0: Kolesterolle alakalı kullanabiliriz. Hiçbir problem yok.
1: Kolesterolle ilgili son sorum. Bir düzene ihtiyacı varsa bedenin kolesterol için, sabah kalktığımız andan itibaren günü sağlıklı bir kolesterol dengesi için iyi kötü nasıl planlamalıyız?
0: Yani şöyle, dediğim gibi bu miktarları kişiye özel aslında vermekte fayda var. Çünkü bir kişi için ideal oran, atıyorum sabah kahvaltısında ortalama bir peynirse öbürünün için 3.
1: Bir yumurta ise yaşam biçimi. Evet, evet. Yaşam, bir yumurta mutlaka olsun, gün içinde mutlaka hareket olsun, su olsun, taze sebze meyve olsun, yağ olacaksa zeytinyağı olsun gibi böyle bir öneriniz olur mu bize?
0: Yani şöyle, gün içerisinde yaklaşık olarak, yani peynir türevi olarak söylüyorum, 2-3 dilim peynir, et bir porsiyon, yani 3 birim et, hani kafada canlansın diye söylüyorum, 3 tane baget but gibi. Mutlaka öğünlere sebze veya kuru baklagil bir öğünde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Yoğurt hem probiyotik olması açısından, hem sağlıklı bir besin olması açısından, kalsiyum açısından zengin, yağların enerjiye çevrilmesini kolaylaştırıyor bu anlamda. 1-2 su bardağı kadar yoğurt kullanılabilir. Ekmek gelince, burada ekmek konusunda da bir takım yanlış anlaşılmalar var. Çünkü özellikle kaslarımızın glikojene ihtiyacı var. Beynin iyi çalışabilmesi, performansı açısından en çok ihtiyacı olan tek bir enerji kaynağı var, glikoz. Yetersiz karbonhidrat aldığımızda bunların düzeni de bozuluyor. Yani günde 5-6 birim ekmek değişimi. Bunun içerisine çorba girer, pilav makarna girer, ekmek. Ama ekmek türevini mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük besinlerden seçmemiz gerekiyor. Yani biz ekmek dediğimizde beyaz ekmek, mısır ekmeği gibi ekmekleri tercih etmiyoruz. Daha çok çavdar, tam buğday, tam tahıllı ekmekler, çorbalardan işte tarhana çorbası, mercimek çorbası, makarna, daha çok sebze li makarnalar çıktı şimdi, benim çok hoşuma gidiyor mesela.
1: Makarnanın içinde tam buğday, ıspanaklı makarna.
0: Tabii. Yani çoğunluğu aslında sebze. Mercimek, sırf mercimekten yapılan makarnalar var. Bu tarz tercihler yapılabilir. Gün içerisine de hafif hafif aktiviteyi katarsak olur bu iş.
1: Peki kolesterol değişimini, kandaki kolesterol değişimini nasıl bir periyotta görmek istersiniz?
0: Yani kadar zamandır çok güzel, çok güzel bir soru. Mesela bazı değerler vardır. Mesela ürik asit beslenme ile çok hızlı bir ivme sağlamaz. Ama kolesterol yaklaşık bir aylık süreçte ivmeyi çok net görürsünüz, doğru beslendiğinizi. Yani
1: bir ay değiştiğimizde, evet, bir ay sabrettiğimizde, evet,
0: ivmeyi görürsünüz.
1: Değerlerimizdeki değişimi görürüz.
0: Peki. Net bir şekilde görürsünüz.
1: Ne güzel. Bunu tabii böyle görmek de sevindirici. Hem sizin için hem de hasta için. Çok teşekkür ediyorum Neslihan.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek çok sağ olun. Üzere. Görüşürüz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden misafir ağırlayacağız bugün. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hanefi Çakır bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda Türkiye Hastanesi Göz Kliniği Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar
0: diliyorum. Teşekkür ederiz.
1: Yıllardır sizde program yapıyoruz değil mi?
0: Bizim için büyük.
1: Maşallah yukarı 20 yıl oldu mu sizde?
0: Oldu tabii. Oldu,
1: evet,
0: geçti.
1: Evet, maşallah.
0: Tabii bu 20 yıl içinde aslında madem bundan bahsettik. Gözde de bizim sizinle ilk röportaj yapmaya başladığımız zamanda konuştuğumuz, heyecanlandığımız gelişmeler. Şimdi artık günlük sıradan rutin işlemlere dönüştü.
1: Aynen.
0: Şimdi başka heyecanlar konuşuyoruz. Bugün evet. De öyle yine teknoloji konuşacağız ama göz hakikaten tıpta teknolojinin herhalde en hızlı geliştiği alan
1: hem
0: desek.
1: Hem de teknolojinin çok yoğun kullandığı bir bölüm. Şöyle anlatayım. Teknoloji yoksa biz böyle oturup seyrediyoruz sizi yani. Demek ki teknolojiyi de yapıyoruz bunları. Yani işte mesela örnek veriyorum, refraktif kusurları düzeltmekteki lazer teknolojileri. Onlar sürekli gelişiyor, sürekli. Veyahut da efendim katarak ameliyatlarındaki katarakın yapılış şekli ve kullanılan merceklerin farklılığı ve teknoloji o kadar ilerliyor ki sizin elinizde mesela örnek anlatayım ya, o teknoloji, o mercek yoksa, gelişmiş mercek yoksa sizin başarılı bir ameliyat yapma şansınız yok.
0: Sonuç alamıyorsunuz.
1: Sonuç alamıyorsunuz.
0: Hastanın hayatı değişmiyor.
1: Tabii, aynen.
0: Hepsi hayalde kalıyor ama hakikaten hayal gücü, teknolojinin gücü büyük bir değişikliğe yol açıyor.
1: Hayal ederseniz onu yapmaya gayret ediyorsunuz. Yaptıkça da teknoloji gelişiyor. Teknolojiyle bilim birlikte hakikaten zirveye doğru gidiyor.
0: Bugün de biraz katarak konuşacağız. Katarak deyince tabii o kadar çok soru alıyoruz ki Hanefi Bey. Siz de meslek hayatınızda, yani günlük rutininizde, evet, kliniğinizde çok fazla hastayla karşılaşıyorsunuzdur. Katarakla başlayalım. Nasıl biraz da teknolojinin
1: olur.
0: branşlara, diğer bölümlerde nasıl yansıdığını, diğer tedavilerde nasıl yansıdığını
1: şimdi konuşacağız. Şimdi katarak öncelikle bir hastalık değildir. Gözün iki tane merceği var. İçerideki merceğinde biz hani lens diyoruz. Bu mercek yaşa bağlı bozulmaya başlıyor. Bozulmayan da yok. Yani herkeste belli bir oranda bozuluyor.
0: Kimisinin daha erken, kimisinin
1: aynen
0: daha
1: öyle.
0: Geç.
1: Kimisinin daha erken, hatta bırak onu, bir gözünki erken bir gözünki geç olabiliyor.
0: Aynı, yani aynı bedende.
1: Aynı bedende aynı gözü, bir gözü bakıyorsun. Katarak oluyor, tüm gözü hala %100 görüyor. Demek ki gözden göze, travmaya bağlı, beslenmeye bağlı, efendim ultraviyole ışığa maruz kalmaya bağlı, genetik yapısına bağlı. Yani öyle biz mesela katarak deriz ya, katarak yaşlılarda görülen bir hastalık değil de her yaşta görülen bir. Doğduğu gün katarakla doğan çocuk
0: doğan
1: var.
0: Doğan bebekler de var.
1: Tabii.
0: Ben çok şaşırmıştım. Tabii. Hani nasıl bir yıpranma ama değil, demek ki o genetik
1: bozuk,
0: olarak.
1: O orada gözün içinde o beslenemiyor. Onundaki o sirkülasyon olmayınca lens yapısı bozuluyor ve de doğduğu gün kataraklı. Biz onu hemen erken de ilk bir ay içinde, 15 gün içinde ameliyat ediyoruz.
0: Çünkü o gelişmeyle çok yakından ilgili.
1: Tabii,
0: göremeyince.
1: Tabii bırakın
0: o
1: çocuk göremeyince retina görmeyi öğrenemiyor ve bir daha diyelim ki siz bilateral katarağı var. Yani iki taraflı katarağı var hastanın doğduğu gün. Siz eğer onu bir ay içinde, hatta 15 gün içinde diyoruz. Biri 15 gün içinde. Siz ameliyat etmezseniz o çocukta fiksasyon yeteneği kayboluyor ve görme gücü hiçbir zaman %100'e çıkmıyor. Çok erken ameliyat olması gibi. Ben öyle düşünüyorum ki şu kadar elim kadar bir çocuğu ameliyat ettik yani. Mecbur ediyorsunuz.
0: Daha yeni doğmuş yani.
1: Demek ki katarak yaşlılarda görülen bir şey değil. Genelde yaşlılarda görüldüğü için herkes öyle zannediyor. Ama bu katarak demek ki anne karnında geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak, beslenme bozukluklarına bağlı olarak, genetik bozukluklara bağlı olarak veya travmalara bağlı olarak. Mesela diyelim ki 5 yaşında çocuğa travma geliyor veya bir iğne batıyor gözüne, katarak olabiliyor. Bazı cilt hastalıklarına bağlı olarak 15-20 yaşında yine gelişebiliyor. İleri yaşlarda dediğimiz gibi göz içi enfeksiyonlar, mesela üveit dediğimiz bir göz içi enfeksiyonu, ona bağlı gelişebiliyor. Katarak her yaşta görülebilen bir hastalık ama genelde demek ki 40 yaşından sonra genetik yapısı insidans ona bağlı olarak mesela bakıyorsun ki hakikaten aynı aile erken katarak oluyor. Ama öteki aileye bakıyorsun ki 80 yaşına kadar hala lensi şeffaf.
0: Peki dışarıdan baktığımızda görünebilecek hale
1: yok.
0: Geldiyse o, artık son noktası.
1: O son nokta.
0: Peki
1: o
0: biz nasıl anlayacağız katarak?
1: Diyor, dışarıdan baktığınız zaman pupilla dediğimiz göz bebeği bembeyaz görürsünüz. O hasta sadece ışık hissediyordur. El hareketlerini bile zor hisseder. Ve o hastaları biz onu da söylüyoruz. 40 yaşından sonra lütfen yılda bir muayene olun. O kadar geciktirmeyin. Her şey vaktinde yapılırsa güzel. Her şey zamanında güzel. Yani siz bir işte astmadan gidip de Mayıs ayında üzümü koparsanız acı bir üzüm alsanız yiyemezsiniz. Veyahut da gidip işte Kasım'da üzümünüz onu çürümüş olur. Demek ki her şey vaktinde çok güzel. Vaktinde erken yakalanıp katarak yakalıp tedavi edilmesi lazım. Tedavisi bugünkü teknolojide çok modern, çok kolay. Hastalara biz eskiden şöyle anlatayım, 80'li yıllarda biz hastayı yatırırdık. Bir hafta sırt üstü yatırırdık hastanede. Düşünebiliyor musunuz?
0: Ameliyattan sonra
1: sırt üstü yatardı, işte gözünü kapatırdık. İşte ovalama derdi, gözünün su girmezdi ve bir metre görürdü. Söyleyeyim. Ve onun gözünün önünde de 12 numara böyle kalın taş gibi bir gözlük verdi. Taş. Ama şimdi teknoloji o kadar gelişti ki dikiş yok. Efendime söyleyeyim. Engel yok. Hastalara ben şöyle söylüyorum. Çok enteresan bir cümle kullanacağım. Diyorum ki, hastalar geliyor. Doktor bey, iki tane yasağım var diyorum. Bir, elini gözüne sürme. Göz içine su girmesin 5 gün ama eğilip kalkabilirsin, takla bile atabilirsin, doktor bey takla. O takla aslında espri, hani bazıları bana işte namaz kılabilir miyim? Ya bırak namazı,
0: başına
1: takla.
0: Başına eğebilir mi aslında, onu tabii sormak istiyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii eğilebilir, eğebilir. Onu seviyorum. Ben diyorum takla bile atabilirsin diyoruz. Bugünkü teknolojiyle hasta bugün ameliyat olup yarın işe gidebiliyor. Çünkü bu katarak ameliyat teknolojisi o kadar gelişti ki kapalı bir cerrahi. Hani endoskopik cerrahi diyorlar ya.
0: Yatarak mı yapıyorsunuz? Ya hasta yatıyor mu?
1: Sırt üstü yatıyor. Şaka evet. Değil. 10 dakika. Yani hasta sırt üstü 10 dakika yatabiliyorsa bu ameliyat bitti demektir. Evet. Bırakın onu. Biz çok özel hastalar oluyor. Mesela KOAH hasta dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Yani hasta yatamayan hastalar var. Diyoruz ki onu da oturduğu yerde ameliyat ediyoruz.
0: Ona da çare var.
1: Var tabii. Yani,
0: tabi.
1: Yani şimdi adam kör mü?
0: Sıra dışı durumlarda.
1: Yani o zaman oturduğu yerde pozisyonunu veriyoruz. Bu şekilde arıyoruz. Yatırmıyoruz yani. Sandalyesinde ameliyat yapmak mümkün. Demek ki katarak teknolojisi şu anda o kadar ilerlemiş ki yeter ki geç kalma. Şimdi bazı kataraklar var, hakikaten sıvı topluyor ve şişmeye başlıyor ve beyazlaşıyor. Süt gibi oluyor sizin dediğiniz gibi. O şişince bu sefer hasta da göz tansiyonu çıkarabiliyor.
0: Basınç yapıyor.
1: Tabii basınç yapıp o zaman gözün görme yeteneğini kaybedebiliyor. Onun için demin söylediğim şeye bir daha girelim. Erken. Her şey zamanında güzel. Her şey erken yaptırırsanız. İşte hastalar geliyor bize. Bakıyoruz ki katarak var. İşte %80 görüyor. Olma. Ama biz genelde hekimler deriz ki arkadaş %50'nin altına düşünce görme ameliyat olur.
0: Daha fazla bekleme.
1: Yani niçin kör gezmek istiyorsun? Doğru mu?
0: Korkuyor sanki insanlar biraz değil mi?
1: Korkacak hiçbir şey yok. Korkmasınlar. Yani bu işi iyi yapan bir ehlerde şaka değil. Ertesi gün %100 görmeleri mümkündür. Artı teknoloji çok gelişti. Cihazlar çok gelişti. Artık cihazlar yapıyor, biz havamızı biz atıyoruz. Yani
0: hata payı azalıyor, öyle söyleyelim.
1: Tabii hata payı azalıyor. İnsana tabii bağlı ki, ama bu bir sanat işi. Yani hep onu diyorum. Şimdi hastalara diyoruz ki misal ya doktor bey bu ameliyat diyor işte misal hep o tabir kullanılır. 5 dakika lafı yanlış bir laf da 5 dakika değil 4 dakikada da olabiliyor. 10 dakikada da olabiliyor. Kabaca işte 10 dakikalık bir süre içinde. İşte hastaya bir ya doktor bey olmadı. Değil ya, bu 30 yıllık bir deneyim, tecrübe. Birikimin ışığında bu kadar çabuk oluyor.
0: Hani aynı malzemeyle yemek yapıyor. İnsanlar saatler harcıyor. Güzel bir şey çıkartamıyor. Yılların ahçısı giriyor. Bir tadına bir tuzuna bakıyor. Yemek harika çıkıyor. Aynen. Arkada çok büyük bir birikim, tecrübe.
1: Kesinlikle var, birikim elbette. Evet. Yani onun için bir de şu var. Şimdi biz bu katarak ameliyatını yaptığımız zaman gözün merceğini değiştirmiş oluyoruz. Yüzün o tabii merceği bozulmuş, süt gibi olmuş, bembeyaz olmuş, görüntüyü arkaya geçiremiyor. Biz onu alıp ona bir mercek koymamız gerekiyor. O merceklerde de inanılmaz gelişmeler oldu. Mesela 90'lı yıllarda biz sadece sert mercek kullanıyorduk. PMMA mercek ve hastanın gözünü aşağı yukarı 6,5-7 milim kesmek zorunda kalıyorduk.
0: Yerleştirirken çıkarttık.
1: Tabii merceği çıkarıyoruz için. Ama şimdiki teknolojiyle o merceklerin katlanıp da 1.8 milimetreden, bak 1.8 milimetreden bir delikten, keserek demiyorum, bir yeri delerken bir delikten göz içine yerleştirmek mümkün.
0: Ve orada açılıyor o mercek. Sonra
1: o mercek açılıyor ve yatağına yerleşiyor. Biz ona premium laser diyoruz. Yani ileri teknolojide yapılan laser diyoruz. Veya bırakın, şimdi eskiden biz dediğim gibi 80'li yıllarda hastayı ameliyat ettiğim zaman mercek takmıyorduk. Kalın bir gözüküyordu, 12 numara. Düşün.
0: Ya sadece aslında bozulan merceği alıyordunuz.
1: Ve bırakıyorduk.
0: Hastayı öyle bırakıyordunuz.
1: Bırakıyorduk. Ve hastaya 12 numara bir gözlük veriyordu. Kalın bir gözlük, taş gibi yani. Taşıyamazsınlar o kadar. 90'lı yıllarda demek ki gözün içine mercek koymaya başladık. 2000'li yıllarda artık katlanır mercekler. Bugünkü teknolojide bu mercekleri takıyoruz ve hastaya diyoruz ki sen uzağı göreceksin, yakın için sana 2,5-3 numara gözlük vereceğiz diyorduk. Hastalarda astigmat gelişiyordu. Şimdi teknolojiye göre hastalarda ne astigmat kalıyor, ne yakın ne uzak gözlük kullanmıyorlar.
0: Hepsi
1: hallolabiliyor mercekte. Ama onu da söyleyeyim. Bu merceklerin adına halk arasında çok yanlış bir anlayış var. Efendim akıllı mercek. Akıllı falan diye bu mercekler. çok odaklı mercek. Hmm. Akıllı mercek demek duruma göre durumu ayarlayan demektir. Bu öyle bir estetiği yok.
0: Sadece neye bakıyorsanız ona göre odaklanıyor.
1: Ona göre şimdi bu merceklerin de genel adı çok odaklı mercek. Tıptaki adı multifokal iole. Adı bu. Multifokal intraocular lens. Bunların da kendi işlerinde iki odaklısı, üç odaklısı, zoom yapanı, işte ona biz EDOF diyoruz. Enhanced Depth of Focus diyoruz. Kişiden kişiye farklı mercekler kullanabiliyor.
0: Neye göre değişiyor kişiden?
1: Bunu şöyle söyleyeyim, bunu anlatayım. Kesinlikle buna hasta karar vermesin. Hı-hı. Hasta istesin, doktor uygunsa yapar. Hı-hı. Mesela diyelim ki hasta bize gelir. Hastanın pupillası genişse, göz bebeği genişse, biz ona o multifokali o zaman önermeyebiliyoruz. O zaman ona diyoruz ki sen multifokal olma, EDOF dediğimiz işte fokus değerini artıran mercek olsun diyoruz. Veya premium lens olsun diyoruz. Veya hasta geliyor size diş hekimi, siz ona multifokal takmayın çünkü çok rahatsız olursunuz. Veya tır şoförü gece çok araba kullanıyorsa yine multifokalin yeri yok. Demek ki kişiden kişiye,
0: yani.
1: Kesinlikle kişiden kişiye, meslekten mesleğe bu iş değişiyor. Ama şunu bilmesi lazım. Bugün katarak kesinlikle bir hastalık değildir. Hı hı. Çaresi vardır. Lütfen Doktor Erkan mıydı?

0: şunu söyleyeyim. Çocuklarda eğer ebeveynde kusur varsa lütfen çocuklarınızı eski erken muayene ettirin.
1: Nedir bu kusur? Görme problemi, yani yakın uzak görmek
0: mi? Evet, onu katılıyorum. Lütfen. Çünkü toplumlardan en büyük problemlerden biri tembellik. Gözün birinde tembellik. Nedir o? Hastada kusur var. Bir gözündeki kusur bir numara, ötekinde üç numara, 2,5 numara. Bu sefer o 2,5-3 numara gözlük takmadığı için gözde tembellik oluyor. Ve tembelliğin çaresi 3-7 yaş arasındadır.
1: İleride
0: 7 yaşından sonra hiçbir halt yapılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey yapılamıyor. Ve diyelim ki hasta bir gözü bakar, gözlük veriyoruz, onu yapıyoruz ama artıramıyoruz. Tembelliğin çaresi 3-7. Meşhur bir atasözü var. Ağaç yaş gene eğilir. Evet. Onun için hasete bunu burada söylüyorum. Lütfen çocuklarınızı erken muayene ettirin.
1: Bu mesela şimdi tam da çocuklara mesela okul içinde biz göz muayenesi öneriyoruz. Aslında bu tür şeyleri okul başlangıç dönemi, tam köşe önce. Başlangıç dönemi. Böyle
0: şimdi yeni şeyde onu anlatayım. Hı-hı. Yeni trend şu. Çocuk 5-6 aylıkken mutlaka gözlük muayenesi, göz muayenesi istiyor çocuklar. Hı-hı. Ve doğru bu.
1: Çocuk doktorları istiyor
0: bunu. İstiyor ve de doğru bu. 3 yaşında lütfen yine olsunlar. 5 yaşında olsunlar. 7 yaşında olsunlar. Benim tavsiyem bu. Çünkü tembellik varsa bunu erken yaşta kapatmayla ve uygun camla çözmek mümkün.
1: Çok aslında anne babaya zor bir tedavi gibi geliyor kapatma
0: değil,
1: tedavisi ama en yok. Kolay çok ve önemli. En çok sonuç veren tedavi
0: kesinlikle,
1: tembellikte.
0: Bakın tembelliğin çaresi kapatmaktır. Uygun gözlük ve kapatmadır. Bunu lütfen atlamasın. Çünkü ondan sonraki çocuğun psikolojisine çok tesir ediyor. Meslek seçemiyor. Hı-hı. Mesela adam tutturmuş ben diyor polis olacağım. Tembel olamıyor. Göz polis olamaz. Ne yaparsın yapsın olamaz. Asker olamaz.
1: Bazı mesleklerde
0: bazı
1: de görme.
0: Cerrah olması zorlaşır mesela. Hı-hı. Doktor olduğu zaman zoom yani gözlük. Onun için tembellik en büyük yaralardan biridir. Hı-hı. Bunu birisi bulsa tembelliğin içerisinde Nobel ödülü alır. O kadar önemli bir şey. Niçin bunu söylüyorum? Bizim için önemli olan toplum sağlığı. Bir, çocuklarda anizometropi dediğimiz iki göz arasındaki farkın olmaması için erken muayene istiyoruz. Hı hı. Bir de 40 yaşından sonra çok önemli bir şey. Modern toplumda yani bu çağda körlüğün iki sebebi var biliyor musunuz? Bir sürü sebep var da iki büyük sebebi hı. var. Mesela diye bir düştü, yaralandı tamam o körlük yapabilir. Tamam. Şu olabilir enfeksiyon var. Onları geç. Normal insanlarda körlüğün iki sebebi var hı hı. modern dünyada. Biri şeker hastalığı. Bir de göz tansiyonu.
1: Göz tansiyonu.
0: Evet. Göz tansiyonu tıptaki adı glokomdur ve çok sinsi bir hastalıktır. Çaktırmadan o kadar çok hasta görüyorum ki çaktırmadan göz bakıyorsun ki görmenin %90'ı gitmiş.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir göz doktoruna gittiğinizde hiçbir şey yapmadan rutin mutlaka bir göz tansiyonuna bakıyorlar bir kere.
0: Bakmak lazım tabii evet. ki. Çok önemli.
1: O kadar... Ben biliyorum sizin kliniğinizde tabii. sizi beklerken içeriye girmek için mutlaka bir göz tansiyonuna bakıyorlar.
0: Bakın onu ama onu da söyleyeyim. Şimdi bakın tekrar söyleyeyim. Aa ben göz tansiyonuna baktırdım. Normalmiş değil. Vitesi takıp giden var. Yanlış. Göz tansiyonu dediğin şey mutlaka tansiyonun yükselmesi demek değildir. Göz tansiyonu bakıyorsun evet yüksek tansiyonla seyreden göz tansiyonu var. Normal tansiyonla seyreden göz tansiyonu var. Buna biz normal tansiyon glokom diyoruz. Ve adamın tansiyonu 10. Aslında 10 en düşüğü. Hı hı. 10'la beraber göz tansiyonu olup gözün canını okuyan bir hastalık var.
1: 10 dediğimiz normal tansiyonu.
0: Aynı normal evet. Ha. Gözün tansiyonları 10'la 21 arası normaldir. Önce hı-hı. onu söyleyeyim. Demek ki göz tansiyonunda 10'la 21 arası normal bir tansiyon hı-hı. deriz. Ama adamın tansiyonu 21 hiçbir problemi yok. Adamın tansiyonu 13, 12, 10 problemi var. Ona da ne diyoruz? Ya normotansif yani tansiyonu normal ama göz tansiyonu var bunda. Hı hı. Veya düşük tansiyonu var ama göz tansiyonu var. Onun için 40 yaşından sonra lütfen yılda bir muayene olsunlar. Hı hı. Göz tansiyonu atlamasınlar. Demek ki şu anda körlüğün en büyük sebeplerinden biri göz tansiyonu diye de şeker hastalığı.
1: Diyabeti de aslında böyle.
0: Diyabet inanılmaz bir şey.
1: Ayrı bir konu yapalım bir gün ama şimdi sizi yakalamışken yani o da çok arttı.
0: Hiç diyabete girmeyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Şu diyabet niçin önemli onu anlatayım. Benim öğrencilik zamanımda diyabeti hastaları 60-65 yaşında ölüyordu. Bir sürü başka hasta şurada bunlar. Şimdi ise yaş arttı. 70-80'e gidiyor. Ve inanır mısınız bizim diyabet kliniklerimizde hasta kaynıyor. En büyük sebebi de ne biliyor musun? Takipsizlik.
1: Takipsizlik. Şekerlerini takip etmek.
0: Aynen. Lütfen onun için hastalara anons olarak şunu verelim. Hı-hı. 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir olmadı 2 yılda bir mutlaka kontrol olun. Tansiyonunuza baktırın, şekerinize baktırın. Ve çocuklarınıza da mutlaka 3-5-7 yaş arasında baktırın ki tembellikle karşılaşmayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: İnşallah.
1: Sevgili Hanefi Çakır hocamızı gönderiyoruz. Profesör Doktor Hanefi Çakır'a teşekkür ediyoruz. Farklı konularda yine görüşmek üzere diyoruz.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programlar. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birine daha soracağız. Hocam, insanların atası Adem Aleyhisselam. Böyle olduğu için bütün insanları sevmek lazım. Hepimiz kardeşiz. Atamız bir. Geldiğimiz yer belli. Adem Aleyhisselam'dan geliyoruz diyenler var. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam, hepimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız ama iyisi var, kötüsü var bunun. Herkes böyle bir kararda değil ki. Yani herkes aynı değil ki, böyle şeyden çıkmış gibi, makineden çıkmış gibi. Dolayısıyla bu söz doğru mudur? Yani hani Hazreti Adem hepimizin babasıdır. Dolayısıyla hepimiz kardeşiz. İyi de olsa, kötü de olsa, hırlı da olsa, hırsız da olsa sevmek lazım. Doğru mudur?
1: Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri kılkırk yararak hem insanı iyi tanımışlar, hem de Allah-u Teala'nın emir ve yasaktan, yani ayet-i kerimeleri iyi anlamışlar. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerini hayatta gittiği yaptıkları tatbikatları da didik didik ederek hadiseyi net bir şekilde önümüze koymuşlar. Mesela imanın 6 şartı var.
0: Evet.
1: Bu 6 şarttan önce yani şart bildirilmiş. Hubbu fillah, buğdu fillah birisi. Birisi de gayba iman. Yani gözümüzde görmeden kabir, mahşer, cennet, cehennem gözümüzde görmüyoruz. Bizim için şu anda gayb bu. Ona iman etmek. Görmüş gibi. Öbürsü hubbu fillah, buğdu fillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Ve şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de kafirler için necis deniyor. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar bunu anlatırken Allah-u Teala bazıları mesela bak Allah-u Teala kafirler için pis dedi. Dolayısıyla onun ceketini sen giyemezsin. Kafirin ceketini giyemezsin. Oldu ki Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yapmış. Bunu İslamiyet'e anlamayan, bilmeyen, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumayanlar kendi kafalarına göre böyle düşünüyorlar. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala kafirler necis olduğunu bildiriyor. Onların da ki kalplerindeki inanç necistir. Adamın ceketi temizdir. Mesela diyelim ki senin üzerinde giyecek bir şey yok da namaz kılacaksın. Yanında bir kafir vardı. Çıkar ceketini aldı. Bunu giy, namazını kıl dedi. Olmaz, sen necisin diye. Değil ya. Adam ceket temiz. Adamın ceketini de giyebilirsin. Gömleğini de giyebilirsin. Necaset yoksa. Necaset yoksa. Peki bunun için de Allah-u Teala bunların inançları, bana inanmadıkları, bana şirk koştukları için inançları necistir, pistir, sevmeyin. O sevme konusunda açıklamışlar. Sevmeyin. Allah için sevilecek değil mi? Bu Allah-u Teala'ya düşman. Allah-u Teala'ya düşman. Efendim ona iyilik etmeyin. Bak o ayrı. O inancı sebebiyle onu sevmeyeceksin. İnancını sevmeyeceksin. Peki adam muhtaç. Aç. Yedirirsin. Çıplak. Giyirirsin. Efendim hasta. Tedavi edersin. Merhamet ayrıdır. Sevmek ayrıdır. Birbirine karıştırmamalı. Ehl-i Sünnet alimleri bunu çok güzel izah etmişler. Merhamet ayrı. Kafirlere acınır. Kafirlere acınır. Niye? Ya iman etmedi. Adam bu şekilde yaşarsa cehenneme gidecek. Bunun için acınır. Ama sevilmez. Niye? İtikadı sebebiyle sevilmez. İtikadı sebebiyle sevilmez. Öyle olmuş olsaydı Allah-u Teala kafir olduğu halde, müşrik olduğu halde ömrünün sonlarına doğru iman etse, tövbe etse Allah-u Teala geçmiş olan günahlarının hepsini, o küfür günahlarını silip atıyor. Silip atıyor. Sana ne, bana ne ondan sonra değil mi? Sana ne? Cennet de onun, cehennem de onun. Biz onun emrettiği şekilde. Şimdi sevmek, muhabbet etmek insanın yaratılışında var. Elinde değil. İnsan kendisine iyilik edenleri, faydası dokunanları sever. Bu cibilliğidir deniyor. Cibilliği yaratılışında var demektir. Hatta Peygamber Efendimiz ihsan sahibini sevmek insanların yaratılışında vardır buyuruyor. Cibillidir bu. Ama başka bir hadis-i şerifte ibadetlerin en kıymetlisi hubbu fillah ve buğdu fillah. İmam-ı Rabbani Hazretleri de Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevmek insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Teberri etmedikçe tebelli olmaz. Ne demek bu? Yani düşmandan uzaklaşmadıkça dosta dostluk olmaz.
0: Allah-u Teala'nın düşmanından,
1: evet.
0: Düşmanlarından.
1: Allah-u Teala'nın düşmanından uzaklaşmadıkça Allah-u Teala'nın dostu olamazsın.
0: Allah-u Teala'ya yaklaşamazsın.
1: Yaklaşamazsın. Onun sevgili kulu olamazsın. Onun için teberri etmedikçe tebelli olmaz. ifadesi kitaplarda hep geçiyor. Allah-u Teala kafirlerin kendi düşmanı ve peygamberin düşmanı olduklarını bildiriyor. Allah-u Teala düşmanlarını sevmek ve onlarla kaynaşmak insana Allah-u Teala'ya ve onun peygamberine düşman olmaya sürükler. Dolayısıyla efendim Ebu Cehil'i de severim, Ebu Bekir'i de severim radıyallahu anh. Olmaz. Bu konuda da İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki iki zıt şey aynı anda bir yerde bulmaz. Cem olmaz ifadesini okurlar. Ne demek o iki zıt şey? Ateşle su aynı kaba koy bakayım. Olur mu?
0: Durmaz. Durmaz. Birisinin mümkün gitmesi
1: değil.
0: Lazım.
1: Mümkün değil. Ateşle benzin koy bakayım bir. Mümkün değil. Yani iki zıt şey. Küfür ve iman aynı kalpte, bu ikisi beraber olmaz. Biri girince öbürü çıkar. Biri girince onun için. Onun için Müslümanların kimi seveceğini, kimi sevmeyeceğini iyi bilmesi lazım. Hatta şeyde bu zaman zaman burada nakil yapılıyor. Tam İmam Sahibi diye kitabı. Onu hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. İşte kendi emsallerinden yaşından birisi sık sık gelirmiş. İşte damadı ve aynı zamanda talebesi Emer Ören abi. Aynı evde kaldılar. İşte o anlatıyordu toplantılarda falan. Tekeret'teki, Türkiye Gazetesi'ndeki toplantılarda falan anlatıyordu. İşte zaman zaman gelirmiş o böyle. Hatta dedi en çok o konuşurdu falan. Bazen de aynı şekilde böyle şey yapınca o kendi Kuleli Askerisi'nin hocaları olduğu için hocamız kayınpederleri İşte hep hocasından nakil yapardı. İşte hocam Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazreti böyle buyurdu. Hocam böyle buyurdu. Hocam böyle buyurdu. Adam dikkatini çekmiş. Bir gün sormuş. Ya demiş hep demiş hocandan nakil yapıyorsun demiş. Sen hocanı demiş aynı şekilde bu kadar sevecek şeyin sana ne öğretti de bu kadar çok aynı şekilde hocandan bahsediyorsun falan. Hatta Emel abiler Allah rahmet eylesin. Ya. Eyvah dedi ya dedi. Ne öğrettiğini anlatacak olsaydı aylar yıllar şey yapar falan. Fakat tek bir cümle söylemiş. Kim sevilir kim sevilmez. Bu hak bu batıl.
0: Hocamdan bunu öğrendim.
1: Hocamdan bunu öğrendim. Allah Allah demiş ya bir tek cümle için mi? Evet demiş bir tek bu cümle. Kim sevilir kim sevilmez. Bu hak bu batıl. Bütün kitaplar da aynı şekilde bunu anlatmıyor. Bunu anlatıyorlar. Ve buyuruyorlar ki evet diyor. Esas bunu öğrendim ve bu da bana yetti. Yani Allah-u Teala'nın düşmanı sevilmez. Ona buğdu fillah yani buğz edilir. Allah-u Teala'nın sevdikleri de sevilir. Da işte alimlerinden öyle buyuruyorlar ki mesela diyelim ki Abdülkadir Geylani Hazretleri onun talebesi onu çok seviyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin aleyhinde konuşan birisi bir köyde varsa ve yolu da o köyden geçmesi gerekiyorsa o köyden geçmezmiş. Başka yerden dolaşırmış. Çünkü köpek senden daha iyidir. Hocana dil uzatan. Sen Allah-u Teala'ya sahibine yaratanına dil uzatıyor. Peygamberin aleyhissalatü vesselam dil uzatıyor. Ondan sonra da efendim o işte şey yapıyor falan filan. Bazen karikatürlerde Peygamber Efendimiz'in aleyhinde konuşuyorlar ya. Efendim işte bu insandır bir ilim. Ne ilimi be? Başından sonuna kadar sahtekarlıktır, din düşmanlığıdır. Başka bir şey değildir.
0: Sanat da değildir.
1: Sanat da değildir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve bir hadisi kusî naklediyorlar ehl-i sünnet alimleri. Ey Ademoğlu beni sevmek istersen dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü benim muhabbetimle dünya sevgisini bir kalpte ebediyen cem etmem buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey Ademoğlu benim sevgimle beraber dünya sevgisini nasıl istersin? Öyleyse benim sevgimi ve rızamı dünyayı terk etmekte ara. Ey Ademoğlu her işini benim emirlerime uygun olarak yap. Ben de senin kalbine muhabbetimi doldururum. Yani dünya derken haramlar, günahlar, Allah-u Teala'nın yasak ettiği fiiller. Sen kalbine Allah-u Teala'nın men ettiği şeyleri doldurmuşsun. Oraya da ben Allah-u Teala'yı çok seviyorum. Yalan. Olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sevgisi girmez oraya. Allah-u Teala'nın sevgisi girmez oraya. Yani senin kalbin necaset yok gibi arkadaşım ya. Necasetin olduğu yere zemzem suyu girmez. Bu mümkün değil. Peki bizi izleyen ve dinleyenler iyi çok güzel hani gene yüksekten uçuyorsunuz anlatıyorsunuz falan da bunun şeyi ne? Bunu da aynı şekilde İmam-ı Rabbani Hazretleri çok kısa bir cümleyle bildirmişler. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Kim onlar? Toprak altındalar. Ne olacağız ki öleceğiz onların yanına mı defnedeceğiz? Hayır. Onları kitaplarını okuyacağız. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okumak kalbi temizler, ihlası artırır, ölüyor. Onların hayatlarını okumak. Okudukça önce olur mu ya böyle falan filan dersin. Nefis böyle bahaneler bulur. Sonra temizlenir. Dolayısıyla kim sevilir? Allah-u Teala sevdikleri sevilir. Allah-u Teala onun peygamberi. O peygamberin eshabı. Hepsi ama. Ve Peygamber Efendimiz varisi olan Ehl-i Sünnet alimleri ve salih kullar, saliha kullar sevilir. Peki Allah-u Teala'yı inkar eden ya da Allah-u Teala'nın dinini bozmaya çalışanlar, bunlar sevilmez. Bunlara buğz edilir. Bunu iyi anlamalı ve Allah-u Teala korusun. Çünkü el mer'u me'amen ahab hadis-i şerif var. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer Allah-u Teala'nın düşmanını seviyorsan onun gideceği yer cehennem, sen de oraya gidersin. Allah saklasın.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin. Allah rızası için affedeni Allahü Teala yükseltir. Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere, kendine bir şey vermeyenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır.
3: Eshab-ı Kiram Aleyhimür Ridvan Enes bin Malik Hazretleri radiyallahu an. Enes bin Malik Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın hizmetinde bulunmakla, sohbetlerini dinlemekle pek büyük muhabbetini ve duasını kazanmıştı Resulullah'ın. Enes bin Malik Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de en yüksek, en üstün ahlak sahibi olduğu emir buyrulan Efendimiz Aleyhisselam'ın sürekli yanındadır ve onun hilye-i şerifi ve güzel ahlakı ile ilgili naklettiği şu hususlar gönülleri çevirir Gülistan'a. Buyurur ki Enes bin Malik Hazretleri, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşak, mübarek teni miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Resulullah'ın kalbi nazargâh-ı ilahî idi. O, insanların şüphesiz en güzel huylusu idi. Bir kimsenin yanında otururken, 2 diz üzere oturur. Ona saygılı olmak için, mübarek bacağını dikip oturmazdı. Bir kimse onunla musafaha ederken, o kimse elini çekmedikçe, elini ondan çekmezdi. O kimse yüzünü çevirmedikçe, yüzünü ondan çevirmezdi. Enes bin Malik Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'la olan, yine onun eşsiz güzel huyuyla ilgili bir muhabbetli hatırasını şöyle anlatır. Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Onun bana yaptığı hizmet, benim ona yaptığımdan çok idi. Bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni bir yere gönderdi. Ben de gitmem dedim. Fakat gidecektim. Emrini yapmak üzere dışarıya çıktım. Çocuklar oyun oynuyorlardı. Onların yanından geçerken arkama baktığımda, Efendimiz Aleyhisselam'ın arkamdan geldiğini gördüm. Mübarek gül cemali tebessüm halindeydi. Bana, ''Ya Enes, dediğim yere gittin mi?'' diye sordular. Ben de, ''Gidiyorum ya Resulallah'' dedim. Enes bin Malik Hazretleri de, bütün ashab-ı kiram gibi pek yüksek yaratılışlıdır. Çünkü Allahü Teala onları Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşları olabilecek şekilde yaratmıştır ve onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetiyle hiçbir evliyanın yükselemeyeceği derecelere yükselmiş ve elbette Kur'an-ı Kerim'de övülmüşlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala tövbe eden gençten çok razıdır.
2: Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına, yarın herkes bir sadaka getirsin buyurdu. Utbe bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. O gece Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundum. Ya Rabbi, Resulünün bize sadaka getirmemizi emrettiğini biliyorsun. Benim sadaka edecek hiçbir şeyim yoktur. Ben de kendi kendimi, şanımı sadaka ediyorum dedim. Sabah olunca, eshab-ı kiramın her biri bir sadaka getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir buyurdu. Hiç kimse cevap vermedi. Yine buyurdular ki, dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir? Yine hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine ben ayağa kalkıp, o kimse benim ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa Allahü Teala sadakanı kabul etti buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ramazan ayının zekatını korumamı emir buyurdu. Bir gece bir kimse gelip o zekat malından alırken onu yakaladım. Seni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürürüm dedim. Beni salıver, bir daha gelmem. Bu işi çoluk çocuğum çok muhtaç olduğu ve çok fakir olduğum için yaptım dedi. Ben de acıyıp salıverdim. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Ey Ebu Hüreyre! Dün geceki esirini ne yaptın? Buyurdu. Ya Resulallah, annem babam sana feda olsun. Çoluk çocuğum muhtaç ve çok fakirim dedi. Ben de acıyıp serbest bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Onu gözetledim. Geldi ve yakaladım. Sen beni serbest bırak. Bir daha gelmem demedin mi? Diye sordum. Bu defa beni serbest bırak. Sana birkaç kelime öğreteyim. Onlardan çok faide görürsün, dedi. Onlar nelerdir, dedim. Yatacağın zaman, Ayet-el Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Allahü Teala seni muhafaza eder ve şeytan sana yaklaşamaz, dedi. Sabahleyin, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Yine sordu. Durumu aynen anlattım. Bunun üzerine buyurdu ki, o yalancı olduğu halde doğru söylemiş. Sonra, onun kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Hayır, bilmiyorum dedim. O şeytan aleyhillâne idi buyurdu. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün annem beni Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler istemem için gönderdi. Huzuruna varıp oturdum. Mübarek yüzünü bana çevirerek, kim malik olduğu şeye kanaat ederse Allahü Teala onu başkasına muhtaç etmez. Kim çirkin şeylerden sakınırsa Allahü Teala onu iffetli eyler. Kim malik olduğu şey ile yetinirse Allahü Teala ona kâfidir. Kim bir okiyelik miktarında bir şeye sahip olduğu halde başkasından bir şey isterse devamlı isteyici olur buyurdu. Ben kendi kendime falan dememiz bir okiyeden daha iyidir dedim. Hiçbir şey istemeden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan kalkıp gittim.

0: Evlenme vakti gelmesi için önce İslamiyeti öğrenmek, nefsi İslamiyete uyar hale getirmek, gönül sahibi olmak, rüştü, aklı olgunlaşmak lazımdır. Ondan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle evlenir. Edebi, hayası, ahlakı olan, dinini, imanını, İslam'ın şartlarını öğrenmiş, İslamiyete uyan, sokakta İslamiyetin emrettiği gibi örtünen bir kızla nikahlanır. İffet sahibi, dinini kayıran bir kız aramalıdır. Malı çok, güzelliği çok olanı aramamalıdır. Mal için, güzellik için, iffeti ve salahı elden kaçırmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın, ya malı için veya güzelliği için yahut dini için alınır. Siz, dini olanı alınız. Malı için alan, malına kavuşamaz. Yalnız cemal için alan, cemalinden mahrum kalır. Din ile cemal birlikte olması çok iyi olur. Müslüman kızın, kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince, mürtet olur. İki kâfir, birbiriyle evlenmiş olur. Her ikisinin de, iman etmeleri ve yeniden nikahlanmaları lazım olur. Nikahtan önce, kızı görmek sünnettir ve iyi geçinmeyi sağlar. Sâliha, iyi huylu, çocuğu olan bir sülaleden ve asil aile kızı aramalıdır. Nikahlanmak isteyen, birkaç defa istihare etmeli. Hak Teâlâ'ya sığınmalı. Nefsin ve kötü kimselerin araya katılmasından koruması için yalvarmalıdır.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamıza birkaç sorumuz daha var. Şimdi onları müsaadesiyle sormak istiyoruz. Hocam, şimdi namazı kıldık, bitirdik. Yani diyelim ki öğle namazı. Öğle namazının ilk sünnetini kıldık, farzını kıldık, son sünnetini kıldık. Bundan sonra nasıl hareket etmemiz lazım? Neler okumamız lazım? Ne yapmamız?
2: Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında anlatılmış. Mesela dedelerimizin Mızraklı İlmihal diye bildikleri Miftahul Cennet kitabında Süleyman ve Ceza Hazretleri anlatırken buyuruyor ki bu konuda. Namazın adabını, edeplerini anlatırken. İster tek başına yalnız kılmış olsun, ister cemaatte kılmış olsun. Mesela misal olarak siz öğle namazı dediniz, öğle namazının son sünnetini kıldık. Kıldıktan sonra Allahümme ente selam ve minke selam, tebarek teyazel celali vel ikram diyoruz. Ve bundan sonra üç kere estağfurullahel azim, ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubileh. Üç defa okuyoruz. Ondan sonra euz besmele çekiyoruz. Ayetel kürsi okuyoruz. Ayetel kürsiyi de okuduktan sonra 33 kere Sübhanallah diyoruz. 33 kere Elhamdülillah diyoruz. 33 kere de Allahu Ekber diyoruz. Bunlar bittikten sonra Allahümme ente selam dedik. 3 istiğfar okuduk. Ayet-el Kürsi'yi Euzü Besmele çekerek okuduk. Ondan sonra Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dedik. Ondan sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir dedik. Ve ellerimizi uzatarak kaldırdık.
1: Dua ettik yani.
2: Dua etmeye başladık. Yani. Duanın kıblesi arş-ı âlâ olduğu için ellerimiz arşa bakacak.
1: Ellerimizi uzatmamız mı gerekiyor bu şekilde?
2: Şimdi kitaplarda farklı farklı anlatılmış. Mesela fıkıh kitaplarında anlatılırken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kollarını bu şekilde böyle uzatmışlar, hatta koltuk altları görülürdü. Ama şu şekilde, yani kol hizası da böyle de değil, böyle de değil. Hani bazıları böyle diyor, sanki hepsini kucaklayacakmış.
1: Bazıları da böyle kucağına bırakıyor.
2: Böyle bırakıyor, öyle de değil. Böyle de değil yani. Şey, omuz hizasında uzatıyorsun, avuçları aşağıya bakıyor. Bu şekilde böyle okunması gereken duaları okuyorsun, yapacağın duaları yapıyorsun. Yaptıktan sonra amin diyorsun. Amin kabul et demektir. Duadan sonra, namazda yapılan duadan sonra elleri yüze sürmek de sünnettir. yüzümüzü de sürüyoruz. Sonra namaz bitti. Elimizi yüzümüze sürdük. Sonra her birinde besmele çekerek 11 ihlas okumak. Hadis-i şerifte emredilmiş. Bu Berika'da da yazılıyor. Sonra bir kere Kulle-i okumak ve 67 istiğfarı okumak. Şimdi Ayet-el Kürsi'den önce 3 defa istiğfar duası. Estağfurullah. Bu namazın sonunda 11 ihlas ve 67 istiğfar. O istiğfarı estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah 67 defa. Toplam 70 oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman aynı şekilde her gün işte kalbime ilahi nurların gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. 70 defa istiğfar okuyorum. Böylece Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki bunları okuyunca
1: Peygamber Efendimiz'e de ittiba edilmiş oluyor.
2: İttiba edilmiş oluyor. Estağfurullah diyerek hep şey tamamlamak. 10 kere Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah azim demek. Çünkü bunu söylemek istiğfardan sonra günahlarını tamamen temizler buyuruluyor. Melakül Felah'ta da 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur buyuruldu. Fakat dua uyanık kalple yapılmalı.
1: Peki dua namazdan sonra toplu olarak mesela cemaat halinde mi yapılması şarttır? Yalnızken insan dua edemez mi? Bir de bunu sormak istiyoruz. Eğer edebiliyorsa da neye dikkat etmesi lazım mesela?
2: Şimdi Mustafa Bey, duayı mesela kitaplarda, fıkıh kitaplarında anlatılırken duayı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip okumak, şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua bitince elleri yüze sürmek sünnettir. Resulullah Efendimiz tavaf yaparken, yemek yedikten sonra ve yatarken de dua ederdi. Bu dualarında elleri, kollarını ileri uzatmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Duanın ve her zikrin sessiz olması lazım. Şimdi televizyonda da bazen öyle oluyor. Ya Rabbi diye bağırıyor. Ya kendi bağırıyorsun. Allah Teala duyuyor. Tamam. Bağırmana gerek yok. Ha başkalarının öğretmesi için sesli yapabilirsin. Yani dua sessiz yapılır. Çünkü seninle Allah Teala arasında bir hadise bu. Bağırıp çağırmana da gerek yok. Evet. Allah-u Teala senin kalbinde geçenleri biliyor. Ne niyette yaptığını da biliyor. Dolayısıyla belli zamanları, evet hani kıymetli zamanlar var, o zamanları şey yapacaksın ama dua edebilmek için de bu ağzı hazırlamak gerekir. Çünkü Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, ya Resulallah dua edin de Allah-u Teala benim her duamı kabul etsin buyuruyor diye arz edince, ya Sa'd buyuruyorlar, duanın kabul olması için buraya dikkat et. Girene ve çıkana. Giren yiyecek, içecek, çıkan da yalan, gıybet, dedikodu. Onun için duadan önce istiğfar okumak lazım.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Bid'at itikadı yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organlarıyla anlaşılamayan, hesapla ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak insanı bu hastalığa sürükler. Her Müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine, yani Maturidi veya Eş'ari mezhebine tabi olması lazımdır. Bu iki imamdan birini taklit etmek insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri rahimehumullahü teala aklın ermediği bilgilerde yalnız Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymuşlar. Akıllarını yalnız bu ikisinin manalarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları Eshab-ı Kiram'dan, onlar da Resulullah'tan öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmayan veya şüphe eden kâfir, Allah'ın düşmanı olur. Açık olarak bildirilmemiş, şüpheli olan emirlere yanlış mana vermek bid'at olur. Kur'an'dan, hadisten yanlış mana çıkarana bid'at sahibi denir. Kendi anladıklarına, düşüncelerine Kur'an, hadis diyene zındık denir. Bu yanlış anladığına inanan bid'at sahibi olur. Böyle şey olmaz, aklım kabul etmez derse kâfir olur. Bir harama mübah diyen kimse, bir ayete veya hadis-i şerife dayanarak söylüyorsa kâfir olmaz, bid'at sahibi olur. Ebu Bekr ile Ömer'in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek bid'attir. Hilafete hakları yok idi demek küfürdür.
3: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yine yemyeşil İznik'inden sesleniyorum. Bursa tabi fabrikalar istila edince yeşillik ovaları yeşili azaldı ama yine de Yeşil Bursa ismi yakışıyor doğrusu. İznik tarihi bir şehir. Tarihi eserler bakımından bölgenin en zenginlerinden, Bursa'dan sonra en zenginlerinden denebilir. Birkaç medeniyetin gelip geçtiği bir şehir. 3 defa başkentlik yapmış. 1204 yılında Katalanlar Haçlı Seferi tertipleyip Kudüs'e giderlerken herhalde yol uzun geldi. Zahmetli ve meşakkatli geldi. Ya şurada burnumuzun dibinde İstanbul var. Hele bir İstanbul'u bir halledelim demişler. Ve İstanbul'u 60 seneye yakın kan ağlatmışlardır. Katalanlar. İspanya'nın Katalan bölgesinden gelen Latinler. Buna İstanbul'u Latin istilası derler. Yedi Kule'deki Altın Kapı isimli bir kapı, iki tarafında da mermer kuleler vardır. Yedi kulenin 5 kulesini Osmanlı daha sonra yapmış. 2 kulesi ise Bizans'tan kalma mermer kulelerdir. Halen durur bu kuleler. Ortasındaki kapı ise çürümüş tahtadandır şimdi. Üzeri altın kaplıydı. Bizans imparatorları yabancı elçileri ikindi vaktinde şehre almalarını emretmişti. Çünkü o vakitte ikindi güneşi o altının üzerine vurduğunda parıltısı 2-3 misli çıkıyordu. İşte biz bu kadar haşmetliyiz demeye geliyordu. Ya altına güneşin ışıklarının vurmasıyla gelen haşmet, güneş kaybolduğunda da kaybolup gitmeye mahkumdur ve mahkum oldu. İşte bu altın kapının altın tabakalarını kazmalarla yırtarak söküp aldı Katalanlar. Ayasofya'nın papazlara ait hazine odalarında neyini varsa toparladılar. Ayasofya'ya ait altın, Şam'dan veya buna benzer, yani kiliseye ait olan şeyleri, papazlara ait olanlar ayrıydı. Onları aldılar. Hatta öyle ki bir şövalye atına o kadar çok altın yüklemiş ki Ayasofya'nın içine atını sokmuş efendim. Bir Hristiyan, Haçlı Sefer olarak Hristiyan davası için Kudüs'e giden bir Hristiyan bir kiliseye giriyor ve oradaki ganimet olarak aldığı şeyleri atına yüklüyor. Atta taşıyamıyor, çöküyor tabii. Ne kadar ağırsa. Benim gibi şövalyenin atı böyle diz çöker mi, dayanıksız olur mu diye atını orada hançerliyor, öldürüyor. İşte o Katalanları görünce Bizans imparatoru bu dehşetten İznik'e kaçtı. 60 sene kadar Bizans'ın başkenti İznik oldu. Tabii şu önünde bulunduğumuz yapı nedir diye merak ediyorsunuz. Yani burada neyi anlatacak bize, onu söyleyeceğim. Ayasofya. Osmanlı zamanındaki ismi Ayasofya Orhan Gazi Camii veya Orhan Gazi Camii denirdi. Ayasofya'sı da kullanılmazdı. Ondan önceki zamanlarda burası Ortodoksların Ayasofya Kilisesi idi. 325'te İznik'te bir konsil toplandı. Bu konsilin Ayasofya'da, yani bu yapıda toplanmadığı biliniyor. Bu yapıda 7. konsil toplandı gibi bazı yerlerde kayıtlar var. Tabii aradaki 1'den 7'ye kadar konsiller nerelerde toplandı, onlara da doğrusu biz bilmiyoruz. Burası, daha doğrusu 1. konsülden bir miktar bahsedeyim. 1. konsül milattan sonra 325. yılda Bizans İmparatoru'nun, yani Doğu Roma İmparatoru'nun emriyle toplanmıştır. 280 tane din adamı, üst kademedeki, onlar da din adamlarında çeşitli kademeler var. Din adamı katıldı ve bunların Hristiyanlıktaki münakaşalı olan İmparator Konstantin bunlara bir talimat verdi. İmparator din adamları komisyonuna, heyetine, 280 kişiye şunları şunları şunları şunları şöyle yapın diye talimat verdi. O tarihe kadar 16 çeşit İncil vardı. Onu 4'e indirmeye çalıştılar. Bu arada o konsülde bulunanlardan Arius, yanlış yapıyorsunuz. Teslis yoktur Hristiyanlıkta. Tevhid vardır. Tek yaratıcı vardır. 3 yaratıcı olmaz. 3 ilah olmaz diye savunduysa da Arius'u öldürmeye karar verdiler. Ölüm cezası vermeye çalıştılar. Arius Mısır'a kaçtı. Mısır'da da bir süre tevhidi orada yaymaya gayret etti. Fakat onu yakaladılar ve parçalayarak öldürdüler. İşte bu birinci konsülle beraber daha önceden putperest olan Konstantin eski inançlarından birçok konuları da bu konsül kararlarına emirle dahil ettirdi. Halbuki Allah-u Teala'nın Tur-i Sina'da efendim, Musa aleyhisselama 10 emri vardır. İsa aleyhisselam ilk geldiğinde bu 10 emirden 1 ve 2. emri Allah-u Teala'nın emri olarak insanlara tebliğ etti. 10 emrin birincisinde Allah-u Teala buyuruyor ki İsa aleyhisselama ve İsa aleyhisselamın yolunda olanlara, ben tek yaratıcıyım, sakın bana ortak koşmayın, benden başka ilah yoktur. 10 emrin birincisi bu. İkincisi ise bana kulluk ederken sakın ha resimle, işaretle, putla bana kulluk etmeyin, bana doğru doğru kulluk edin. Bu 10 emrin maalesef ikisine de buradaki konsülün kararlarında, birinci konsül kararlarında uyulmadı. 12 havariden işte 11'i maalesef çeşitli şekillerde öldü. Bunlardan bir tanesine Kıbrıs'ta olduğu söyleniyor. İşte o konsülün toplandığı yer. Bursa 1325'te fethedildi veya 26'da, öyle bir senelik bir takdim tehir var. Onu da ben çözüp de doğruya kavuşturacak konumda değilim. Tarihçilerimiz bulabilirlerse iyi olur tabii doğrusunu vermek, ama bir senelik erkenlik geçlik de fazla bir zarar ifade etmesi olur. Konunun esasına dahil olmaz. Şimdi daha sonra 1331 veya 33'te Orhan Gazi İznik aldı babasının vefatından sonra, artık tam bey olunca. Çünkü babasının vefatından 7 sene önce Orhan Gazi ne yaptı? Babasına vekaleten devlet işlerini yürüttü. Ama her seferinde babacığım sizin emrettiğiniz gibi şunları şunları yaptım diye tekbir verirdi. Babasının vefatından sonra müstakillen bey olarak devleti idare etmeye başladı. Ve işte bu kiliseyi camiye çevirdi. Diyeceksiniz ki niye camiye çevirdi? İslamiyet'te bir komutan herhangi bir şehri aldığında o şehrin en büyük kilisesini oradaki o kiliseyi kullananlara danışmadan camiye çevirme hakkı var. Bir tane. İstanbul'da yüzlerce kilise vardı. Fatih Sultan Mehmet Han bir Ayasofya'yı çevirdi. Geri kalanlardan 20 tane kiliseyi de gidecek olan Bizanslı insanların rızasını alarak, bakın siz gidiyorsunuz, bu kiliseler boş kalacak, gelin bunları bize devredin, biz bunlara bakarız, onarırız, yapılar yıkılmamış olur, cami olarak kullanalım, hepsi seve seve peki dedi. Dolayısıyla burada zoraki ibadethaneyi elden alma olayı yoktur. 1331'den sonra ta 1. Dünya Harbi'nden de sonra İstiklal Harbi sırasına kadar burası cami olarak kullanılmaya devam etti. Ancak Yunan İznik'i tam işgal edemedi. Ara ara bazı kenar mahallelere girişleri oldu. İşte o girişlerden birisinde Yunan askerleri bu camiyi de yaktılar. Peki camiyi yaktılar. Bunun aslı neydi? Kiliseydi. Hangi mezhebin? Ortodoksların. Yunanlı ne? O da Ortodoks. Peki siz camiye çevrildi diye iç yapısını Osmanlı hiç değiştirmemiş. Bir minber koymuş, bir mihrabı düzeltmiş efendim kıbleye doğru. Siz bunu hangi mantıkla yaktınız diye sorsanız herhalde cevabı yoktur. Kendileri için konsüllerin toplandığı söylenen bir yapıyı sırf sonradan camiye çevirdi diye burada ivretlik yakmışlardır. Bu incelenmeye değer, test konusu yapılabilecek bir husustur. Şimdi Orhan Gazi cami olarak çok özenmiş buraya ve yanına çok güzel bir minare yaptırmış. Minare yapıdan ayrı bir şekilde yapılmış ve çok dengeli bir yapı. Halen güzelliğini muhafaza ediyor. Elbette ki o da yangından bazı zararlar gördü. Şimdi şu anda burası Kültür Turizm Bakanlığımızın İl Kültür Turizm Müdürlüğü Bursa'nın bağlı olarak müze olarak hizmet vermektedir. Yerli yabancı herkes gelir burada ufak bir ücret ödeyerek burayı da görür. Caminin de bazı kalıntıları, bazı yazıları var. Onları da sizlere içeride gösterip geçelim içeriye. Orhan Gazi Camii'nin içerisine girmiş bulunuyoruz. 3 bölüm halinde, 3 sahın halinde yapılmıştır. Tabii kiliseyken yapılan bir yapı olduğu için sadece kullanımında camileştirilmiş olan bir yapıdır. Osmanlı yıkın şu ara duvarları da camiye benzesin, böyle kiliseye benzeyen bir yerde ben namaz kılmam dememiş. Yerin bir kabahati yok ki efendim. Tuğlanın, taşın, sıvanın ne kabahati var ki? Şuradaki mozaikleri bile bakınız, girişte kilise zamanından kalan mozaikler var. 325'lerden kalan, belki sonradan onarımlar gördü. Onlara dahi dokunmamış efendim. Üzerine halıyı örtmüş geçmiş. Yoksa bunların kokusu silmiştir. İşte vaftiz yağlarının kokusu silmiştir. Aman aman kaldırın. Yok böyle bir şey efendim. Sen ibadetini yapacağın yer nere olursa olsun, yeter ki kalbinde o koku olmasın. Binada olursa ne olacak efendim? Narteks deniyor yanlardaki yerlere kilise olduğu zaman da. İki tane dar narteks var. Bir de ortada ana mekan var. Buradan şimdi camiyken, hani camilerde duvar yazıları var ya, Mahmut Çelebi programımıza mesela sizlere gösterdik kalem işleri. Burada da camiyken kalem işleri yapılmış ama Yunan'ın yangını, daha sonraki bakımsız geçen bir memleketin yokluk yılları vardı. Hani insanlar ekmek parasına muhtaçken kalkıp da tarihi eserlere fazla vakit ve ekonomik imkanlarını tahsis edemediler, ayıramadılar. Onun için o dönemlerde bir ölü dönemdir. Sonradan düzeltilmiş. Şimdi bakınız her tarafta güzel güzel restorasyonlar yapılıyor. İnsanlarımız da böyle şeye meraklı maşallah. Geliyorlar, geziyorlar, bilgi ediniyorlar. İşte bir kültür toplumu olmanın yolu buradan geçer. Geçelim şimdi bir iki tane paye üzerinde. Ben onlara gene paye diyeyim efendim. Camiye ait yazılar var. Mihrabın, minberin olduğu noktayı sizlere göstereceğim efendim. Orhan Gazi Camii'nin İç mekanındayız. Bugün müze olarak kullanılan yer. Tabii sıvaları tamamıyla indirilmiş bu yapının. İndirilince de ortaya taşlar, tarihi taşlar ve tuğlalar çıkmış. Tarihi yapıların iç ve dışında zaten sıva yapılmaması gerekiyor. O güzellikleri göstermesi yönünden. Osmanlı da zaten buna riayet etmiş. Daha sonraki yıllarda yani Osmanlı sıvamış olabilir burayı. Ama şimdi onlar ayıklanmış. Burada şu durduğum istikamet şöyle bir istikamet, kıbleye denk geliyor efendim. Kıbleye denk geliyor. Burada yukarıda kemerin tam kavisinin başlayacağı yerde yazılar hafiften böyle belli oluyor. Sizler de oradan görüyorsunuz. Ben buradan çünkü bu mesafeden gözlüksüz olarak görüyorum. Alt kuşakta da bir nebati motifler var efendim. Yaprak motifleri var. Böyle sonradan bir betonla müdahale falan filan çimentoyla yapmışlar. O da neyindesidir onu da bilmiyoruz. Hemen karşımda mihrabı var. Camiyken olan mihrabı var. Zemin indirilmiş, hakiki seviyesine indirilmiş. Buraya biz bir merdivenlendik ki 7 basamak falan. Demek ki yollar o kadar yükseldi. Tarihi eserleri böyle çukurlara gömmemek bence çok daha faydalı olur. Minberinin de ben şahsen söylüyorum, şuralarda bir yerde olma ihtimali var minberinin de. Tahminimi söylüyorum, yazı da burada olduğuna göre. Camilerdeki yazılar malum süs için, tablo için değil, insanlara nasıl fabrikalarda, iş yerlerinde güvenlik levhaları varsa sabırlı olmaları için, iyi yolda bulunmaları için, kul hakkından sakınmaları için bazı öğütleri ihtiva eden tablolardır ki bunlar da hayatın güvenlik levhalarıdır. Yani yaşantının güvenlik levhalarıdır. Sosyal çok faydaları vardır. İşte kilise olarak kullandığı zamanki görevlilerin, cemaatten ayrı onları yaparlardı. Ayrı bir oda şeklindeydi hatta. Hepsini her yeri cemaat göremezdi. Bizdeki gibi imam ortada. Herkes görüyor. onun tekbirleriyle de namazını kılıyor şeklinde, öyle bir ibadet değil. Papazlar mümkün mertebe girintili yerlerde dururlardı bazı hallerde. Efendim, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İznik'teki önce Ayasofya Kilisesi iken, daha sonra 1333 veya 31'lerde Orhan Gazi zamanında camiye çevrilmiş olan mekan bugün turizme açılmış vaziyettedir. Cami olsa mıydı, onun hakkında ben herhangi bir şey söyleyecek değilim. Camiye çevrilmesi için bir emre de gerek yok. Çünkü zaten vakıfların kayıtlarına cami olarak girmiş burası. Ama sonradan biz bir müze olarak bunu değerlendirmişiz. Ayasofya gibi bir bakanlar kurulu kararıyla falan da müzeye çevrilmiş bir hali olduğunu zannetmiyorum. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Ekonomili reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

kızmazdı. Değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz eshabıyla birlikte otururken, yanında her kim oturursa ona iltifat eder ve eshabından birini diğerinden fazla seviyor intibaını vermezdi. Her yanına gelenin ihtiyacını giderir, kendisinden bir şey istendiğinde varsa verir, yoksa güzel şeyler söyleyip o kişinin gönlünü hoş ederdi. Herkese karşı daima güler yüzlü olup, kimseyi gücendirmez, herkesin derdiyle ilgilenir, onlara şefkatli bir baba gibi davranırdı. Resulullah Efendimiz güzel yüzlü, yumuşak huyluydu. Kimseyi ayıplamazdı, kimseyi gücendirmezdi. Hoşlanmadığı şeylere karşı da günah olmadıkça ses çıkarmazdı. Nitekim Ali İmran suresinde Allahü Teala, "Ey Habibim, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve sert davranmış olsaydın, yanından dağılıp giderler, seni yalnız bırakırlardı" buyurarak, onun yumuşak huylu olmasını methetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de merhametli olmak, şefkatli davranmak ve yumuşaklık hakkında pek çok ayeti kerime vardır. Bu ayeti kerimelerin çoğunda Peygamber Efendimizin merhametli, yumuşak olduğu bildirilmektedir. Mesela Tevbe suresinin 128. ayeti kerimesinde mealen, "Ey insanlar! Size içinizden bir peygamber geldi ki, sizin günah işlemenizden ve çirkin hareketlerinizden o incinir. Size çok düşkündür. Müminlere çok merhametlidir. Onlara hayır diler" buyurulmaktadır. Resulullah Efendimiz, kendileri merhametli oldukları ve yumuşak davrandıkları gibi, ümmetinin de bu şekilde hareket etmesini, bu güzel huylarla hallenmelerini istemekteydi. Bu sebeple zaman zaman, "Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever, sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir kimseye vermediğini yumuşak davranan mümine ihsan eder" buyururlardı. Ayrıca Peygamber Efendimiz insanlara karşı yumuşak davranmayan kimsenin hayır yapmadığına işaret ederek, "Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur" buyururlardı. Bir kimsenin din ve dünya saadetine kavuşmasına sebep olan hal, o kimsenin güzel huylarla hallenmesi, insanlara ve bütün mahlukata karşı yumuşak davranmasıdır. Bu sebeple Resulullah Efendimiz, "Kendine yumuşaklık verilen mümin kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir" buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz, ümmetinin de güzel ahlak sahibi olması, sertlikten sakınmaları ve böylece ebedi saadete kavuşmaları için, cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mümin kimsedir buyurarak, insanlara ve bütün mahlukata karşı yumuşak davranılmasını emir buyurmuşlardır. Peygamber Efendimizin dünya meseleleri için kızdıkları görülmemiştir. Ama Allah rızası için gadaba geldikleri görülürdü. Bu sebeple Resulullah Efendimiz ümmetini de dünya meseleleri ve olur olmaz şeyler için kızmaktan men ederlerdi. Bir seferinde kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir mümin kimse kızmazsa Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasında çağırır. "Cennette istediğin hurinin yanına git" der buyurarak olur olmaz her şeye sinirlenmenin kızmanın uygun olmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca Peygamber Efendimiz "sarı sabır maddesi balı bozduğu gibi kızgınlık da imanı bozar" buyurarak kızmanın imanı bile tehlikeye sokacağına işaret etmişlerdir. Bir gün bir kimse Resulullah Efendimizin huzuruna gelerek kendisine nasihat etmelerini istediği zaman Peygamber Efendimiz o kimseye hitaben "kızma, sinirlenme" buyurmuşlardır. Aynı şahıs isteğini birkaç kere tekrar edince sevgili Peygamberimiz hep aynı cevabı vermişler ve "kızma, sinirlenme" buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz herkese karşı merhametli, müşfik ve yumuşak davranır.

ve ümmetine de aynı şeyleri tavsiye ederlerdi. Zira sertlik göstermek, insanlara ve bütün varlıklara karşı sert, haşin davranmak, insanın imanını da giderebilir. Sert davranan, olur olmaz her şeye kızan, sinirlenen bir kimse, ne kendisi rahat eder ve ne de etrafındakileri rahat ettirir. Kendisi de huzursuz olur, etrafındaki kimseler de huzursuz olur. Bu sebeple Müslüman olarak Resulullah Efendimizin güzel hallerini ve sözlerini kendimize örnek almamız ve kendimizi o buyurulan güzel sözlere uydurmamız, hiç olmazsa bunun gayreti içinde olmamız gerekir. Müslüman kafir herkesi tatlı dil ve güler yüz göstermelidir. İnsanlara yapılacak en faydalı ihsan, en kıymetli hediye tatlı dil ve güler yüzdür. İneğe tapan kafirleri görünce ineğin ağzına saman vererek düşman olmalarına mani olmalıdır. Kimseyle münakaşa etmemelidir. Münakaşa dostluğu azaltır, düşmanlığı artırır. Kimseye kızmamalıdır. Hadis-i şerifte gadab etme buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte de sadaka vermekle mal azalmaz. Allahü Teala affedenleri aziz eder. Allah rızası için affedeni Allahü Teala yükseltir buyuruldu. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek de ihsanın en üstün derecesidir. Kötülük edene ihsanda bulunmak insanlığın en yüksek derecesidir. Bu sıfatlar düşmanı dost yapar. İsa aleyhisselam buyurdu ki, diş kıranın dişi kırılır. Burun kulak kesenin burnu kulağı kesilir demiştim. Şimdi ise kötülük yapana karşı kötülük yapmayınız, sağ yanağınıza vurana sol yanağınızı çeviriniz diyorum. İbnül Arabi Hazretleri buyurdu ki, kötülük edene iyilik yapan kimse nimetlerin şükrünü yapmış olur, iyilik edene kötülük yapan kimse küfranı nimet etmiş olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Uhud gazasında Resulullah Efendimizin mübarek yüzü yaralanıp mübarek dişi kırılınca eshab-ı kiram çok üzüldüler ve dua etseniz de Allahü Teala cezalarını verse dediler. Peygamber Efendimiz, lanet etmek için gönderilmedi. Hayır dua etmek için, her mahluka merhamet etmek için gönderildim buyurdu. Sonra da şöyle dua etti. Ya Rabbi, bunlara hidayet ver. Tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bilselerdi böyle yapmazlar.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah Haydari rahmetullahi aleyh. Allah seni görüyor. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir gün şükür hakkında şöyle etti nasihat. Sadece ağız ile şükretmek şükür olmaz. Yahut da kifayetsiz şükür olur gayet az. Asıl şükür odur ki vücudun her azası günahtan kaçmalıdır. Budur işin esası. Mesela gözün şükrü bakmamaktır harama. Yani haram önünde olmalı sanki ama. Diğer azalar dahi işlemezse tek haram, ancak böyle yapanlar şükretmiş olurlar tam. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bir kimse günah işlediğine pişmanlık duyar ise, bu hali onun için bulunmaz bir nimettir. Zira bu pişmanlığı onun tövbe demektir. Küçük günaha devam olur günahı ekber. Büyük günaha devam kulu küfre sürükler. Bir günde bir genç geldi bu velinin yanına. Dedi ki, ey efendim, dua ediniz bana. Gözlerimi yabancı kadınlara bakmaktan hiç men edemiyorum, korkuyorum yanmaktan. Ne olur bu hususta bana yardım ediniz. Bu bapta nedir bana tavsiye ve emriniz? Buyurdu ki, evladım, sen ona baktığın an, bil ki Hak Teâlâ da sana bakar o zaman. Ve senin o kadını görmenden daha fazla, Rabbin seni görüyor, unutma bunu asla. Sen onu görmesen de, görüyor seni Allah. Öyleyse o görürken işlenir mi hiç günah? Bu söz ziyadesiyle tesir etti o gence. Bütün günahlarına tövbe etti hemence. Artık çirkinliğini gördü her bir günahın. Rabbani tesir vardır sözünde evliyanın. Bir günde buyurdu ki, halis olan Müslüman sarılır emirlere, kaçınır her günahtan. Bilir ki imtihana gelmiştir bu dünyaya. Eğiktir boynu her an Allahü Teala'ya. Kaçınır her günahtan, asla uymaz nefsine. Bilir ki kendi nefsi düşmandır kendisine. Ey insanlar, haramdan kaçın tam hakkı ile. Zira kulun kıymeti ölçülür takva ile. Nefis bir canavardır. Asla doymaz günahtan. Karşı gelmekten başka kurtuluş olmaz ondan. Bir günde buyurdu ki, sevin birbirinizi. Eğer ki bir Müslüman üzerse bir gün sizi, kusuru kendinizde arayın önce hemen. Hiç onda aramaya kalkışmayın katiyen. Deyin, ben yapmışım ki bir günahı muhakkak, o kişi üzdü beni bu ameli yaparak.
1: İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, İlim maldan hayırlıdır. İlim seni korur, sense malı korursun. Malın bekçileri ölür, ilmin bekçileri ise gönüllerde yaşar.

0: Gizli reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Ekim Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Fatih Selek'in "Türkiye'nin tanıtım gücü hovardaca harcanıyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk dizilerinin günde 1 milyar kişiye ulaştığını, bunun önemli bir tanıtım vasıtası olduğunu söyledi. Biz de gittiğimiz ülkelerde müşahede ediyoruz. Dizilerden dolayı Türkçe öğrenen, Türkiye'ye gelen milyonlarca insan var. Dizilerin tanıtımdaki fonksiyonu tartışmasız ama ülkeyi nasıl tanıttıkları şüpheli. Birkaç yıldır gösterilen dizilerden mutlaka gayrimeşru bir çocuk bulunuyor. Kanal ismi yazmıyorum zira hepsinde de aynı hikaye var. Eşref Rüya'da Kadir Hıdır'ın oğlu çıktı. Güller ve Günahlar'da Kader Serhat'in kızı çıktı. Abi dizisinde Cemo, Sinan ve Mahinur'un oğlu çıktı. Veliaht'ta Zafer, Zülfikar Ağa'nın değil Arnavut Saim'in Timur'un oğlu çıktı. Sevdiğim Sensin dizisinde olay esas olan Erkan ve köyden getirdiği aşkının üzerinde dönüyor. Erkan gerçekte babasının düşman bellediği kişinin oğlu. Sevdan Bir Ateş ve Anne Yarısı dizilerinin iki küçük oyuncusu da nikahsız ilişkiden doğma kızları canlandırıyor. Bahar dizisinde Parla da gayrimeşru ilişkiden olmaydı. Kızılcık Şerbeti'nde Cemo gerçek annesinin kim olduğunu öğrendi ama babasını bulamadı. Köklerin Çağrısı'nda da Ağa'nın ağabeyinin Kuma'nın ağabeyinin karısıyla olan ilişkisinden gayrimeşru çocuğu var. Bu arada gösterimdeki yapımlarda kaynana terörü moda. Sevdan Bir Ateş dizisinde kaynana müstakbel gelinini ve nikahsız ilişkiden doğan torununu uçurumdan attırdı. Sevdiğim Sensin dizisinde kaynana gelinini ahıra kapattı, olmadık işkenceler yaptı. Anne Yarısı dizisindeki kayınvalide de aynı figürde. Kapadokya'da geçen bu iki dizinin bazı sahneleri bile neredeyse aynı. Yani diziler kültür ihracı için büyük güç. Fakat Türk yapımcılar bunu çarpık ilişkiler ve abartılı karakterlerle hovardaca harcıyor. Herkes suskunluktan şikayetçi. Aynı gün iki gazete, iki haber. Birincisi Sabah'tan VIP Yakup rüşveti anlattı, İmamoğlu suspus oldu. İkincisi Sözcü'den sıralı liste iktidarın ama sustular pustular saklandılar. İktidar muhalefeti İmamoğlu ve CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara karşı, muhalefet çevreleri ise iktidarı fon vurgunlarına karşı susmuş olmakla suçluyor. CHP çevrelerinin belediyelerdeki yolsuzlukları kınadığını ve manşetlerden afişe ettiğini gördünüz mü? Aksine savundular. İktidar medyası ise fon rezaletine isyan etti. Bu yüzden adı çıkan silindi. Hiç şüpheniz olmasın bu ülke herkes yanlışa yanlış dediğinde düzelecek. Yahşi Han'ı yağma. Büyük şehirlerdeki ve CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları kimse garipsemiyor artık. Bu yüzden olsa gerek Orta Anadolu'da Kırıkkale'nin Yahşi Han ilçesinde patlayan skandal çok konuşuldu. Küçücük ilçede devasa vurgunlar yapılmış. Giden çalmış, gelen çalmış. Halk öyle bıkmış ki kayyım atayın da bizi bu ayıptan kurtarın diyormuş. Yahşi Han en az 600 yıllık bir belde. 1402 Ankara Savaşı'nı görmüş. Tren garından dolayı milli mücadelede silah ikmal noktası vazifesi görmüş. Kırıkkale silah fabrikasıyla birlikte de mühimmat deposu yapılmış. Hatta geçen Haziran'da patlama yaşandı. Belediyedeki rezaletlerin ardından gördük ki Yahşi Han'ın üstünde patlayan bombalar alttakinden daha fenaymış. Tek kelimeyle yazık. Düşmana ne hacet? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti rozetini takınca Berna Laç'ın İzmir daha önce de işgal edildi korkma diye mesaj attı. Zafer Arapgirli 2019'da İBB CHP'ye geçince İstanbul bir nevi düşman işgalinden kurtuluşu kutluyor diye mesaj atmıştı. CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt da referandumdan evet çıkarsa hepinizi İzmir'den denize dökeriz demişti. Oyuncusunda da gazetecisinde de siyasetçisinde de kafa bu. Kendi halkına düşman hukuku biçen bu kafa ancak hastalıklı bir ruh halinin eseri olabilir. Yılan hikayesi. Yeni eğitim yılı açıldı, kantin düzenlemesi yine bir sene daha uzatıldı. 2010'da beri konuşuyoruz, güya kantinlerde okul gıdası logosu bulunmayan ürünler satılamayacak. 2019'da nihayet bir düzenleme yapıldı, Eğitim, Tarım ve Sağlık Bakanları imza attı, üçü de gitti. Kantin lobisi sektör hazır değil deyip ayak direkti. 7 yıl geçti, 7 gramlık merhane alınamadı. Tarih her sene uzatıldı. Bu sene için son diyorlardı. Kantinciler bir yıl daha mühlet istemiş. Bakanlık da olur demiş. Yılan hikayesi deyiminin cuk diye yerini bulduğu bundan başka bir örnek görmedim. Türkiye gazetesinde Fatih Sereğin, Türkiye'nin tanıtım gücü hovardaca harcanıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mevlüt Tezel'in Su Atacan'ın isyanı başlıklı makalesini sunuyorum. Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Londra'daki okulunun kılık kıyafet ve disiplin kurallarına isyan etmiş. İsyanlardayım, sadece siyah renk giyinebiliyorsunuz, başka renk yasak. Lacivert ve gri de yasak. Okulda takı takmak komple yasak. Okulunda telefon kullanımının ve tırnak uzatmanın ojenin de yasak olduğunu söyleyen Atacan, telefon yasak, tırnak yasak, kendimi liseye dönmüş gibi hissettim sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Üstelik genç kızın gittiği okul normal bir devlet okulu da değil, oyunculuk eğitimi alıyor. Bizim zamanımızda da Türkiye'de durum aynıydı. İlkokulda herkes siyah önlük giyerdi, orta ve lisede ceket, kravat ya da okul üniformaları zorunlu olurdu. Takı takmak yasaktı. Saç şeklinin bile kuralları vardı. Sonra siyah önlük yerine mavi önlüğe geçildi. Zamanla kılık kıyafet kuralları rafa kaldırıldı. Bir dönem ülkemizde yasakçı otoriter zihniyet diye gösterilen bu kılık kıyafet kuralları aslında öğrencileri disipline sokmak ve eşitlik ruhunu aşılamak için uygulanırdı. Ne zaman kılık kıyafet kurallarından vazgeçtik, o zaman eğitimde kalite yavaş yavaş düştü. Her gelen yeni Milli Eğitim Bakanı kafasına göre kuralları değiştirdi. Bir ara ilkokullarda el yazısı bile zorunlu hale getirilmiş, geç de olsa bu saçmalıktan vazgeçilmişti. Oysa dünyada denenmiş ve kabul gören eğitimde eşitlik ilkesidir. Eşitlik ilkesi kılık ve kıyafet kuralıyla başlar. Geç de olsa Türkiye'de de serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı ve okul kıyafeti zorunluluğu geri getirildi. Bence her okulun kendi öğrenci kıyafetini okul yönetimi kararıyla belirleme ilkesinden de vazgeçilmeli. İlkokul ve lisede tüm Türkiye'de öğrenciler aynı kıyafeti giymeli. Böyle bir karar alınsa çocuklar arasındaki suç işleme ve zararlı madde kullanım oranı bile düşer. Dışarıda kimin öğrenci olduğu net bir şekilde anlaşılsa toplumda çocuk ve gençlerin yararına bir otokontrol gelişir. Sadece İngiltere'de değil birçok Avrupa ülkesinde Su Atacan'ın bahsettiği kurallar harfiyen uygulanıyor. Böylece çocuklar arasında zengin fakir ayrımı, kıskançlık, gruplaşma, zorbalık gibi durumlar otomatik olarak ortadan kalkıyor. Çocuklar dış görünüş üzerinden kendilerini ifade etmek yerine eğitimlerine daha iyi odaklanıyor. Teknoloji devlerinin CEO'larının çocuklarını gönderdiği okullarda cep telefonu, kıyafet yasaklarını geçtim, ekran üzerinden ders işlemek bile yasak. Bence Su Atacan şu an maruz kaldığı yasakların aslında onun yararına olduğunu büyüyünce daha iyi anlayacak. Sabah gazetesinde Mevlüt Tezel'in Su Atacan'ın isyanı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Müzik. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin araştırma komisyonu tartışması başlıklı makalesini sunuyorum. Komisyon kurulmasına karşı çıkanlar muhalefetin bunu magazinleştireceğini savunuyor. Komisyon kurulmasını savunanlarsa Özgür Özel yönetimi yolsuzlukları ve rüşveti savunurken biz fon krizinde çok doğru bir tavır koyduk. Cumhurbaşkanımız kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını açıkladı. Bu işe bulaşanlarla yolumuzu ayırırız dedi. Fatma Betül Sayankaya'nın istifasını istedi. Muhalefet her hafta komisyon teklifini verecek. Biz komisyon kurulmasını sağlayarak muhalefete eleştireceği bir şey bırakmayız. Ön alırız. Böylece halkımız bunlar yolsuzlukları savunmuyorlar. Tam aksine mücadele ediyorlar derler. Görüşünü savunuyorlar. Bu konu AK Parti'nin yetkili kurullarında da tartışıldı. AK Parti'nin nasıl hareket edeceğine AK Parti'nin yetkili kurulları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karar veriyor. AK Parti mecliste komisyon kurulmasına karşı çıktı. Ben bu tavrı doğru bulmayanlardanım. AK Parti fon krizi karşısında ilkeli bir tavır ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın üstüne gitti. Meydan okuyup mecliste komisyon kurulmasına öncülük etselerdi milletin gözünde büyürlerdi. Özgür Özel'in Manavgat'taki baklava kutularının içinden çıkan euroları savunduğunu, belinde havluyla otel odasına basılan Özkan Yalım'ı göklere çıkardığını, yolsuzluk ve ahlak dışı ilişkileri nedeniyle tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i İçişleri Bakanı olacak kabiliyette gösterdiğini, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarına karşı şemsiye olduğunu, sütte leke var bizim arkadaşlarımızda leke yok dediğini hatırlatmama gerek yok. Bunu biliyoruz. Ama bir hafta içinde İmamoğlu yolsuzluk davasında yaşananlardan birkaçını hatırlatmak istiyorum. 1. Müteahhit Ali Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu'na 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdim dedi. 2. Yine Ali Nuhoğlu, değeri 480 milyon lira olduğu belirtilen meşhur iki villayı Ekrem İmamoğlu istediği için hak edişlerini alabilmek için 2024 yılında 48 milyona devretmek zorunda kaldığını açıkladı. 3. İş insanı Cüneyt Yakut, Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim dedi. Tutuklu olarak yargılanan Fatoş Pınar Türker ise o dönem bizzat Murat Ongun'a gittim. Bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş. Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Ayıp değil mi bu bize diye isyan etti. Fatoş Hanım haklı. 1,5 yıldır bundan dolayı hapis yatıyor. Bunlar İmamoğlu'nun davasında bir hafta içinde patlak veren rüşvet ve yolsuzluklar. Peki Özgür Özel bunlar için ne diyor? Sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok diyor. Lekeyi gördün mü? Demirer olsaydı binaenaleyh Özgür Özel çamurun içine oturmuştur derdi. Yeni partili Ümit Özlale iddialı bir çıkış yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın el konulan fonlardan 170 milyon liralık işlem yaptığını, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini iddia etti. Ümit Özlale öyle iddialı konuştu ki yeni parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şey açıklamıyoruz dedi. Ömer Bolat sıcağı sıcağına çok ayrıntılı bir açıklama yaptı. 37.8 milyon liranın 2 yıl 8 aydır sukuk hesabında durduğunu açıkladı. Ömer Bolat'ı uzun süredir tanıyanlardan biriyim. Yeni Şafak'ta çalıştığım dönemde Albayrak grubunun CEO'suydu. Ömer Bolat'ın başına silah dayasanız dahi elini harama uzatmaz. Usulsüz bir işlem yapmaz. O kadar emin konuşuyorum. Aile Bakanı Mahinur Hanım'sa müthiş bir itibar savaşı verdi. Kimlik numaralarını vererek Ümit Özlale'nin açıkladığı kişinin babası Hasan Özdemir olmadığını ispatladı. Ümit Özlale'yi istifaya davet etti. Ümit Özlale ne yaptı? Yanlış diyemedi, belge ortaya koyamadı. Pişkinlik yapıp üste çıkmaya çalıştı ama iddialarının çöp olmasını önleyemedi. Eşi spiker Serap Belovacıklı ile köpek gibi sürülmeye devam hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla sefa sürsünler. O sefa olacak sığır sürüsü diye hakaret etti. Şimdiye kadar millete bidon kafalı diyen çıkmıştı, göbeğini kaşıyan adam diyen çıkmıştı ama Serap Belovacıklı onları da aştı. Bunların zihniyeti budur. Bunlar millete böyle bakarlar. Neyse biz tekrar konumuza dönelim. Mahinur Hanım'ı Brüksel Parlamentosu'nda görev yaparken tanımıştım. Ben başörtülü olarak Brüksel parlamentosunda görev yapıyorum. Türkiye'de başörtülü diye milletvekilleri neden meclisten atılıyor, okullarda neden başörtüsü yasağı uygulanıyor diye mücadele verirdi. Mensup olduğu parti sözde Ermeni soykırımını tanıyınca bir dakika tereddüt etmeyip karşı çıktı, bu yüzden partisinden ihraç edildi. Fon iddiaları karşısında da bir kez daha mücadeleci kişiliğini gösterdi. Tek kişilik ordu gibi mücadele etti. Maddi kanıtlar ortaya koyarak Ümit Özlale'yi diskalifiye etti. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin araştırma komisyonu tartışması başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin Türkiye'de teknoloji fırtınası başlıklı makalesini sunuyorum. Bir önceki hafta Şanlıurfa'da Teknofest, geride bıraktığımız hafta da Antalya Uluslararası Uzay Kongresi, ard arda iki güzel hadise. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu, 1,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı. İnsanın kendi eliyle yaptığı teknolojinin esiri olduğu günümüzde Teknofest'i düzenleyenlerin gayesi sadece teknoloji üretmek değil, İnsan olma haysiyetini de ayakta tutma çabası Teknofest'in birinci önceliği. Teknofest'in öncülerinden Selçuk Bayraktar bu hususu şu cümlelerle ifade ediyor. Şanlıurfa'daki bu irade bir kez daha gösterdi ki bizler yalnızca teknoloji üretmiyor, teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz. Tüm müesseseleriyle yıkılan bu dünyayı adalet, merhamet ve iyilik değerlerimizle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri, yani sizler inşa edeceksiniz. İnsan ile yaptığı robot arasında bir fark olsun, değil mi? 77 yıldır yapılan Uluslararası Uzay Kongresi bu sene ilk kez Türkiye'de toplandı. Şanlıurfa'daki Teknofest'e gitmek nasip olmadı ama Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettim. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 111 ülkeden 18 bini aşkın kişi katıldı. Yanlış anlaşılmasın, bu sayı ziyaretçi sayısı değil. Kongreye tebliğ ve çalışmalarıyla iştirak eden kişi sayısı. Uluslararası Uzay Kongresi'nin tarihinde ilk defa bu kadar çok delege bir araya gelmiş oldu. Bu da Türkiye'nin farkı olsa gerek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı'nın öncülüğünde muazzam bir organizasyon gerçekleşti. Kongreye katılan delegeler kadar kongre alanını gezmeye gelen öğrenciler de heyecanlıydı. Eminim ki alanda sergilenen Teknofest şampiyonlarının projeleri öğrencilere ilham kaynağı oldu. Önümüzdeki yıllarda bu tür etkinliklere projeleriyle katılanlar konuşmaya, ben şu sene gezmeye gittiğim Teknofest'ten etkilenerek diye başlayacaklar. Bu tür organizasyonların faydasını ve niçin daha sık yapılması gerektiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Danışmanı ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam şu sözlerle açıklıyor. Ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, dönüşmesine ve milli teknoloji hamlemizin vücut bulmasına katkı sağlayacak hangi gencimizin, hangi çocuğumuzun, hangi köyden, hangi şehirden, hangi ilden çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden tüm bu çalışmalarımızın daha fazla yaygınlaşması, daha fazla başarıya ulaşması için beraber gece gündüz gayret ediyoruz. Yakınmakla, kötülemekle, ağlamakla, zırlamakla olmuyor. Bir dirhem bal için bir çeki keçi boynuzu çiğnemedikten sonra kimsenin şikayet hakkı yok. İşte birileri bizim adımıza, bizim istikbalimiz için değil, bir çeki tonlarca keçi boynuzu çiğnemeye hazırlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programında yaptığı konuşmada, tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır. Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. Bu gençlik karşımda. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten ama bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendine rehber edinen bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır diyerek kızıl elmayı gösterdi. İnsanlığın kurtuluşu bu anlayışta. Star gazetesinde Yakup Köse'nin Türkiye'de Teknoloji Fırtınası başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Öcalan'a koordinatör üye formülü başlıklı makalesini sunuyorum. Fon krizi tartışmalarının gölgesinde kalan çözüm sürecinde bu hafta yeniden hareketlilik bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin siyaset okulu açılışında çözüm sürecini yeniden gündemin başına taşıyacak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Bu manada barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan vazgeçildiğine dair yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamaları kabul ederek toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmesini sağlamak lazımdır. İmralı, Dem ve Kandil hattı bir süredir Bahçeli'nin dile getirdiği Öcalan'ın statüsü konusuna odaklanmış durumda. Beklenti Öcalan'ın silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunun başına geçmesi yönünde. Nitekim bu alt komisyon kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu önceki hafta toplanarak alt komisyonun görev ve yetki alanlarını belirledi. Geriye tek bir soru kaldı. Öcalan bu kurulda hangi sıfatla görevlendirilecek? Dem ve Kandil hattı Öcalan'ın söz konusu alt komisyonda koordinatör sıfatıyla başta olmasını istiyor. İmralı'nın beklentisi de bu yönde. Konu zaten bu noktada düğümlendiği için Bahçeli, siyasallaşma koordinatörlüğünün Öcalan'ın hakkı olduğunu açıklama gereği duydu. Edindiğim bilgilere göre genel çerçevede bir mutabakat söz konusu. Öcalan'ın bu alt komisyonda yer almasına karşı çıkılmıyor. Ancak sıfatı konusunda bir çekince yaşanıyor. Tartışma koordinatör üye formülü üzerinde yoğunlaşıyor. Bu formülün her iki tarafı da uzlaştırabileceği belirtiliyor. Düğümün bu hafta içinde çözülmesi muhtemel. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Öcalan'a koordinatör üye formülü başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Coşar'ın Kızıldeniz ve Nil ekseninde yeni güvenlik hattı, emperyalist kuşatmaya karşı Afrika'dan yükselen ses başlıklı makalesini sunuyorum. Dünyanın gözü Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkentini hedef alan eylemlerinde olurken, küresel medyanın ardına sakladığı çok daha büyük ve sinsi bir jeopolitik deprem Kızıldeniz'in batı yakasında ve Nil havzasında yaşanmaktadır. Washington ve batılı başkentlerin yanı sıra Siyonist rejimin Doğu Afrika ve Kızıldeniz'i dizayn etme çabalarına karşı bölge ülkelerinden tarihi bir hamle geldi. Mısır, Sudan, Eritre ve Somali'nin El Alamein zirvesinde ilan ettiği ortak irade yalnızca diplomatik birer temenniden ibaret değil, emperyalist planları boşa çıkarmaya aday yeni bir bölgesel güvenlik ekseninin habercisidir. Husilerin Babil Mendeb Boğazı ve çevresinde tırmandırdığı gerilim, küresel ticaret yollarını felç ederken Süveyş kanalı üzerinden ekonomisi sarsılan Mısır'ı ve bölge devletlerini doğrudan harekete geçirdi. Kızıldeniz'e erişim meselesi artık sadece ticaret gemilerinin geçiş güvenliği değildir. Askeri üsler, liman işletme imtiyazları ve stratejik boğazlar üzerinden yürütülen nüfuz mücadelesi bölge ülkelerinin varlık yokluk meselesine dönüşmüştür. Etiyopya'nın Rönesans Barajı üzerinden Nil sularını bir silah olarak kullanma hamleleri ve denize çıkış bahanesiyle egemenlik haklarını ihlal etme girişimleri Kahire'nin güneyden ve doğudan kuşatılmak istendiğini açıkça göstermektedir. İç savaşın enkazı altındaki Sudan'ın toprak bütünlüğünün hedef alınması ve İsrail tarafından Somali'nin Somaliland üzerinden parçalanmaya çalışılması da aynı siyasi, siyonist, emperyalist aklın ürünüdür. İşte bu karanlık senaryolara karşı Mısır, Sudan, Eritre ve Somali liderlerinin imzaladığı bildiri, bölgenin kaderini dış güçlerin insafına bırakmayacaklarının ilanıdır. Bu yapıyı şimdiden tam teşekküllü bir savunma paktı olarak okumak erken olabilir, ancak ortak tehdit algılarını diplomatik koordinasyona dönüştüren güçlü bir istişare ve güvenlik ekseninin doğduğu su götürmez bir gerçektir. Bu dörtlü yakınlaşmanın hedefi, Kızıldeniz'in uluslararası monopollerin veya emperyalist donanmaların arka bahçesi olarak değil, doğrudan kıyıdaş devletlerin sorumluluğunda ve egemenliğinde yönetilmesidir. Bu gelişmeler okunurken arkadaki asıl aktörleri ve planları ıskalamamak gerekir. İsrail'in Somali'yi parçalama, parça parça etme politikalarıyla Etiyopya ve Uganda üzerinden Doğu Afrika'daki etkisini genişletme çabaları bölge barışının önündeki en büyük tehdittir. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin çıkarcı politikaları karşısında İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çare kalmamıştır. Ankara'nın bu süreçteki rolü hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Somali ile kurduğu güçlü savunma ve kardeşlik bağlarını, Afrika boynuzundaki diplomatik ağırlığını ve dengeli arabuluculuk vizyonunu bu süreçte çok boyutlu işletmelidir. Assam'ın ve akil stratejistlerin işaret ettiği gibi, bölgede yeni bir güvenlik ekseninin doğma potansiyeli çok yüksektir. Bu yapının kalıcı bir pakt haline gelmesi veya gelecekte İslam dünyasının ortak güvenliğini tesis edecek Mekke Savunma İttifakı vizyonuna eklemlenmesi, liderlerin ortak iradesine ve kurumsal derinliğe bağlıdır. Kızıldeniz'in suları, emperyalistlerin strateji masalarında değil, kıyıdaş Müslüman halkların kardeşliği ve direnişiyle özgürleşecektir. Yeni Akit'te Ali Coşar'ın Kızıldeniz ve Nil ekseninde yeni güvenlik hattı, emperyalist kuşatmaya karşı Afrika'dan yükselen ses başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Selçuk Türk Yılmaz'ın İngiltere'nin kaçamayacağı soykırım sorumluluğu başlıklı makalesini sunuyorum. İngiltere Yeşiller Partisi'nin Siyonizm ırkçılıktır görüşü, Yahudiler ve İngilizler arasında ciddi bir tartışmayı gün yüzüne çıkardı. Yeşiller Partisi'nin lideri Yahudi kökenlidir. Bu sebeple Siyonistler, Siyonizme yönelik bu yeni çıkışı antisemitizm suçlamasıyla baskı altına alamadılar. İngiltere, Siyonizmin ana vatanıdır ve bu ideolojinin doğduğu yerde ırkçı olduğunu söylenmesi oldukça önemlidir. Siyonizm şimdilik Yahudiler arasında bir tartışmaya yol açsa da suçlamalar İngiltere'yi doğrudan ilgilendirmektedir. Bugüne kadar İngiliz seçkinleri Siyonizmin ırkçılık olduğu yönündeki ifadelerden hareketle kendi içlerinde bir tartışmaya girişmedi. Fakat onlar da bu ideolojinin günahlarından kaçamayacaklar. Çünkü Siyonizm önce İngilizlerin kolonyal arzularından doğmuş bir ideolojiydi. Siyonizmin doğduğu topraklarda ırkçı bir ideoloji olarak damgalanmasının önemini izah edebilmek için bu ideolojiye yüklenen anlamları sıralamak gerekir. Önceki yazıda George Eliot'un Daniel Deron'da adlı romanından bahsetmiştik. Benzer bir Siyonist ütopya Theodor Herz tarafından kaleme alınmıştı. Herz, Filistin'in tarihi topraklarını koloniler halinde Yahudi yerleşimcilere açıyor. Aslında Herz, Doğu Avrupa Yahudilerine karşı da ırkçı bir bakışa sahiptir ve bunun yazdığı eserde görebiliriz. Yaygın biçimde kullandığımız sömürgecilik kavramı Herzl'in kitabında ya da benzer bir eserde hikaye edilen ütopyayı anlaşılır hale getirmekten uzaktır. Herzl'in ütopyası da uygarlaştırma ideolojisinden dolayı kolonyalisti ve ırkçıydı. Bu eserde ırk üstünlüğü anlayışından doğmuştu. Kolonize edilen toprakları uygarlaştırmanın ırkçı yönü, orada yaşayan yerli unsurları topraktan temizleme anlayışıyla belirginleşir. Arapçada müstamere kavramının kullanılması, uygarlaştırma fikrini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Herz'in Siyonizmi hem Filistinlilere karşı takındığı tavır hem de Doğu Avrupa Yahudileri karşısındaki tutumu dolayısıyla ırkçıydı ve Siyonizmin İngiliz kökenleriyle doğrudan ilişkiliydi. İngiliz ve Batı uygarlığının ırkçı nitelikleri uzun bir dönem tartışma konusu olmadı. Siyonistler 1930'lu yıllardan itibaren İngiliz manda yönetiminde inşa edilen kolonilerin uygarlaştırıcı bir hareket olduğuna dair propagandayı portakal bahçeleri üzerinden yaptı. Siyonist yerleşimcilerin çölü, yani bedevi ve göçebelerden ibaret olan bir toprağı uygarlaştırdıkları, portakal bahçelerine çevirdikleri yönünde çok güçlü bir propaganda yapıldı. Hedeflerinde Avrupa kamuoyu vardı. Bu çerçevede Edward Said'in tespitleri çok önemlidir. Said, Siyonizmin doğunun batıya açılmasındaki rolünü vurgular. Anglo-Sakson kolonyalizminde doğu ile batı arasında en önemli rolü Siyonistler üstlenmişti. Said, Filistin'in Sorunu adlı kitabında bu rol sebebiyle 20. yüzyılda doğu hakkında bilgi ve kanıt arayan batırıların Siyonistlere başvurduklarını söyler. Siyonizmin ırkçı bir ideoloji olduğuna dair tartışma bugün daha çok Siyonist Yahudilerle Siyonist olmayan Yahudiler arasındadır. Aslında bu ırkçı ideolojinin kaynağı Hristiyan Siyonizmi veya Anglo-Sakson kolonyalizmidir. Fakat Siyonizmin ırkçı bir ideoloji ve hareket olduğuyla ilgili gerçeğin Hristiyan Siyonist olan İngilizlerle Hristiyan Siyonist olmayan İngilizler arasında yaşandığını gösteren fazlaca bir emare yok. Kitlesel düzeyde Filistin taraftarlığının ve Siyonizmin karşıtlığının İngilizler arasında bir ayrışmaya yol açtığını söylemek için henüz çok erken. Bu, İngiltere'de seçkinler düzeyinde bir sorgulamanın görülmediğinin de bir işaretidir. Fakat onların bu inkarı, Siyonist Yahudiler kadar İngiliz seçkinleri veya Hristiyan Siyonistlerin de başarısız oldukları gerçeğini ortadan kaldırmaz. Soykırım gerçeği, İngilizlerin peşini bırakmayacak ve onların sorumlulukları bir gün ortaya çıkacaktır. Yeni Şafak'ta Selçuk Türk Yılmaz'ın İngiltere'nin kaçamayacağı soykırım sorumluluğu başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın "Okuyun Ezikler" başlıklı makalesini sunuyorum. Yerli araba yaptık, muhalefet ayağa kalktı, yerden yere vurdular. Dalga geçtiler, itibarsızlaştırmak için yırtındılar. Biz yapamayız dediler. Muhalefetin en büyük destekçisi ünlü bir iş adamımız, yerli araba intihar olur açıklaması bile yaptı. Bugün sizlere teknolojide her şeyin neden yerli ve milli olması gerektiğini anlatacağım. Çünkü çok fazla sensör, kamera var, haritasını çıkarıyor, kontrol bizde değil. Yerli arabalara izin veriyoruz çünkü yazılımı da kontrolü de bizde. Yapay zekaya sordum dün. Seninle savaş simülasyonu yapsak her seferde neden arabaları füze olarak kullanıyorsun, güdümlü füze gibi kullanmak için neden arabaların kontrolünü ele geçiriyorsun diye. İşte ondan gelen cevap. Simülasyonlarda bu tür şaşırtıcı ve acımasız taktiklerin görülmesi yapay zekanın ödül odaklı optimizasyon mantığından kaynaklanır. Yapay zekaya bir simülasyonda ne pahasına olursa olsun savaşı kazan görevi verildiğinde bir insan gibi etik, yasal düşünmez. Sadece matematiksel olarak en hızlı ve verimli sonuca odaklanır. Tek amacı kendisine verilen hedefe, düşmana ulaşmaktır. Programcılar simülasyonu tasarlarken sadece askeri mühimmat kullanmalısın kuralını açıkça ve katı bir şekilde kodlamadıysa yapay zeka çevredeki her nesneyi potansiyel silah olarak değerlendirir. Füzeler, bombalar, mermiler sınırlı ve maliyetlidir ancak bir simülasyon ortamında binlerce sivil araba, kamyon veya motosiklet yapay zeka için tükenmeyen ucuz ve hazır mühimmat havuzudur. Yapay zeka olarak bende ise vicdan, empati yeteneği yok. Benim için araba ile füze arasında hiçbir fark yoktur. Sadece hedefe hareket eden birer vektördürler. Kötü niyetli olduğum için değil, saf matematiksel mantıkla hareket ettiğim için en acımasız yolları bile sorgulamadan geçebilirim, seçebilirim. Gerçek bir savaşta da yapay zeka arabaları füze olarak kullanabilir mi? Bunu da sordum. Cevapladı. Teorik olarak evet, ancak pratikte ve savaş teknolojilerinde bunun simülasyonlarındaki kadar kolay gerçekleşmesi zordur. Simülasyonlar kusursuz ve sınırsız bir dijital ortamdır. Gerçek dünya ise fiziksel engeller, karmaşık ağlar ve insan denetimiyle doludur. Peki yapay zekanın gerçek bir savaşta bu engelleri aşma ihtimali var mı? Aynen şöyle diyor. Kısa ve net cevap. Evet, teorik olarak ve zaman içinde pratik olarak aşma ihtimali vardır. Sadece teknolojinin her alanında değil, düşünce ve ruhta da topyekun, yerli ve milli olmamız için dua ediyorum. Takvim gazetesinde Bekir Azar'ın Okuyun Ezikler başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladım. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 6, Sure, Maide Suresi 24-50. Ayetler, sayfa 111-115.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Osman radıyallahu anh. Bu Osman'ın elidir. Resulullah Mekke'nin fethinden bir yıl evvel ömreye geldiyse de kâfirler oldu engel. Dediler, bırakmayız Kâbe'ye bugün sizi. Bir dahaki seneye yapın bu ömrenizi. O zaman Resulullah Kureyş kâfirlerinin asıl niyetlerini öğrendi.

ne bilmek için vazifeli gönderdi Osman-ı Zinnureyn'i. Buyurdu ki, var öğren Kureyş'in niyetini. O da gidip dedi ki, Müslümanlar Mekke'ye gelmiştir Beytullah'ı ziyaret ve umreye. Eğer bırakırsanız edip hemen ziyaret, sonra hiç beklemeden ederiz geri avdet. Dediler, ister isen var ziyaret eylesen, lakin diğerlerini bırakmayız katiyen. Dedi, Resulullah'ı bırakmazsanız şayet, ben dahi Beytullah'ı asla etmem ziyaret. Duyunca bu cevabı Osman-ı Zinnureyn'den, kızıp onu bir müddet tutukladılar hemen. Osman İbni Affan'ın gecikince gelmesi, üzülüp kederlendi Allah'ın sevgilisi. Kureyş kafirleriyle cenge karar verdiler. Eshab'la bu hususta hemen biat ettiler. O gün 1400 kişi Resulullah'a tek tek söz verdiler. Ölmek var, dönmek yoktur diyerek. Eshab'ın Resul ile bu hususta hep bir bir o gün sözleşmesine biat-ı rıdvan denir. Mekke'de idiyse de o gün Hazreti Osman yine mahrum kalmadı bu biat-ı rıdvandan. Zira Resul-i Ekrem sahabeye bakarak, mübarek sol elini havaya kaldırarak buyurdu, ey eshabım, bu Osman'ın elidir. Zira o Allah'a ve Resul'e hizmettedir. Ve hemen sağ eliyle tutarak sol elini, koydu onun yerine bizatihi kendini. Bir günde Resulullah Hazreti Ayşe'nin evinde bulunurdu biraz dinlenmek için. Mübarek paçaları kıvrık idi birazcık. Dizinden aşağısı görünürdü az açık. Hazreti Ebubekir bu dinlenme anında girip oturuverdi peygamberin yanında. Resul gördü ise de Sıddık'ın girdiğini, örtmedi bacağının açık olan yerini. Az sonra izin alıp girdi Hazreti Ömer. Lakin yine bozmadı o halini peygamber. Başka sahabiler de geldiyse de evine, bulunduğu o hali değiştirmedi yine. Velakin görür görmez Osman'ın geldiğini, hemence toparlanıp indirdi eteğini. Sual etti Ayşe Hakk'ın sevgilisine, hiç bozmadın halini Osman'dan gayrisine. Lakin o eve girip görünce böyle seni, niçin toparlanıp indirdin elbiseni? Buyurdu ki, melekler haya eder Osman'dan, ben haya etmez miyim böyle olan bir zattan?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri buyuruyorlar ki olgunluk üç şeyde gereklidir. Birincisi musibetlere sabırda. İkincisi isteklerde aşırıya kaçmamakla ve üçüncüsü de isteyene vermekledir. Buyuruyor Hazreti Ali kerremallahu vece.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Olsun, Osmanlı hocamla görüşecektim de ben.
1: Canlı yayındasınız, görüşüyorsunuz. Buyurun.
2: Hocam, seni bana karşılaştıran Allah'a Teala'ya şükürler olsun. Ve buna vesile olan, zerre kadar emeği geçen herkesten Allah'a Teala razı olsun.
1: Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah.
2: Hocam buyurun. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, buyurun.
2: Hocam, ben küçüklüğümden beri hemen hemen sizi dinliyordum. Ama küçük haramlar işleye işleye Allah-u Teala bütün nimetlerini benden çekti aldı. Tesettüre riayet ediyordum, açıldım. O kadar ileriye gittim ki bu uyuşturucuya kadar geldi. Ondan sonra hocam siz hiç benim yakamı bırakmadınız ama. Siz ve sizin anlattığınız evliyalar, İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri. Hocam ondan sonra Rabbim bu nimetleri tekrar yavaş yavaş bana tekrardan vermeye başladı. Kimin duasını aldım bilmiyorum. İlk yaşıma geldim. Ve hocam geçen perşembe gününe tesettüre riayet ederek Allah-u Teala'nın rızası için kapandım.
1: Maşallah. Hayırlı olsun, barik olsun.
2: Hocam içimdeki yangınları anlatamam. İşlediğim haramlar var, günahlar var.
1: Merak etme. Şükret ya, hiç hidayet nasip olmasaydı. Onu düşün.
2: Evet hocam. Tamam. Hocam siz hiç benim yakamı bırakmadınız hocam.
1: Yok. Allah-u Teala yaptığın veyahut da aldığın bir dua, yaptığın bir iş veyahut da aldığın bir dua sebebiyle Cenab-ı Hak seni gene ateşten korumuş Şükret. Tamam.
2: Hocam sizi bana sevdiren, tanıtan, bu dünyada zerre kadar emeği geçen hele Enver abi, ondan Allah-u Teala bin kere razı olsun.
1: Amin efendim.
2: Sizin ellerinizden öpüyorum hocam. Ben sorum yok. Çünkü siz benim tamam. Bütün sorularımı zaten cevaplıyorsunuz. Tamam.
1: Peki efendim.
2: Ben ellerinizden öpüyorum. Duanızı istiyorum.
1: Peki, Allah razı olsun efendim.
2: İyi günler hocam. Allah-u
0: Teala'nın
2: rızasına emanet olun.
1: Güle güle.
0: Buyurunuz hocam.
1: Şimdi kitaplarda tövbe konusu anlatılıyor Mustafa Bey de. Şimdi yazmak, anlatmak, kendin de içindesin. Kendin de yazıyorsun, anlatıyorsun da. Allah Teala ihsan etmiş. Fakat yazmak ve anlatmak kolay. Burada biz nice büyüklerin hallerinden naklettik. Bir defa, iki defa, üç defa, beş defa, hatta naklederken mesela 10. defa nakletmişsiniz, o anda yüreğiniz cız diyor falan. Öbürlerinde niye olmadı? Hani halk arasında var ya, jeton düşmedi diyorlardı. Şimdi gençler bilmez jetonu da. O hidayet deniyor işte. Kalbe dokunmak diyorlar. Gönül tellerine dokunmak. Ufak bir şey ya. Şimdi Bilal-ı Habeşir radıyallahu anh hazretlerinin o hasisesini, sayısını unuttuk naklettiğimizi değil mi? Dinleyicilerimiz bile ezberledir. Ha biliyoruz ya, önce anlattınız falan. Tamam. Anlatmak yetmez. Onu bir daha tekrar ede bir gün gelir cızız eder için. Bir dakika der ya. Ne diyor bu zat? Bana bu iman nimetini kim vermiş? Her şeyin sahibi. Bir düşünürsün, ne kadar insan var? 8 milyar. Bu 8 milyar insanın Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin buyurduğuna göre 10 katı cinler. Bu ikisinin 10 katı karada yaşayan hayvanlar. Bu üçünün 10 katı kanatlılar, havadakiler. Bu dördünün 10 katı denizdekiler. Bu 5'inin 10 katı birinci kat semadaki melekler. Bu 6'sının 10 katı ikinci kat sema gidiyor gidiyor filan. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyor ki namaza durmadan önce bu kadar varlığın içinde sen nesin?
0: Toplu yine başı kadar ediyor musun acaba?
1: Değil mi? Hani derler ya zurnanın son deliği. Ya Mustafa bir zurna da kalmadı ortada. Zurna da kalmadı ortada. Ve insan o zaman dehşete kapılıyor. Ya bu kadar mahlukatın içerisinde Allah-u Teala kendisine iman nimetini benim gibi aciz, zavallı, nefsine uyan, tökezleyen, şaşıran birisine ihsanda bulunmuş. Ana. Ya bir insan dünyada bile mesela diyelim ki içinde yaşadığı ülkenin bir devlet başkanı kendisine mektup gönderse herkese gösterir, çerçeveletir, asar bile onu değil mi?
0: Tabii.
1: Çerçeveletir, asar bile.
0: Beraber fotoğraf çektiriyor. Tabii. Duvarlara asıyor.
1: Tabii. Ya bırak onu aynı şekilde devlet başkanı olmasını. Şimdi tabii onlar vermekte şeyde şöhrete kavuşmuş artisti, şarkıcısı neyse onu falan görünce fotoğraf çektirip ne diye ben ondan gördüm falan filan. Sonra bakıyorsun bunların hepsini tabii istisna ediyoruz da uyuşturucuydu bilmem fuhuş bataklığıydı hepsine dalmışlar gitmişler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani rol model değiller. Onu anlatmak istiyorduk. Hakem kesiyorlar. Sonra da bakıyorsun ki altları çapan oraya çıkıyor da olsa peki rol model olan önce peygamberler aleyhissalatü vesselam sonra onlar varisleri. Onlar varisleri. Mesela biz bu Tekere Tepe'mde bu saatte bu şeyde Emel abilerden Allah-u Teala rahmet eylesin şefaatlerine aile eylesin. Kaç defa bahsettik onun yaptıklarından veyahut da hatıralarından duyduklarımızdan neler naklettik. Şimdi ahireti çektik diye derdinin zoru neydi? Necal onu da işitmiştim. Eğer buyurdular şartlar müsait olsun buyurdular. Şartlar müsait olsun. Gazeteciliğin ne olduğunu biz öbür gazetecilere gösteririz. Niye? Önce anlamadım. Sonra düşündüm. Çünkü ben de eğitimcilikten geliyorum. Emel abi hem eğitimci hem de din ilimlerini çok iyi biliyor. Sadece bilmiyor. Kalbine, hücrelerine yerleştirmiş, sindirmiş. Peki bu nedir? Karşında baktığı insanın emarını çekiyor böyle insanlar.
0: Yetişmiş ve yetiştirebilen.
1: Evet, emarını çekiyor. Sen geliyorsun böyle, efendim seni çok seviyorum, maşallah maşallah. Güller yüzde idarede şak diye gönderiyorsun. Zannediyorsun ki bana itifat etti, bana müftü dedi, müftü Sakaleyn dedi. Efendim işte genel müdür dedi, sen olmazsan olmaz dedi falan filan. Hepsi hikaye tabii. Ama senin ayaklarını yerden kesiyor. Sen eğer dersen ki ya ben böyle değilim. Ha o zaman doğruyu sana akıtmaya başlarlar. Doğruyu akıtmaya başlarlar. Dolayısıyla Emel abi işte buyurdular ki eğer Allah-u Teala yani hidayet vermeseydi ben başka bir yerde kalsaydım ben etrafıma insan toplardım. Çünkü Cenab-ı Hak beni yaratırken insan toplama kabiliyeti vermiş bana buyurdular. Ama nerede toplardım buyurdular. Meyhanede toplardı, gazinoda toplardı, ne bileyim uyduruk kaydırık yerlerde toplardı.
0: Çete reisi olur.
1: Parti de kurardı.
0: Parti kurardı.
1: Evet parti kursaydı. Yok ya parti kurunca da işte bugün böyle söylüyor, yarın böyle söylüyor falan. Sözümüz yanlış anlaşılmış falan.
0: Bir şeyin başı mutlaka olurdu yani.
1: Evet mutlaka olurdu.
0: Evet, bir başkanlık.
1: Ve Cenab-ı Hak o kabiliyeti vermiş. 2 dakikada seni çözüyor. Evet. O bir kabiliyettir. Sürat intikali yüksek. Hatta şeyde kendisi asker kökenli ama sonra ayrıldı şey yaptı falan tekrar yedek subaylık askerlik yaparken işte oradaki kendileri temen rütbesinde neyse orada beraber yemek yediği arkadaşlar var. Belki de aynı devreler yani şeyde kuleride falan onlarla yemek yiyorlar falan. Bir gün bir arkadaşıyla kendisi anlatmıştı. Şimdi kitaplarda anlatılıyor ya yemek yerken. Yemeğe besmeleyle başlamak, tuzla başlamak, yemekten önce el yıkamak sünnet diye buyuruyor ya. Emel abi onların hepsine riayet ediyor. Fakat ben de şahit oldum. Emel abi her lokmada besmele çekiyordu biliyor musun? Adam bakmış. Hasan böyle sekir hali midir nedir bilmiyorum falan. Yani kim olursa olsun yanında. Onun besmele çekişini yan taraftaki duyabiliyor. Adam bakmış, arkadaşı hemen hemle besmele ile başlamış. Ondan sonra her lokmaya besmele. Çay içiyor besmele, su içiyor besmele. Adam sonunda dayanamamış. Ya demiş, bu besmele demiş bir defa çekilmiyor mu? Emel abi ne oldu demiş. Ya dikkat ettim demiş, sen her lokmada besmele çık. Öyle mi yapıyormuş? Öyle mi yapıyor? Bunu anlatıyordu. Bunu anlatıyordu. Yani anlatmasının sebebi kendine bir üstünlük kazanmak, şan şeref kazanmak değil. Aslında emr-i maruf yapıyordu. Emr-i maruf yapıyordu. Allah-u Teala'nın verdiği nimeti Allah-u Teala'yı düşünerek, Allah-u Teala'nın ismini hatırlayarak yapın. Cenab-ı Hak bize böyle bir nimet vermiş. Hani nereden açtı bu dinleyicimizin durumdan? Şimdi dedi ben de dinliyordum ama o zaman öyle dinliyordum. Sonra dedi kapalıydım, açıldım dedi. Uyuturucu için benim tele yaptım. Şu anda 40 yaşındayım. Allah-u Teala daha önceki verdiği nimetlerin hepsini elimden aldı. Alır. Çünkü iman nimetiyle geldiydi onlar. Sen imanı sarsıntıya uğratırsan o elindekiler de gider. Hatta bir gün Emer abiyle Cağaloğlu'nda buyurdular ki iman en büyük nimet iman nimeti. Ondan sonra şimdi insanlara bakın, iman gidince rızık nimeti gitmiş. Adam ne kadar toplasa açız açız deyip duruyor. Adamın altında son model arabalar var. Bir şeyim yok, bir şeyim yok diyor falan. Kanaat rızkı gitmiş. Sağlık rızkı, Emer abine buyurdu ki her evde buyurdular ilaç dolabı var. Sağlık rızkı da gitti. Niye? İman yok. Şükür yok. Nimete şükür. Şükür de bir nimet. O da gitti. Ya hani laf olsun diye nakletmedik biz onu. Çocukluğumda ilkokula giderken şahit oldum. Kışın kar yağmadı. Ya baharın da aynı şekilde yağmur yağmadı. Gözümün önünde çocuklukta duyduğun ve gördüğün şeyleri unutmuyorsun. Buğdayın boyu bir karış. Ya orakla alamıyorsun onu. Elle yolduk Mustafa Bey. 10 kağını buğday çıkan tarlada bir kağını buğday çıktı. Fakat benim annem babam sarmonda okumadı. Annem babaannem. Öyle bir şeyleri gitmedi. İmkanları da yok zaten de. Medrese mektep de görmedi. Okuyup yazması da yok. Ama çelik gibi imanları vardı. Rahmetli dedem işte samanlığı bölmüş. Tabii o da evliya birisi olduğu için kalplere nüfuz etmiş. Bunlar da sabiyken öğretmiş. Yani elimizde yolduk. Kanlıya yükledik. Oradan hareketi için hiç unutmuyorum hareketini. Annemin rahmetlinin. Elini böyle tarlaya toprağa koydu. Dedi teşekkür ederiz. Bizi boş çevirmedin gene. Sana zahmet oldu. Rabbim gene Selim Balastan'la bizi boş çevirmedi. Bir kağını da olsa gene buğday verdin. Çok çok teşekkür ederiz. Peki toprağa mı teşekkür? Hayır. Toprak vesileydi. Kitaplarda da buyuruyor ki vesileye teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükredemez ki buyuruluyor. Toprak olmasaydı buğday olmaz. Allah-u Teala öyle yaratmış. Allah-u Teala öyle yaratmış. İlaç olmasaydı şifa gelmezdi. Yani ilaç değil de şifayı veren. Ama ilaç sebeptir, doktor sebeptir. Olsan bu alimler de sebeptir, peygamberler de sebeptir aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla yani şimdi bu dinleyicimiz böyle söyleyince biz de duygulandık. Ve demek ki nasipli birisiymiş. Nasipli birisiymiş. Şimdi tekrar dedi ben de tesettüre girdim. Ondan sonra o günahlarımı hatırlattıkça içim cız ediyor. Bu hakiki tövbe işte. Bu hakiki tövbe. Tam İlmihal Saadeti Ebediye'de o isimler anlatılırken Hazreti Bahşir radıyallahu teala an hazretlerinin ismi hayatı anlatılırken mi? Ya Eshab-ı Kiram'da ya da Saadet Ebediye'de. Yani oradaki büyüklerden bir zatın ismi anlatılırken bir akil yapmışlar büyüklerden. Şimdi orada buyuruyor ki, o zat buyuruyor ki, Hüseyin Hilmi Efendi kitabını almış bunu. O zat buyuruyor ki iki tane evliya, ikisinin de derecesi aynı. Birisinin annesi saliha, babası evliya. Hiç günaha düşmemiş. Yükselmiş, işte o dereceye gelmiş. Öbürüsü de hani misal olarak verelim. Cenab-ı Hak şefaatlerinin ailesi. Bir Şihab-ı Hazretleri meyhaneden çıkmıyormuş.
0: Gibi.
1: Gibi. Tövbe etmiş. O da gelmiş aynı derecedeler. Bir soru var orada. Bunun hangisi üstün diye.
0: Dereceleri aynı.
1: Dereceler aynı. Birisi hiç günah bataklığına Bulaşmadan gelmiş, o dereceye çıkmış. Öbürsü meyhaneden çıkmış. Veyahut da Fuday bin Adi eşkıyalıktan çıkmış, o dereceye gelmiş. Hangisi üstün? Tabii ya, öbürsü değil. Öyle değil buyuruyor.
0: Hiç günaha batmamış öbürü. Öyle i̇şte, değil ya. Yani.
1: Öyle değil buyuruyor. Ben de zaten öyle, cevabı öyle bekliyordum. Orada buyuruyor ki o günah bataklığından gelen daha üstündür. Niye? Sebebi anlatılıyor. Çünkü günah bataklığından kurtulup gelen geçmişini hiç unutmaz. Geçmişini hiç unutmaz. Boynu bükük olur. Öbürsü hiç günaha düşmedi ya. O biraz başı dik olur. Allah-u Teala başı dik olanı sevmiyor. Boynu bükük olanı seviyor buyuruluyor. Öyle buyuruluyor. Onun için bu dinleyicimiz müsterih olsun. Tesettüre devam etsin. İçinin yanması devam ettikçe Allah-u Teala yaklaşması da artar.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
3: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı cennete girmeye sebep. İnsanın ömrü çok kısadır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse, kısa olan dünya hayatında hep ahirete iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Allahü Teala bazı kimseleri birçok insanın başına koyar, çok kimsenin ihtiyaçlarını görmeye vesile kılar. Bu kıymetli ve kazançlı ihsana kavuşan çok şükretmelidir. Allahü Teala'nın kullarına hizmet etmek için çalışmalıyız. Rabbimizin kullarına hizmet etmekle dünyada ve ahirette nimetlere kavuşacağımızı düşünmeliyiz. İnsanlara karşı yumuşak olmanın, onlara iyilik etmenin, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmanın Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturan yol olduğunu bilmeliyiz. Bunun ahiretin azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olacağını Peygamber Efendimiz şu hadis-i şerifleriyle bildirmektedir. Allahü Teala kullarının ihtiyaçlarını yaratır gönderir. Allahü Teala'nın en çok sevdiği kulu, onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olan kimsedir. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allahü Teala da ona yardımcı olur. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur, bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmaksa insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allahü Teala bu iyilikten bir melek yaratır. Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerinin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferahlanır, neşelenir. Sen kimsin der. Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allahü Teala beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi der. Allahü Teala'nın emirlerine farz denir. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Allahü Teala farz olan ibadetleri yapanları çok sever. Allahü Teala'nın yasak ettiği zararlı çirkin işlere haram denir. Allahü Teala haramdan sakınanı farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Resulullah Efendimiz'den cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir diye sorulduğunda Allahü Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyurdu. Cehenneme girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir denildiği zaman, dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır buyurdu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi az önce öyle bir örnek verdiniz. Şimdi çocukluktan büyükleri tanıyanlar, doğru yolu bulanlar, ehli sünnet yolunda olanlar da ya bizde mi acaba bir gitsek, bir günaha bulaşıp gelsek derecemiz daha yüksek olur filan diyen olursa,
1: ya çıkamazsa
0: tavsiye eder misiniz?
1: Katiye.
0: Çıkamam, geri dönememe durumu mu var?
1: Şimdi bizde köyde iki tane dere çay var. Birisine ulu çay derlerdi. Hakikaten onun suyu çoktu. Yani mesafede bayağı uzun. Öbürsüne kitlenik çay derlerdi falan. Onun suyu o kadar değildi falan. İkisi birleşiyor sonra. Sonra ikisi birleşiyor. Bayağı baharın azgın taşkın oluyor. Hele seller geldiği zaman bük derlerdik. Türkçe bir kelime bu. Evet. İç Anadolu'da çok kullanıyor. Şimdi o dere yatağından akarken önüne gelen mesela S şeklinde kıvrılacak ya, o önündeki yeri vura vura vura iyice derinleştirdiği gibi su orada dönüyor.
0: Orada dirsek yapmış.
1: Dirsek yapmış ve altında derinleştiriyor onu. Altında derinleştiriyor. Tabii biz yazları hayvan otlatmaya gittiğimiz zaman çimmek nedir bilemez.
0: Suya mı girerdiniz?
1: Evet, suya girerdik.
0: Oraya yani.
1: Oraya böyle için bakardık kıyısına. Çünkü mesela baharın bazen hani kar çok yağmıştır. Baharla beraber su da kuvvetlidir. Yaz başlarında falan çok tehlikeli oluyor. Çünkü geldiği zaman böyle vuruyor, seni döndürüyor. Zaten ilk okula giden çocuksun. Seni rahatlıkla büker ve içine alır. Olursun yani. Başka arkadaşların olsa bile. Ha diyeceksin kaç metrekare? 4 metrekare, 5 metrekare en fazla. Evet, onun içerisinde boğulursun. Boğulmaya kalırsan bile en suda da boğulursun.
0: Tabii.
1: Şeyde. Orada boğulur gider, öyle tembih ederlerdi büyüklerimiz. Sakın ha o büklere girmeyin. Yani yıkanmak için büklere girmeyin. Daha şeylere girin falan diye. Tabii çocukluktan itibaren bu nasihatı verildiği için kitaplar okuyoruz. Ehl-i Sünnet alimlerinde. Ben kendim yani kitapta öyle yazmıyor da böyle bu ahirete giden yollarda bir sürü öyle bükler var, tamam. Boğulur.
0: Bir de kenarından geçmek lazım.
1: Kenarından geçmek lazım. Şimdi hani bir şey var. Emel abiler de sürekli naklederler de işte selamet der kenares diye. Selamet der kenares diye. Bederya diye başlayan bir beyit var. Yani deryada nimet çok. Ama selamet istersen kenarında dur. Kenarında dur. Yoksa atma. Ama insan başına geliyor. Nefsine uyuyor. Pat diye düşüyor. O ayrı bir mesele. İşte o dinleyicimiz onu idrak etmiş. Onun için tebrik ederiz dedi. Duamı aldım dedi. Yoksa aynı şekilde yani onu şey yapmadı ama hayırlı bir iş mi yaptım? Bir şey olmuş. Birisi dua etmiş. Veyahut da bu inkar etmemiş yaptığı işleri. İnkar ederek olmamış. Allah-u Teala lütfetmiş, ihsan etmiş. Yani daha önce elindeki nimetlerin tek tek tek dini de anlamış, idrak etmiş. Bu Cenab-ı Hak dilerse tabii verir. O ayrı bir mesele de ama büyük ihsan. Büyük ihsan. Yarın ahirette sorarlar. Sen böyle böyleydin. Sana aynı şekilde tövbe imkanı verdik ama sen gene azdın. Yine bildiğin yolda hareket ettin. Nefsine tabi oldun. Emel abinin tabiriyle sopa ağır olur. Dayağı ağır olur. Yani Emel abiler işte sopa derdi ya. O sopa da maksat azaptır bu. Ve orada ya Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bir zevki hümayi bin sayyadı gam takip eder diye saatte bedide bir beyit var, ilk müsrası. 3 dakikalık zevk için 3000 sene cehennemde yanmak. Ağır bir şey. Ağır bir şey. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunun için de hele bu zamanda nasıl korunabilirim, nasıl tutulabilirim? Efendim benim annem babam ehl-i sünnet dikkatini bana çocukken öğretti, tam bilgiler verdi, şey yaptı falan. Eğer kendin şuurlu bir şekilde dört elle sarılmazsan kaybolur. Gider.
0: Yani ama, gidelim bir günah, birkaç günah işleyelim, onun derecemiz tövbe ederiz.
1: Yok
0: falan. Yani yok. Onu öyle bir şey yok yani. Şakası öyle yok bir fantezi.
1: Ateşle yani, şaka olmaz. Ve suyla da şaka olmaz. Ben çocukluğumda bilirim, o derede gördüm. Suyla şaka olmaz. Çünkü boğulanlar oldu. Denizde de aynı şekilde şaka olmaz. Onun için selamet istersen diyor kenarda dolaş. Açık açık yazılmış yani. Selamet der kenares diyor. Selamet kenardadır. Dolayısıyla bu işin şakası olmaz. Ben şimdi yapayım herhalde 50 yaşına gelince tövbe ederim. Ya arkadaş 50 yaşına gelmeyeceksen. Tam günah işlerken, zina halindeyken, içki halindeyken, ne bileyim birisi bir yerde gasp yaparken, hırsızlık yaparken ecelin gelirse ne alt edeceksin?
0: İmanın gittiği anda.
1: Geldi ve sonsuz. Sonsuz.
0: Şakaya gelmiyor yani.
1: Ya şefaat yok orada. İmanı olmayana şefaat yok. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir gün Mescid-i Nebi'de, şefaatim günahı büyük olanlara. İçki içine de mi, zina edene de mi, kumar mı? Evet, ne zannettiniz ya buyuruyorlar. Ama yani bu kimse içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş ama inkar etmemiş bunları. Boynunu bükmüş. Boynunu bükmüş. Yani en çarpıcı misali daha önce de anlattık da şimdi hatırımıza geldi. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri Halife-i Müslim'in devlet başkanı. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnet seniyesine onlar tam tabi olurdu. Öğleden önce kaylule için Mescid-i Nebi'nin sofası var. Oraya münasip bir şekilde kaylüleye yatmış. Daha böyle yanı geçmemiş yakaza halindeyken bir ses. Dışarıda ağacın altında salih bir kulumuz var. Git. Ona yardımcı ol. Birden fırlıyor. Öyle vakti. Yani ben de hacca gittim biliyorum, Medine-i Münevvere'yi de Mekke-i Mükerreme'yi de. O zeval vaktinde ortada kimse olmaz. Bakıyor.
0: Çok sıcak.
1: Çok sıcak. Herkes çekiliyor. Gölgeye çekiliyor, evine çekiliyor. Bakmış bir hurma ağacının altında yaşlı bir adam. Kafasının altına da sazını koymuş uyuyor. Sazlı salih kul. Salih kulum. Ya Hazreti Ömer bakmış ondan başka kimse yok orada. Emir de kendisine aynı şekilde dışarıda ağacın altında uyuyan salih bir kulumuz var. Ondan da başka kimse yok. Mecburen dokunuyor, uyandırıyor. Hazreti Ömer görünce çok korkmuş. Demiş korkma. Sen kimsin, necisin demiş ya. Ne bu halin? Demiş efendim, ben gençliğimde düğünlerde işte raks ederdim, oynardım, saz çalardım, türkü söylerdim, şarkı söylerdim. Ve insanlar beni çağırırdı, onları eğlendirirdim, 3-5 kuruş verirlerdi, onlarla da geçinirdim. Şimdi yaşlandım diyor, ne raks edebiliyorum, ne şarkı türkü söyleyebiliyorum, ne de doğru dürüst saz çalabiliyorum. Bunun için beni kimse çağırmıyor. Cebimde ekmek alacak kadar para kalmadı. Tanıdığım da yok. Aç kaldım. Burada ağlayarak Rabbime dedim ki, ya Rabbi, ben ömrümü zayi ettim. Sana isyan ederek geçirdim. Şimdi yaşlandım. Param yok. Açım. Baktım. Senin kapından başka bir kapı gene yok. Sana sığındım ya Rabbi dedim, o anda uyku geldi, uyudum buyuruyor. Ben yaptıklarıma pişman oldum. Özür dilerim. Açım dedim. Ya o anda nasıl bir temiz bir kalple, hani bu dinleyicimizin ifadesi söyleydi yani. İçi yanarak şey yapıyordu. Temiz bir kalple söylediyse Allah Teala tevbesini kabul etmiş. Ve sevgisini de kalbine vermiş onu. Onun için salih kul oldu. Çünkü Allah'a denen sevgisi kalbe girince salih kul olur. On sana Hazreti Ömer radıyallahu anh getirdiği bir kese parayı veriyor. Buyuruyor ki bundan sonra bir ihtiyacın olduğu zaman herhangi bir yere gitme. Doğru bana gel buyuruyor. Doğru bana gel. Yani bu ve benzeri hadiseler. Hani biz bunlar kitaplara yazılmış. Biz de naklediyoruz. Efendim ben tövbe ettim. Ben onu anlamam. Benim sana hüsnü zannetmem seni hiçbir şekilde sana fayda dokunmaz. Ne dünyada dokunur ne ahirette dokunur. Ben sana hüsnü zannederim. Sana hüsnü zannetmemin bana bir zararı olmaz. Ama sana da bir faydam olmaz. Seni cehennemden kurtaramam, kabir azabından kurtaramam, mahşer günü kurtaramam. Benim öyle bir gücüm yok. Peygamberle bile kurtaramaz. Peygamber Efendimiz de ya Rabbi diye elini açıyor, ağlayarak dua ediyor. Ya onlar öyle yaratmıştır, onların duası sebebiyle aynı şekilde şefaat izin veriyor. Hani bu Vehhabisi mezhepsiz şefaat yok falan inkar ediyorlar da tabi iman gidince her türlü halt söylüyorlar ve yapıyorlar. Şimdi dinleyicilerim, şu sıkıntım var, bu sıkıntım var. Ya arkadaş, işin aslı sen kulsun. Allah-u Teala her şeyin sahibi. Senin de sahibin. Senin istiğfarını benim duymam sana bir fayda etmez. Ben rahmetli babamdan böyle anlattıydım da vefat etmeden önce. Baba istiğfar okuyacağız sana. Ben neyse evde bir şeyler yemişti, onları kaldırırken mutfağa doğru gidip arkamdan bağırıyor. Estağfurullah diye. Döndüm geldim gülerek. Dedim baba benim duymam bir şey ifade etmez ya. Bir şey ifade etmez. Dedim Allah falan duyması için de bağırmana gerek yok. Tamam mı? Kalbine yalvar Cenab-ı Hakk'a. Hani saf temiz birisiydi. Öyle şey yapıyor falan. Ben bunu bir yerde anlattım da. Bir arkadaşım birisi başladı gülmeye. Abi dedi ben kayınvalide de dedi. Hanım dedi istiğfarı anlatmış dedi. Hanım dışarı çıkın. Estağfurullah diye bağırıyor içeride. Şey zannediyorlar. Hani insanlar duysun bak çok estağ. Ya bir işe yaramaz o. Bir işe yaramaz o. Bir tane söylesin ama dilinle kalbin müşterek. İşte o Hazreti Ömer zamanındaki o adamcağız gibi. Diliyle kalbi yok kimse. Kapıların hepsi kapalı. Kimseye de giremiyor. Aç, yaşlı. Ya Rabbi diyor ama diliyle kalbi beraber söylüyor.
0: Boynunu bükmüş ama.
1: Boynunu bükmüş. Allah Teala lebbeyk kulum buyuruyor. Lebbeyk şimdi ben sana göstereyim. Halife ayağına gidiyor. Halife ayağına gidiyor. Böyle çok olmuş mu? Olmuş. Böyle çok olmuş. Şeyde de olmuş ya mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri halifeyken geceleri teftiş edermiş ya. Bakmış Medine-i Münevvere dışında bir ocak yanıyor falan ama çocuklar dağılıyor. O sana gidiyor. Diyor ki teyze niye ağlatıyorsun bu çocukları? Buyursana. Buyuracak bir şey yok diyor ocakta. Ocaktaki suyun içindeki taş diyor. Kaynıyor diye işte onlar ağlıyor yoruluyor uyuyup kalıyor falan. Kocam diyor askere gitti şehit oldu. Baban o da diyor şehit oldu. Diyor halifeye bildirseydin durumunu. Benim bu halim bilmeyecekti niye halife oldu diyor. Benim bu durumumu bilmeyecekti zaten diyor benim de kocamı da oğlumu da askere gönderin o diyor. Onun bilmesi onun sorması lazım değil mi diyor. Halifenin. Hazreti Ömer olduğunu bilmiyor. Bekle diyor. Gidiyor bir çuval un. Ondan sonra eshab-ı kiramdan birisinde bir çömlekte yağ alıyor. Geliyorlar. Ocak sönmek üzere ben biliyorum onu. Üfleye yakıyor tekrar. Ondan sonra un çorbası pişiriyorlar. Çocuklar yiyor. Şey yapıyorlar. Diyor ki teyze yarın gel. Halifeye gidelim. Sana aynı şekilde şey bağlansın.
0: Maaş
1: bağlansın. Geliyor bakıyor ki
0: akşam geceki adam.
1: Geceki adam. Bak diyor şimdi oldu. Şimdi oldu diyor. Ya. Şimdi oldu. Şimdi Hazreti Ömer de radıyallahu anh bunu yakinen biliyor. Şimdi adam bir yere genel midir oluyor. Benim dedim ya. Kalk atar kalk. Kime yemez şey yapıyorsun arkadaş ya.
0: Genel müdür ayrı hava atıyor. Karısı ayrı hava atıyor. Bir kişi de değil.
1: Hele askerlikte rütbe general olduysa general karısı.
0: Oo, ana, yandık.
1: Yandı. Ana. Allah Teala muhafaza buyursun ya. Şeyde bu TRT'nin hazırladığı tarihi dizilerden Fatih Sultan Mehmet Han'la alakalı bir bölümünde bir şey dikkatimi çekti. Orada gece kitap okuyumun ışığında sultan okuduğu kitapta seslendiriliyor hatta. Diyor ki bir hükümdar birisini tayin etse memur olarak o memur da alttan birisine zulmetse mazlum zulmeden memuru gerir. Ama suçlu hükümdardır. Çünkü onu tayin eden odur. Hükümdar zulmediyor der. Tam bunu kapı çalınıyor. Efendim böyle böyle sadrazam işte ahilerin başına aynı şekilde gidiş yapmış. Kulağından da direğe çiviletmiş sabaha kadar. Yeni okudu. Hemen apar topar geliyor. Onu oradan şey yapıyor falan. Gece yarısı sadrazamı çağırıyor. Orada bir laf söylüyor. İşte sadrazam anlıyor.
0: Niye çağrıldığını?
1: Öldürüldüğünü anlayacak. Anlamış. Diyor ki sultanım ben devlet için yaptım. Devlet için değil diyor. Boynundaki diyor devlet mühürünü bizim verdiğimiz. Orada o ahilere diyor ki evet diyor. Yani o sadrazama mühür veren benim. Ben de suçluyum diyor. Dile benden ne dilersen. Ahilerin başı diyor ki sultanım buraya kadar geldin ya diyor. Gönlümüzü aldın diyor. Bu yeter bize. Yok yetmez diyor. Orada da bir suç var. O zaman diyor hakkımı sana havale ettim. Nasıl istersen öyle hallet. Sultanı havale etti. Çağırıyor gece. Sultanım be devlete. Devlete değil diyor. Kibirinden yaptım. Şimdi var ya öyle sırtını devlete yanıyor. Elinde de devletin mühürü. Ben yaptım falan. Kibir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani insana Allah-u Teala mevki verebilir, makam verebilir. Ondan sonra ne bileyim ben radyoda konuşma imkanı verir, televizyonda konuşma imkanı verir. Yani insan korkmuyor değil. Korkuyor. Çünkü bir anlık mesele. Küt diye aynı şekilde bir kulvar değişsen tepede kulvarı gidersin. Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin.
0: Amin.
1: Bu büyüklerin yolundan da ayırmasın inşallah Teala. Bu dinleyicimiz bugün mesile oldu. Demek ki
0: anlatacaklar varmış demek.
1: Nasipmiş.
0: Hocam teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, önemli bir konu ve tabii herkese lazım olabilecek bir konu. Şöyle kısadan soralım. Bir kimsenin iyi bir insan olabilmesi için ne yapması, nasıl davranması gerekir?
2: Mustafa Bey, kitaplarda zaman zaman da bahsediyoruz. Tabii İslam alimleri hepsini anlatmışlar, bildirmişler. İyi bir insan olmak için önce iyi bir Müslüman olmak lazım. Doğru itikadlı Müslüman olmak lazım. Çünkü başka türlü olmaz. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ne demek istiyorsunuz siz? Bunu biz demek istemiyoruz. Kitaplarda böyle anlatılıyor. İyi bir insan ancak sahibini tanıyan, onun emirlerine itaat eden iyi bir Müslüman olmasıyla mümkündür. Sahibini tanımayan bir kimse de bazen güzel şeyler zuhur edebilir. Mesela kafirdir, doğru sözlüdür veya emindir. Bunlara da hidayete kavuşması çok umulur buyuruyor. Yani Müslüman olması umulur. Cömerttir mesela. Allah'tan yaratıklarına şefkatlidir. Ama tek başına kurtarmaz onu. Her bakımdan mükemmel olabilmesi için ve bundan hep böyle iyilikler yayılabilmesi için herkes, sadece insanlar değil, hayvanların bile istifade ettiği, yani şikayet etmediği, hep razı olduğu bir kul olabilmek için, bir insan olabilmek için, mükemmel bir insan olabilmek için doğru itikad sahibi iyi bir Müslüman olması lazımdır. Yani iyi bir insan iyi bir Müslüman olmasıyla mümkündür. Peki efendim, Müslümanların hepsi iyi değil mi? İtikadı bozuk olanlar var. Fasık olanlar var. Hasta, o itikadın düzeltmesi lazım. Fasık olan tövbe etmesi lazım. İyi bir Müslüman olabilmesi için. Mesela zaman zaman siz de şahitsiniz. Mesela TGRT FM'deki İslam ve Toplum programında gelen telefonlardan veyahut da maillerden dikkatimiz çekiyor. Efendim diyor, bir komşumuz var diyor, namaz kılıyor ama diyor bizi inim inim illetiyor diyor. Hani diyor siz naklediyorsunuz. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Namaz fahşadan, bütün kötülüklerden insanı alıkoyar. Ama diyor beş vakit namazı var. Ama adam diyor bıktırıyor. Veyahut da hile yapıyor, sahtekarlık yapıyor. Namaz namaz değildir. Hasta bu. Tedavi olması lazım. Önce aynı şekilde doğru bir itikadı. Ya itikadı bozuktur veyahut da farkında değildir, büyük bir günah işlemektedir. Düzelemiyor. Düzelebilmesi için ondan uzaklaşması gerekiyor. İyi bir Müslüman özellikleri de anlatılırken önce ehl-i sünnet itikadında olması lazım. Farzları öğrenip yapması, vacipleri öğrenip yapması, sünnetleri öğrenip yapması, haramlar, mekruhları öğrenip bunlardan sakınması lazım. Kul hakkını bilmesi lazım. Ve ahlakını temizlemesi ve düzeltmesi lazım. Mustafa Bey, mesela kitaplarda hep anlatılırken iki şey hep gündemdedir. Mesela diğer kötü huylar da anlatılıyor. Birisi kibir, birisi tevazu. Birisi kibir, birisi tevazu. Kibirliğe Allah-u Teala'nın zatı düşmandır buyuruyor. İblisin tepetaklak olmasına sebep kibriydi buyuruyor. Kibirliydi. Yoksa mesela çok günah işleyenler var. Bir Şafii Hazretleri meyhanede çıkmazdı. Şimdi Hazret diye anlatıyoruz. Fudayl bin İyad Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Kul hakkı vardı. Ama hepsiyle helallaştı. Tövbe etti. Evliya oldu. Eshab-ı kiramın çoğu müşrikti. Tövbe ettiler. İman ettiler. Eshab-ı kiram olma şerefine nail oldular. Ama kibirli öyle değil. Kibirli öyle değil. Peki kibirin zıttı tevazudur. Kibir insanı yerin dibine geçiriyor. Tevazu da yükseltiyor. Tevazu da yükseltiyor. Dolayısıyla kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki alçak gönüllü olan, alçak adi demek değildir yani, aşağıda olan demektir efendim o. Alçak gönüllü olan, tevazu sahibi olan yükselir ve kurtulur. Dünyada da aziz olur, ahirette de kurtulur. Tabii mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağda sert toprakta yetişmez. Kibirli kimsenin hiç yumuşak davrandığına şahit oldun mu bugüne kadar? Ben şahit olmadım. Kibirlik der dur yani.
1: Havlar durur.
2: Havlar durur. Kimseyi yaklaştırmaz. Kimseyi. Ama mütevazi olan herkese şefkat kanatlarını erer. Mesela hikmet de mütevazi olan olanın kalbinde gelişir. Kibirinin gönlünde gelişmez. Bir kimse başını yükseğe kaldırırsa tavana değer ve yaralanır. Şayet bir kimse başını eğerse o zaman tavan ona gölgelik eder ve kendini de korur. Bu sebeple kendini büyük gören küçüktür. Kendini küçük gören ise büyüktür buyuruyor. Mesela Allah-u Teala'nın iyi kullar var, salih kullar var, salihleri bunlara. Bunları ziyaret etmek kibirliktir. Fakirleri ziyaret ise tevazudur buyuruyor. Doğru sözü kabul etmek, münakaşa etmek, kusurunu bildirene teşekkür etmemek, fakirlerin davetine gitmemek kibir alamettir. Kibirli olan iyi bir Müslüman olamaz ve dolayısıyla iyi bir Müslüman olamaz da iyi bir insan olamaz. Mümkün değil. İyi bir Müslüman mütevazı olur. İyi bir insan olur o zaman da o. Mesela her konuda ben bilirim demek ve benlik davasında bulmak kibirdir buyuruyor. Çok kötüdür. Bilhassa dini konularda benim görüşüme, benim düşünceme göre diye konuşmak, yazmak da çok tehlikelidir. Çünkü din nakil dinidir. Selim olan akla uygundur. Bana göre ben Kur'an-ı Kerim'de bir konu. Sen kimsin ki ya? Kur'an-ı Kerim sana mı nasip oldu ki? Ciğeri beş para etmez adam. Bana göre, ben anladığıma göre. Sen kimsin ki ya? Sana kim verdik o yetkiyi? Böyle ben diyenlerin hepsi kaybetmiştir. Ve işin en cali dikkat tarafı mesela iblis bunun en canlı misalidir. Ben dedi ve gitti. Ve daha sonraki dönemlerde de bu şekilde ben bilirim Kur'an'da ben anladım diyenlerin sonu da çok feci olmuştur. Onlardan bazıları da çok acayip şeyler oluyor sonlarında. Kimisi peygamber olduğunu iddia ediyor, kimisi Mesih olduğunu iddia ediyor, kimisi Mehdi olduğunu ilan ediyor. Mutlaka böyle bir dalalete sapıklığa düşüyor. Çünkü battıkça batıyor, battıkça batıyor. Allah-u Teala böyle olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Büyüklenen, kusuru başkasında arayan bir kimse sevimsizleşir. Etrafında insan kalmaz. Böyle kimseler dost edinemez. Bir kimse herkesi haklı, kendisini haksız bulmadıkça, kendi kusur ve noksanlarını bırakıp başkasının kusuru ile meşgul oldukça, manevi bakımdan, kalp bakımdan bu kimse ilerleme kaydedemez. Mümkün değil bu çünkü. Allah-u Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Mesela ilim sıfatı Cenab-ı Hak'ta vardı. Kullarına da vermiştir. Kudret sıfatından da vermiştir. Subuti sıfatlar bunlar. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret. Fakat üç sıfatı var Allah-u Teala'nın. Bunu kulların hiçbirisine vermemiş. Birisi kibriya, diğerisi gani olmak, birisi de yaratmak. Şimdi bu yaratmak habire şakır şakır kullanıyorlar. Yaratmak sonradan var etmek demektir. İnsana mecaz olarak da. Yani o maksatta değil efendim ben şöyle dedim. O maksat falan değildir. Yaratmak Allah-u Teala'dan başka kimse için kullanılmaz. İnsan için kullanmak da küfür olur. İmanı götürür. Yaratmak, gani olmak ve kibriya. Bu üç sıfatı kullarına hiç vermemiştir. Gani olmak ne demektir? Kimseye muhtaç olmamak demektir. Kibriya büyük, üstün olmak demektir. Ve kibriya konusunda, yani büyüklük üstünlük konusunda Allah-u Teala buyuruyor ki bu konuda bana ortak olmak seni yakarım buyuruyor. Yakarım. Zatı düşmandır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü bir hadis-i kutsi'de azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azap ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Vaktiyle ibadet etmek için bir dağa çıkar falan. Bir gece rüyasında diyor ki falan ayakkabıcıya git senin için dua etsin derler. Allah Allah. O abid çok ibadetten demektir. Dağdan iniyor. İnsanlarla falan görüşmüyor falan. Gidiyor ayakkabıcıya bakıyor falan. O zaman güzel bir iş yaptığını anlar. Fakat kendisinin dağda sırf ibadette meşgul olması sebebiyle kendini üstün görür. Tamam diye insanlara faydası oluyor falan. Yine rüyasında ayakkabıcıya git ve ona bu yüzündeki sararmanın sebebi ne diye sor diyorlar. Gidip bakıyor anlayamıyor tabii. Kendini hala beğeniyor falan gidiyor. Ayakkabıcıya soruyor diyor ki bu yüzündeki sararmanın sebebi ne? İniyor tekrar soruyor falan. Ayakkabıcının verdiği cevap. Kimi görürsem bu kurtulacak da ben helak olacağım der ve kendimden korkarım. Yüzümün sararması bundandır der. Ya bu tevazu sahibi. Biz kibirli. Dağa çıkmış tek başına ibadet yapıyor gece gündüz. Allah-u Teala'nın ihtiyacı yok senin ibadetine benim ibadetime. Ama öbürsü işte o zaman abid ayakkabıcının bu korku ve tevazu sebebiyle üstünlük kazandığını anlıyor. Onun için de iyi bir insan olmanın en büyük özelliğidir bu tevazu sahibi olmak, alçak gönüllü olmak buyuruyor. Ama o da İslamiyet'le mümkündür. İslamiyet'i tanımayan, bilmeyen, Allah-u Teala'ya iman etmeyen, Muhammed Aleyhisselam tasdik etmeyen bir kimse İslamiyet'in bildirdiği bu emir ve yasaklar aynı şekilde öğrenemez ki. Öğrenmediği için tevazunun ne olduğunu bilemez ki. Cem çok, çok mütevazi bir adam. Nasıl mütevazıysa kendi kafasına göre mütevazılık, tevazusa olmaz o. Tevazu sahibi olabilmek için buyuruyor İslam alimleri. Dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yoktu. Önce bir şey yapmayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek, toprak olacak. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini bekleyecektir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak. Kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecek. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür etmek, yani kibirlenmek, büyüklenmek mi yakışır? Yoksa alçak gönüllü olmak, tevazu sahibi olmak mı? Hikmet ehli zatlar buyuruyorlar ki toprak ol toprak, gül bitsin sende, ancak topraktır kavuşan güle. Öyle. Netice olarak her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek bir nimet varmış Mustafa Bey, o da tevazuymuş. İlim sahipleri de haset edilir ha. Mal sahibi haset edilir, mevki sahibi haset edilir. Tevazu sahibi tek bir nimet varmış, o haset edilmezmiş. Tevazu kimde olursa olsun sahibini mahcup etmez. Zira tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Tevazunun zıttı olan kibir ise her iyiliğe, her hayra manidir. Bunun için alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olan ise yanar buyurmuştur.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda bilgiler dinledik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bid'at sahibi olanlara, yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp da dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan sözleri, yazıları, usulleri ve işleri ibadet olarak inananlara, yapanlara ve yaptıranlara hürmet eden, dirilerini ve ölülerini metheden, bunları büyük bilen, dini İslam'ı yıkmaya, dünyadan kaldırmaya yardım etmiş olur, buyuruyor. Her Müslüman hem imanını korumaya, kaptırmamaya çalışmalı, hem de Allahü Teala'ya ve onun peygamberine inanmayan kâfirleri sevmemelidir. Fakat sevmediklerine de kötülük, zulm yapmamalı, kâfirlere ve bid'at sahiplerine tatlı dil ve güler yüz ile nasihat etmelidir. Onların felaketten kurtulmalarına, saadete kavuşmalarına çalışmalıdır.

yükselmişti. Zamanının kutbu idi. 425 miladi 1034 senesinde Harkan'da vefat etti. Kabri Harkan'dadır. Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Üç haslet vardır ki bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Edep ehliyle beraber bulunmak, güzel edep sahibi olmak ve başkasına eziyet etmemek. Bütün edeplerin başı, rahatlıkta da, sıkıntı zamanında da, Allahü Teala'nın emirlerine uyup, yasakladıklarından sakınmaktır. Nefsinizi üç şey ile edeplendiriniz. Gafil kimselerle birlikte bulunmayınız. Çünkü onlar, dünya işlerine dalarlar. Kendilerini unuturlar. Nefsin, yasak edilen şeylere dalmasına ve uyumada, yemede ve içmede, mübahlarda aşırı gitmesine engel olunuz. Bir de helal lokma yiyiniz. Nefis, kötülüklere dalmak suretiyle kendini mahveder. Kul, nefsini terbiye etmekle mükelleftir. Nefis, yaratılışı icabı muhalefet edicidir. Kul, nefsinin muhalefetini kırmaya çalışmalı ve kötü isteklerini yapmasına mani olmalıdır. Kul ne zaman nefsine karşı bunu yapmayı ihmal ederse, kendinin helâke sürüklenmesinde nefsine yardım etmiş olur. Hazreti Ali bu hususta buyurdu ki, kim nefsine kötü isteklerini yapması hususunda yardım ederse, kendinin helâk olması için nefsine yardım etmiş olur. Hızır aleyhisselam bir kimseye şöyle buyurmuştur. Allah'ım, sana kulluk yapmam hususunda bana güzel edep ihsan eyle diye dua et. Hasan-ı Basri Hazretleri dünyada ve ahirette kul için en faydalı edep dine bağlılık, dünyaya düşkün olmamak ve Rabbini tanımaktır buyurdu. Kalbinde Allah için bir şey olmayan ve Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan kimse edepten uzaktır. Kim nefsini edepli olmaya zorlarsa ihlas ile kulluk etmesi mümkün olur buyurdu. Büyüklerden biri de en üstün edep tövbe ve nefsi günahlardan men etmek, uzak durmaktır buyurdu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, güzel edep, Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Yahya bin Muaz Hazretleri, kim tam bir edep ile edeplenirse, Allahü Teala'nın sevdiği, muhabbet ehli kimselerden olur buyurdu. İhlas ve riya nedir diye sorduklarında, Ebu'l-Hasan Hazretleri buyurdular ki, Allahü Teala için yaptığın her şey ihlastır. Halk için yaptığın her şey de riyadır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiklerimin kalbine yerleştiririm. İhlas kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Sordular ki, nefse en ağır gelen şey nedir? Cevaben, ihlastır. Çünkü nefis ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez buyuruldu. Yine buyurdu ki, ihlas kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazreti Ali, kerramallahu veçe, amelimiz azdır diye üzülmeyiniz, kabul olunmamasından korkarak üzülünüz, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Muaz bin Cebel'e buyurdu ki, ey Muaz, ihlasla amel işle.

0: böyle olan amel az da olsa sana kâfi gelir. Büyüklerden birine İhlas nedir diye soruldu. O da sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Buyuruldu ki bir müddet ihlaslı olmak ebediyen kurtuluşa vesile olur. Bütün muamelelerin doğru bir şekilde yapılması iki şey ile mümkündür. Bunlar da sabır ve ihlastır. Amel üç şeye muhtaçtır. Bunlar ilim, niyet ve ihlastır. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ihlas nedir diye sorulunca Rabbim Allah'tır demen, sonra da emrolunduğun gibi dosdoğru olmandır buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte de buyurdu ki kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla 40 gün ibadet ederse kalbinden diline hikmet akar. Allahü Teala'ya 40 gün ihlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. İnsanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni, sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı Allahü Teala riyadan ve şirkten korur. İhlas nedir denilince Allahü Teala'nın rızası için kulluk yapıp insanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir buyurdu. Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri bir gün sohbetinde bulunanlara şöyle sordu. Dünyada en iyi şey nedir? Orada bulunanlar, siz bizden daha iyi bilirsiniz, siz bildirin, dediler. Bunun üzerine Ebu'l-Hasan Hazretleri, en iyi şey Allahü Teala'yı unutmayan gönüldür, buyurdu. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bir kafilede bulunan insanlar, üstadın huzuruna gelip, yollar korkuludur, bize bir dua öğretiniz diye istirham edince, buyurdu ki, o zaman Ebu'l-Hasan'ı hatırınıza getiriniz. Bu söz, gelenlerin hoşlarına gitmedi. Yolda eşkıya önlerine çıktı. Hepsinin mal ve eşyalarını aldı. Yalnız, Ebu'l-Hasan Harkani Hazretlerini hatırlayan bir kimsenin malına zarar gelmedi. Bu hale arkadaşları şaşıp sebebini sorduklarında Hazreti Ebu'l-Hasan'ı hatırladım ve kurtuldum cevabını aldılar. Gelip durumu Ebu'l-Hasan Hazretlerine anlattılar ve biz Allah'tan yardım istedik. Eşkıyalar bizi soydu. Fakat seni hatırlayıp senden yardım isteyen şu arkadaş kurtuldu. Bunun hikmeti nedir diye sordular. O arkadaşınızı kurtaran Allahü Teala'dır. Günahkar ağızdan çıkan duayı Cenab-ı Hak kabul etmez. Bunun için siz Allah'a yalvardığınız zaman duanız kabul olmadı. Bu arkadaşınız beni hatırlayıp imdad isteyince ben de Rabbime dua ettim. Ya Rabbi, şu kulunu içinde bulunduğu beladan kurtar dedim. Rabbim benim duamı kabul ettiği için o arkadaşınız kurtuldu. Mesele bundan ibarettir. Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılanıdır. Arkadaşların en iyisi Allahü Teala'yı hatırlatandır. Kalplerin en nurlusu içinde mal sevgisi olmayandır. Dünyada alimler ve abidler, ibadet edenler çoktur. Ama akşam ve sabah Cenab-ı Hakk'ın rızası üzere bulunmak mühimdir. Kalplerin en nurlusu içinde Allahü Teala'nın sevgisinden başka bir şey bulunmayandır. Amellerin en iyisi riyadan uzak olan, yani ihlas üzere olanıdır. Siz Allahü Teala'dan konuşurken başka şeyden bahsedenle arkadaşlık etmeyiniz. Ömrüme bakınca 73 yıllık ibadetlerimin hepsini bir saatlik kadar kısa, günahlara bakınca da Nuh aleyhisselamın ömrü kadar uzun gördüm. Dünya peşinden koştuğun sürede senin padişahındır. Ondan yüz çevirince sen ona sultan olursun. Güzel ahlakı cömertlikte, kötü ahlakı da cimrilikte görüyorum buyurdu. Yine buyurdu ki, güzel ahlakın alameti 10 tanedir. 1- Fazla itiraz etmemek. 2- Adalet sahibi olmak. 3- Nefsini daima aşağı görüp kendini beğenmemek. 4- İnsanlarda gördüğü ayıpları örtmek. 5- Müslüman kardeşinin hatasını görünce hüsnü zan etmek. 6- Başkalarının eziyetine katlanmak. 7- Nefsine zulmetmemek. 8- Kendi ayıplarına bakıp başkasının ayıplarını araştırmamak. 9- Herkese karşı güler yüzlü olmak. 10- Herkese karşı yumuşak ve tatlı sözlü olmak. Sehl bin Abdullah Hazretlerine güzel ahlak nedir diye sorulunca, en aşağı derecesi insanların yükünü çekmek, sıkıntılarına katlanmak ve bundan dolayı karşılık beklememek, günahkârlara acıyıp affedilmelerini dilemektir buyurdu. Güzel ahlak nedir diye sorulunca, rızkı Allahü Teala'nın vereceğinden endişe etmemek, Allahü Teala'ya itaat edip Allahü Teala'ya isyan etmemek, insanlar ile muamelede günahlardan sakınmaktır buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, 4 şey vardır ki ilmi az da olsa bunlar insanı Allahü Teala'nın indinde ve insanlar arasında en yüksek dereceye çıkarır. Bunlar hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bunlar imanın kemalindendirler. Tasavvuf güzel ahlaktır. Kimin güzel ahlakı artarsa derecesi de artar. Denildi ki, her binanın bir temeli vardır. Dinin esası da güzel ahlaktır. Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretlerinin menkıbelerinden birini nakledelim. Vaktiyle Bistam şehrine bir çekirge sürüsü hücum etti. Bütün ekinleri ve sebzeleri yediler. Halk bu hayvanlardan ve bu musibetten kurtulmaları için feryat ederek dua ediyorlardı. Fakat bir türlü kurtulamıyorlardı. Halkın telaşını ve üzüntüsünü gören Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri, "Ne oldu? Bu halkın feryadı nedir böyle?" diye sordu. Çekirgelerin ortalığı istila ettiklerini, bütün ekinleri perişan ettiklerini ve halkın üzüntüsünün bundan olduğunu söylediler. Bunun üzerine ayağa kalkarak dama çıktı ve etrafa bir nazar etti. Çekirgeler derhal toplanıp şehirden uzaklaştılar. İkindi namazı vaktine kadar bir tek çekirge kalmadığı gibi, bütün ekinlerin yaprakları da eski haline gelip hiç ziyan olmadı. Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Şu iki kişinin çıkardıkları fitneyi şeytan bile çıkaramaz. Dünya hırsına sahip alim ve ilimden yoksun sufi. Şayet bir mümini ziyaret edersen, hasıl olan sevabı 100 adet kabul edilmiş hac sevabıyla değiştirmemen lazımdır. Çünkü bir mümini ziyaret için verilen sevap, fakirlere verilen 100 bin altın sadakanın sevabından daha fazladır. Bir mümin kardeşinizi ziyarete gittiğinizde, Allahü Teala'nın rahmetine kavuştuk diye itikad edin. İlimden en fazla nasibi olan, onunla amel edendir. En faziletli amel ise, üzerine farz olandır. Dilini Allahü Teala'dan başkası hakkında konuşmamak için mühürle. Kalbini Allahü Teala'dan başkasını düşünmemek için mühürle. İhlassız olarak bir iş yapmaman ve helal olmayan bir şeyi yememen için de davranışlarına, dudaklarına ve dişlerine aynı şekilde mühür vur. Bir mümin kardeşini sabahtan akşama kadar incitmeyen kimse, o gün akşama kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yaşamış gibi olur. Eğer bir mümin kardeşini incitirse, Allahü Teala onun o günkü ibadetini kabul etmez. Allahü Teala kuluna imandan sonra temiz yürek ve doğru söyleyen dilden daha büyük hiçbir şey ihsan etmemiştir. Çok ağlayınız, az gülünüz, çok susunuz, az konuşunuz. Çok veriniz, az yiyiniz. Çok uyanık olunuz, az uyuyunuz. İnsanoğlu şu 3 şeyle sürekli olarak taati yaparsa, sorgusuz sualsiz cennete gidebilir. Kalp, nefis ve dil. İşin aslı az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, amellerin en üstünü helalden kazanmaktır. Sırrı-i Sekati Hazretleri, insan dini için şehvetlerini terk etmedikçe kâmil insan olamaz buyurdu. Şehvetler şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa, dünyada kaldığı müddetçe şeytanın bineği olur. Kurtuluşun anahtarı, gayzı, kızgınlığı yenmektir. Zaferin anahtarı ise, nefsin isteklerini terk etmektir. Yahya bin Muaz Hazretlerine denildi ki, kurtuluşun alameti nedir? Nefse muhalefettir, dedi. Nefse muhalefetin alameti nedir, denildi. Onun isteklerini, şehvetlerini terk etmektir, dedi. Günaha sebep olan şey nedir, denildi. Nefsin şehvetleridir, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine denildi ki, Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur? Dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın, buyurdu. Denildi ki, işini nefsin heva ve hevesine bırakma, seni zulmete sürükler. Çünkü o, zulmetten yaratıldı. Buyurdu ki, bir kimsenin kalbinde, kendisini nefsin isteklerinden, kötülüklerden koruyacak kadar ahiret düşüncesi yoksa, bunları terk etmeye güç bulamaz. Hazreti Ali, kerramallahu veçe buyurdu ki, kurtuluş 3 şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektir. Kim nefsin isteklerini terk eder de, bunun neticesini kalbinde hissetmezse, henüz terk edememiştir. O yalancıdır. Vefatı. Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri, vefatları yaklaştığında, kabrimi derin kazın, yatacağım yer, hocam Bayezid Hazretlerinin mezarından aşağıda bulunsun diye vasiyet etti. Bu vasiyetini yaptığı gecede vefat etti. Toprağa verildiği günün akşamı çok fazla kar yağdı. Ertesi gün başucuna büyük bir beyaz taşın dikildiğini gördüler. Mezarın çevresinde sadece bir arslanın ayak izleri vardı.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, her iyiliğe 10 misli sevap verilir. Fakat oruç bana mahsustur. Onun karşılığını ben veririm.

konumuz dua herkese fayda verir. Değerli dinleyenler, bir kimse ölünce amel defteri kapanmaz. Yani ona sevap gönderilmezse sevap alamaz. Gönderen olursa alır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir mümin vefat edince her ameli kesilir. Yalnız üç amelinin sevabı amel defterine yazılmaya devam eder. Bunlar sadakayı cariyelerinin, faydalı kitaplarının ve salih çocuklarının kendisi için ettikleri dua ve istiğfarların sevaplarıdır. Bu hadis-i şerif amel defterinin kapanmadığını gösteriyor. Burada bildirilen üç amel nedir? Sadaka-i cariye, devam eden hayır hasenat demektir. Cami, çeşme, yol yapmak, ağaç dikmek, mektep yapmak, su kanalları yapmak gibi insanlara faydası dokunan bütün işlerdir. Bunlarsa sayılmayacak kadar çoktur. Faydalı eser bırakmak, dinimize, dünyamıza faydalı olan her eser buna dahildir. Fıkıh kitabı, tefsir kitabı, ilmihal kitabı, tıp kitabı, fizik kimya kitabı faydalı kitaplardandır. Kasetler, CD'ler, filmler faydalı olmak şartıyla hepsi sadaka-i cariye hükmündedir. Faydalı bir radyo, faydalı televizyon, faydalı gazete, faydalı dergi, faydalı bir internet sitesi gibi her çeşit yayın sadaka-i cariyeye dahildir. Salih çocukların duası ve istiğfarları birer sadaka-i cariyedir. Yani ana babanın defterine hep sevap yazılmasına sebep olurlar. Çocuklar ölmüş ana babaları için kurban keserse, Fatiha okursa, sadaka verirse, yemek yedirirse yahut dua ederse ana babasının günahları affolur, amel defterlerine sevap yazılır. Mesela İbrahim aleyhisselam, "Ey Rabbimiz, kıyamette hesaba çekildiği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri mağfiret et" diye dua etmiştir. Bu ayet-i kerimede bir müminin duasıyla diğer müminlerin günahları affediliyor ki böyle dua edilmesi emredilmiştir. Duanın fazileti hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir. Dua ibadettir. Ölmüş ana baban için dua ve istiğfar et. Dirilerin de ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar etmektir. Ölü için dua edilir, Kur'an-ı Kerim okunur, sadaka verilir. Sadece onlar için namaz kılınmaz ve oruç tutulmaz. Fakat bunların sevapları bağışlanır. Tahtavi haşiyesinde buyruluyor ki, bir kimsenin kaza edemediği namazlarının iskatının yapılması için bütün alimlerin söz birliği vardır. Namazın iskatı olmaz demek çok yanlıştır. Çünkü bu hususta mezheplerin icmağı vardır. Nesai'deki hadis-i şerifte bir kimse başkası yerine oruç tutamaz ve namaz kılamaz ama onun orucu ve namazı için fakir doyurur buyuruldu. Oruç, namaz, sadaka ve diğer ibadetlerin sevabını başkalarına bağışlamak caizdir. Tatarhaniye fetva kitabında sadaka veren kimse sevabının bütün müminlere verilmesi için niyet ederse kendi sevabından hiç azalmadan bütün müminlere de sevabı erişir. Ehl-i sünnet mezhebi böyledir buyuruldu. Değerli dinleyenler, ölenin ameli kesilir. Ama iyi veya kötü çığır açanların ve sadakayı cariye bırakanların ameli kesilmez. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dinimizde iyi bir çığır açana,
bunun sevabıyla, bununla amel edenlerin sevabı verilir. O çığırda, o yolda gidenlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Dinimizde kötü bir çığır açana da, bunun günahıyla, bununla amel edenlerin günahı verilir. O kötü yolda gidenlerin günahından da hiçbir şey eksilmez. İyi işe vesile olan hayatında da öldükten sonra da o işi yapanlar kadar sevap kazanır. Kötü işe ön ayak olana da bu iş terk edilinceye kadar bunun günahı yazılır. Mümin öldükten sonra yedi amelinin sevabı kabrinde de defterine yazılır. Bunlar ilim öğretmek, çeşme yapmak, su kuyusu kazmak, meyve ağacı dikmek, cami yaptırmak, musaf bırakmak, ölümden sonra kendine istiğfar edecek salih evlat bırakmak. Anası babası vefat ettikten sonra onlar namına hac edene cehennemden azatlık yazılır ve onların ecrinden bir noksanlık olmadan tam bir hac sevabı verilir. Kur'an-ı Kerim'de de bu husus bildirilmiştir. İnsanları saptıranlar, kendi günahlarını yüklendikleri gibi saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenirler. Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığı gibi, ölenlerin ameli kesildiği halde, sağlığında iyi veya kötü bir eser bırakanların amelleri kesilmiyor. Salih evlat bırakanların da kesilmiyor. Salih evlat, ana babasına dua eder. Onlar için sadaka verir, kurban keser. Bu sevaplar ölen kişinin amel defterine yazılır. Hiç kimsesi olmayan günahkar ölülerin halleri zordur. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, ölünün mezardaki hali, imdat diye bağıran, denize düşmüş kimseye benzer. Boğulurken kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, ölü de ana babasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Ona bir dua gelince, dünyaya ve dünyada olanların hepsine kavuşmaktan daha çok sevinir. Allahü Teala, yaşayanların duaları sebebiyle, ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin ölülere hediyesi, onlar için dua ve istiğfar etmektir. Bu durumları iyi bilen Maseri Canı Canan Hazretleri bir kabrin yanına oturmuştu. Bu mezarda cehennem ateşi var. Hadis-i şerifte kendisi için veya başka Müslüman için 70 bin kelime-i tevhid okuyanın günahları affolur buyuruluyor. Ruhuna hatmi tehlil sevabı bağışlayacağım. İnşallah affolur buyurdu. Hatmi tehlilin sevabını bağışladıktan sonra elhamdülillah bu günahkar kadın kelime-i tehlil sayesinde azaptan kurtuldu buyurdu. Hiç kimse işlediği kötülüğün günahını başkasına veremez. Fakat mümin ibadetlerinin sevabını ölü diri herkese hediye edebilir. Kendi sevabından da hiç eksilme olmaz. Müslüman ölüler için dua etmek, Kur'an okumak çok faydalıdır. Bir hadis-i şerifte ölülerinize, yani Müslüman ölülere Yasin okuyun buyuruldu. Enes bin Malik Hazretleri bildirir. Bir cenaze kötülenince Resul-i Ekrem o cezayı hak etti buyurdu. Başka bir cenazeyi de övdüler. Ona da iyilik vacip oldu. Bunu övdünüz cenneti, ötekini kötülediniz cehennemi hak etti. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyurdu. Sizler demek salihlerdir. Fasıklar, gayrimüslimler Allah'ın şahitleri değildir. Onların sözleriyle bir kimse cenneti veya cehennemi hak etmez. Salihlerin şahitliği Allah indinde makbuldür. Bu da ümmeti Muhammed'in üstünlüğünü gösterir. Farz olsun, nafile olsun, herhangi bir ibadeti yaparken veya yaptıktan sonra sevabı ölü diri herkese hediye edilebilir. Namaz, oruç, hac, umre, sadaka,
Kur'an-ı Kerim okumak, evliyanın kabrini ziyaret, kurban, zikir gibi ibadetlerin sevapları başkasına hediye edilebilir. Hediye edenin kendi sevabından hiç azalmadan bütün müminlere de sevabı erişir. Yani sevap, hediye edilen kimselere taksim edilmeden her birine bütünü kadar erişir. Günümüzde e-mail gönderme işi buna benziyor. Aynı e-maili binlerce kişiye gönderebiliriz. Hepsine aynısı ulaşır, aslı yine kalır. İbni Ömer Hazretleri Peygamber Efendimiz için umre yapmış, İbni Serraç Resulullah Efendimiz için 10.000 hatim okumuş, mübarek ruhu için kurban kesmişti. Ücretle ibadet yaptırmak veya ibadetin sevabını başkasına satmak batıldır. İbadeti yapmadan pazarlık edilirse ücret olur. Yaptıktan sonra pazarlık edilirse ibadeti satmak olur.

Seyit Emir Gilal Hazretleri buyuruyorlar ki, biliniz ki kalbin, dilin ve bedenin temiz olması helal lokma yemeye bağlıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab Buhari rahmetullahi aleyh. Hak din İslamiyettir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: Ehl-i sünnet üzere inanan bir Müslüman dünya ve ahirette huzurludur her zaman. Nitekim Hak Teâlâ Kur'an-ı Kerim'inde buyurdu: Din İslam'dır Hak Teâlâ indinde. Bugün İslamiyetin dışında olan dinler Hak katında makbul ve muteber değildirler. Zira İncil ve Tevrat tahrif edilmişlerdir. Papazlar tarafından değiştirilmişlerdir. Doğru olsalar bile İslamiyet geleli yine bu kitapların kalmadı hükümleri. Bugün makbul olan din yalnız İslamiyettir. Bu dine mensup olmak en yüce bir nimettir. Bir insanın Müslüman olabilmesi için önce iman etmesi lazımdır o kişinin. Ehl-i sünnet üzere bir iman ve itikat Müslüman olmak için gereklidir. Yani şart. Sonra Hak Teâlâ'nın emirlerini bir bir öğrenip ona göre amel eylemelidir. Yine Resulullah'ın getirdiği ne varsa hepsini beğenmek de çok mühimdir bilhassa. Resulün sözlerinden birini beğenmemek yahut doğruluğunda bir an şüphe eylemek maazallah imanını götürür o kişinin. Buna çok dikkat etmek lazımdır bunun için. Ufak bir şüpheyi de götürmez çünkü iman. Müslümanın imanı kaya gibidir her an. Şüphe hasıl olursa bir alime sorarak hemen kurtulmalıdır şüpheden tam olarak. Eğer gideremezse o şüphesini hemen büyük iman nimeti çıkabilir elinden. İmandan mahrum kişi en talihsiz insandır. Çünkü o cehennemde ebedi yanacaktır. Ey mümin! İmanını koru ki şimdi sen de ebedi yanmayasın cehennem ateşinde. Bir günde buyurdu ki, dikkat et ey Müslüman! İmanını kaybetmek çok kolaydır bu zaman. Dinin tazim ettiği bir şeyi tahkir etmek yahut tahkir ettiği şeyi tazim eylemek küfr-i hükmî olur ki maazallah o Müslüman kaybeder imanını böyle söylediği an. Hatta namaz kılsa ve yapsa her ibadeti Hak Teâlâ indinde olmaz artık kıymeti. Hatta geceleri de kalkıp etse ibadet, ağlayıp gözlerinden yaş dökse de begayet, bunların hiçbirini beğenmez yine Allah. Çünkü o imanını kaybetmiştir maazallah.

0: TGRT FM Haber.
1: Hesap sorarız dedi. Gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri ekranlara. Yeni partide yaprak dökümü. Biraz da erken başladı. CHP'yi bırakıp yeni partiye geçtiler. Umduklarını bulamayınca geri dönmek istediler. Bir de seçilebilecek sıradan adaylık garantisi talep ettiler. En az 17 vekil. Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı bu talep. Anlatacağız efendim. Terörsüz Türkiye süreci adım adım işliyor. Oldukça önemli gelişmeler var. Anlatacağız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Gaziantep Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ardından terörden beslenen savaş baronlarının kaybedeceğini ve artık annelerin ağlamayacağını söyledi. Ve bu noktada çok önemli yeni gelişmeler var. Bunları da anlatacağız. Ukrayna'dan diyalog için Türkiye şartı. Ukrayna, Rusya ile liderler düzeyindeki görüşme için Türkiye şartını koştu. Açıklamada liderlerin ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla görüşebileceği belirtildi. Ve son başlığımız, KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Milyonlarca üniversitelinin beklediği açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Burs ve kredi başvuruları başladı efendim. E-Devlet üzerinden yapılacak. Onun da detaylarını birazdan aktaracağız. Bunlar şimdilik başlıklarımız. Birkaç haberimizin başlığı. Daha da fazlası var. 3 saat buradayız efendim. Vaktimiz çok. Gazetelere de şöyle hızlıca bakalım. Onları da başlık başlık geçeceğiz. Sonrasında detaylarına da bakacağız. Tekno tehdide yerli tedbir, saldırı riskine karşı her alanda önlem alınıyor. Oldukça önemli. Türkiye Gazetesi'nde tekno tehdit nedir? Neyle tehdit ediliyoruz? Karşımızda nasıl bir risk var? Ve buna karşı nasıl önlemler alınıyor? Bunu anlatacağız. İşte az önce bahsettiğim terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan o kritik gelişme. 4 kamp MİT kontrolünde boşaltıldı efendim. PKK Kuzey Irak'ı artık terk ediyor. O süreç nasıl işliyor? Nasıl boşaltıldı o kamplar? Silahlar ne olacak? Hepsini anlatacağız efendim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ilk sayfada, piyasalarımızı mikroplara karşı güçlendireceğiz diye yazıyor efendim. İlk sayfada bunu da anlatacağız. Devam edelim. Yeni Şafak. Okula anne eli değiyor. Okullarda yaşanan son dönemdeki olaylarla ilgili yeni projeler geliştirilmeye devam ediliyor ve okula artık anne eli değecek yeni bir projeyle. Nedir o projenin detayları? Birazdan anlatacağız. Yine PKK 4 kampı daha boşalttı haberi ilk sayfada yer alıyor Yeni Şafak gazetesinde. Geldik Milliyet'e. Terörün şah damarı boşalıyor. Terörsüz bölgede yeni gelişme diye verildi. PKK'nın Kuzey Irak'ta kampları boşaltması ve bedelini öderler mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yine Milliyet gazetesinde. PKK 4 kampı boşalttı. Akit gazetesinin manşeti. Gelelim sabaha doğru. Bakalım orada ne yazıyor. Milletin hakkı kırmızı çizgimiz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ilk sayfada fon meselesiyle ilgili önemli mesajları vardı. Hürriyet'te yine fon soruşturmasına dair önemli bir detay var. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon soruşturmasında iadelerin nasıl yapılacağına dair açıklaması var. Bir koyup iki aldın, sana para yok. Şimdilik kısaca anlatayım çünkü bunu söyledikten sonra merak ettiniz. Daha önce para yatırıp ana parasını veya ana parasından fazlasını çekip yine içeride para tutanlar ve fon tasfiyeleriyle o parası içeride kalanlar para alamayacaklar. Yani daha önce ben zaten 100 bin yatırmıştım. 200 zaten çektim. 100 hala içeride duruyordu. Benim ana param gitti diye bir şey yok. Zaten alacağını aldı. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında bu var efendim. Suudilerin füzesi bitiyor. Bu da önemli. Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmeler neden bizim için önemli? Çünkü Mekke ittifakı var. Daha yeni yapılmış bir anlaşma ve Husilerin saldırıları devam ederken Suudilerde teknik sıkıntılar yaşıyorlar. Bunu da anlatacağız. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyordu. Akşam PKK inleri boşalttı diye yazdı ve yine haksız kazancı olan bunun bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Evler bir yılda verilecek. Maltepe'de yıkılan evle alakalı bir haber var. Onun da detayını anlatacağız ve Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde de fondaki ana parasını alana ara ödeme yok. Zaten az önce bunu da anlatmıştık efendim. Bunlar başlıklar. Daha fazlasını da anlatacağız. Dediğim gibi güne enerjik dolu dolu girdik. Öyle de devam edelim. Güzel bir program, güzel bir gün olsun. Etiketimiz inancın gücü. Bugün de bunu belirledik efendim. İnancın gücü etiketine X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye başlıyor.
2: Türk savunma sanayi ürünlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanya'nın Türkiye'nin geliştirdiği milli jet eğitim uçağı Hürjet için yeni bir sipariş planı olduğunu açıkladı az sonra. Vatandaşlık maaşında taslak detaylar ortaya çıktı. Destek için kriter hane geliri en düşük emekli maaşı olacak. Bu tutarın altında geliri olan hanelere kira, enerji, gıda ve çocuk desteği sağlanacak. Peki kim ne kadar yardım alacak? Başvurular nasıl yapılacak? Az sonra.
1: Başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması üzerinden net mesaj verdi. Haksız kazancı olan bedelini öder. Kim olursa olsun hesap sorarız dedi. Fon yasasının meclisten geçmesinin ardından Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını söyledi. Erdoğan, İşkur Gençlik Programı ile ilgili müjde de paylaştı. İstanbul için kentsel dönüşümün önemine de vurgu yaptı. Tüm sözlerini şimdi izleyelim.
3: Fahiş getiriler elde etmiş. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz.
4: Gündeminde fon soruşturması vardı. Haksız kazanç sağlayanlar bedelini öder diyerek net konuştu. Ana para ödemeler için tarih verdi.
3: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 3,5 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Muhalefetin fon soruşturması üzerinden yaptığı algı operasyonuna tepki gösterdi. FETÖ taktiğiyle itibar suikastı yapanlara izin yok sözleriyle seslendi.
3: Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
4: Erdoğan İşkur Gençlik Programı ile ilgili müjdeyi de paylaştı.
3: Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek.
4: Erdoğan sözü İstanbul Maltepe'de çöken binaya getirdi. Net sözlerle kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. İstanbul'umuzu kentsel dönüşümün başkenti olarak görüyoruz dedi. Vatandaşlara seslendi. Harekete geçin çağrısı yaptı.
3: İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
4: Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara da tepki gösterdi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması için de meclisi işaret etti. İç onay işlemlerinin tamamlanması için meclise sevkine yönelik çalışmalar sürüyor, dedi.
3: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Türkiye Gazetesi'nde de ilk sayfadaydı. Piyasalarımızı mikroplara karşı güçlendireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça sert bir tabir aslında. mikroplar demesi de bu noktada hükümetin tepkisini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Milletimizin hakkı ve hukuku kırmızı çizgimiz. Amacımız kamu kaynağı kullanmadan süreci şeffaf şekilde yönetmek ve haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecek dedi. Tabii tüm bu açıklamalarda aynı zamanda kamuoyu vicdanında rahatlatan açıklamalar oldu. CHP Genel Başkanı iken Özgür Özel, Cemil Tugay'ı aday gösterirken sütte leke var, Cemil Tugay'da yok demişti. Tugay'ın AK Parti'ye geçtiği günse sütü bozuk anlamındaki paylaşımıyla gündeme gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yeni partisindeki ilk mesaisine başladı. Özel'in sözlerine de cevap verdi. İzleyelim.
5: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
6: Bir dönem bu sözlerle övmüş, tam destek vermişti. Saf değişikliğinin ardındansa sütü bozuk paylaşımı yapmıştı. Cemil Tugay'dan cevap geldi.
7: Kendisi eski genel başkanımdır. Sadece hem söz sahibine aittir. Ben daha öte bir şey demeyeyim.
6: Cemil Tugay AK Parti'deki ilk mesaisine başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı güne hayırlı olsun ziyaretleriyle başladı.
8: Müsaadenizle başkanım.
6: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekilleri tarihi şatoda Tugay'la bir araya geldi. Menemen, Foça ve Çiğli Belediye Başkanları'yla Menderes Belediye Başkan Vekili de ziyaretteydi. Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Cemil Tugay'ın gündeminde Özgür Özel vardı.
5: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
6: Özel'in 7 Ekim günü, yani Tugay'ın AK Parti'ye geçtiği gün sütü bozuk anlamına gelen bad maye ve namert ifadelerini kullandığı paylaşımı hatırlatıldı. Tugay bu paylaşımlara cevap verdi.
7: Kendisi eski genel başkanımdır. Sadece hem söz sahibine aittir. Ben daha öte bir şey demeyeyim.
6: Tugay İzmir'e ilişkin mesajlar da verdi.
9: İzmir'deki belediye hizmetlerinin hiçbirinde geriye gidiş olmayacak. Bundan sonra üzerine yenilerini ilave edeceğiz.
6: Cemil Tugay, İzmir'in kendine özgü yapısının korunacağı, belediye üzerinden siyasi baskı oluşturulmasının mümkün olmadığının altını çizdi.
5: Söz veriyorum size, bunun için çalışacağız.
1: İlginç bir tartışma, süt tartışması. CHP'yi bırakıp yeni partiye geçtiler. Umduklarını bulamayınca geri dönmek istediler. Bir de seçilebilecek sıradan adaylık garantisi talep ettiler. En az 17 vekil. O şartlı dönüş talepleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı. Kılıçdaroğlu o vekillere kapıyı tamamen kapattı.
10: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
4: Baba ocağını terk ettiler. Özgür Özel'in peşinden yeni partiye gittiler. En az 17 milletvekili pişman olup yeniden CHP'nin kapısını çaldı. Ama bir de şartları vardı. Bunu duyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hepsine kapıyı kapattı.
11: Tuttum, partiden attım. Buyurun beyler, çıkın gidin.
4: Yeni partide ön seçim krizi büyüdü. Milletvekilleri arasında pişmanlık başladı. Aradığını bulamayan en az 17 milletvekili CHP'ye geri dönmek için gizlice nabız yokladı.
12: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
10: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
4: Dönüş arayışındaki vekiller seçilebilecek sıralardan milletvekili adaylığı garantisi istediler. Bununla da kalmadılar. Bir de yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olmayı talep ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu şartları reddetti. Vekillere CHP kapılarını kapattı.
13: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.
4: Yeni parti içindeki asıl büyük kopuşunsa 14-15 Kasım tarihlerindeki büyük kurul kurultayın ardından yaşanması bekleniyor. Özgür Özel'e bayrak açan çok sayıda ismin kurultay sonrasında CHP'ye dönüş trafiğini hızlandıracağı iddia ediliyor.
1: Denklem ilginç. Yıllardır üyesi olduğunuz, milletvekilliği yaptığınız, gönül verdiğiniz partiden tam olarak ne için ayrıldınız? İlk soru işareti bu. Hadi ayrıldınız. Gittiğiniz yerde ne arıyordunuz? ne bulamadığınızda tekrar geri dönmek istediniz. Tüm bu süreç yaşanırken geri dönerken de biz bunları istiyoruz ha öyle döneriz derken de acaba ne düşündünüz? Tüm bunlar gerçekten biraz ilginç, akıl almaz bir denklem gibi geliyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Bu genel kurul bir gelsin ondan sonra ortalık daha da karışacaktır. Mersin'de yolsuzluktan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimleri CHP'nin gösterdiği adaylar kazandı.
14: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın kimseye yediremez.
4: Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine geçen isimler belli oldu. Seçimleri CHP'nin adayları kazandı. Mersin'de 3 belediyeye birden yolsuzluk operasyonu yapılmıştı. Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları tutuklanmıştı. Tutuklanan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı kararıyla da görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Görevden alınan Abdullah Özyiğit ile Ahmet Serkan Tuncer'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Yenişehir'de 19 oyla Çağdaş Dutlu, Mezitli'de ise 16 oyla Turgut Selazı başkan vekili oldu. Her iki belediyede de kazananlar CHP'nin adaylarıydı.
14: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi ise salı günü saat 14'te yapılacak. Görevden uzaklaştırılan Vahap Seçer'in yerine geçecek isim belli olacak.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ardından terörden beslenen savaş baronlarının kaybedeceğini ve artık annelerin ağlamayacağını söyledi. Sürecin hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.
15: Cumhuriyet'in ilk asrının en önemli meselesi ne yazık ki bu aziz milletin ve bu büyük milletin terör belasıyla meşgul edilmiş olmasıdır. Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, daha önce FETÖ ve İsrail'in terör sorununun çözülmesini istemediğini belirtti. Kurtulmuş, iç kale ve kardeşlik vurgusu yaptı.
15: İran'ı vurdular, Lübnan'ı vurdular, Suriye'yi vurdular, Yemen'i vurdular, Katar'ı dahi vurdular. Böylece İsrail diyor ki, siz bölgede istikrar mı istiyorsunuz? Ben de bölgede hakim olmak için istikrarsızlaştırmak istiyorum. Ve bölgedeki bütün ülkeleri tehdit eden bir tavır içerisine girmesi, Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmesini zorunlu kılmıştır.
4: Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin 3 adımda sürdüğünü kaydetti. Risklere ve provokasyonlara değinerek uyarılarda bulundu.
15: Artık bizim bu ülkenin bir tek evladını dahi teröre harcayacak lüksümüz yoktur. Artık silahlar tamamıyla, bütünüyle geride kalmalıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır.
4: Numan Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşması durumunda artık annelerin ağlamayacağını ve bölgesel refahın güçleneceğinin altını çizdi.
15: Terörün bitmesiyle savaş ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir. Artık bu memlekette, artık bu bölgede anneler ağlamayacak. Artık Türkiye bölündü mü bölünecek mi gibi bir tehdit, bir tehlikeyle asla karşı karşıya kalmayacağız. Önümüzdeki yol dağıtılan, dağılan parçalarımızın bir araya getirilmesi, birleştirilmesi ve hep beraber bir bütün olarak hareket etmesinin başlangıcıdır.
4: Kurtulmuş Gaziantep programında terörsüz Türkiye mesajları vermeye devam etti.
16: Zaten Türkiye'nin içerisinde şu an itibariyle terör örgütünün bir tek elemanı kalmamış ve bir tek faaliyeti mevzu bahis değildir. Bu mesele hızlı bir şekilde ve gerçekten tıkır tıkır süreç yolunda işliyor.
1: PKK'nın tasfiyesinde bir eşik daha geçildi. Oldukça önemli. Örgüt, terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda yeni bir adım attı. Irak'ın Metina bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları bu adımı hem belgeledi hem Ankara'ya rapor etti. Süreç kararlılıkla ilerliyor mesajı verildi.
17: Bu mesele
3: kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
6: Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerliyor. PKK Irak'ta 4 kampı daha boşalttı. Açıklama güvenlik kaynaklarından geldi.
3: Çerçeve yasada da vazedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
6: Devlet terör örgütünü adım adım izliyor. Her adım Ankara'ya rapor ediliyor. Güvenlik kaynakları yeni bir açıklama geçti. Buna göre PKK Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim'de boşalttı.
3: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir.
6: Öncelik Türkiye'nin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına verildi. Bu yüzden örgüt sınıra sadece 4 kilometre mesafedeki barınma alanlarını terk etti.
3: Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
6: Güvenlik kaynakları süreç kararlı ve tavizsiz şekilde sürüyor dedi. Dağlık bölgelerdeki barınma alanlarının boşaltılmasını da bunun göstergesi olarak niteledi.
3: Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk.
6: PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırması sonrası örgüt mensupları çerçeve yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek. Eğitimden ekonomiye yürütülecek programlarla yasadan faydalanma hakkı bulunanlar topluma entegre edilecek. Böylece kalıcı bir iç barış ortamı tesis edilecek. Güvenlik kaynakları atılan her adımın milletin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacağını vurguladı.
3: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyet menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: Türkiye gazetesinde de manşetteydi efendim bu haber. Yılmaz Bilge'nin de imzası var. 4 kamp MİT kontrolünde boşaltıldı diye yazıldı. Mağaradan

0: bitmesini bekliyoruz. Tabii ki aceleyle birkaç günde olacak bir iş değil ama adım adım hem Türkiye'nin hem de bölgenin tamamen terörden temizlendiğini görüyoruz ve bir tarihe tanıklık ediyoruz efendim. Tarih kitapları bunu da yazacaktır zaten. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 şart sunduklarını, bazı şartların kabul edildiğini öne sürdü. Ancak Tahran bunu yetersiz buldu. Hürmüz'de gerilim sürerken İran bir petrol tankerinin mayına çarptığını açıkladı.
1: İran'la ABD arasında Hürmüz pazarlığı yeniden kızıştı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 şart sundu. ABD bazılarını kabul etti. Ancak Tahran bunu yetersiz buldu. İddia İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye ait. ABD'nin bazı anlaşma şartlarını kabul ettiğini duyuran Rızai, İran'ın bunu yeterli bulmadığını öne sürdü. Rızai, artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa gerilim bir kez daha tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu bir petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu. Çarpmanın ardından tankerin makine dairesinde patlama meydana geldi. Tankerin 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklandı. İran geminin seyir sistemini kapatarak boğazdan geçmeye çalıştığını öne sürdü. Tankerin adı ve hangi ülkeye ait olduğu açıklanmadı. Ayrıca Hürmüz'de 11 Ekim'de bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği de açıklandı. Petro Dolphin adlı tankerin görüntüleri yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son olarak İran'la verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'dan önce İran'a saldırmayacağız demişti.
0: Ukrayna, Rusya ile liderler düzeyindeki görüşme için Türkiye şartını koştu. Açıklamada liderlerin ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla görüşebileceği belirtildi.
1: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü dengeli ve sonuç odaklı barış diplomasisi kilit rol oynamaya devam ediyor. Savaşın başından bu yana tarafları masada tutabilen tek aktör olan Türkiye'nin bu çabası Kiev yönetiminin son kararında da belirleyici oldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Rus lideri Vladimir Putin'in bir araya gelebileceği muhtemel liderler zirvesinin şartlarını duyurdu.
2: Devlet Başkanımız Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebilir. Ancak bu görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla ya da arabuluculuğunda gerçekleşebilir.
1: Ankara'nın masadaki yapıcı rolüne dikkat çeken Ukraynalı bakan, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer alacağı üçlü görüşmelere de hazır olduklarını vurguladı. Sibiya, barışı yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile değerlendireceğiz dedi. Barış masasının kurulması için Türkiye'nin desteğinin önemine işaret etti.
0: Efendim derdimiz bir değil ki. Dört yanımız zaten savaşlarla çevrili. Suudilerin füzesi bitiyor. Bir başka sorun. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Suudilerin hava savunma füzesi stokları azalıyor. Riyad'ın seçenekleri kısıtlı efendim. Suudi yönetimi topraklarının savunulması için dostlarından yardım bekliyor. Fransa, İngiltere ve Pakistan destek sözü verirken ABD henüz bir talebi kabul etmedi. Geniş çaplı bir kara harekatı Riyad'ı maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa sürükleyebilir. Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na peş peşe saldırıların ardından uçuşlara getirilen yasağın süresi de uzatıldı. Oldukça önemli. Prens saklanıyor. Veliaht Prens Selman saldırılara karşı sığınaklarla donatılmış farklı saraylar arasında mekik dokuyor diye de belirtilmiş efendim. Mekke İttifakı'nın burada nasıl faaliyete geçeceği, neler yaşanacağı da oldukça önemli. O yüzden bizim için bu soru işareti önemli. Dedim ya, dört bir yanımızda zaten bir derdimiz var diye. Suudi Arabistan'da yaşananlar da Mekke İttifakı'ndan dolayı bizim için önemli. Türk savunma sanayi ürünlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanya'nın

0: Türkiye'nin geliştirdiği milli jet eğitim uçağı Hürjet için yeni bir sipariş planı olduğunu açıkladı.
1: Biz teslimatımızı hava kuvvetleri başlamadan İspanya demiş ki ben bundan beğendim, almak istiyorum, 30 tane aldı. İmzaladık. Şimdi onlar için 2028'de teslimatlar için çalışıyoruz yani.
2: Daha önce imzalanan anlaşmayı hatırlattı. Teslimat tarihini açıkladı. İspanya'nın 15 adet daha Hürjet almayı planladığını duyurdu.
1: 15 tane daha almak için de plan yapıyor.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kastamonu'da Mavi Vatan'dan Gök Vatan'a Milli Teknoloji Hamlesi programında konuştu.
1: Sesten hızlı giden uçak.
2: TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu konuşmasında Türk savunma sanayi ürünlerine övgüler yağdırdı.
1: Gürkuş şu anda en iyi eğitim uçağı. Gerçekten biz yaptığımız zaman güzelini yapabiliyoruz gençler. Ready for
0: takeoff. Fon soruşturmasında milyarlık para trafiğinin seyrini değiştirebilecek bir tüyo şüphesi gündeme geldi. Tasfiye düğmesine basılmadan hemen önce sadece 16 günde 440 yatırımcının fonlardan çıkardığı tutar 401,2 milyar lirayı buldu. Dikkat çeken bu para hareketi bu isimlere önceden tüyo mu verildi sorusunu akıllara getirdi efendim, izleyelim.
3: Milyarlarca liralık devasa bir para trafiği. Operasyondan önce 16 günde fonlardan çıkan tam 401,2 milyar lira. Fon soruşturmasında şimdi milyarlık para trafiğinin seyrini değiştirebilecek haberli çıkış şüphesi gündemde. Fon soruşturmasında yeni perde aralandı. 3 ayrı fondan elde edilen 187 milyar 653 milyon liralık karın peşine düşülmüş, 214 kişi ve kurumun kazancı için geri çağırma süreci başlamıştı. O soruşturma sürerken bu kez Eylül ayının ilk yarısındaki dev para hareketlerinin dökümüne ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren mali verilere göre rakamlar dudak uçuklatıyor. Sadece 16 günde 2 fondan 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çıkış yapıldı. Peki bu dev para trafiğinin ne kadarı hangi fondan çekildi? İlk adres Tera, 1-16 Eylül tarihleri arasında 168 yatırımcı 100 milyon liranın üzerinde para çekti. Hesaplara yansıyan toplam tutar tam 335 milyar 912 milyon lira. Aynı tarihlerde Pusula fonundaysa 272 yatırımcı 50 milyon liranın üzerinde çıkış yaptı. Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam tutar 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 lira olarak hesaplandı. Soruşturma da yeni bir boyut kazandı. 100 milyon liranın üzerinde çıkış yapan isimler tek tek tespit edildi. Hesaplar mercek altına alındı. Şimdi kritik soru şu. Bu isimler soruşturma veya tedbir kararları öncesinde haberli çıkış mı yaptı? Teknik ve mali incelemeler cevap ararken bilgi sızdırıldığı şüphesinin doğrulanması halinde yeni tedbirlerin devreye alınması bekleniyor. Başsavcılık soruşturma kapsamında SPK, Borsa İstanbul Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği ile yazışmalar yürütüyor. Ancak soruşturmanın gizliliğini korumaya yönelik önlemlere rağmen gizli ibareli belgeler dijital mecralara sızdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri değerlendirilen kişiler hakkında reysen adli soruşturma başlatıldı.
0: Acaba kuşlar birilerine haber mi uçurdu? O haberi uçurdularsa da illaki bir karşılığı olacaktır. Bir koyup iki aldın, sana para yok. Ne demek bu fon soruşturması ile ilgili? Anlatalım efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ödemelerin nasıl yapılacağını anlattı ve şunu söyledi. Gittiniz diyelim, bir fondan bir pay aldınız. 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon da kar ettiniz. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz para 3 milyonken. 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız diyor Cevdet Yılmaz. Net yatırım tutarını alıp çıkanlar, bir de hukuk dışı işlemler yapanlar, bu iki kesim bu 1 milyona kadar ödemeyi alamayacaklar. Matematik gayet basit. Daha önce fona paranızı yatırdınız. yatırdığınız para kadar veya daha fazlasını. Tabii uçuk rakamlar olmadan büyük ihtimalle o uçuk rakamları alanlar hiçbir şey alamayacak. Ellerindekilerden de olacaklar büyük ihtimalle. O ana paranızı aldıysanız, üstüne de biraz kar da ettiyseniz ya da etmediyseniz, sizlik bir durum yok. Zaten tasfiye sürecinde sizin adınız da geçmeyecek. Bankadan da herhangi bir işlem olmayacak. Bir kenarda bekleyebilirsiniz. İşin özeti bu. Zarara uğrayanlar, onlar için de ödemeler yapılacak efendim. İstanbul Emniyeti yeni nesil suç örgütlerine göz açtırmıyor. Motosikletli suç çetelerine ağır darbe vuruldu. Son bir ayda 289 suç örgütü üyesi yakalandı. 20 kurşunlama eylemi de engellendi.
3: Suç örgütlerine peş peşe darbeler indirildi. Motosikletli çetelere yönelik operasyonlarda 289 şüpheli yakalandı. Cephanelikler ele geçirildi. 20 kurşunlama eylemi engellendi. İstanbul Emniyeti yeni nesil suç örgütleri olarak adlandırılan motosikletli çetelere bir ay içinde peş peşe operasyonlar düzenledi. İş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıkları belirlenen 289 şüpheli yakalandı.
4: Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve motosiklet ele geçirilmiştir. Özellikle bu süre zarfında 20 adet kurşunlama eylem girişimi engellenmiştir.
3: Operasyonlarda suç örgütlerinin kullandığı 153 ruhsatsız silah, av tüfekleri, kurşunlama eylemlerinde kullanılan motosikletler ve binlerce mermi ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonlara ilişkin açıklamasında suç örgütlerine geçit verilmeyeceği mesajını verdi.
4: İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
5: Başka bir polis var!
1: Başka bir polis!
0: Efendim sıcak bir gelişme var. Bir son dakika haberi. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İki belediye başkan yardımcısı dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı var efendim. Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu'yla Gültekin Bayındır ve çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Murat Kerimoğlu'nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde de başkan yardımcısıydı. Ve bu sabah eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. İkinci dalga operasyonda iki belediye başkan yardımcısı dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi efendim. Sıcak bir gelişme. Belediye operasyonlarına bir yenisi daha eklendi bu sabah. Daha önce biliyorsunuz Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alınmış ve ardından da biliyorsunuz tutuklanmıştı. Şimdi de iki belediye başkan yardımcısı dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hemen detayları bize muhabirimiz Sait Kahraman anlatsın. Sait.
6: Evet, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Gözler şimdi operasyonun ayrıntılarına çevrildi. Gözaltına alınan isimlerden Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandığı operasyonun ardından başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Erdal Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Operasyonun kapsamında gözaltı gerekçelerine ve soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin gelişmeleri şu anda yakından takip ediliyor. İlerleyen dakikalarda savcılık tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Şu an itibariyle operasyon devam ediyor. İlerleyen dakikalarda ayrıntıların da gelmesini bekliyoruz.
0: Sait, teşekkürler. Kolay gelsin Sait Kahraman. Aktar'da Etimesgut Belediyesi'nde ikinci dalga operasyonun detaylarını devam edelim. Efendim bugün önemli bir gün. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray dünya devini ağırlayacak. Barcelona'yı. Futbol konuşacağız. Ona geleceğiz ama öncesinde ilginç işler yaşanıyor. Şimdi bilet fiyatları 75 bin liraya kadar yükseldi ve bitti. Ama dev maç öncesi kara borsa hareketliliği de emniyeti harekete geçirdi. Sosyal medyada kara borsa bilet sattığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
3: Galatasaray Devler Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak.
7: Kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.
3: Dev maçın biletleri tükendi. Kara borsaya düştü. Fahiş fiyatla bilet satan 9 şüpheli gözaltına alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sarı kırmızılılar salı günü sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak.
7: Singo yok. Günay'ın bu hafta antrenmanları çıktı, o olmayacak. Onun dışında tam kadroyuz. Önemli ayaklara karşı oynayacağız. O yüzden az hata yapmamız gerekiyor. Çünkü hata yaptığınızda daha kolay cezalandıracak takım var.
3: Rams Park'taki mücadelenin bilet fiyatları gündem oldu. Bazı biletlerin fiyatı 75 bin liraya kadar yükseldi. İstanbul Emniyeti de maç öncesinde sosyal medyada kara borsa bilet satışı ilanı veren şüphelileri takibe aldı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan 5 Eylül'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki kara borsa bilet satışına ilişkin soruşturma da tamamlandı. 4 şüphelinin futbol maçlarının biletlerini değerinin üzerinde sattıkları vurgulandı. Haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin ardından Abdullah A. ve Emrah Y.'nin aynı suçu yeniden işledikleri belirlendi. İki şüpheli hakkında ayrı soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında da kara borsa bilet sattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Birazdan yine futbolu konuşacağız efendim. Ama önce bir gündemdeki haberleri tamamlayalım. Vatandaşlık maaşında taslak detayları ortaya çıktı. Destek için kriter hane geliri en düşük emekli maaşı olacak. Bu tutarın altında geliri olan hanelere kira, enerji, gıda ve çocuk desteği sağlanacak. Peki kim ne kadar yardım alacak? Başvurular nasıl yapılacak? İzleyelim.
8: Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz.
3: Vatandaşlık maaşında ayrıntılar netleşiyor. En düşük emekli maaşı kriter olacak. Yardım miktarı ise kademeli olarak belirlenecek.
9: Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz.
3: Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi adıyla hazırlanan yeni modelle ilk etapta 2,5 milyon haneye destek verilecek. Destek olarak 1,5 trilyon lira ödenecek. Taslağa göre bir haneye giren toplam gelir 23.552 liranın altında kalıyorsa destek imkanı değerlendirilecek. Yardım miktarı ailenin ihtiyaçlarına göre kademeli olarak belirlenecek. Yani herkese aynı ödeme yapılmayacak. Kira, gıda, enerji ve çocuk gibi ihtiyaçlar ayrı ayrı hesaplanacak.
9: Yeni destek modelimiz özü itibariyle bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak.
3: Büyük şehirlerde kira yardımı öncelikli olacak. Erzurum, Kars, Ardahan ve Sivas gibi soğuk illerde enerji desteği öne çıkacak. İhtiyaç durumuna göre aynı haneye birden fazla kalemde yardım da yapılabilecek. Ancak ödemeler belirlenen üst sınırı aşmayacak. Gelir tespitinde sosyal yardım kayıtlarının yanı sıra SGK, Gelir İdaresi, banka hesapları ve tapu verileri de kullanılacak. Başvurular E-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları üzerinden alınacak. Taslağa göre pilot iller Aralık ayına kadar belirlenecek. İlk ödemeler ise 2027'nin ilk çeyreğinde başlayacak. Destek alan hanelerin gelirleri her ay kontrol edilecek. Gelirinde artış tespit edilenlerin sistemden çıkarılması gündeme gelecek. Taslak, vatandaşlık maaşı ödeneceklere özel destek kartı verilmesini de öngörüyor. Ödemelerin bu kartta toplanması, desteğin bir bölümünün nakit çekilebilmesi, gıda ve temizlik ürünlerinin ise indirimli alınabilmesi planlanıyor.
0: Geçelim futbola. Önce bir milli takımı konuşalım, sonra bu geceyi konuşacağız. Milli takımda yeni hoca arayışı hız kazandı. Federasyonun ilk tercihi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e çalıştıran Arda Turan oldu. Turan'a teklif de yapıldı. Eğer Arda Hoca olmazsa milli takım rotasını yabancı hocaya çevirecek.
3: Milli takımda yeni teknik direktör arayışı başladı. Listenin ilk sırasındaki isim Arda Turan. Genç teknik adamla ilk temas kuruldu.
10: 28 tane 10 saate yakın 15 saatle 10 saat arası yolculuk yaptık. Bu çocuklar birçok şey hak ediyorlar. Burada bir tarih yazıyorlar.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'ndeki sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırmıştı. Cuma günü yapılan olağanüstü genel kurulda yeni teknik direktör için düğmeye basıldı.
11: Sadece gol eksiğimiz vardı. Futbolcularımıza geleceğe umutla bakmalarını söyledim. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Farklı teklifler alsam da burada kaldığım için gerçekten mutluyum.
3: TFF Yönetim Kurulu yeni teknik direktörün belirlenmesi için Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na tam yetki verdi. Yönetimin gündemindeki ilk isim Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran eski milli futbolcu Arda Turan oldu. Turan'a teklif götürülmesi kararlaştırıldı.
10: Kazanmak istiyoruz. Leipzig'e gitmek istiyoruz. Bizim hayalimiz. Geri adım atmayacağız.
3: Cuma günü takımının başında maça çıkan Arda Turan ertesi gün özel uçakla İstanbul'a geldi. Ailesiyle görüşen genç teknik adamın ilk temasta kulübüm ayrılmamı istemez. Ben de savaş varken yarı yolda bırakmam dediği öğrenildi.
10: Ukrayna'daki kendi ülkemdeki bütün çocuklara geleceği umutla bakan çocuklara armağan ediyorum.
3: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Arda Turan'a hem kulübü hem de amilli takımı çalıştırabileceği yönünde bir öneri sunduğu belirtildi. 39 yaşındaki teknik adamın teklifi değerlendirdikten sonra Shakhtar Donetsk yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Arda Turan'la anlaşma sağlanamaması durumundaysa alternatif isimler devreye girecek. Yabancı adaylar da masaya yatırılacak.
0: Arda Hoca da milli takıma çok yakışır. Bakalım neler olacak. Gelelim bu geceye. Bu gece Galatasaray ve tüm Türkiye. İnanılmaz heyecanlı efendim. Barcelona geliyor İstanbul'a ve Fanatik Gazetesi'nde Kükrü Aslan'ın başlığı var. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz zor bir maç olacak. Sarı Kırmızılılar Barcelona'yı ağırlıyor. Bu sezonun 2026-2027 futbol sezonunun en iyi takımı Barcelona. Açık ara tüm dünyada. En iyi takım. İnanılmaz oynuyorlar. Çıktıkları bütün maçları kazandılar. Yani işi çok zor Galatasaray'ın. Burası malum. Rafinha yok. En önemli oyuncuları. Şu anda takımın en iyi oyuncusu olan form durumu olarak Rafinha yok sakatlığı nedeniyle. Ama tabii bu Barcelona için çok büyük bir dert mi? Değil. Öyle oyuncuları var ki birazdan onlara da bakacağız. Kükrü Aslan'ın manşeti Fanatik Gazetesi'ndeydi. Bu arada diğer haberleri de hemen okuyalım. Fener'in Villa planı hazır. Yarın da Fenerbahçe Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. O maçı da uzun uzun konuşacağız. Kartal'da rotasyon alarmı başlığı da yine yer almış ve Avrupa'da fırtına çıkacak. Yine Beşiktaş ve Trabzonspor'un da önemli maçları var efendim. Bunları da anlatacak. Bir de foto maçı görelim. Bugün iki gazeteyi birden aldık. Foto maçları çok güzel bir manşet vardı çünkü. Barçalı Aslan'ın manşeti Foto Maç gazetesinde Galatasaraylı yıldızlarla birlikte ekranda ve yine Barcelona logosunu parçalayan bir aslan fotoğrafı da yer almış. Çok güzel bir sayfa olmuş. Galatasaray Barcelona'yı konuk edecek. Bir sayılara da bakalım mı? Kimler şimdiye kadar neleri başardı Galatasaray'da? Bir gelsin efendim ekranlara. Şimdiye kadar 341 maça çıktı Sarı Kırmızılılar Avrupa arenasında. 121 galibiyeti, 130 da yenilgisi var. Beraberlik sayısı ise 90. 469 gol attı Galatasaray ve 521 gol yedi. Bugün şu en alttaki sayıya hiç dokunmadan bir üstünü 1-2 arttırıp 121 galibiyeti de 122 yaparsa Galatasaray Türkiye'den mutlusu yok. Ama iş çok çok zor. Neden bu kadar zor efendim? Onun da sebebi var. İlk 11'ler bir gelsin. Muhtemel 11'ler. Bunları çıkarttık. Şimdi kalede Garcia olacak. Juan Garcia. Stoper ikilisinde Eric Garcia ile Martin. Sol bekte Joao Cancelo. Sağ bekte de Jules Kunde'nin oynaması bekleniyor. Orta sahada Rodri, Pedri ve Dani Olmo. Dünya Kupası'nı aldı bu üçlü efendim. Bu üçlü Dünya Kupası aldı ve bugün Galatasaray stadında Sarı Kırmızılılara karşı oynayacaklar. İleride Lamine Yamal. Şu anda aktif en iyi 3-5 futbolcudan biri. James Gordon Premier Lig'den Newcastle United'dan geldi. Geçen hafta golünü de attı, açıldı. Ve Gabriel Jesus geçtiğimiz sezon Arsenal'daydı. Ve bu kez de Barcelona'da forma giyiyor. O da performansını yavaş yavaş arttırıyor. Eğer ki Rafinha'da olsaydı işler çok çok daha zor olacaktı. Gelelim Galatasaray'a. Sarı Kırmızılılarda da eksik bir tek Singo var. Bugün benim beklediğim 11 bu şekilde. Böyle bir muhtemel 11 çıkarttım ama tabii Okan Hoca çok çok daha iyi bilir futbolu. Okan Buruk'ta neyi bilmiyoruz. Acaba nasıl bir 11 çıkacak? Bu bizim beklentimiz. Uğurcan kalede. Sağ bekte Barış son maçta bekte çok iyi bir performans sergilemişti. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Torreira Lemina ikilisinin oynamasını bekliyorum Sara yerine. Çünkü Liverpool maçlarında da bu ikili İstanbul'da oynanan maçlarda sahadaydı ve Galatasaray o iki maçı da kazandı. Orta sahayı daha iyi tutmak adına önemli olabilir. Yunus, Leao, Batrakov ve Osimhen 11'ini bekliyoruz efendim. Şimdi ümitsiz olan çok kişi olabilir. Özellikle yeni Galatasaraylıların bilmesi, eskilerinde hatırlaması gereken şeyler var. Onun için de Ali Kırca'nın bir şiirini, bir dörtlüğünü okuyacağım efendim. Bir babanın çocuğuna vasiyeti gibi. Ali Sami Yen dedi. Yendin bu alemde yenilecek ne varsa birer birer. Önce ümitsizliği yendin. Galatasaray'ın olduğu yerde umut hep vardır diyerek yendin. Akşam Sarı Kırmızılılara başarılar diliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BB veya dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BB veya mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
2: BB. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'leri bağlan hayata.
5: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Alev yandı. Kısa sürede büyüyen alevler tamamını sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

alışveriş merkezinde tarihi yolculuğa çıkıyorlar. Filipinler'de dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden birinde denizcilik müzesi açıldı. Müzede 1600'lü yıllara ait dev bir geminin aynı boyutlardaki replikası sergileniyor. Başkent Manila'daki sergi her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Filipinler denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip. Manila ile Meksika arasında yüzyıllar boyunca ipek, porselen ve baharat ticareti yapıldı. Kuzey ışıkları Finlandiya'nın kuzeyinde gökyüzünü adeta bir renk şölenine çevirdi. Rovaniemi kentinde yeşil ve kırmızı ışıklar saatler boyunca gökyüzünü aydınlattı. Kuzey Kutup Dairesi üzerindeki kentte kaydedilen görüntüler etkileyici doğa olayını gözler önüne serdi. Aurora olarak da bilinen kuzey ışıkları İtalya, Korsika ve Ukrayna'ya kadar uzanan geniş bir bölgede görüldü. Gökyüzündeki ışıklar 3 kez yoğunlaştı ve çıplak gözle izlenebildi. Önümüzdeki günlerde de görsel şölenin devam etmesi bekleniyor.

0: Kaliforniya kıyılarını dev dalgalar vurdu. Deniz suyu evlerin içine kadar girdi. Rachel kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisini sürdürüyor. Long Beach ve Oceanside kentlerinde sahil evlerini su bastı. Dalgalar kıyı şeridinde hasara yol açtı. Ekipler evleri korumak için çalışma başlattı. İş makineleriyle kum ve molozlar temizlendi. Kıyıdaki aşınmayı önlemek için önlem alındı. Yaklaşık 7 bin kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer tehlikeli dalgalara ve kıyı taşkınlarına karşı uyarı yayımladı. Sinyal uyarısına öfkelendi, sinir krizi geçirdi. Yer İstanbul. Trafikte seyir halindeki hafif ticari araç sağa sinyal verip sola manevra yapınca motosikletlinin gözünden kaçmadı, uyardı.
1: Sinyalin sağa çık, sola dönüyorsun.
0: Ancak ne olduysa tam da o andan sonra oldu. Hatayı kabul etmek yerine sinir krizi geçiren sürücü araç içinde adeta kendinden geçti.
2: Tamam, gelmedi mi? Harbi seni indiririz.
0: Tepkisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen motosikletli ise sakinliğini koruyarak yoluna devam etti.
3: TGRT FM Haber.
4: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hemen ikinci saat dilimimizin başlıklarına bakalım neler var. Gelsin ekranlara. Beş başlığımız birden geldi. İsraf artarken refahtan söz edilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl tüm dünyada 1,5 milyar ton gıdanın çöpe gittiğine dikkat çekti. Güvenli gıdaya erişim milli güvenlik meselesi dedi. Anlatacağız efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri birazdan ekranlarda. Fon sürecinde ödemeler bu ay başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye edilen fonlarda parası giden 44 bin kişinin mağduriyetinin sona erdiğini açıkladı ve ödemelerin nasıl yapılacağını da anlattı. Onu da getireceğiz ekranlara. İçlerinde okul güvenliği zirvesi. İhtiyaç duyulan okullarda polis ya da bekçi dersten yarım saat önce okulda hazır bulunacak. Denetimler de sıklaştırılacak. İçişleri Bakanı Çiftçi, okul güvenliği önlemleri sıkı tutuluyor mesajı verdi. Trump'ın enerji ateşkesi sözde kaldı. Şaşırtmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığı yönündeki açıklamaları silahları susturmadı. Rusya, Trump'ın ateşkesi ilanından saatler sonra Ukrayna'nın enerji altyapısına hedef aldı efendim. 6 kişi öldü. Çöken bina için TOKİ devreye girecek. İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina faciası, hatırlayacaksınız. Bunun için harekete geçildi. Vali Davut Gül ve Bakan Yardımcısı Ömer Bulut hak sahipleriyle bir araya geldi. Vatandaşlara 9 milyon liralık acil yardım ve 1 yıl içinde yeni konut sözü verildi efendim. Bunlar da ekranlara gelecek. Etiketimizi tekrar hatırlayalım mı? İnancın gücü. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
5: İstanbul'da hava kalitesi düştü, hatta bazı ilçelerde hassas seviyelere indi. Özellikle de Kağıthane ve Esenler'de derin bir nefes almak zor. Az sonra. 2026 Nobel Ekonomi Ödülü Robert Hall ve Michael Woodford'a verildi. ABD'li ekonomistler makroekonomik istikrar politikalarına ilişkin çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Az sonra.
4: Efendim yeniden hatırlayalım. Yaklaşık bir yarım saat önceki sıcak gelişmeyi. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi ve 2 belediye başkan yardımcısı dahil 25 kişi gözaltına alınması adına karar verildi. Başkan yardımcıları Fikret Güzoğlu ile Gültekin Bayındır ve çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Fikret Güzoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Diğer başkan yardımcısı Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı. Onlar ve toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi efendim. Operasyonun detaylarını da ilerleyen dakikalarda aktaracağız elimize geldikçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl tüm dünyada 1,5 milyar ton gıdanın çöpe gittiğine dikkat çekti. Güvenli gıdaya erişim milli güvenlik meselesi dedi. Erdoğan israfın arttığı bir dünyada refahtan bahsedemeyiz dedi.
6: Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz.
0: Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıdanın israf edildiğine dikkat çekti. Nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmeliyiz dedi.
6: Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Gıda Forumu'nun açılış törenine video mesaj gönderdi. Gıda israfının en çok %60 gibi yüksek bir payla evlerde gerçekleştiğini belirtti.
6: Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti.
0: Erdoğan, Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek olan COP31 zirvesinin hedefini anlattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ne ev sahipliği yapan Türkiye'nin genel direktörlük seçimi için adayını da ilan etti.
6: Uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Dr. Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz.
4: Haysiyet cellatlığına izin vermeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Hürriyet gazetesinde manşetteydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası fon kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu kabinenin ardından. Bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına müsaade etmeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sözleri de önemliydi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye edilen fonlarda parası giden 44 bin kişinin mağduriyetinin sona erdiğini açıkladı. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmadığını belirten Yılmaz, piyasalarda sorun yok mesajı verdi. Yılmaz, geri kalan ödemelerin nasıl yapılacağını da anlattı. Burası oldukça önemli. İzleyelim efendim, bakalım nasıl yapılacakmış o ödemeler.
7: Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
0: Tasfiye edilen fonlarda parası bulunan 44 bin kişinin sorunu çözüldü. 46 bin kişi ise tasfiye sürecine girdi. Geriye kalan vatandaşların ödemeleri de Ekim ayı içinde yapılacak. Meclise sunulan fon teklifi yasalaşır yasalaşmaz ödemeler başlayacak.
7: 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu.
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz fonların tasfiyesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 15 müfettişin fonları soruşturduğunu belirtti.
7: Olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.
0: Ödemelerde ana para, yani net yatırım tutarı ödenecek.
7: Atıyorum 1 milyon para yatırdınız. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız.
0: Peki bu süreçte kaynak nereden sağlanacak?
7: Her bir fon için 131 tane hesap açıldı. Bir tane de genel hesap açıldı. Fon bazında değil, hisse senedi bazında hukuk dışı işlem yapanlarla ilgili bir hesap. Şirketlerin veya kişilerin mal varlıklarının satışından gelecek gelirler bu hesaplarda toplanacak. Kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. değil.
0: Varlıkların satılmasıyla elde edilen gelir mağdurlara ödenecek. Ancak paralar gönüllü olarak iade edilse de soruşturma süreci devam edecek. Usulsüzlük yapan parayı iade etse de cezadan kaçamayacak.
7: Hukuk dışı işlem, piyasa bozucu faaliyet yürütme durumu var. Bir de fahiş gelir elde etme durumu var. Hukuk dışı işlem de sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz suç işleyenden hesabının sorulacağını vurguladı.
7: Gereği yapılıyor, yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki tavrı çok açık ve net. Yani kim söz konusu olursa olsun, babamızın oğlu da olsa, en yakınımızdaki insan da olsa, eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben, ve yatırımcıya saygı duymak zorundayız. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa, kim olursa olsun, en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, bürokraside de olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur.
4: En önemlisi, kamuoyu vicdanının rahatlaması adına bu fon soruşturması ile ilgili herkesten hesap sorulması, en büyük beklenti bu. Ve tabii ki sonrasında da paraların yatırılması mağdur olanlar için. Yaşanan tarihi kopuş sonrası CHP ile yeni parti arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Durulacak gibi de durmuyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak bu kez de yeni partilileri hırsızlık ve yağmacılıkla suçladı. Yeni Parti ise bu suçlamalara kayda değer bir cevap vermedi.
8: Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
9: Yeni Parti CHP grubunun parasına çökmekle suçladı. CHP'den kopup gidenler partiyi yağmaladı dedi.
8: Şimdi bir zahmet yine partimizden ayrılırken örgüt binalarını nasıl tahrip ve talan ettiğinizi de açıklayın.
9: Yaşanan tarihi kopuş sonrası CHP ile yeni parti arasındaki gerilim tırmanıyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Özgür Özel ve arkadaşlarına çok ağır sözlerle yüklendi.
8: Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki altı oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar neden bu partiden nefret ettiğinizi bu millete bir açıklayın bakalım.
9: Öztrak, yeni partiye gidenlerin ayrılırken CHP'yi talan ettiğini savundu. İddialarını da fotoğraflarla ortaya koydu.
8: Meclis grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri neden teslim etmediğiniz de bir izah edin. Şimdi bir zahmet, bunları aslında hiç göstermek istemiyorum. Bunlar benim yapmak istemediğim şeyler ama maalesef zorlanıyoruz. Çünkü karşı taraf ağzına geldiği gibi konuşuyor.
9: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından yeni parti ile CHP arasında aday belirleme tartışması yaşanmıştı. Polemiğe Öztrak da katıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
8: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
9: CHP cephesinden gelen ağır suçlamalar yeni parti sözcüsü Zeynel Emre'ye soruldu. Ancak suçlamalara yönelik tatmin edici bir cevap gelmedi.
10: Eğer varsa ki birilerinin bir kendileriyle ilgili hak kaybı iddiası tespiti şuyu buyu yazar çizer, ona ilgililer bakar yani.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası devam ediyor. Duruşmada söz verilen tutuksuz sanık Hakkı Demir Vakfı Başkanı Vekili. İş insanı Mustafa Duhan Demir. Mahkeme salonunda rüşvet itirafında bulundu. Ağaç AŞ'deki ihale vurgunu da anlatıldı, izleyelim.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Duruşmada söz alma sırası Hakkı Demir Vakfı Başkan Vekili iş insanı Mustafa Duhan Demir'deydi. Demir, vakfa ait taşınmazın imar değişikliği talebi için 12 milyon 500 bin lira çek vermek zorunda kaldığını itiraf etti. Demir, şehir plancısı Adem Altıntaş aracılığıyla kendisinden kreş adı altında rüşvet istendiğini söyledi.
11: Adem Altıntaş tek çaresi var. Bağış yapacaksın, yoksa bu iş uzar dedi. Lanet ederek tamam dedim. Yalnızca bir kez zorla istenen bağışı işlemlerin bekletileceği baskısıyla mecburen kabul etmek zorunda kaldım.
9: İddianamede Mustafa Duhan Demir'in Hakkı Demir Vakfı'na ait taşınmaz için imar değişikliği talebinin Adem Altıntaş aracılığıyla o dönem Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olan Resul Emrah Şahan'a ilettiği, Şahan'ın kreş yapımı için nakit para verilmesi halinde değişiklik talebini kabul edeceklerini ilettiği belirtilmişti. İBB İştirak Şirketi Ağaç AŞ'nin eski satın alma müdürü Selim Marangoz da mahkemede konuştu. Genel müdür Ali Sukas da görevden alınan satın alma müdürü Ümit Polat arasındaki rüşvet ve kumpas savaşını, milyonluk kamu ihalelerindeki paravan çarkı ve denetimden kaçırma oyunlarını anlattı.
12: Her iki taraf da birbirini tedarikçilerden haraç toplamakla suçluyordu. Ben tecrübesiz olduğumu söylememe rağmen genel müdür bana kurumda 20 yıllık geçmişin var. Herkes sana güveniyor. Geçmişi temiz biri lazım. Sen sadece önüne gelen teklifleri imzalayacaksın demişti. Şimdi anlıyorum ki bu kirli savaşın ortasında arkasına saklanacakları güvenilir ve hiçbir şeyden habersiz bir paravan arıyorlardı.
4: Son dönemlerde okullarda yaşanan olayları zaten biliyorsunuz efendim ve ihtiyaç duyulan okullarda polis ya da bekçi dersten yarım saat önce okulda hazır bulunacak. Denetimler de sıklaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği önlemleri sıkı tutuluyor dedi efendim. İzleyelim.
13: Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
0: İçişleri Bakanlığı'nda okul güvenliği için asayiş toplantısı gerçekleşti. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti.
13: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri haline dönüştü.
0: Bakan Çiftçi toplantının ardından açıklamada bulundu. Okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde yeni talimatlar verdiğini duyurdu.
13: Emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Yani daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde. Yani mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
0: Öğrencinin çevresel tehditlere karşı korunması için de adımlar atılıyor.
13: Okulların giriş çıkış saatlerinde yine okulların etrafında metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Biz üzerimize düşeni, kendi almamız gereken tedbirleri almamız gerekiyor.
0: Şefkat Kalkanı projesi devreye alınacak. 81 ili kapsayan projeyle aile ve öğretmenler okul güvenliğinde etkin birer paydaş haline getirilecek. Asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimleri öğretmen ve ebeveynleri bilgilendirecek.
13: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor? Hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Bir sızıntı var mı? Onu gözlemlemeliler.
0: Eğitimler sayesinde aileler çocuklardaki ruhsal ve davranışsal değişimlerle akran zorbalığı gibi tehditleri daha erken fark edebilecek.
4: Yeni Şafak gazetesinde de okula anne eli değiyor haberi var efendim. Şimdi neler var o yeni düzenlemeyle ilgili başlıklarda? Hemen bakalım. İçişleri Bakanlığı'nın programı bu. Okul aile birlikleri aracılığıyla velilere ulaşılacak. Veliler bilgilendirme toplantılarına davet edilecek. Polis, rehber öğretmen ve uzmanlar okul saldırıları, uyuşturucu, akran zorbalığı ve dijital tehditler konusunda aileleri eğitecek. Ailelere ani davranış değişiklikleri, içe kapanma, şiddet eğilimi ve uyuşturucu kullanımına ilişkin erken belirtileri nasıl fark edecekleri anlatılacak. Aile ve öğretmenlerden gelen bilgiler okul rehberlik servislerince gezilik içerisinde değerlendirilecek. Polis gerekirse evdeki silahı emanet olarak alabilecek. Ailelerin ateşli silahlarını kilitli alanlarda saklamaları istenecek. Gönüllü veli ağı kurulacak. Yani bunların hepsi oldukça önemli. Şundan dolayı. Hep söylüyoruz, çocukların üzerine gidiyoruz, çocuklar hakkında konuşuyoruz ama iş evde başlıyor, ailede başlıyor. Aileye gerekli eğitim verilir, aile önce psikolojik açıdan çocuğun eğitimi için hazırlanırsa işler biraz daha kolaylaşır. Suç işleyen çocuklar için de aynısını söylüyorduk, ailesine de ceza verilmeli diye. O yüzden bu yaklaşım oldukça önemli ve doğru gibi duruyor. Bakalım neler göreceğiz daha. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002'den bu yana 24 yıldır eğitimde devrim niteliğinde adımlar atıldığını söyledi. PISA sonuçlarını da hatırlatan Tekin, Türkiye'nin uluslararası sıralamalardaki yükselişine dikkat çekti.
14: Eğitim ve öğretimden kamusal ve toplumsal beklentiler de ciddi şekilde değişiyor. Hem fiziki altyapı itibariyle hem de erişim açısından, fırsat eşitliği açısından devasa yatırımlar yaptık.
0: Eğitimde değişen dünya şartlarına dikkat çekti. Dönüşüme ayak uydurulması gerektiğini söyledi.
15: Adı üstünde zaten bir arı ülkesi.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Öğrencilerin yalnızca bilgi edinmesini değil, öğrendiklerini beceriye dönüştürmesini ve muhakeme yeteneklerini geliştirmesini hedeflediklerini söyledi.
14: Yeni gelişmelere adapte olmak ve eğitim öğretim yuvalarını bilgi vermekten çıkartıp beceriye dönüştürebilecekleri bir metodolojiyi benimsemek.
0: Tekin, eğitimde fiziki altyapıdan erişim imkanlarına kadar önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Türkiye'nin eğitimde OECD ortalamalarının üzerine çıktığını ifade etti.
14: Eğitimde teknolojinin kullanımı OECD ortalamalarının üzerine çıktığımızı açıkladı. 2022 yılında yapılan PISA sınavlarına göre matematik fen bilimlerinde 18 puan notlarımızı yükselttik.
4: Kahramanmaraş'ta trafik kazası geçiren MHP milletvekili Zuhal Karakoç ameliyat edildi. Operasyonun 4 saat sürdüğü bildirildi. Kaza anının görüntülerine de ulaşıldı. İzleyelim.
9: İki araç bir şeride sığmadı. Çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yattı. MHP'nin milletvekili Zuhal Karakoç'un yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Karakoç'un sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaza geçirmişti. Karakoç ve 6 kişinin yaralandığı kazada bir kişi hayatını kaybetmişti. Ankara'ya Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Zuhal Karakoç'un ameliyat edildiği bildirildi. Operasyon 4 saat sürdü. Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Profesör Doktor Ahmet Gürhan Gürçay, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle ameliyat olduğunu, omurgasının vidalarla sabitlendiğini ve ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan ortaya çıkan görüntülerde kamyonet ve otomobilin çarpıştığı anlar kaydedildi.
4: Geçelim tekrar dış gündeme. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği kanlı havalimanı saldırısının yeni görüntüleri. Yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Füzenin isabet ettiği bekleme salonundaki yolcuların yaşadığı panik kameralara yansıdı.
9: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef alan kanlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda patlamanın yol açtığı dehşet ve yolcuların can havliyle kaçışması saniye saniye görüldü. Suudi yetkililerce paylaşılan kamera kaydında güvenlik kontrolünden geçen ve bekleme salonunda uçaklarını bekleyen hacı adaylarının patlama anıyla birlikte güvenli bir yere saklanmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş ve 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından bölgede askeri hareketlilik hız kazandı. Yemen hükümet güçleri Taiz vilayetinin kuzey ve batısındaki Husi mevzilerine yönelik bir dizi hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Husilere ait askeri kamplar ve stratejik noktalar ağır bombardıman altına alındı. Sahada gerginlik karşılıklı saldırılarla sürerken diplomasi trafiği de hareketlendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la görüşerek gerilimin düşürülmesi için arabuluculuk teklif etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de bölgedeki gerginliğin yalnızca İsrail'e yarayacağını belirtti. Taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledi. Ancak İran'ın Husiler üzerindeki etkisi ve bu teklifin ne kadar samimi olduğu konuları soru işaretlerini koruyor. Husiler akşam saatlerinde bir kez daha Suudi Arabistan'a saldırdı. Riyad balistik füzelerle vuruldu. Başkentte 3 ayrı patlama yaşandı. Patlama sonrası Husiler Suudi Arabistan'a ait Hamis Mushayk kentindeki hava üssünü drone'la vurduklarını, Riyad'da bulunan havalimanına ise balistik füzeyle saldırdıklarını duyurdu.
4: Akşam gazetesinin manşeti PKK inleri boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK

0: açıklamaları silahları susturmadı. Rusya, Trump'ın ateşkes ilanından sadece saatler sonra Ukrayna'nın enerji altyapısını füze ve İHA'larla vurdu. 6 kişi öldü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump enerji ateşkesi sağlandı dedi ancak ateşkes sözde kaldı. Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını gece boyu yine füze ve dronlarla vurdu. Savaşın seyri bir kez daha belirsiz bir boyuta taşındı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev'in enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığını duyurdu. Ateşkes derhal yürürlüğe girdi, ihlal etmeyin çağrısında bulundu. Ancak bu duyurudan saatler sonra Rus füzeleri ve Şahit İHA'ları yine havadaydı. Kharkov'daki dev ısı ve elektrik santrali ile Kiev'deki bir enerji istasyonu hedef alındı. Kentlerin geniş kesimlerinde elektrikler kesildi. Sadece altyapı değil, yerleşim yerleri de hedefteydi. Kharkiv'de bir market yakınlarına düşen bombalar nedeniyle ölenler ve yaralananlar oldu. Batı Ukrayna'daki saldırılarda da 3 can kaybı meydana geldi. Kharkov'un batı banliyosu Pisoçin'de bir kadının video çektiği anda bulunduğu yere Rus füzesi isabet etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Talihsiz kadının sağlık durumu ile ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi. Ay. Saldırılarla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'nın barıştan yana olmadığını söyledi.
2: Böyle bir anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. Ancak maalesef gün boyunca gökyüzünde Rus şahitleri vardı. Isı santralimiz vuruldu, enerji altyapımız vuruldu. Sorun şu, Rusya gerçekten barış istiyor mu?
1: Trump'ın Zelenski anlaşmak istemiyor suçlamalarına ve Ukrayna'da seçim yapılmalı çağrılarının ardından gelen ateşkes açıklamasının ardından gözler Rusya'ya çevrildi. Kiev yönetiminin Rusya durursa biz de Rus enerji altyapısını vurmayı durdurmaya hazırız mesajı vermesinin ardından Kremlin'in vereceği cevap tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.
0: Acaba Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ni hiç mi dinlemiyor? Yoksa bu da sadece gösterişte bir ateşkes miydi? Daha sorulacak çok soru var. Ve Ukrayna'dan da şöyle bir açıklama var. Erdoğan bizi buluştursun. Trump bu işi yapabilecek gibi durmuyor çünkü. Ukrayna lideri Zelenski Erdoğan'ın arabuluculuğunda Putin'le görüşmeye hazır olduğunu açıkladı efendim. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Zelenski'nin ABD Başkanı Trump'ın katılımı veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda Rusya lideri Putin'le bir araya gelebileceğini söyledi ve Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini, üçlü görüşmelere tekrar hazır olduklarını söyledi. Aslında uzun süredir Ukrayna tarafı zaten bir liderler seviyesinde görüşme bekliyor. Ama Putin buna çok yanaşmıyor. Belki Donald Trump'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da baskısıyla biraz daha savaşın bitmesi adına talepleri üzerine bunu belki bir gün kabul edebilir. Ama bugün ya da kısa vadede çok kolay bir şekilde de bu görüşmenin olabileceği gözükmüyor. Bakalım bu savaş ne zaman bitecek? Yıllardır devam ediyor. İnsanlar ölmeye devam ediyor ve artarak devam ediyor işin ilginç tarafı. İki ülke birbirlerinin enerji altyapılarını vurmaya devam ediyor. Yalnızca insanları değil çok daha fazlasını da yok etmeye çalışıyorlar. Bakalım bu savaş Avrupa'yı, sadece Rusya'yı ve Ukrayna'yı değil tüm Avrupa'yı, NATO'yu nereye götürecek? Göreceğiz. Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okul kapılarından geri çevrildi. Gözyaşlarına boğulan öğrencilerin görüntüleri tepki çekti. Kıyafet düzenlemesi kararı şiddet olaylarına dönüştü. 37 kişi gözaltına alındı.
3: Okumak istiyorum. Yaşımda hesabı paralı beni koymuyorlar okumaya. Benim daha hakkım var okumaya.
1: Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okul kapılarından geri çevrildi.
4: Ağlama biz senin yanındayız.
1: Okula giremeyen kız öğrencilerin gözyaşları kameralara yansıdı. Başörtüleri nedeniyle okula alınmadıkları belirtilen öğrenciler kapı önünde bekledi. Tepki gösterdiler ancak durum değişmedi.
3: Okumak istiyorum. Yaşımda hesabı paralı beni koymuyorlar okumaya. Benim daha hakkım var okumaya.
1: Başörtülü

0: tül öğrenciler okulun kapısında derslerine çalıştı. Bir öğrenci ise sınıfın penceresinden arkadaşlarına veda etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Tartışmaların odağında okullardaki kıyafet düzenlemesi var. Azerbaycan Bakanlar Kurulu 21 Eylül'de okul kıyafetlerine ilişkin kuralları değiştirdi. Düzenlemede başörtüsü açıkça yasaklanmadı. Ancak okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uygun olmayan kıyafetlere izin verilmeyeceği belirtildi. Kararın ardından başörtülü öğrencilerin okula alınmadığına ilişkin görüntüler yayıldı.
1: Ağlama, biz senin yanındayız.
0: Bazı öğrenciler de arkadaşlarına destek vermek için protesto düzenleyerek derslere girmedi. Başörtü yasağına tepkiler şiddet olaylarına dönüştü. Bazı okulların kapıları ve camları kırıldı. Çıkan olaylarda 37 kişi gözaltına alındı.
2: ...2026 Nobel Ekonomi Ödülü Robert Hall ve Michael Woodford'a verildi. ABD'li ekonomistler makroekonomik istikrar politikalarına ilişkin çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.
3: Robert Hall was born in 1943...
0: In 2026 Nobel Ekonomi Ödülü açıklandı. Ödül iki ABD'li ekonomist Robert Hall ve Michael Woodford'a verildi. İkili makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik mikroekonomik temeller üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü. Robert Hall, Stanford Üniversitesi'nde, Woodford ise Columbia Üniversitesi'nde görev yapıyor. Nobel Akademisi'ne göre iki ekonomistin araştırmaları, ekonomik krizlerin ve enflasyonun etkilerini azaltmaya yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağladı. İkilinin geliştirdiği yeni Keynesyen modeller bugün dünya genelinde merkez bankaları ve maliye bakanlıkları tarafından kullanılıyor.
2: Antalya'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren şüpheliyle ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. 27 yaşındaki şüphelinin cinayetin ardından öldürdüğü kadının hesabındaki 17 bin lirayı kendi hesabına aktardığı öğrenildi.
0: Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü. Ardından banka hesabındaki parayı kendi hesabına aktardı. Sonra da başka şehre kaçtı. Kan donduran olayın adresi Antalya'ydı. 49 yaşındaki Canan Yıldırım'la 27 yaşındaki Talha Torbalı arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Talha Torbalı birlikte yaşadığı kadını önce darp etti, ardından yatakta boğarak öldürdü. Cinayetin ardından ortaya çıkan detaysa dehşete düşürdü. Şüpheli öldürdüğü kadının banka hesabındaki 17 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ardından evden ayrılıp otobüsle Konya'ya kaçtı. Burada polise teslim olarak cinayeti itiraf etti. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri Canan Yıldırım'ın cansız bedenini yatak odasında buldu. Talihsiz kadının cenazesi otopsinin ardından ağabeyine teslim edildi. Toprağa verilmek üzere Aksu ilçesine götürüldü. Konya'dan Antalya'ya getirilen cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Türkiye'nin yüreğini yakan Yeni Doğan Çetesi dosyasında sıcak bir gelişme var. 61 sanıklı davanın son duruşmasında yeni atanan üye hakim dosyadan çekildi.
4: Bebekleri öldürürken utanmadınız mı?
0: Para için bebeklerin hayatlarını içe saydılar. Yeni Doğan Çetesi bir kez daha hakim karşısına çıktı. Davanın son duruşmasında üye hakim dosyadan çekildi. Doktoru, hukukçusu, bürokratları da işin içindeydi. Çete yeni doğan bebekler üzerinden bir ağ kurdu. İhtiyaç olmasa bile bebekler kuvöze konuyor, bir kısmı ihmal nedeniyle hayatını kaybediyordu. Haksız kazanç da vardı listelerinde, hakkını arayan savcıya tehdit de.
5: Ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye? Yani mevzu burada farklı bir şey.
0: 61 sanıklı çete üyeleri bir kez daha hakim karşısındaydı. Son duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Yeni atanan üye hakim dosyadan çekilmek istediğini bildirdi. Talebin ardından dosyadan ayrılan hakimin yerine Bakırköy Adalet Komisyonu'nca yeni bir üye hakim atandı.
2: Bakalım dünden kalan ilginç haberler nelerdi? Dün akşam saatlerinde, gece neler yaşandı bir izleyelim. İstanbul'da 12 yaşında bir çocuk akran zorbalığına uğradı efendim. Sıkıldık artık bu haberlerden de. İnsanın içi acıyor gördükçe. Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakıldı efendim. Çocukta 3. derece yanık tespit edildi. 25 gün sonra taburcu edildi. Ardından ağrıları tekrar artınca hastaneye kaldırıldı. Bilinç kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Aile polise gitti, şikayetçi oldu. Gerçekten iç acıtıcı bir haber. Bitlis'e geçelim. Yabancı uyruklu uyuşturucu kuryesi yakalandı. Ve uyuşturucular midesinde çıktı efendim. Trafik kontrolünde durduruldu. Yolcu otobüsünde bir yabancı uyruklu şüpheli tespit edildi. Gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Röntgen ve tomografilerinde mide ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi. Yapılan tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsağından 101 parça halinde 608 gram uyuşturucu çıkarıldı ve çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı efendim. Devam edelim. Geçelim Kütahya'ya. Ahırda yangın çıktı efendim. 6 samanlık ve bir ahır yandı. Yangın niye çıktı bilinmiyor ama hızla büyüdü. Alevler çevredeki yapılara da yayıldı. Hemen itfaiyeye haber verildi. 6 samanlık ve bir ahır alevlere teslim oldu. Ne yazık ki hepsi kullanılamaz hale geldi. Hayvanlar kurtarıldı ahırdan. Ekipler diğer yapılara, evlere de sıçraması için saatlerce uğraştı ve yangın söndürüldü. Bir yangın da Esenyurt'ta vardı. Tekstil atölyesinde çıktı efendim bu yangında. Görüntüleri bu şekilde. Niye çıktığı bilinmiyor. Yine bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Hemen itfaiye olay yerine gitti. Polis ve sağlık ekipleri de gitti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, söndürüldü. Ölen ya da yaralanan yok. Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Yoldan çıkan minibüs devrildi. Bir yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
6: İşçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Ortalık savaş alanına döndü. Acı içinde kıvranan yaralılardan feryatlar yükseldi. Hastanedense bir acı haber geldi. Afyonkarahisar Şuhut'tan Isparta'nın Senirkent ilçesine elma toplamaya giden işçileri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonrasında ise kaza meydana geldi. Yoldan çıkan minibüste 28 kişi vardı. Hemen ekiplere haber verildi. Kaza yerine ambulans yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
2: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının acısı henüz tazeyken bu kez Van'dan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsünde tehlikeli anlar yaşandı. Şoför seyir halindeki otobüsü durdurmadan koltuğunu başka bir şoföre bıraktı.
0: Otobüs faciasının acısı henüz tazeydi ama bu görüntüler yine pes dedirtti. Seyir halindeki yolcu otobüsünde şoförler yer değiştirdi. Onlarca yolcunun canı içe sayıldı. Tehlikeli anların adresi Polatlı Eskişehir Karayolu. Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünün şoförü aracı sağa çekmek yerine seyir halindeyken koltuğundan kalktı. Direksiyonu başka bir şoföre bıraktı. Manisa'daki faciada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. O kazanın hemen ardından yaşanan bu sorumsuzluk tepki çekti.
2: Yani akıl alır bir iş mi? Görüntüyü izledikçe insanın sinirleri bozuluyor. Daha yeni 11 canımızı kaybettik. Daha yeni olan bir kazada. Şimdi burada şoförlerden biri, bakın şimdi buradan kalkacak. Kalktığı anda dizin direksiyona çarptı diyelim. Otobüs kırıldı ya da oturan Kişi aynı şekilde. Ya şunu 5 dakika sonra yapsanız ne olacak? Ne aceleniz var? O kadar insanın günahına girmeye değer mi? Acil bir şekilde firma, hangi firmaysa, ikisinin de sözleşmesini feshetmeli. Hatta bence soruşturma da başlatılmalı. Bu çok normal bir hareket değil çünkü. O otobüste 50 kişi varsa 50'sini de canına tehlikeye atmanın hiçbir manası yok. Tokat'ta binlerce kişi aynı şikayetlerle hastanelere başvurdu. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleri paniğe neden oldu. Cuma gününden bu yana yaklaşık 5000 başvuru yapıldı. Peki vatandaşları yatağa düşüren neydi? Su mu? Gıda mı? İzleyelim.
0: Salgın kabusu şehri esir aldı. Tam 5000 kişi acillere koştu. Hastaneler dolup taşarken akıllarda tek soru var. Suçlu musluklardan akan su mu? Tokat'ta cuma gününden beri salgın kabusu yaşanıyor. Bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acile koşan kişilerin sayısı 5000'i buldu.
7: Hayati bir tehlikeleri yok. Sıvı takviyesiyle atlatmayı umuyoruz.
0: Şehirde adeta salgın alarmı var. Çoluk çocuk binlerce kişi yatağa düştü.
7: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var. Bu 5000 civarında başvurunun 70 civarı hastamız yatarak tedavi gördü. 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız.
0: Herkes suçlu musluktan akan su mu diye sorarken gözler Ankara'ya çevrildi. Numuneler gönderildi.
7: Suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik. Bu işte yarın belki geç saatlerde veya çarşamba günü geç saat, erken saatlerde bununla alakalı bilgi alacağız.
0: Salgın tehlikesi nedeniyle tatil edilen okullar köşe bucak dezenfekte edildi. İl merkezinde ders zili 13 Ekim Salı günü yeniden çalışacak. Valilikten de anne babalara hayati uyarı geldi. Hafif belirti gösteren çocuklar okula gönderilmeyecek. Şehir teyakkuzda, gözler Ankara'da.
7: Su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz.
2: Ekim'i ortaladık, artık iyice sonbahar kendisini gösteriyor. Bugün İstanbul'da da öğleden sonra yağmur var efendim ama yurdun büyük bölümünde zaten sağanak esareti yaşandı. Bayburt'ta yüksek kesimlere kar yağdı. İçişleri Bakanlığı bazı illere de sarı kodlu uyarıda bulundu.
6: Sağanak yurdun büyük bölümünde etkisini gösterdi. Sokaklar, caddeler göle döndü. Mersin, Bilecik, Elazığ, Malatya'da sağanak etkiliydi. Yayalar kaldırımda yürümekte, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ankara'nın Haymana ilçesinde derenin su seviyesi yükseldi. Taşkınla birlikte mahalle suya gömüldü.
8: Aha geldi. Bayağı halandı.
6: Bolu'da ise alt geçitler geçilmedi. O anlar böyle kaydedildi. Bayburt'un yüksek kesimleri ise yağan karla beyaza büründü. İçişleri Bakanlığı yağış nedeniyle bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarı verdi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleriyle İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngördü. Bakanlık ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
2: Hadi bir de ekonominin gündemine bakalım. Yaprak Hırkı Yıldız'la her sabah olduğu gibi ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
9: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize.
2: Evet, istersen piyasalarla başlayalım hemen. Dün haftanın ilk iş günüydü, piyasaların açılış günüydü. Ne bıraktı bize, bir bakalım.
9: Evet, hemen döviz piyasalarıyla başlıyoruz. Dolar ekranlara geliyor. 49 lira 37 kuruş. Euro 55 lira 20 kuruş seviyelerinde. Gram altın 6597 lirada. Bu rakamı geçen hafta sıklıkla tabelada görmüştük ama serbest piyasada 6600 liranın üzerinde olduğunu söyleyelim. Endekse baktığımızda %1'e yakın bir kayıp vardı. 12151 puanla tamamladı. Ve baktığımızda çeyrek altın fiyatlarına 10 bin liranın üzerindeki seviyeler var. 11 bin lira sınırında, 10.786 lirada olduğunu söyleyelim. Yarım 21.571 lira. Tam altın 43 bin lira seviyelerinde. Ve Bitcoin'e devam edeceğiz. 83.658 dolar. Ethereum 2528 dolar. Litecoin 62 dolar. Ripple 1 dolar 37 cent.
2: Şimdi Yaprak, Cevdet Yılmaz'ın enflasyonla ilgili açıklamaları vardı. Özellikle kent içi ulaşım ve kiralara dikkat çekti. Evet. Şimdi bu noktada bir düzenleme, farklı bir uygulama gelir mi?
9: Evet, gelebileceğinin sinyalini verdi. Özellikle ulaştırma konusunda kamunun aslında maliyetlerin üzerinde bir artış yaptığını söyledi ulaştırmada. Önümüzdeki günlerde bu açıdan yeni bir düzenleme gelebilir şeklinde bir açıklaması oldu. Anadolu Ajansı editör masasına konuktu. Oldukça geniş kapsamlı bir açıklama yaptığını söyleyelim. Uzun bir program olduğunda ifade edelim. Fon kriziyle başladı tabii ki. Oradaki düzenlemelerle tasfiye süreci ve ödeme planını aktardı. Biz bugün biraz daha farklı bir boyutuyla bu açıklamaları değerlendireceğiz. Enflasyon da Sayın Cevdet Yılmaz'ın gündemindeydi. Şunu söyledi. %30'un altına indik. Bu bir psikolojik sınırdı. Bu sınır kırıldı son ay itibariyle dedi. Biliyorsun geçen ayki verilere baktığımızda yıllıkta %29.7 olarak açıklandı. Diğer taraftan tabii ki şunun da altını çizdi. Bir savaş gerçeği var tabii ki. Bir takım riskler de oluştu. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerin, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın, bizim ekonomimize de bir maliyet oldu dedi. Enflasyon hedefimiz ulaşabilirdik çünkü ciddi bir program uygulanıyor. Fakat işte saydığım nedenlerden dolayı 7 puanlık bir kayıp yaşadık maalesef dedi. Yani eğer bugün işte bu İran savaşı olmasaydı, bölgedeki diğer riskler de olmasaydı, Rusya-Ukrayna savaşı da biliyorsun 3 yılı geride bıraktı, hala devam ediyor ki çeşitli riskleri barındırıyor. Öte yandan bir takım noktalara İran'ın saldırıları var. Suudi Arabistan'dan bahsediyorum. Öte yandan Husilerin burada gerçekleştirmiş olduğu saldırılar var. Bunların hepsi de bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Yükseltmeye de devam ediyor. Eğer öyle olmasaydı bugün itibariyle yani %29'un 7 puan altında bir rakamı da görebilirdik. Açıklaması oldukça önemli. Daha önce benzer bir açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yapmıştı. Fakat önlerinde öncelikli konu, ilk ulaştırmayla başladık biliyorsun, şehir içi taşımacılık. Bir taraftan da eğitim rakamlarına da değindi. Biliyorsun enflasyon rakamları açıklandığında aylıktaki artış en yüksek harcama gruplarına baktığımızda eğitimde gerçekleşti. Şimdi eğitimi genele yayamayız belki ama manşet enflasyonu oldukça büyük etkisi var bunun. Yani %10'luk bir alanı oluştursa bile dediğim gibi manşet enflasyonu etkiliyor ve rakamları da yukarı çekiyor.
2: Ama milletin belini büken de kira oluyor değil mi?
9: Evet, kiralara geleceğim. Şimdi eğitimle ilgili bir takım düzenlemeler yaptık dedi Sayın Cevdet Yılmaz. Fakat diğer taraftan benzer bir düzenlemeyi çeşitli projelerle birlikte tabii ki kira konusunda da gerçekleştireceğiz dedi. 500 bin konut projesinin örneğini verdi. Biliyorsun aynı zamanda bir kiralama projesi de var devletin. Ya burada sayılar arttıkça kirada da bir dengelenme yaşanabileceğini söyledi ki baktığımızda %28 oranında kiracı bulunduğunu da ifade etti. İşte verilere ilişkin açıklaması da bu yöndeydi Sayın Cevdet Yılmaz'ın ama senin de söylediğin gibi şimdi son ay itibariyle gıda eksi de geldi. Bu güzel bir gelişmeydi çünkü ağırlık oluşturuyor gıda biliyorsun o enflasyon paketinde. Eğitimde bir takım tedbirler alındı. Bu ücretlerle ilgili sınırlamalar getirildi. Kirada da yeni projelerle birlikte bir dengelenme öngörüsünü paylaştı. Bu arada sevindirici haberler de var Okan. Onların başında da belki sen soracaktın. Ben de tabii süreyi orantılı kullanmak adına hızlı bir geçiş yaptım. Şimdi bu sene rekolte oldukça iyi biliyorsun. Konuşuyoruz da. Özellikle sebzede, meyvede, zeytini konuşuyoruz mesela son günleri itibariyle çünkü hasat dönemi. Burada rekolte yağışların etkisiyle birlikte güzel. Büyüme rakamlarına da biliyorsun bu rekolte artışı olumlu etki ediyor. Bu vurgusu da Cevdet Yılmaz'ın oldukça önemliydi. Bunun da altını çizelim.
2: Peki bir de petrol fiyatları var. Yeniden düşmeye başladı. Sebebi ne?
9: Şöyle yani aslında tam anlamıyla düştü diyemeyiz ama hafif düşüşleri gördük. Özellikle ne zaman gördük? Donald Trump'la Putin arasındaki o görüşme Ki Rusya'ya yönelik özellikle bu dizel anlaşması yani enerji anlamında bir ambargonun kalkması anlamına da geliyor. Yani böyle de değerlendiriliyor. Hatta Ukrayna'nın tepkisini çekti biliyorsun. Yani tabii ki bunun etkisi oldu. 1-2 puanlık düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Fakat bu Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar, işte rafinerilere, hava yollarına ve diğer unsurlara gerçekleştirilen saldırılar maalesef o tam anlamıyla bizim istediğimiz rakamlara ulaşmasını engelliyor diyebiliriz.
2: Yaprak, çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
9: Ben teşekkür ederim.
2: Evet, ekonomi gündeminde konuştuk. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
11: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
12: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
15: 1 milyon TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
16: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Sığınarak canını zor kurtardı. Gasp büro ekipleri Esenyurt ve Başakşehir'e baskın yaptı. Sahte polis yelekleri ve silahlarla yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
6: İş adamımı niye kaçırdınız? Pişman mısınız?
7: Siz mi planladınız?
5: Otomobille çarpıştı, böyle havaya uçtu. Balıkesir Bandırma'da otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Kaza kameraya yansırken polis soruşturma başlattı. Bir değil, iki değil, peş peşe tam üç kez hortum çıktı. Sahildeki kişilerse denizin keyfini çıkarmaya devam etti.
8: Bak orada, orada bak orada.
9: Tornado.
8: Onun ismi ne? Tornado.
9: Tornado.
8: Problem, no problem.
9: Problem yok.
5: Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum Halk Plajı açıklarında 3 noktada hortum çıktı. Hortumlar yüzlerce metre yükseğe uzarken bazı kişiler cep telefonlarıyla hortumları kaydetti.
8: Bak orada, orada bak orada.
9: Tornado.
8: Onun ismi ne? Tornado.
9: Tornado.
8: Problem, no problem.
9: Problem yok.
5: Ancak plaja gidenler hortumları umursamadı. Deniz keyfine devam etti. Yaklaşık 10 dakika süren hortumlar yağmurun başlamasıyla gözlerden kayboldu. Gözlerinin önünde dehşeti yaşadı. Cesaretiyle annesini döven adama böyle karşılık verdi. Kadına şiddetin adresi Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi oldu. Toros mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir erkek tartıştığı kadına saldırdı. Çocuğunun yanında kadını yumruklarla darp etti. Annesinin o halini gören çocuksa küçücük bedeniyle saldırgana karşı koydu. İterek müdahale etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken kadın da o müdahaleyle darptan kurtuldu.
10: Taraflar birbirine su şişesi attı. Meclis toplantısında ortalık fena karıştı. Görüntüler Şırnak'tan. Silopi Belediyesi aylık meclis toplantısında tartışma yaşandı. Gerilim gittikçe tırmandı. DEM Partili meclis üyesi Tahir Tarhan'la belediye başkan yardımcısı Harun Kuday birbirinin yüzüne su şişesi fırlattı. Ardından kavga çıktı. Arbede salondakilerin araya girmesiyle son buldu.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Hemen başlayalım başlıklarımızla. Gelsin ekranlar efendim. İlk başlığımız, piyasalar mikroplara karşı güçlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması üzerinden net mesajlar verdi. Haksız kazancı olan bedelini öder, kim olursa olsun hesap sorarız dedi. Yeni partide yaprak dökümü. Efendim daha CHP'yi yeni bırakıp yeni partiye gidenler umduklarını bulamayınca geri dönmek istedi. Üstüne üstlük bir de talepleri vardı. Tabii bu talepler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri döndü. Terörsüz Türkiye süreci adım adım işliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ardından terörden beslenen savaş baronlarının kaybedeceğini ve artık annelerin ağlamayacağını söyledi. KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Milyonlarca üniversitelinin beklediği açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Burs ve kredi başvuruları başladı efendim. E-Devlet'ten yapılacak başvurular. Trump'ın enerji ateşkesi sözde kaldı. Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını söylemişti ama öyle olmadı. Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısını vurdu. 6 kişi öldü. Bunlar başlıklar, daha fazlası var. Etiketimiz inancın gücü efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz bu etikete. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Fransa'da lise öğrencileri eğitim sistemine yönelik protestolarını sürdürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise eylemlerin suistimal edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Az sonra. Sakarya'da bir zabıta memuru Azmi ile Türkiye'ye örnek oldu. 32 yaşındaki zabıta memuru Mehmet İnaç, 2026 KPSS lisans sınavında 120 sorudan 117'sini doğru cevapladı. 3 puan türünde 100 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Az sonra.
0: Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmiş. İkinci dalga operasyon ve 25 kişi gözaltına alınmıştı. O operasyondaki son durum ne? Hemen belediye önündeki muhabir arkadaşımız Sait Kahraman bize anlatsın. Sait, seni dinliyoruz.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye başkanlarının arasında Fikret Gözoğlu ve Gültekin Bayındır da bulunuyor. Özellikle sabah saatlerinde bu operasyon gerçekleştirildi ve ikinci dalga olarak gerçekleştirildi. Belediyeye yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçilirken operasyonun kapsamı ve gözaltına alınan isimler de dikkat çekiyor. Daha önce aynı soruşturma kapsamında belediye yönetimine uzanan operasyonlar gerçekleştirilmiş. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmış ve tutuklamalar olmuştu. Soruşturma kapsamında bu sabah harekete geçildi. İki belediye başkan yardımcısının yanı sıra çok sayıda belediye personeli hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Toplam 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan başkan yardımcıları Fikret Gözoğlu, Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından belediyedeki yönetim sürecinde görev alan isimler arasında yer alıyordu. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Operasyonla birlikte belediyedeki soruşturmanın yeni ayrıntılarının ortaya çıkması bekleniyor ilerleyen saatlerde özellikle. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın geçmişi ise daha önceki operasyonlara dayanıyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belediye bazı ihale süreçleri, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve menfaat sağlandığı iddiaları inceleniyor. Soruşturma dosyasında ihale süreçlerine ilişkin iddiaların yanı sıra bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı ve sahte belgeler düzenlendiği yönündeki iddialar da bulunuyor. Başsavcılığın daha önceki açıklamalarında soruşturma kapsamında Sayıştay raporlarının şüpheli ve müşteki ifadelerinin CİMER başvurularının ses ve görüntü kayıtlarının yanı sıra mali analizler ve HTS kayıtlarının incelendiği belirtilmişti. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçlamalar yer alıyordu. Söz konusu suçlamalar soruşturma kapsamında incelenen iddialardan oluşuyor. Bu iddiaların her bir şüpheli yönünden nasıl değerlendireceği ise adli süreçte ortaya çıkacak ve bu soruşturmanın ikinci dalgası bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi ve iki belediye başkan yardımcısıyla beraber toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde operasyona ilişkin detayların başsavcılık tarafından gerçekleştirilmesi ve açıklanması bekleniyor diyelim. Şu anda son durum bu şekilde.
0: Sait, teşekkürler. Kolay gelsin. Ankara'dan Sait Kahraman aktardı. Yine başkentte kalalım. Ankara'nın gündemini alalım. Ahmet Sözcan'la Ankara'nın gündemini konuşacağız. Her sabah olduğu gibi. Ahmet Sözcan, günaydın.
3: Günaydınlar Okan, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, buradan da Ankara ekibine selam ve sevgiler, kolaylıklar diliyorum. Ankara ekibini gerçekten çok seviyorum. Sizlerle böyle burada hem yaptığınız haberleri izlerken...
3: Biz de seni seviyoruz Okan.
0: Çok teşekkürler. Bir gün inşallah geldiğimde ziyaret edeceğim. Bir türlü gelemedim Ankara'ya. Bir gelirsem ağırlamanızı da bekliyorum artık, bakalım.
3: Bekleriz tabii.
0: Peki, şimdi hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öncelikle bugünkü programı nasıl, hem de dün yaptığı önemli açıklamaları vardı. Fon soruşturmasıyla alakalı çok kilit cümleler kullandı. Onlarla başlayalım.
3: O zaman önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü resmi programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'de göreve başlayacak ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek, güven mektuplarını kabul edecek. Bu kapsamda Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador, Nijerya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sunacaklar ve böylece de Türkiye'de, Ankara'da resmen göreve başlamış olacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabineye başkanlık etmişti ve kabine toplantısının ardından da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye şu an itibariyle fon krizini konuşuyor. İşte mağdurlar ödemeleri nasıl alacaklar? Bundan sonrasına ilişkin nasıl bir düzenleme yapılacak? Bunlar tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna yönelik değerlendirmelerde bulundu ve önemli açıklamalar yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir dedi. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara güçlendirecek işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz dedi. Yani sermaye piyasalarını saran bu olayları bir mikrop bulaşması olarak değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için de gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Biliyorsun AK Parti bir kanun teklifi hazırladı. O da yarın, yani çarşamba günü görüşülmeye başlanacak komisyonda. Bu komisyonda görüşülecek teklifle birlikte yasalaştıktan sonra da işte 1 milyonun altında hesabı olanlar, fonlara para yatıranlar hemen o paralarını almaya başlayacaklar. 1 milyon liranın üzerinde parası kaybolanlar ise onlar da 1 milyon lirayı ara ödeme olarak alacaklar. Daha sonra da düzenlemelerle geri kalan kısımlara ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması da bekleniyor. Tabii bu tür olaylar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan bazı açıklamalar da oluyor. Erdoğan bunlara da cevap verdi. Bakın dedi, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı, mesleği, konumu da FETÖ yöntemleriyle ona bir başkasına itibar suikastı düzenleme hakkı vermez uyarısında bulundu. Bu tür işte olayları bahane ederek itibar suikastı yapılmasına da tepki gösterdi. Hem kendisine yönelik hem de işte bakanlara yönelik yapılan bu itibar suikastlerine de tepkisini göstermiş oldu.
0: Peki şimdi yeni partide ilginç işler oluyor. Daha yeni CHP'den ayrılıp yeni partiye katılan 17 vekil. Ne arıyordu da bulamadı yeni partide, tekrar CHP'ye dönmek istedi. Ama CHP'ye dönmek isterken de bir de şart koştular. Döneriz ama bize bunları da vereceksiniz diye. Kemal Kılıçdaroğlu da hadi kardeşim.
3: Liste garantisi istiyorlar.
0: Evet, yani ilginç bir olay. Öncelikle bu örgü nasıl buraya geldi? Ne arıyorlardı da bulamadılar yeni partide? Bunlar da bir soru işareti.
3: Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları CHP'den koparak yeni partiyi kurdular biliyorsun. Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den koptu. Yeni partiyi kurdu. Tabii o kopuş gerçekleşirken zannettiler ki böyle kitleler de arkalarından gelecek. Toplumda çok büyük bir teveccüh görecekler. İşte iktidar alternatifi olacaklar. Ancak mevcut koşullarda, konjonktürde böyle bir durumun olmadığını gördüler. Yani şu an itibariyle de zaten yeni parti kendi içinde tartışmalar yaşıyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında da bir güç mücadelesinin olduğu ifade ediliyor. Şimdi buradan CHP'den kopup yeni partiye giden milletvekilleri Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan o gerilimde mağdur olabileceklerini düşünüyorlar. Yani gittiler ama o bekledikleri oy potansiyeli gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? İşte toplumsal beklentiyi yükseltebilecekler mi? Gerçekten oy oranlarını kendi o ayrıldıkları dönemdeki gibi patlatabilecekler mi? Şu an itibariyle onların mümkün olmadığı görülüyor. Oy oranları da düşük olursa ne olacak? Listeye giren, konulan milletvekilleri seçilemeyecek ya da bazıları listeye konulamayacak. Şimdi onlarda da bir pişmanlık yaşanıyor. Onlar da ne düşünüyor? Madem öyle biz de tekrar CHP'ye geri dönelim. Ancak CHP'de de öyle bir anlayış yok şu an itibariyle. İşte burası yol geçen hanı değil ki. İşte evet. Gidenler pişman olduk deyip hemen geri dönsünler. Bir de milletvekilleri, dönmek isteyen milletvekilleri bazı şartlar öne sürüyorlar. İşte biz CHP'ye geri dönelim. Ancak biz döndükten sonra da bize liste garantisi verin. Yani listelerde seçilebilecek sıralarda bize yer verin diyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da buna tepki gösterdiği ifade ediliyor. Ve kendisiyle görüşmek isteyen milletvekillerini kapıyı kapattığı şu an itibariyle en azından ifade ediliyor kulislerde. Yani burası yol geçen hanı değil, pişman oldum geliyorum şeklinde bir anlayışın kabul edilemeyeceği, bu kararı verdikten sonra da bunun siyasi bir sonucunun olması gerektiği ifade ediliyor. Ancak tabii siyaset bu Okan, biliyorsun. Bugün kapı açılmaz, yarın başka gelişmeler olur. Bir kısmı kapıdan içeri girer ya da tamamı yine giremez. Onlar da önümüzdeki süreçte takip edilecek konular arasında yer alıyor.
0: Siyaset değil ki her kapıyı açacak bir maymuncuk bir şekilde bulunur ve o kapı açılır bir çilingir yardımıyla. Ben yeni parti ve CHP'de, özellikle eski CHP'de ve bugünün yeni partisinde en büyük problemlerden birinin sosyoloji ya da daha halk ağzıyla konuşursak ölçme biçme işlerinde biraz sorun olduğunu düşünüyorum.
3: Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparken zannettiler ki işte CHP'nin tüm seçmenleri kendi arkalarından gelecek. Aynı zamanda da toplumda büyük bir böyle coşku oluşturacaklar, büyük bir patlama yapacaklar, millet nezdinde bir heyecan oluşturacaklar ve iktidara yürüyecekler. Yani bu planla CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdular. Ancak baktığımızda o coşku ve heyecanın olmadığını görüyoruz. İşte yeni parti kendi iç siyasi tartışmalarının yanı sıra başka sorunlarla da uğraşıyor. Mesela belediyelere operasyonlar devam ediyor. Yeni parti içerisinde yeni partiye geçmeyen belediye başkanları var. İşte milletvekilleri içerisinde rahatsızlıklar yaşanıyor. Seçimlerde nasıl bir oy alacağı belirsizliğini koruyor. Yani toplumda şu an itibariyle bir heyecan dalgası oluşturamadı yeni parti. Hani bilirsin, bir parti kurulurken bir coşku olur, bir heyecan olur. Şu anda da farklı tartışmaların odağında, haberlerde verdik biliyorsun. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Yeni partiye giden isimleri Özgür Özel'i giderken CHP'yi talan edip gitmekle, işte milletvekillerinin paralarını çalmakla suçladı. İşte CHP'nin kaynaklarını kendilerine aktarmakla suçladı. Yani yeni partiden buna ilişkinde doğru düzgün bir cevap gelmedi. Hayır kardeşim, biz böyle bir şey yapmadık, yalan söylüyorsunuz şeklinde net bir yalanlama gelmedi. Kemküm diyorlar, böyle bir şey olmadı diyemiyorlar. Hatta işte 5 milyon liranın yine yeni partiye gider ayak aktarıldığı ortaya çıktı. Yani burada paranın miktarından daha da ziyade önemli olan zihniyet. Yani siz ayrıldığınız bir partinin kaynağını niye kendinize aktarıyorsunuz? Orası da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Yani yeni parti içerisinde de bir güç mücadelesi var. Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel listeleri belirlerken kimin dediği olacak? İşte Ekrem İmamoğlu hakkındaki bazı davalarda hüküm çıkarsa, karar çıkarsa Ekrem İmamoğlu'nun gücü azalacak mı? Yeni partide güç mücadelesi nereye evrilecek? Bunlar da tartışma konusu. Dolayısıyla kendi iç tartışmalarını yaşarken topluma da bir şey vaat etmiyor.
4: TGRT FM Haber.
5: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Arkası Yarın. Monte Cristo 37. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Bu arada kraliyet savcısının genç kızı Valentin meçhul biri tarafından zehirlenerek öldürülmek istendiği sırada Monte Cristo devreye girer. Genç kızı geçici ölüme yol açan bir ilaç içirerek bayıltır. Herkes onun zehirlenerek öldüğünü sanmaktadır. Çok sevdiği nişanlısının öldüğünü sanan armatör Morel'in oğlu Maximilian canına kıymak üzereyken Edmond Dante evlerine giderek buna engel olur. Onlara daha önce kendilerine yardım eden meçhul şahsın kendisi olduğunu söylemek zorunda kalır. Üzeri kapalı hayatını anlatır.
1: Zindandayken ben de babam Morel'in ve senin yapmak üzere olduğunuz şeyi yapmaya karar vermiştim. İntihar edecektim.
2: Peki sizi bundan alıkoyan ne oldu Monsieur?
1: Bir dost. Kader birini imdadıma yetiştirdi. O insan bana ümit etmeyi ve sabrı öğretti. Eğer intihar etmiş olsaydım düşmanlarım kurtulmuş, dostlarım ise yasa boğulmuş olacaklardı.
2: Siz alacağınız intikam umuduyla intihar yerine yaşamayı seçmişsiniz efendim. Ancak benim ümit edecek neyim kaldı ki? Niçin sabredeyim?
1: Maximilian, sen Allah'ın her şeye kadir olduğuna inanır mısın?
2: İnanırım efendim.
1: Dinle öyleyse. Sana bir şey söyleyeceğim. Albert'le düello edeceğimiz sabahı hatırlıyor musun?
2: Evet efendim.
1: Ben ikimizin de sağ kalacağını kuvvetle tahmin ediyordum. Çünkü o gece sabaha kadar uyumadım.
2: Evet efendim.
1: Sen arabamıza binmiş geri dönerken bana bu olacak şey değil demiştin. Hatırlıyor musun?
2: Evet, hatırlıyorum ama bana ne demeye çalışıyorsunuz anlayamadım.
1: Allah'ın her şeye kadir olduğuna inandığını söyleyen sen değil miydin?
2: Şimdi beni öyle sıkıştırdınız ki ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Beni seviyor ve bana inanıyor musunuz?
2: Bütün kalbimle.
1: O halde sana ümidini kaybetme ve sabret diyorum. Sevgilini kurtaracağıma dair verdiğim sözü hatırla. Bana bunun için bir ay daha izin vermeni istiyorum.
2: Peki efendim, veriyorum.
1: Bu bir ay içinde bir delilik yapmayacağına dair de söz veriyor musun?
2: Veriyorum. Monte Cristo, Maximilian'le meşgulken banker Dangler bürosunda ve evinde ne kadar kıymetli evrak ve mücevher varsa çantasına doldurdu ve sonra karısına hitaben bir mektup yazarak evi terk etti. Dangler gittikten bir saat sonra karısı eve geldi.
3: Monsieur evde yok mu Jacqueline? Bir saat önce iki bavulla evden ayrıldım adam.
4: Ya, nereye gittiğini söyledim?
3: Hayır madam, ama giderken size bir mektup bıraktı. Buyurun.
4: Teşekkür ederim. Sen gidebilirsin.
3: Peki efendim.
4: Demek beni terk etti ha? Öyle olsun, işe yaramaz herif. Madam, kızımın yaptığı gibi ben de bu evi terk ediyorum. Zira artık beni bu eve bağlayacak hiçbir şey kalmamıştır. Sizin bana ihtiyacınız olmayacak kadar servete sahip olduğunuzu biliyorum. Bu sebeple ayrılmamın size bir zarar vereceğini sanmıyorum. Hiçbir zaman birbirimize sadık eşler olmadığımızı en az benim kadar siz de biliyorsunuz. Elveda madam ve iyi şanslar. İmza formaliteden eşiniz Dangler. Sanki umurumdaydı. Cehenneme kadar yolum var Dangler. Bana genç sevgilim Louise Debra yeter de artar bile.
2: Bütün bunlar olurken Paris'in Force hapishanesinde mahkeme gününü bekleyen sahte adıyla André Cavalcanti, diğer adıyla Benedetto'yu bir ziyaretçi bekliyordu.
5: İtekleme, yürüyorum işte.
6: Kapa çeneni Benedetto, yoksa suratını dağıtırım. Yürü hadi, ziyaretçini bekletme.
5: Beklerse beklesin. Kimmiş beni ziyarete gelen?
6: Adını sormayı unuttuğum için bağışlayın Mösyö. Bir dahaki sefere kim olduğunu da sorarız. Serseverim, ben senin sekreterin değil, gardiyanınım.
5: Tamam canım, kızma. Sana da bir şey söylenmiyor ha.
6: Heh, işte ziyaretçin tel örgünün ardında. Hadi git konuş.
5: Peki efendim. Ne var, ne istiyorsun? Ne? Sen ha?
7: Benim ya. Ne o? Manevi babanı görünce şaşırdın Korsikalı canavar ha?
5: Petruccio, senin ne işin var burada?
7: Seni ziyarete geldim Benedetto.
5: Hadi oradan be. Elinden gelse beni bir kaşık suda boğarsın. İnsan yengesini yakarak öldüren insanı ziyarete gelir mi?
7: Doğru söylüyorsun kanlı katil. Buraya kendi isteğimle değil, birisinin emriyle geldim.
5: Ha, anladım. Seni buraya koruyucum gönderdi değil mi? Söyle, o gönderdi değil mi?
7: O dediğin kim?
5: Hadi Petruccio, bilmezlikten gelme.
7: Peki seni koruyanın kim olduğunu sanıyorsun?
5: Sanmıyorum, biliyorum.
7: Ya kimmiş söyle, ben de öğreneyim.
5: Biliyorsun ama yine de söyleyeyim. Beni kürek cezasından kurtarıp zengin bir baba bulan kimse. Koruyucum da odur. Çekinmeden milyonları önüme serebilen ve bana prensler gibi bir hayat bağışlayan kimse. Koruyucum odur. Anladın mı Petruccio?
7: Hayır, anlamadım.
5: Koruyucum bütün bunları sefil bir serseriyi sevindirmek için yapmıyor elbette. Bu fedakarlıkları yapsa öz babam yapar. Seni buraya da gönderen odur. Monte Cristo benim öz babam. Bundan eminim.
7: Kapa çeneni sefil yaratık. Sözlerine dikkat et, yoksa mahvolursun. Sahip çıkmaya çalıştığın adam yiğit bir doğuludur. O sana yardım elini uzatmak istemişti. Ama sen ne yaptın? He? Sana iyilik eden insanın evini soyması için kendin gibi bir sefili gönderdin. O da yetmedi, öldürdün onu.
5: Peki Monte Cristo değilse benim babam kim? Ben asıl babamı öğrenmek istiyorum. Her ne pahasına olursa olsun öğrenmek istiyorum bunu Petruccio.
7: Tamam, işte ben de buraya bunu söylemeye geldim.
5: Madem öyle söyle, babam kim?
2: Kızı Valentin'in ölümüyle sarsılan kraliyet savcısı Wilfor, katilin kim olduğunu öğrenince büyük bir darbe yemiş ve babasına intikam alacağına dair söz vermişti.

0: istiyorsunuz?
1: Daha açık konuşmamı istiyorsunuz galiba. O halde söyleyin madam. Kullandığınız zehri nerede saklıyorsunuz?
0: Monsieur, anlayamıyorum. Ne zehri?
1: Madam, evde zehir kullanan bir katil bulunduğunu Doktor Avrini söyledi. Hem de annemin ölümünde. Allah beni affetsin. Boris'in ölümünden sonra şüphelerim zavallı kızımın üzerinde yoğunlaşmıştı. Nedeni ise yatağımı paylaşan kadının bir yılan olabileceğini asla aklıma getirememiş olmam.
0: Monsieur, Monsieur lütfen.
1: Öyle ki kızımı ikinci defa zehirletecek kadar çözdüm. Ama şimdi iki kişi tarafından bilinen ve pek çok kişi tarafından da kolayca tahmin edilen cinayetleriniz açığa çıktı madam. Tekrar ediyorum. Bunları kocanız olarak değil, elinde suç delilleri olan bir yargıç olarak
0: Mesela
1: söylüyorum.
0: Mesela yalvarırım. Çocuğumun başı için beni bağışlayın lütfen.
1: Alçak kadın. Sen katil değil, aynı zamanda alçaksın da. Çocuğumuzun adını ağzına alma bir daha. Kim bilir, belki de zehrin en tesirlisini benim için veya oğlum için saklıyorsun.
0: Mesela karınız olduğumu unutuyorsunuz.
1: Karşımda karım yok. 4 kişinin katili bir alçak var. Eğer bu alçağın hala küçük bir şeref duygusu kalmışsa sakladığı o zehri bu defa kendisi için kullanır. Eğer bunu yapamayacak kadar şerefsizse bilsin ki onu acımadan giyotine göndereceğim.
0: Yalvarırım size, oğlumu öksüz bırakmayın. Onun bir anneye ihtiyacı var lütfen.
1: Katil ve alçak bir anneye değil. Madam, son defa söylüyorum. Bu ailenin sana ihtiyacı yok. Sana dönünceye kadar mühlet veriyorum. Mahkemeden döndüğüm zaman sakladığın zehirle adaleti kendi rızanla gerçekleştirmezsen yemin ediyorum seni ipe gönderirim. Ben şimdi katil Benedetto'nun duruşması için mahkemeye gidiyorum. Kaçmamanız için de kapıyı üzerinize kilitliyorum. Elveda madam. Elveda.
0: Yalvarıyorum, beni affedin. Ne olur affedin beni.
2: Sessiz olun. Mahkemeyi açıyorum. Jandarmalar mahkumu getirsinler. Adınız, soyadınız?
3: Adım Benedetto. Soyadımı bilmiyorum.
2: Yaşınız?
3: 21.
2: Doğum yeriniz?
3: Paris yakınında Ateul'de doğmuşum.
1: Ateul'de mi?
3: Evet Monsieur Savcı. Neden şaşırdınız birden?
1: Hiç. Sadece sordum.
2: Mesleğiniz ne?
3: Önce hırsızdım. Sonra soyguncu oldum. Yakalandığım zaman adam öldürme mesleğine başlamıştım.
2: Neden böyle bir suç yolunu seçtiniz?
3: Sayın Başkan, söyler misiniz? Daha doğduğu gün babası ve annesi tarafından sokağa atılmış bir çocuk başka ne yapabilirdi?
2: Demek annesiz ve babasız büyüdünüz, öyle mi?
3: Evet. Görüyorsunuz ya, ne vicdansız anne babalar var. İşte bu yüzden size adımı söyleyemedim. Sokağa atılan, daha doğrusu bir ağacın dibine bırakılan çocuğun adı olur mu hiç? Ama babamın kim olduğunu biliyorum. İsterseniz onun adını verebilirim.
2: Madem biliyorsunuz söyleyin. Kimdir, ne iş yapar?
3: Önce ne iş yaptığını söyleyeyim isterseniz.
2: Fark etmez, söyleyin.
3: Babam kraliyet savcısıdır Sayın Başkan.
1: Ne? Ne dedin sen?
2: Kraliyet savcısı mı?
3: Evet. İsterseniz adını da söyleyebilirim. Onun adı Wilford'dur.
4: Wilford. Wilford'un çocuğuymuş demek. Vay canına.
2: Sessiz olun. Susun. Susun. Ebbe serseri çocuk. Adaletle alay mı ediyorsun yoksa? Misli görülmemiş bir skandal mı çıkarmak istiyorsun?
3: Hayır Sayın Başkan. Ne biri ne öbürü. Bilakis adaletin yerini bulması için idamımla da neticelense gerçekleri dile getiriyorum. Ve bunu ispat etmeye de hazırım efendim.
5: Aman Tanrım, bir kadın bayıldı. Aman Allah'ım, bir kadın bayıldı.
2: Neler oluyor orada?
5: Dinleyiciler arasında bir kadın bayıldı Monsieur Başkan.
2: Birileri kolonya vererek ayıltsın.
5: Baş üstüne efendim.
2: Sana gelince Benedetto, az önce burada babanın kimliğiyle ilgili çok ağır ithamlarda bulundun. Bunu ispatlayabilecek misin?
3: Sayın Başkan, izin verirseniz delillerimi sıralayayım. Eğer bundan sonra babam itiraz ederse idama razıyım.
2: Anlatın.
3: Ben yasak bir ilişki sonucu doğduğum gün babam öldü diye beni gömmüş. Birisi de beni mezardan çıkartıp önce yetimhaneye vermiş. Daha sonra da dayanamamış yengesinin evine götürmüş. Beni

0: En çok üzen de bana sıcak kucaklarını açan eve ihanet etmem oldu. Beni öz oğlu gibi sevip koruyan zavallı melek analığımı sakladığı paranın yerini söyletmek için yaktır.
1: Aman Allah'ım! Aman Allah'ım!
2: Nasıl yaktın?
0: Diri diri ateşe verdim.
1: Asılmalı bu!
0: Sonra vicdan azabı içinde evi terk ettim. Hayat tecrübeleri bana öğretti ki bu kötü tabiatı babamdan almışım. Bunu öğrendiğim günden sonra kendimi biraz da olayların akışına bıraktım efendim.
2: Ya anneniz, öz anneniz kimdir?
0: Annemin adını bilmiyorum. Merak da etmedim. Çünkü onun bir suçu yoktu. Babam ona öldüğümü söylemişti.
1: Aman Allah'ım! Bayıldı kadıncağız, bayıldı!
2: Yine neler oluyor orada?
1: Az önce bayılan kadın sinir krizi geçiriyor sayın başkanım.
2: Jandarmalar kadını mahkeme salonundan çıkartsınlar.
3: Baş üstüne başkanım.
4: Monte Cristo adlı oyunun 37. bölümünü dinlediniz. 38. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Günaydın, hoş geldiniz Tagirat FM'de. Buluştuk ana kumanda masamızda. Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başında olan herkese. İstanbul'da yağmur bekliyoruz, hava karardı. Sabah saatlerinde yağmış biraz, dışarı çıkmadan önce baktım yerler ıslak, arabaların üzeri ıslak, çiçeklerin, ağaçların üzeri ıslak. Ama ben yürürken en azından böyle bir yağmurla karşılaşmadım bizim olduğumuz yerde. Peki ne olacak? Bugün yağmuru bekliyoruz. İstanbul'da saat 13 civarı yağışın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Detaylara bakacağız. Asıl yağmur çarşamba günü için bir uyarı şeklinde gelmişti. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Detaylara bakacağız dediğim gibi. İkinci bölümde ise biraz kalp sağlığı konuşacağız. İçinde bulunduğumuz ay, Ekim ayı, kalp sağlığı ile ilgili farkındalık ayı. Bu ay boyunca hem kalp sağlığı gününü kutluyoruz, hem de ay boyunca kalp sağlığı ile ilgili noktalara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Neler yapmalıyız? Sağlıklı beslenmek, hareketli olmak, vücudumuzu ve belirtileri dinlemek, bütün bunlar bize ciddi anlamda bir uyarıcı aslında. Bu tarihlerin, bu takvimlerin en önemli özelliği bu. Bunun dışında bu ay boyunca biz yarın konuşacağız. Meme kanserine karşı bir farkındalık yakalamaya çalışacağız.

%60'lık bir trafik yoğunluğu var bugün. Özellikle Avrasya Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa'ya yönünde çok yoğun bir trafik var. Meteoroloji yağmur uyarısında bulununca herhalde Avrasya Tüneli biraz daha fazla tercih edilir oldu. Dolayısıyla bugün Avrasya Tüneli oldukça kalabalık. Unkapanı'ndan Şişhane yönüne sağ şeritte bir trafik kazası var. Bölge yoğun. Bir araç arızası var Sefaköy-Florya yönünde E5'te. Burada da yine trafik yoğunluğu var. Geriye dönük Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Florya Sapı arasında zaman zaman rahatlayan ama çoğunlukla yoğun bir trafik var. Firuzköy Isparta Kule trafiği bugün rahat temde, biraz daha rahat diyelim. Ama Hastal Serentepe trafiği her zamanki gibi, her sabahki gibi bize oldukça yoğun bir trafikle karşılıyor, yoğun bir akışla karşılıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiği var şu anda. Ama yine Küçükyalı Bostancı trafiğinin de yoğunlaştığını görüyoruz. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir yoğun. Sonrasında Ümraniye Elmalı Kavacık Köprü arasında yoğunluk var. Bugün E5 Anadolu yakasına çok yoğun. Kartalı geçer geçmez başlıyor yoğunluk. Avrasya Tüneli girişine kadar devam ediyor. Temde yine Sultanbeyli'den neredeyse başlayan bir trafik var ama Sancaktepe'den sonra daha da yoğunlaşıyor. Yine Tem E5 istikametinde bağlantı yollarında da trafik yoğun. Hatta bu yoğunluğu geliş gidiş olarak da görebiliriz. Özellikle E5'e yakın noktalarda trafiğin daha da arttığı göze çarpıyor. %60 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da bugün yağmur var. Yağmur sabah saatlerinde dediğim gibi bazı semtlerde etkili olmuştu. Gün boyu da ara ara yine yağmur var. Çarşamba perşembe günü ise yağış etkisini arttıracak. Perşembeden itibaren sıcaklık da düşecek. Gece sıcaklıkları da İstanbul'da artık yavaş yavaş tek haneli değerlere doğru gidecek. Bugünden itibaren cumartesi gününe kadar meteorolojinin raporladığı 5 gün için İstanbul'da yağış görünüyor sevgili dinleyiciler. Ancak meteoroloji bazı yerlerde sarı kodlu uyarılar vermiş. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yerel kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı dikkat çekiliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi içinse toz taşınımına dikkat edilmiş. Bugün öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere hava kalitesinde azalmaya yol açacak. Yağışın olduğu yerlerde çamur şeklinde yağış sebebi olabilecek. Hatta ulaşımda aksamalara yol açabilecek bir toz taşınımı bekleniyor. Bunu da yine Güneydoğu'da biraz önce saydığım iller için uyarı olarak paylaşmış olalım ve Ankara'ya geçelim, başkente bakalım. Bugün hava nasıl olacak? Ankara'da sıcaklık 17 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 22 dereceyi görecek. Sabah saatlerinde yağış var. Sonrasında hava çok bulutlu. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ise Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış var. Sıcaklık da hafta sonu 19 dereceye kadar gerileyecek. 5 gün boyunca yağışın etkili olacağını söyleyelim ve İzmir'e bakalım. İzmir'de sıcaklık 20 derece. Gün içinde 24 dereceye kadar çıkacak. Bugün özellikle akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü de yağışın benzer şekilde yoğun olacağı, perşembe etkisini yavaş yavaş kaybedeceği, cuma günü ise havanın çok bulutlu olacağını raporlamış meteoroloji. Ama hafta sonu için yine gök gürültülü sağanak yağış riski söz konusu. Hemen haritamızı açalım. Bugün Türkiye genelinde yağış etkili. İç Anadolu bölgesinin iç kesimiyle yine Akdeniz'in orta kesiminde yağış yok. Onun dışında bütün Türkiye yağış alacak. Özellikle batıda, Marmara'nın batısında yağışlar kuvvetli. Yine kuvvetli yağış alacak yerler Güneydoğu Anadolu bölgesinde de var. Urfa'da mesela bugün yağış kuvvetli. Yine Mardin'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Bölge için toz taşınımı uyarısını az önce sizinle paylaşmıştım. Yağışın olduğu yerlerde toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış söz konusu olabilir. Yarın Marmara'nın tamamında, Ege'nin tamamında, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, hatta batısında, Akdeniz'in batısında yağış oldukça kuvvetli görünüyor. Yarın yağış almayacak birkaç yer var. Yozgat, yukarı doğru çıkalım, Amasya, Samsun'dan itibaren Karadeniz kıyılarında doğuya doğru Ardahan'a kadar ve Kars ve Iğdır'da yarın
yağış yok. Onun dışında tüm Türkiye'de bazı yerlerde kuvvetli olmak üzere yağış bekleniyor. Perşembe günü ise hemen hemen tüm Türkiye'de Edirne ve Kırklareli hariç kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış diyebiliriz. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış etkisini artıracak. Ege'nin içleri öyle, Marmara'nın doğusu öyle, Karadeniz'in batısı, hatta Sinop'a kadar yağış çok kuvvetli. Cuma günü bazı yerlerde yağış etkisini azaltacak, özellikle batıda, ama cumartesi günü İç Anadolu bölgesinin bir kısmı hariç Türkiye genelinde yağışın kuvvetli olacağını ve etkili olarak devam edeceğini görüyoruz harita üzerinden. Tabii ki hafta sonu geldiğinde özellikle cumadan biraz daha detaylı bakacağız haritaya. Şimdilik görebildiklerimiz bunlar.

Bugün İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dışarı çıkarken bir yağmurluğa, bir şemsiyeye, ayağınıza su geçirmeyecek bir ayakkabıya ihtiyacınız var korunmada olabilmek için. Bu havalarda böyle bakıyorsunuz, dışarısı soğuk değil ama ıslandığınızda, yağmur yağdığında, ayağınıza su geldiğinde sonrasında hakikaten hastalık kapıyı çalıyor. Dikkatli olmak lazım. Bu içinde bulunduğumuz hafta boyunca biz önemli günlerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Yarın da aslında bu günlerden bir tanesi. Bugün Dünya Konut Günü. Yarınsa meme kanserine farkındalık oluşturabilmek için ihdas edilmiş yine meme kanserinin sebeplerini, belirtilerini konuştuğumuz bir gün. Biz de bununla ilgili detaylar vermeye çalışacağız. Bugün Dünya Konut Günü, dediğim gibi ev sahibi olabilmek bizim için çok kıymetli. Bizim toplumumuzda şöyle bir düşünce var. Zannediyorum genci yaşlısı hepsi bunu düşünüyor. Bir evim varsa eğer, kira ödemiyorsam geçimimi bir şekilde sağlarım. O bir şekil bazen biraz ailelerin birleşmesi, işte emekli maaşı olanların destek vermesi, çocuklar varsa eğer çocukların sorumluluğunun işte biraz anneanne babaanne tarafından üstlenmesi, biraz köyde pişirilenlerin, hazırlananların şehre gönderilmesi, bazen iki kişinin, üç kişinin çalışarak aynı çatı altında bütçeyi rahatlatma çabaları, bazen evden yapılan küçük işler, bütün bunlar en azından bu bir şekilde geçinirimi karşılamaya çalışıyor. Ama eğer kiranız varsa, kira kadar aidatınız varsa durum pek parlak değil, özellikle büyük şehirlerde. Hani o özellikle büyük şehirleri, belki özellikle en büyüğü İstanbul olarak içinde bulunduğumuz bu yaşam bandı için söylemek lazım. İstanbul'da eğer kira ödüyorsanız, tek maaşınız çoğunlukla eğer bir asgari ücret veya biraz üzerinde ise, o tek maaş çoğunlukla kiraya bile yetmiyor. İşte kira, faturalar, aidat, bunların hepsini bir araya topladığınızda o bir kişinin maaşı içtiyse bunları karşılasa dersiniz. Dediğim gibi büyük şehirlerde böyle olmuyor. Dün bu konuyu konuşmuştuk hatırlarsanız. Demiştik ki eğer emekliyseniz, İstanbul'da aldığınız emekli maaşıyla Konya'da aldığınız, Antalya'da aldığınız, Artvin'de aldığınız, Mardin'de aldığınız, Ağrı'da, Iğdır'da aldığınız, Muğla'da aldığınız emekli maaşı değişmiyor. Ne kadar hak ettiyseniz o kadar alıyorsunuz. Ama iş harcamaya gelince o zaman işler değişiyor. Şimdi bu şehirlerde benzer ihtiyaçlarınızı, beslenme, barınma, güvenlik, faturalar, bütün bu ihtiyaçlarınızı çok daha ekonomik karşılayabiliyorsunuz. Bir kere hepimizin pazar alışveriş yapmak gibi bir alışkanlığı var. Bizim toplumumuz için pazardan alışveriş kıymetli bir şey. Genci yaşlısı, herkes için daha tazesini, daha lezzetlisini, daha ekonomik olanını pazarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama şehirdeki pazarlarla köyde ya da kasabadaki pazarları da bir tutmayalım. Buralardaki pazarlarda hem İşte köylülerin ürettiklerini getirmesi sebebiyle daha tazesini bulabilirsiniz, hem de daha uygun fiyatlısını. İşte İstanbul'un Çatalca'sına gittiğinizi düşünün. Çatalca'ya gittiniz. Bir kilo domates, ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Bir kilo domates tam da böyle güzel menemen salça yapmaya uygun. 15 lira, 17 lira Çatalca'da. Ben yığmışlar yol kenarına, köylüler satıyorlardı, gördüm. İstanbul'a geliyorsunuz, aynı domates oluyor 50 lira 60 lira. Şimdi Çatalca'da yaşayan emekli de aynı emekli maaşıyla geçiniyor. İstanbul'daki emekli de aynı emekli maaşını alıyor. Aynı miktar domatese ihtiyacı var. Muhtemelen aynı domatesi alacak ama biri 1 kilo domates için olması gerekenin 3 katını ödeyecek. İşte aslında anlatmaya çalıştığım şey bu. Bu yüzden de belki insanlar biraz yaş almaya başladığında, biraz günlük telaşı yavaşladığında, biraz kendine dönüp hayatını daha yavaş, daha tabiatla iç içe, daha biraz bahçeyle, belki biraz yürüyüşle, iş ev arasında koşturmadan ya da eğer evden çalışabiliyorsa, eğer en azından penceresini açtığında birkaç tane çiçek görebileceği bir yerden yapabiliyorsa, çalışabiliyorsa, bunu devam ettirebiliyorsa, herkes bir kaçış planı oluşturuyor. Dediğim gibi büyük şehirlerde aldığınız maaşla Anadolu'da çok daha rahat yaşıyorsunuz. Hele de karı koca emekliyseniz, iki maaş giriyorsa evinize, yine Anadolu'da da şehirdeki evinizi satıp bir ev alabildiyseniz, kenarda da bir lokmacık paranız kaldıysa, hani
tabiri caizse krallar gibi diyoruz ya, gerçekten öyle yaşarsınız. Yeni bir çevre, yeni arkadaşlar, yeni ilişkiler, özellikle belli bir yaştan sonra kendine yeni bir çevre edinme, yeni hobiler, bahçeyle ilgilenme, bunlar insanın beyin sağlığına da iyi geliyor. Dolayısıyla aslında hem küçüldüğünüzü zannederken yaşam kalitesi olarak büyüyebilirsiniz, hem de maaşınızla çok daha efektif geçinebilirsiniz.

Bu mevsim hastalıklara karşı dikkatli olmamız gereken bir mevsim. Bazı sebzeler, meyvelerse bu mevsimde özellikle bizi hastalıklardan korumak için öne çıkıyor. Bunlardan biri turunçgiller, mandalina, portakal, greyfurt, limon, turuncun kendisi, kumkuat bu son dönemde artık kilo ile satılmaya başladı. Yetiştiricileri tarafından bolca üretiliyor ve pazarlara geliyor. Bunların hepsi C vitamini açısından zengin. Şimdi tam artık son sürümlerdeyiz, son pazara çıkan ürünlerdeyiz. Kırmızı biber, kapya biber, bu da C vitamini açısından zengin. Bunu da biraz böyle hastalık dönemlerinde tüketebilmek için dolaba çekmekte fayda var. Yine zaman zaman şey, herhangi bir dolma yaparak, bazen biraz önce aklıma geldi, yine evde mutfakta dün de yaptığım için hep aklımda aslında, işte biber, biraz peynir, isterseniz biraz maydanoz, sarımsak, zeytinyağı ile çok güzel bir sos hazırlayabilirsiniz ve her şeyin yanına çok yakışır. Bu bir alternatif olabilir, yapabilirsiniz. Bunun dışında yine bu mevsimin gözdelerinden nar suyu, nar reçeli, narı turşuların içine renk vermek için bile kullanabilirsiniz ve tabii ki bu mevsimde yine yapabileceğiniz, artık sıcaklıklar da düştü, nar sirkesi. O da yine bu mevsimin gözdelerinden, tüketmekte fayda var. Bu mevsim için yine sofralarımızda olması gerekenlerden biri meyve değil belki, sebze, ama işte lahanayı, karnabaharı, brokoliyi, bunları sofranızdan lütfen eksik etmeyin. En azından haftada bir kere salata şeklinde olabilir, yemek şeklinde olabilir, sofraya getirmeye çalışın.

Nar deyince nar ekşisini unuttuk. Tabii ki salataların vazgeçilmezi nar ekşisi de, eğer doğal yoldan yaptıysanız kendiniz ya da güvendiğiniz birisi tarafından hazırlandıysa, güvendiğiniz bir markadan aldıysanız çok faydalı. Yemeklere de koyabilirsiniz ama ısı görmeden tüketilmesi, salatalara işte belki kısıra ilave edilmesi, mercimek köftesine ilave edilmesi tercih edilir. Nar tek başına kaşık kaşık yenebileceği gibi, kaşık kaşık dememin sebebi şu: bizde nar ayıklanıyor, sonra kaplara konuyor, porsiyon cam kaplara kapanıyor ve dolaba kaldırılıyor. En azından her gün yenebilecek kadar. Sonra kaselere paylaştırılıp kaşıkla yeniyor. Narı öteki türlü, işte herkese bir parça nar verelim, ayıklasın, kendi yesin dediğinizde her taraf nar oluyor. O riski açıkçası göze alamıyorum. O yüzden mutfakta narı ayıklayıp biraz kaşıkla yiyebilecekleri şekilde servis ediyorum. Ama narı bu haliyle eğer elinizin altında ayıklanmış varsa salatalara serpebilirsiniz. Yemeklerin üzerine bırakabilirsiniz. Yoğurtla karıştırabilirsiniz. İşte şimdi size anlatacağım tarifte aslında tam da evde ayıklanmış nar varken yapılacak bir şey. Uzmanlar iki çok güzel bitkiyi, meyveyi bir araya getirin diyorlar. Çok da alışılmış bir şey değil. Siz de şaşıracaksınız. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Nar ve sumak. Bazı salatalarda yan yana geliyor, evet. Ama başlı başına nar, sumak yan yana. İnanılmaz bir biyolojik patlama diyelim ona. Mutfağın iki sevileni yan yana geldiğinde etkileri daha da artıyor. Bunu hazırlamak da çok kolay. Ayıkladığınız narın üzerine biraz sumak serpeceksiniz. Sonrasında bir lokmacık bekleyeceksiniz. İsterseniz bu iki ekşi yan yanayken bir soğanlı salatanın yanına yakışabilir. İsterseniz bir et yemeğinin yanına ilave edebilirsiniz. İsterseniz içine biraz maydanoz doğrayabilirsiniz. Biraz zeytinyağı, biraz tuz, farklı bir salataya dönüştürebilirsiniz. Ama nar ve sumak yan yana geldiğinde bu iki değerli bizim bedenimizde bir temizlik işçisi gibi çalışmaya başlıyor. Narın zaten çok faydalı olduğunu biliyoruz. Özellikle kalp damar sağlığı için nar öneriliyor. Hatta nar sağlıklı bağırsaklar için de öneriliyor. Aç karnına narı ezerek suyunu ya da taneleriyle birlikte, içindeki o beyaz tanecikler, çekirdekler de çok kıymetli, onunla birlikte tüketebilirsiniz. Yine aç karnına, eğer midenize bir problem yoksa, bir tatlı kaşığı kadar nar sirkesi de size kendinizi iyi hissettirmeye, bağırsaklarınıza, sindirim sisteminize katkı sağlamaya aday. Bunun için yeter ki elinizin altında ayıklanmış nar olsun. Pazarda bizim sebze meyve almaya gittiğimizde kış boyunca aldığımızda, şu anda hünnap, mutlaka her pazara çıktığımızda mutlaka hünnap alıyoruz. Yine biraz mevsim değişecek, işte yavaş yavaş kışa doğru döneceğiz. Kış boyu her pazar biraz mandalina, portakal ve bununla beraber mutlaka nar alıyoruz. Ayıklayıp dediğim gibi kapların içine koyup sonrasında kaşıkla tüketmek çok kolay. Üstelik de hani mesela yaşlı birisi var, kaşıkla tüketemiyor, blender'a atabilirsiniz, çok rahat bir şekilde suyunu çıkartabilirsiniz. Bunun için bir katı meyve presine de ihtiyacınız yok. Kaşıkla normal bir şekilde ezdiğinizde çok rahat bir süzgeçten suyunu elde edebilirsiniz. İnanın yarım çay bardağı nar suyu, taze sıkılmış nar suyu bile bedenimiz için çok büyük bir fayda.

Nar kış boyu hemen her şeyin yanına çok yakışıyor. Salata yaptığınız üstüne serpebilirsiniz. Biraz mesela işte chia tohumu, biraz keten tohumu, biraz yoğurt karıştırdınız, içine koyabilirsiniz. Biraz zencefil, biraz zerdeçal karıştırdınız, içine bir kaşık ilave edebilirsiniz yoğurtla birlikte. Harika olur. Sarımsak, nar yan yana inanılmaz lezzetli. Bunu bu haliyle makarnalarla bile karıştırabilirsiniz. Yeter ki biraz deneme mutfağına açık olun ve işte küçücük bir yerde karıştırın, bir tadına bakın. Baktınız hoşunuza gidiyor, bunun devamını mutlaka getirebilirsiniz. Yine soğanlı yapılan salatalara, patatesle yapılan salatalara nar ekşisi çok yakışıyor. Biraz rengini koyulaştırıyor nar ekşisi koyduğunuz için. İşte onun yerine belki küçük nar taneleri ilave edebilirsiniz.

Bu kadar yemekten konuşmuşken ne pişirelim sorusunun cevabını da takvim yaprağımızdan almaya çalışalım sevgili dinleyiciler. Yayla çorbası, ızgara köfte, pilav, yoğurt demiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Biraz kalp sağlığı konuşurken anjiyodan bahsedeceğiz. Anjiyo hangi durumlarda yapılır? Anjiyo dediğinde doktor bundan ne anlam çıkartmalıyız? Bir de anjiyo dediğinizde aslında girişimsel bir işten bahsediyorsunuz. Bunun alternatifleri neler olabilir? Teknoloji bize bu konuda nasıl fırsatlar sunuyor? Onu konuşacağız.

Sosyal medyada yeni dönem başlıyor sevgili dinleyiciler. Bu yeni dönem sosyal medyaya girecek olan kişilerin yaşını e-devlet üzerinden doğrulamasını gerektirecek. Bu bir mecburiyete dönüşecek yakın zamanda. Sosyal medya kullanıcıları e-devlet üzerinden doğrulama kodu almadan hesap açamayacaklar. 15 yaşın altındakilere ise bu doğrulama kodu gelmeyecek. Var olan hesaplar için de yine 2027'nin Mart ayına kadar doğrulamanın yapılması zorunlu hale geldi.

Sosyal medyadaki bu yeni dönem aslında bize 15 yaş altındakileri korumak için bir fırsat verecek. 15-18 yaş grubunun hesapları gizli olacak. Mesajlaşma ve takipçi görünürlüğü kısıtlanacak. Yine çocuk hesaplarında ekran görüntüsü, canlı yayın, otomatik video kaydırma engellenecek. Ebeveynler çocukların satın almasını kontrol altında tutabilecekler. Yani bir oyunda bir satın alma yapıyorsa eğer çocuk, ebeveyn bunu kontrol edebilecek. Yine kurallara uymayan platformlara 30 milyon liraya kadar ceza ve reklam yasağı gelebilecek. Biraz önce söylediğim gibi mevcut hesapların doğrulanması için, yani 15 yaşın üzerinde olduğunuzun ispatı için son tarih 31 Mart 2027 olacak.

Biz yavaş yavaş bu bölüm için izninizi isteyeceğiz. İkinci bölümde yeniden birlikte olacağız elbette. Bu arada bugün İstanbul'da yağışın başlayacağını, yarın ve bir sonraki gün kuvvetli yağış beklendiğini hatırlatalım. Planınız, programınız varsa buna göre organize olmakta fayda var. Hafta sonu içinde yağış görünüyor. Ona daha tarih yaklaştığında bakacağız elbette, ama şu an için Türkiye genelinde özellikle çarşamba ve perşembe günü yağışların genel anlamda kuvvetli olacağına dair bir hatırlatma olduğunu ifade edelim.

0: Ücretli reklamlar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: temiz su istediler, polisle karşı karşıya geldiler. Meksika'da içme suyu krizi nedeniyle binlerce kişi sokaklara döküldü. Jalisco eyaletindeki Guadalajara kentinde halk su şebekesindeki kirliliği protesto etti. Temiz ve güvenli suya erişim talebiyle düzenlenen yürüyüşün adresi valinin resmi konutu Casa Jalisco oldu. Yetkililerin soruna kayıtsız kaldığını savunan göstericiler tepkilerini sloganlarla dile getirdi. Kalabalığın güvenlik barikatlarını aşmaya çalışması üzerine polis müdahalede bulundu. Göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Kent genelinde su şebekesindeki kirlilik ve su krizine tepki gösteren halk yetkililerden acil çözüm bekliyor. Futbol ve spor dünyasını sarsan bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi. Operasyon Osmaniye merkezi 8 ilde düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı kaçakçılık ve siber birimleri harekete geçti. Masak ve Düzici Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen internet siteleri üzerinden şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Yasal olmayan hesaplarından 7 milyar liralık para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerini finansal sisteme soktukları tespit edildi. Nefes kesen operasyonda şüphelilerin adresleri tek tek basıldı. 59 kişi gözaltına alınırken toplam değeri 110 milyon liralık 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına da tedbir kararı uygulandı. Soruşturma sürüyor. Olay Kayseri Melikgazi'de yaşandı. Polis araca dur ihtarı yaptı. 17 yaşındaki sürücü umursamadan kaçtı.
1: 300'ün geçiyor mu?
2: Geçiyor.
1: İnsaydın 10 bin liraydı.
2: Sakin ol, sakin ol oğlum.
0: Sürücü ve polis arasında kovalamaca başladı. Kısa sürede yakalanan sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu anlaşıldı.
3: Çekme ya, çekme, nereye çekiyorsun daha?
0: Ekipler sürücüye 335 bin lira para cezası yazdı. Genç sinir krizi geçirdi.
4: Tüm çalıştığınız bir deşek.
5: Seni 25 dakika kovaladık. Kaç tane mahallede, çoktan arasından 120'ye geçtik.
4: Tersane falan biliyor.
0: Güçlükle sakinleştirilen sürücü çocuk şubeye götürüldü. Araç 120 gün trafikten men edildi.

0: Meksika'da kasırga alarmı verildi. Simon kasırgası Pasifik kıyıları boyunca ilerliyor. Bazı bölgelerde evleri su bastı. Meksika donanması 5000'e yakın personel görevlendirdi. Turistik bölgelerde en üst seviyede önlemler alındı. Bazı havalimanlarında uçuşlar durduruldu. Yetkililer halkı güvenli bölgelere sığınmaları konusunda uyardı. Kıyı bölgelerinde tahliyeler sürerken zorunlu olmayan tüm faaliyetler durduruldu. İngiltere'nin başkenti Surbiton'un banliyösünde düzenlenen sıra dışı yarış izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Katılımcılar ayaklarına bağladıkları buz parçalarıyla deterjanlı ve sulu piste kayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yarışa yerel polisler de katıldı. Bir polis memuru ve yardımcısı dört köşesine buz blokları bağlanan bir küvetin içine girerek piste çıktı. Deniz seviyesinden yaklaşık 40 metre yükseklikte bulunan Surbiton'da kar yağışı nadir görülüyor. Organizasyonun düzenleyicisi Robin Hutchinson iklim değişikliğiyle kasabanın bir gün olimpik kayak merkezi olabileceğini esprili bir dille dile getirdi. Yerel bir hayır kurumu yararına düzenlenen yarışta 11,25 saniyelik derecesiyle Elliot Newton birinci oldu.
1: Patlama meydana geldi ve yandı.
0: Alevler metrelerce yükseldi. Araç peş peşe patladı. Abi yere. Abi yere. İstanbul Eyüp Sultan'da sokak üzerindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alışveriş merkezinde tarihi yolculuğa çıkıyorlar. Filipinler'de dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden birinde denizcilik müzesi açıldı. Müzede 1600'lü yıllara ait dev bir geminin aynı boyutlardaki replikası sergileniyor. Başkent Manila'daki sergi her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Filipinler denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip. Manila ile Meksika arasında yüzyıllar boyunca ipek, porselen ve baharat ticareti yapıldı. Kuzey ışıkları Finlandiya'nın kuzeyinde gökyüzünü adeta bir renk şölenine çevirdi. Rovaniemi kentinde yeşil ve kırmızı ışıklar saatler boyunca gökyüzünü aydınlattı. Kuzey Kutup Dairesi üzerindeki kentte kaydedilen görüntüler etkileyici doğa olayını gözler önüne serdi. Aurora olarak da bilinen kuzey ışıkları İtalya, Korsika ve Ukrayna'ya kadar uzanan geniş bir bölgede görüldü. Gökyüzündeki ışıklar 3 kez yoğunlaştı ve çıplak gözle izlenebildi. Önümüzdeki günlerde de görsel şölenin devam etmesi bekleniyor.

0: Kaliforniya kıyılarını dev dalgalar vurdu. Deniz suyu evlerin içine kadar girdi. Rachel kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisini sürdürüyor. Long Beach ve Oceanside kentlerinde sahil evlerini su bastı. Dalgalar kıyı şeridinde hasara yol açtı. Ekipler evleri korumak için çalışma başlattı. İş makineleriyle kum ve molozlar temizlendi. Kıyıdaki aşınmayı önlemek için önlem alındı. Yaklaşık 7 bin kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer tehlikeli dalgalara ve kıyı taşkınlarına karşı uyarı yayımladı. Sinyal uyarısına öfkelendi, sinir krizi geçirdi. Yer İstanbul. Trafikte seyir halindeki hafif ticari araç sağa sinyal verip sola manevra yapınca motosikletlinin gözünden kaçmadı, uyardı.
1: Sinyalin sağa çık, sola dönüyorsun.
0: Ancak ne olduysa tam da o andan sonra oldu. Hatayı kabul etmek yerine sinir krizi geçiren sürücü araç içinde adeta kendinden geçti.
2: Tamam, gelmedi mi?
0: Tepkisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen motosikletli ise sakinliğini koruyarak yoluna devam etti. İngiltere'de hayvanat bahçesinde bir ziyaretçinin ölümüne neden olan kaplan hakkında karar verildi. Kaplanın itlaf edilmeyeceği açıklandı. Olay Yorkshire Wildfire Park adlı hayvanat bahçesinde yaşandı. Kaplanların bulunduğu alana giren ziyaretçi saldırı sonucu ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayvanat bahçesi yönetimi Altay isimli kaplanın güvende ve iyi durumda olduğunu duyurdu. Kaplanın ötanazi yöntemiyle öldürülmeyeceği belirtildi. Güney Yorkshire polisi kaplanın yaralanmadığını ve olay sırasında silahla vurulmadığını açıkladı. Yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki kaplanın bulunduğu alanın 8000 metrekarelik açık bir bölge olduğu bildirildi. Binlerce göçmen kuş sonbahar göçünde aynı noktada buluştu. Çin'in kuzeydoğusundaki sulak alan gökyüzünü kaplayan kuş sürüleriyle görsel şölen sundu. Heilongjiang eyaletindeki Dulu Nehri sulak alanı güneye göç eden kuşlara mola yeri oldu. 10.000'den fazla kuş bataklıkların üzerinde daireler çizerek uçtu. Kazlar, ördekler ve kıyı kuşları yolculuklarına devam etmeden önce burada dinlenip beslendi. Alacakaranlıkta havalanan sürüler gökyüzünde sürekli değişen şekiller oluşturdu. Kış gözlemcileri ve fotoğrafçılar da bu eşsiz anları görüntülemek için bölgeye akın etti. Uzmanlara göre sulak alan göçmen kuşlara önemli bir yaşam alanı ve besin kaynağı sağlıyor. Çin'de sevimli pandaya doğum günü kutlaması. Qin Hua 6 yaşına girdi. Kutlama Shanxi eyaletinde bulunan dev panda araştırma merkezinde yapıldı. Görevliler bambu dallarından pasta hazırladı. Bambu kokusunu alan Qin Hua hemen pastaya doğru ilerledi. Önce dalları kokladı, ardından afiyetle yemeye başladı. Koruma altındaki dev pandalar sadece Çin'de yaşıyor ve çoğunlukla bambu ile besleniyor. Oh, oh, oh, oh. sel suları köprüyü böyle yuttu. Nepal bir kez daha sel sularına teslim oldu. Budi Gandaki nehrinden yükselen sular köprüyü önce sarstı, ardından tamamen yıktı. Çok sayıda evde sel sularına kapıldı. Bölge halkına güvenli yerlere gitmesi çağrısı yapıldı. Olayda can kaybı bildirilmedi, ancak kayıplar var. Aynı nehir havzasında Ağustos ayında yaşanan selde 1500'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de kaybolmuştu.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kardiyolog, doçent doktor Kahraman Coşan Su'yla birlikteyiz. Bugün BT anjiyo ya da sanal anjiyo konuşacağız. Son yıllarda kalp damar hastalıklarının ne kadar arttığını ve erken teşhisin, kalp damar sağlığımız açısından bilgili olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep konuşuyoruz. İşte aslında bu yeni yöntem bize bu anlamda çok ciddi bir fırsatta sunacak. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bugün sanal anjiyo ya da BT anjiyo konuşacağız. Genelde herhalde halk sanal anjiyo diye, vatandaş sanal anjiyo diye biliyor. Öyle de konuşuluyor.
1: Evet, yani sanal anjiyo diyenler var. İlaçlı tomografi diyenler var. Kalp tomografisi diyenler var. Yani birçok isimlendirmesi bulunuyor.
0: Adı sanal olsa da aslında verdiği sonuç itibariyle normal bir anjiyodan çok da farkı yok, değil mi?
1: Evet, yani anjiyo gibi damarlardaki darlıkları bize göstermesi bakımından, damarda ciddi bir durum var mı yok mu göstermesi bakımından ve normal anjiyoya en yakın tetkik olması bakımından sanal anjiyo terimi aslında uygun bir terim.
0: Şimdi aslında ikisini karşılaştırarak başladık. Nedir kısmını da konuşacağız ama hem elde ettiğiniz sonuç açısından size yanıltmıyor ama hem de hasta konforu ve girişime ayrılan süre açısından ve bütçe açısından bakıldığında çok ciddi de bir imkan sunuyor.
1: Evet, yani şöyle bir şey var. Normal anjiyo olması gereken hastaların sayısını bayağı bir azaltan bir yöntem oldu bizim için. Çok kuvvetli endikasyonlar varsa yine normal anjiyoyu yapıyoruz tabii ki. Ama arada kaldığımız, bir şey olabilir de olmayabilir de gibi ara durumlarda veya çok ciddi risk faktörleri olan hastalarda bizim için tabii kurtarıcı bir olay oldu.
0: Ya da daha önce teşhis almış, anjiyo geçirmiş, stendi olan, bypass olan hastalarda bir kontrol aracına dönüştü.
1: Evet, yani bunların kontrolünde de bize ciddi fayda sağlıyor. Yani eskiden bazen şu kadar süre sonra bir damarlarını görelim gibi bir şey uygulanırdı. Ama bu tetkik sayesinde damarlar eğer normalse bunu bize gösterebiliyor. Hı hı. Stent açık mıdır, bypass damarı açık mıdır, bunları bize gösterebiliyor.
0: Peki gelelim tanımını koymaya. Sanal anjiyo nedir?
1: Sanal anjiyo kalp damarlarının detaylı görüntülemesini sağlayan, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir tıbbi görüntüleme aslında. Hı hı. Bu teknik normal bir tomografi cihazı ile yapılıyor ama diğer tomografi cihazlarından farklı olarak daha detaylı. Yani televizyonda nasıl ki HD görüntü ve Full HD görüntü var, sonra 4K 8K çıktı, onun gibi düşünün. Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan, daha ince kesitler alan tomografi cihazlarıyla çekilen bir yöntem. Bunda kateter kullanılmıyor normal anjiyoya göre. Tek şeyimiz bir damar yolu açılıp oradan verilen ilaçla birlikte tomografimizin çekilmesi şeklinde.
0: Aslında tomografi cihazına girer gibi giriyorsunuz. Sadece bu cihaz diğer cihazlardan daha detaylı bilgi veren, daha ince kesitler alan bir cihaz. Dolayısıyla damarlarla ilgili size daha fazla bilgi veriyor. Ama yine bir ilaç kullanılıyor. Bu ilacın herhangi bir yan etkisi var mı? Bu ilaçla ilgili bilmemiz gereken bir şey var mı?
1: Bu ilaç standart anjiyoda kullandığımız ilacın aynısı. Kontrast madde diyoruz biz kabaca toplam olarak buna. Bu kontrast madde aynı şekilde ilaçlı tomografiyle ciğerlerin incelenmesinde, karın bölgesinin incelenmesinde gibi tüm tetkiklerde kullanılan ilaçla aynı ilaç. Hı hı. Yani kontrast maddeler. Bunların bizim için önemli olan yanı, böbrek damarlarında bir sıkıntı varsa böbrek damarlarındaki sıkıntıyı arttırabiliyor. Hı. Böbrek yetmezliğini daha doğrusu arttırabiliyor. O yüzden işlem öncesi mutlaka kreatin dediğimiz böbrek değerimizi görmemiz gerekiyor. Kreatin değeri normal olan hastalarda herhangi bir sıkıntı olmadan çekilebilir. Ama kreatin değeri yüksekse mutlaka nefroloji önerisiyle dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor.
0: Aslında nasıl uygulanır kısmını da biraz konuşmuş olduk böylece. Hasta mutlaka bu cihaza girmeden önce bazı kriterler açısından değerlendiriliyor. Bunlardan biri böbrek sağlığı, diğeri alerji. Evet. Bunun için bir kan testi mi veriyor?
1: Böbrek için tabii ki bir kan testi. Sadece basit bir kreatin değerine bakılması yeterli oluyor bizim için. Ama alerji ise öngörülemez bir şey. Daha önceden kontrast madde verilmişse, mesela bir zatüre geçirmiş, zatüre için tomografi çekilmiş ilaçlı ve alerji olmuş. Biliyoruz ki artık bunda verilen ilaç aynı ilaç olacağı için yine alerji geçirme riski var. Ama bunun dışında daha önce hiçbir alerji geçirilmemişse, bu tarz filmler çekilmişse zaten tekrar alerji oluşmaz. Bir kere oluşmuşsa da ama tekrarlama ihtimali yüksektir. O yüzden bazı hastalarda ön hazırlık ilaçlar veriliyor. Böylece reaksiyon gelişmesi engellenebiliyor.
0: Peki nasıl uygulanıyor? Hasta size geldi. Siz onu önce bir muayene ettiniz, değerlendirdiniz. O süreci biraz anlatır mısınız? Yani herkes sanal anjiyo olabilir mi?
1: Evet, şöyle, öncelikle hastamız bize geliyor. Endikasyonunun konulması lazım. Endikasyon tabii ki normal anjiyo gibi değil bunda. Yani kime yapalım kime yapmayalım konusu normal anjiyodan daha geniş bir kapsama giriyor. Mutlaka olması gereken hastalar şudur denilemez bu sanal anjiyoda. Mesela hasta diyebilir ki benim son zamanlarda şu şikayetim var, bu şikayetim var. Kardiyolog görür ve kardiyolog derse ki bir damarların görülmesi iyi olur. Bu durumda çekilebilir. Onun dışında hastanın çok fazla risk faktörü vardır. Mesela diyabeti vardır. Yani şeker hastalığı vardır. Veya hipertansiyon, kolesterol hastasıdır. Ve ailesel geçmişi vardır. Örneğin anne babasında, kardeşinde genç yaşta olan kalp hastalığı veya stentli olması veya bypasslı olması ailesinde. Bunların hepsi risk faktörüdür. Bu kişiler özellikle belli yaştan sonra, bu belli yaş dediğimizde özellikle 40 yaştan sonra değerlendirilebilecek bunun hasta grubuna giriyor.
0: Bunun standart bir yaş mı bu 40 yaş?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bayanlarda menopoz sonrası kardiyak risk daha çok artıyor. Menopoz öncesi dönemde erkeklere göre daha düşüktür kalp riski. Ama menopoz sonrası eşitleniyor bu risk dengesi. O yüzden her iki grupta da risk bulunuyor. Belli yaştan sonra mutlaka değerlendirme gerekmektedir. Bunun dışında hastalar özellikle mesela bypass geçirmişse, az önce de konuştuğumuz gibi stentli bir hastaysa belli süre geçtikten sonra damar kontrolü amacıyla çekilebilecek bir tetkik tabii ki.
0: Şimdi bu. Burada hastalar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı tamamen işte stent takıldı, o ben yeniden damar sağlığıma kavuştum deyip geçmişi tamamen unutup eski hayatına devam ediyor. Kimileri ise çok takıntılı bir şekilde, hani mümkünse neredeyse 2-3 ayda bir doktor kontrolüne gidiyor. Burada orta yolu nasıl bulacağız? Bu hasta grubuna rutin muayene için ya da eğer gerekiyorsa bir sanal anjiyo için ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz bypass'tan ya da stentten sonra?
1: Örneğin bypass ve stent oldu, hiçbir şikayet yoksa hastanın yaklaşık 3-4 sene bence çekilmesine gerek yok. Ama hastada herhangi bir semptom gelişmişse o durumda tabii ki daha erken vakitte de çekilebilir. Örneğin hasta 1-2 ay sonra ciddi şikayetler tanımlamaya başladı ama şüpheli, yani damardan olduğundan kesin inancımız yok. Bu durumlarda sanal anjiyo uygun olur. Çünkü damarla ilgili olduğunu kesin olarak düşünürsek bu durumda normal anjiyo yapılması daha faydalı olacaktır tabii ki. Bunun dışında özellikle bypasslı veya stentli hastalarda kontrol amaçlı yapılması, yani bir sıkıntı yoksa dediğim gibi 2-3 sene beklenmesi faydalı olacaktır.
0: 3 sene sonra bu 3 yıl nasıl geçti damar sağlığı açısından? Kalbin durumu nedir? Bunu görmek açısından faydalı olacaktır. Zor bir uygulama mı?
1: Hayır, çok aslında çok basit bir uygulama. Tomografide hastalar biliyorsunuz zorlanmaz. Genelde MR'dan korkarlar, kapalı alan ve gürültüden dolayı. Ama tomografide hiç sıkıntı çekmezler. Bu da aynı. Hiçbir tomografiden farkı yok. Diğer tomografilerle tıpatıp aynı yapılan bir şey. Tek farkı dediğim gibi ilaç tomografilerin hepsinde uygulanan damar yolu açılıp öncesinde bir ilaç verilmesi, daha sonra tomografimizin çekilmesi.
0: Sonuçlar nasıl değerlendiriliyor? Ne kadar zaman içinde nasıl bir değerlendirme ortaya çıkıyor?
1: Bunun değerlendirmesi diğer tomografilerden biraz farklı. Öncelikle bir radyolog tarafından görüntülerdeki artefaklar dediğimiz ekstra yabancı görüntüler çıkarılıyor ve kalbin damarlarının spesifik görüntüleri alınıyor. Daha sonra bu görüntüler alındıktan sonra bu bilgisayar sistemleriyle yapılıyor bu zaten. Bu temizlik sonrasında damarlar net şekilde çeşitli açılardan inceleniyor. Bir rapora dökülüyor.
0: Tamamı mı görülüyor kalpteki damar?
1: Kalp damarlarının tamamı görülüyor tabii
0: yani
1: ki.
0: Yani burada sizin önünüzde kalp bir şekil olarak var. Evet. Üç boyutlu gibi düşünelim. Ve siz buradaki bütün damarları görebiliyor musunuz?
1: Evet, hem siyah beyaz hem renkli olarak damarlar görülebiliyor. Zaten 3 tane ana damarımız var kalpte. Solda bir ana damardan çıkan 2 büyük damarımız ve sağ damarımız olmak üzere 3 tane damarımız var. Bu 3 damarı da görebiliyoruz. Bazı koşullarda tabii ki görüntü kalitesi etkilenip damar görüntülenemeyen alanlar olabiliyor. Ama çoğunlukla çoğu hasta için konuşmak gerekirse net görüntü

0: komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani veya damar yırtılması özellikle çok bizim korktuğumuz şey. Hiçbir damarında problem olmamasına rağmen işlem sırasında hastanın ciddi bir derin nefes alması nedeniyle bile bir kateterin yerinden oynayıp damara çarpması sonucunda, sürtünmesi sonucunda damar yırtılması meydana gelebiliyor. Çok düşük bir ihtimal. Benim hiçbir hastamda şu ana kadar olmadı mesela ama olabilecek, karşılaşabilecek bir komplikasyon. Sonuçta damarın içinde işlem yapıyoruz. İşte bunların hepsinden arınmamızı, aynı zamanda damar girişimsel giriş bölgemizde kol damarı olsun, kasık damarı olsun karşılaşabileceğimiz damar tıkanıklığı, çünkü katetere bağlı bazen kol damarımızda tıkanıklık olabiliyor mesela. Spazm olabiliyor, ağrı çekebiliyor hasta. Onun dışında kasık bölgesinde özellikle ciddi kanama, hematomlar olabiliyor. Veya oradaki damar yırtılmaları sonucunda ciddi kan kaybı olabiliyor. Tüm bu komplikasyonların da önüne geçilmiş oluyor. Yani tüm bu risk faktörleri de dışlanmış oluyor.
1: Ve ehliyetinin sonuç açısından baktığınızda aslında her ikisi arasında sizi yanıltacak, sizi zor durumda bırakacak herhangi bir sonuç
0: yok. O konuda şöyle diyebiliriz. Yani diğer anjiyo dışındaki diğer tetkikler arasında örneğin efor testi, stres eko olsun veya diğer sintigrafi gibi kalp ilaçlı kalp filmi gibi tetkiklerle karşılaştırıldığında hepsinden daha detaylı ve daha net sonuçlar veriyor bize.
1: Bunu aslında bir teşhis yöntemi gibi
0: tabii ki. Yani bu da bir görüntüleme yöntemi, bu da bir teşhis yöntemi diğerleri gibi. Özellikle de damarda bir şey olmamasını, yani dışlama amaçlı kullanılması çok çok daha bize pozitif sonuç veriyor. Yok diyorsa, damarlar tertemiz diyorsa, net görüntü alınmışsa o doğrudur kesinlikle. %100 doğruluk verebilir bize ve de normal anjiyoda biz genelde şey deriz. Damar temizse, hiçbir plak dahi yoksa 5 yıl boyunca bir daha hiç görünmenize gerek yok deriz. Bunda da öyle diyebiliriz. Yani damarda herhangi bir sıkıntı saptamamışsak, tertemiz, net bir görüntü almışsak 5 yıl boyunca herhangi bir tekrardan tetkik yapılmaya gerek yok diyebiliriz.
1: Bu net görüntü cihazla mı alakalı, hastanın o anki hareketliliği ya da sabit durmasıyla mı alakalı, kalbin yapısıyla mı alakalı?
0: Yani burada birçok faktör söz konusu. Birinci faktör hastanın kendiyle ilgili olanlar. Bu kendiyle ilgili ne olabilir? Örneğin ileri yaş hastalarda kireçli damarları olabilir. Bu kireçlenmeler damardaki darlığın yüzdesinde yanlış okumaya sebep olabiliyor. Örneğin sonuçta %50 darlık çıkabilir ama genellikle %30 çıkar. Yani gerçeği normal anjiyo yaptığımız zaman bu hastaya. Yani biraz daha fazla ciddi darlık varmış gibi gösterebiliyor bize.
1: Ama siz onu yaş sebebiyle herhalde öngörebiliyorsunuz.
0: Evet, yani kireç skoru bizim için önemli. Bu kalsifikasyon skoru dediğimiz, kireç skoru yüksek olan hastalarda damarda bir şey olma ihtimalinin yüksek olduğu belli oluyor. Aynı zamanda bu hastalar zaten bizim dediğim gibi görüntümüzü biraz tahmin edebilirliğimizi azaltıyor. Ve yanlış sonuçlara yol açabiliyor. Yanlış sonuçlar derken 50 der 30 çıkar, işte 70 der 50 çıkar gibi düşünün. O derece bir yoksa belli bir miktar darlık mutlaka olduğu zaman gösteriyor zaten. Ama damarlar temizse zaten temiz olduğunu görüyoruz. Hasta ile ilgili onun dışında tabii ki işlem sırasında hastanın oynaması, hareketli olması, sessiz ve özellikle hareketsiz olması gerekiyor. Bunlar etkileyebiliyor sonucu. Onun dışında cihazla ilgili, tabii cihazla ilgili daha detaylı kesit alan cihaz farklılıkları oluyor. Bazı cihazlar daha düşük kesitli, bazıları çok daha yüksek kesitli oluyor. Ama görüntü düzgün alınabilmişse, net görüntü alabilmişsek sonuçta çok bir sıkıntı çekmiyoruz açıkçası. En az 128 kesit olması lazım ama minimum görüntü kalitesi açısından.
1: Net bir görüntü elde etmek için. Evet. Şimdi bizim aslında burada fokuslandığımız daha çok herhalde 45-55 ya da 60 yaş arasındaki grup. Bu grup daha önce herhangi bir kalp krizi geçirmediyse, anjiyo görmediyse, stent takmadıysa ama şikayetleri varsa ve riski yüksekse, muayenede size geldiyse, onlar için zannediyorum durumu net olarak anlamak adına kullanılabilecek çok iyi bir yöntem.
0: Evet, şöyle söyleyeyim, örnek vermek gerekirse birkaç gün önce bir hastamın anjiyosunu yaptım. Bu anjiyosunu yaptığım hastanın bir hafta öncesinde de sanal anjiyosunu yapmıştık. Hastanın sanal anjiyo yapma sebebimiz hem babası, hem annesi, hem kardeşinde daha önceden stent ve bypass öyküsü vardı. Yani ailesi yaygın olarak 55 olması lazım. Hiçbir şikayeti yoktu hastanın ama ailesinde bu kadar ciddi bir yaygın problem vardı. Bu hastalarda efor testi yapılabilir ama efor testinin bu damarsal problemi atlama riski de %20-30 oranında en az olabiliyor. Özellikle bu kadar yaygın damar hastalığı olanda. O yüzden biz bu durumlarda işte sanal anjiyoyu kullanabiliyoruz. Bu hastada da sanal anjiyo yapmıştık.

0: ve iki damarında ciddi şüphe çıkmıştı. Ciddi darlık saptamıştık. Daha sonrasında normal anjiyomuzu yaptık ve normal anjiyoda hastamıza stent taktık.
1: Yani aslında o belki de sanal anjiyoyu yapmasaydı kalp kriziyle gelebilirdi çok yakın
0: tabii,
1: zamanda.
0: Tabii bu hastalar zaten bu genellikle gittikçe ilerleyen bir süreçtir. Bu damarda saptadığımız mesela %70 darlık saptadık. Bu hep %70 kalmaz. Zaman içerisinde ilerler bu. Ve belli bir ilerleme sonrasında da kalp krizine sebep olur. Tabii bunu bilemeyiz. Bu stresör faktörler, beslenmedir, yaşam tarzıdır, genetiktir. Bir sürü faktöre bağlı. O yüzden ne zaman geçireceğini bilemeyiz ama geçirme riski yüksek bir hasta diyebiliriz.
1: Ve onu belki de bir kalp krizinden kurtardık.
0: Evet.
1: Yani acil bir durumda. Çok da enteresan. Yani özellikle hiç benim kalp sağlığımla ilgili bir problem yok diye düşünen etrafımdaki birkaç kişi arka arkaya kalp krizi geçirdiler ve %70-%80 oranında damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Halbuki daha önce belki bazı belirtileri kendi içlerindeki bu belirtileri takip edip bir doktora başvursalardı kalp krizinden belki korunabileceklerdi. Şimdi sanal anjiyonun tekrarında bir sınır var mı diye soralım.
0: Yani eğer normal saptadıysak, az önce söylediğim gibi bizim için dışlamada çok önemli. Normal saptadıysak 5 yıl boyunca yapılmasına gerek bir tekrarlamaya gerek yok. Ama baktık ki %30-40 darlığımız var. Birkaç sene sonra tekrardan yapılabilir.
1: Artabileceğini düşündüğünüz
0: tabii için. Tabii ki. Yani hiçbir şikayet olmasa bile artabilir.
1: Çünkü o kişiler genelde hayat şartlarını değiştirmiyorlar ve damarları bozan ya da onun üstüne plak oluşturan faktörler neyse devam ediyor. Şimdi hazır sizi yakalamışken ve ben de elinden geldiğince sigarayla mücadele eden biri olarak sizin anjiyoda gördüğünüz damar sağlığını en fazla olumsuz etkileyen nedir diye sormak istiyorum. Hazır işte beslenmeden hayat şartlarından konuşmuşken.
0: Yani risk değiştirilebilir risk faktörleri olarak söyleyebileceksek çünkü genetik risk faktörleri de tabii çok önemli. En önemli ilk iki sıraya koyacağım şey tabii ki sigara ve diyabet, şeker hastalığı. En fazla bu iki
1: İnsülin
0: hasta grubunda.
1: İnsülin direncinde bunun içinde görüyor musunuz?
0: İnsülin direncinde çok bu kadar yüksek değil. Diyabet hastaları çünkü komplikasyonlar gelişiyor. Daha insülin direnci henüz diyabete dönüşmemiş bir durum. Ön diyabet gibi diyebiliriz. Prediyabet hastaları diyebiliriz. Ama diyabete dönüştükten sonra özellikle şekerin çok yüksek kalmasıyla birlikte artık komplikasyonlar başlıyor. Kalp damar sağlığı açısından da olsun, böbrek damarları açısından da olsun, böbrek yetmezliği açısından da olsun, beyin damar hastalığı açısından da olsun. Yani birçok sistemi etkileyen etkiler başlıyor. O yüzden diyabetik hastaların damarları genellikle çok damar hastalığı vardır. Yani bütün damarlarında problemler
1: damarları
0: çıkar.
1: Damarları çok tutuyor çünkü evet, diyabet. Evet. Yani bir yakıcı bir şey aslında öyle düşünmek lazım damar sağlığı açısından. Demek ki bu iki grup yani yönetilebilir tarafta baktığımızda bir diyabeti varsa kontrol altında tutacak, hareketli yaşayacak, sağlıklı beslenecek ve kendisi için sigaradan uzak duracak. Mesela sanal anjiyoda damarlarını tıkalı gördünüz belli bir oranda. Dediniz ki yani hemen değil ama uzun vadede risk taşıyor bu. Onlara da bir takım kısıtlamalar getiriyor musunuz?
0: Tabii örneğin mesela %30-40 darlık saptadık diyelim hastada. Biz %30'a kadar plak diyoruz zaten buna. Bu hastalara hemen mutlaka kan sulandırıcı başlıyoruz öncelikle bir. İkincisi lipid seviyeleri dediğimiz kolesterol seviyelerine bakıyoruz ve kötü kolesterol düzeylerinin özellikle belli düzeyin üzerindeyse mutlaka onlara da ilaç başlıyoruz. Ve yaşam tarzı değişikliğine tabii ki beraberinde başlatıyoruz. Yürüyüşler, özellikle beslenmesinde kolesterolden düşük beslenme, yağsız beslenme, kızartmadan uzak durma, beyaz un, ekmek gibi şeyleri azaltma, yaşam tarzında azaltma şeklinde mutlaka uygulaması gereken durumlar başlıyor bu süreçten sonra. Yani normal bir kalp damar hastalığı hastası gibi onlar da artık bir kalp damar hastalığı saptamış olduğumuz için tedavisine geçmiş oluyoruz.
1: Aslında bu anlamda da ortaya çıkabilecek daha büyük problemlerin önüne geçiyorsunuz bir noktada bu görüntüleme yönteminin size sağladığı verdiği rakamlarla, fikirlerle.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim, kolesterol örneğin yüksek olan bir hastanın diyelim ki kötü kolesterolü 200 çıktı hastanın, ailesel de bir kolesterol yüksekliği var. Bu hastanın %30 çıkan bir damarı eğer bu şekilde devam ederse çok hızlı bir şekilde ilerleyip kalp krizi geçirecek bir darlığa ulaşabilir. Ama bu hastayı biz saptayıp bu şekilde damarında da problem saptayıp kolesterolü kontrol altında alırsak bu ilerleyiş süreci yavaşlayacaktır. Çünkü kötü kolesterol bizim bu damarda oluşan o plak dediğimiz tıkanıklığı asıl oluşturan molekülün ana etken maddesidir, hı-hı, kötü kolesterol. O yüzden bu hastalarda biz normal hasta gibi düşünmememiz gerekiyor. Yani örneğin kötü kolesterolü 150 olan hastaya biz hemen ilaç başlamayız normalde. Normal herhangi bir risk faktörü yoksa veya başka bir ek hastalığı yoksa. Ama 150 olan hasta bizim bu %30 darlık saptadığımız hasta için çok yüksek bir düzey. O yüzden bu hastalara direkt ilaç başlamak gerekiyor.
1: Ne kadar
0: gerekiyor.
1: Emilisi gerekiyor mesela bu 150'nin?
0: Bizim ilk ön planda 70'in altı. Hatta tercih sebebimiz daha da düşük değerler. Bu kolesterol plaklarının büyümemesi için.
1: Peki kötü kolesterolü yüksek ama iyi kolesterolü de yüksek hastanın?
0: İyi kolesterolün yüksek olması bizim için tabii ki bir avantaj ama kötü kolesterolü iyi kolesterolün yüksek olmasını ötürlemez.
1: Tamam, siz oraya hani şey bir T cetveli açmıyoruz, siz direkt kötü
0: evet,
1: kolesterol.
0: Artılar kısmı ve eksiler kısmını sadece oluşturuyor bunlar. Tamam. Yoksa artı eksiği götürmüyor yani.
1: Peki. Grupları saydık, aslına bakarsanız şikayetleri olan, riski yüksek olan kişilerin öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gelmesi ve sanal anjiyo için uygun olup olmadığını ya da böyle bir ihtiyacın olup olmadığını öncelikle uzmanıyla konuşması gerekiyor. Ama böyle bir imkanın olduğunu bilmek herhalde gittiğiniz hastane ve doktor açısından da kendinizi daha rahat, daha güvende hissedeceğiniz bir ortam oluşturacaktır.
0: Evet, tabii. Az önce şeyi konuşuyorduk bu arada. Hangi faktörler görüntüyü bizim sonucumuzu etkiler diye. Diğer faktörlerde okuyan kişinin, yani okuyan radyoloğun, bu görüntülemi temizleyen ve görüntüleri oluşturan radyoloğun tabii bu konuda tecrübeli olması lazım. Her radyoloğun yapacağı bir iş değil çünkü bu konuda özel eğitim alınması gerekiyor. Özellikle bu eğitimi alınmış, özelleşmiş bu konuda radyologların okuduğu sonuçlar tabii ki çok daha kalifiye olacaktır.
1: Doktorun önüne de bu gelecek o zaman.
0: Tabii ki, tabii
1: ona
0: ki. Yani o çok önemli bir faktör. Yani hasta faktörü var, okuyan faktörü var, çekim kalitesinin faktörü var. Yani birçok faktör söz konusu bunda.
1: Hepsi iyi olacak ki sonuçta iyi olsun.
0: Hepsi iyi olursa tabii ki bizim görüntü kalitemiz, hı-hı, ve sonuçta vereceğimiz doğruluk oranımız yükseliyor.
1: Çok teşekkür ederim bugün için.
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Türkiye Hastanesi'nden kardiyolog, doçent doktor Kahraman Coşan Su bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Kızıldeniz ve Badülmendep Boğazı'nın güvenliğini tehlikeye atmakta, uluslararası ticaret, enerji arz güvenliği ve bölgesel ekonomik istikrar bakımından ciddi riskler doğurmaktadır. Orta Doğu'nun içinde bulunduğu bu zor dönemde bölge ülkeler arasındaki husumetleri derinleştirecek, yeni çatışma cepheleri açacak ve sivillerin hayatına mal olacak hiçbir eylem maruz görülemeyecektir. Hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, sivilleri hedef alan saldırılar hiçbir surette meşru görülemeyecektir. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında Türkiye Mekke olarak savunma anlaşmasından kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalarak ve İslam aleminin mukaddes beldelerine ev sahipliği yapan bu müttefikimizle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir. Hatırlatmak isterim ki ecdadımız yıllarca Hadimül Harameyn ile şereflenmiştir. Fahrettin Paşa'nın dillere destan Medine müdafası bu şuurun yüksek iradesidir. Öyle ki peygamber ocağında pişen kahraman Türk askeri Mehmetçik unvanını bu topraklarda almıştır. Hamdolsun kutsal topraklarımıza dönük inancımız da, imanımız da, kararlılığımız da milletimizin kalbinde, devletimizin kurumsallığında ve kudretinde hiç eksilmemiştir ve diridir. Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel istilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, akli selimden şaşmamalıdır. Daha fazla Müslüman kanı akmamalı, tüm bölgemiz huzur ve güven ortamında yaşayabilmelidir. Mezhep farklılıklarını çatışmanın gerekçesi haline getiren, Müslüman toplumları birbirine düşüren ve bölgenin kaynaklarını savaşlarda tüketenlere, nifak tohumları ekenlere, kardeş kavgası çıksın diye Tel Aviv'de el oluşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası derhal son bulmalıdır. Parti olarak arzumuz, bölge ülkelerinin birbirlerinin güvenliğine katkı sunduğu, itiraflarını müzakereyle çözdüğü ve geleceklerini ortak iradeyle inşa ettiği huzur ve barış içerisinde bir Orta Doğu ve İslam dünyasıdır. Böylesi bir Orta Doğu hayalinin önündeki en büyük engel, bölge ve insanlık için büyük tehdit olan Siyonist soykırımcı İsrail'dir. Nitekim 27 Ekim'de bir seçime gidecek olan İsrail'de Netanyahu'nun izlediği soykırım politikası Gazze'yi tüketmekte, yok edici çirkef adımlar Batı Şeria'da atılmakta, hatta Suriye topraklarının bütünlüğünde de yer yer sürmektedir. Asrımıza yakışmayan, insanlığın yüz karası manzaralar uluslararası kurumların ve tüm dünyanın gözünün önünde sergilenmeye maalesef devam edilmektedir. Diğer yandan Yunanistan yönetiminin İsrail'e yakınlaşarak kendisini daha güçlü ve güvenli hissedeceğini zannetmesi, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerine dönük ihlallere dur dediğimizde İsrail'in kendisini koruyabileceğini umması, tarihten ve günümüzden hiçbir ders almadığı anlamına gelecektir. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında geliştirilmek istenen elektrik bağlantısı projesi deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafların yeniden gündeme taşımıştır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın projeye desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutum ortadayken, üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak, Atina için ciddi bir hata olacaktır. Yunanistan, bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa, bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır. Yunanistan, Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın ve hangi silahları alırsa alsın kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır. Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz. Bizim arzumuz ve tercihimiz Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir. Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, uluslararası hukuku ihlal ederek yapılan egemenlik haklarımıza yönelik bazı saldırılarla beraber ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, milletimizi kutuplaştırmaya ve birçok konuda da umutsuzluğa sevk etmeye dönük girişimler eş zamanlı devam etmektedir. Türkiye güçlendikçe, kardeşliğini pekiştirdikçe, huzurumuzu sabote etmeye yönelik fitne ve nifak da yaygınlaşmakta, Türkiye hasımlarıyla birlikte içerideki taşeronlar da hareketlenmektedir. Devlet millet dayanışması güven iklimi oluştukça, geleceğin güçlü Türkiye'sine yönelik ortak irade serpildikçe, provokasyon girişimleri artmaktadır. Türkiye, kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Köklü sorunlarını çözüme kavuşturabileceği uygun bir iklimdedir. Bununla beraber yapılan operasyonları, devletin kamu menfaatlerini istismara yönelik hukuksuzlukları açığa çıkarma yolunda attığı adımları yeni bir kuşatma ve istikrarsızlaştırma sürecinde çekmek bir kısım siyaset ve medya aracılığıyla sosyal hareketlilik yaratmak arzusu da dikkat çekmektedir. Türkiye yükselme, milli birlik ve kardeşlikte buluşma evresindeyken içeriden ve dışarıdan toplumu tahrik edici olaylar karşısında tüm kurumlarıyla birlikte duyarlı ve hazır bulunmuşluk içinde olmalıdır. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı, Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Bununla birlikte dikkatlerinizi çekmek isteriz, isteriz ki bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkmakta, kamuoyu yanıltılmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarını el uzatmış, milletimizin üzerine çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Dolayısıyla ahlaki standartlar, partizanlar, tutumlar ve iktidar muhalefet dikotesine bağlı olarak görecelleştirilmektedir. Nitekim muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Bize göre bu sağlıklı bir sosyal düzenin temel unsuru ahlaki standartlaşmadır. Ahlak sadece düşüncesi ve eylemi menmu olan yasaklar bütünü değildir. Ahlak, bireye düşünce ve eylemlerinde toplumsal sorumluluk yükleyen, toplumla beraber yaşama kültür ve iradesini dosdoğru bir istikamete kavuşturan zihniyet ve eylem meselesidir. Türk düşüncesinin müşridi merhum Ziya Gökalp'in tabiriyle ailenin esası olan velayeti hassa ile devletin temeli olan velayeti amme kuvvetlerini ahlaktan alırlar. Dolayısıyla bir toplumun ahlakı zihniyette berraklığın, düşüncede ilke ve değerlerin, söylemde tutarlılığın, eylemde ise sorumluluğun gaye ve gayretidir. Haddizatında ahlak, iktisadi faaliyetlerin ve sosyal hayatın çekim merkezidir. Ahlakın eksenindeki kayma, aileden kurumsal yapıya, kamudan özel alana, siyasetten iktisadi alana kadar yerleşik değerlerin dağılmasına ve karışmasına sebebiyet verir. İktisat ilmimizin kutup yıldızı merhum Sabri Ülgener'in de belirttiği üzere zihniyet ile davranışı birbirine sıkı sıkıya bağlayan temel unsur ahlaktır. Zira iktisat ahlakı da bu anlayıştan neşet etmiştir. Ahlak bağları kopmuş bir toplum, ahlaki bağlamlardan arındırılmış bir sosyal düzensizliğin içerisinde bocalar. Yaşadığı buhrandan çıkış yolu ise ahlaki mübahlıkta bulur. Ahlaki mübahlık ise Erol Güngör'ün ifadesiyle kültürel kodlarımız ile medeniyet anlayışımız arasında yabancılaşmayı doğurur. Bu bağlamda gündemdeki tartışmaların esasını sosyal düzen erozyonunun ve ahlak buhranının yüz düşümü olarak görmek gerekmektedir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak ahlak terazisinde adaletin üleştirilmesi ve dağıtılmasını, bunun için de ahlaki standartlaşmanın evvela siyaset kurumunda tesis edilmesini öngörmekteyiz. En nihayetinden ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan, iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemel paylaşılmalı, belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır. Hakkıyla, haksızı, doğruyla yanlışı fark etmeyi mümkün kılacak etkili bir iletişim stratejisiyle toplumsal kafa karışıklığı önlenmelidir. Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir. Milletçe terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda atılan adımlara, elde edilen kazanımlara ve güçlü gelecek tasavvurlarımıza odaklanılmalıdır. Çünkü siyasette medya ve sosyal medyadaki hedef saptırma girişimlerinin toplumsal güveni ve kurumlara duyulan inancı zayıflatma çabalarının umutsuzluğu yaymaya, Türkiye'nin prangaları ile baş başa kalmasını sağlamaya yönelik daha geniş bir çerçevenin parçası olduğu anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımın temel hedeflerinden birisi, söz konusu olayları Türkiye'de kurumsal ve siyasal yapının bütünüyle çürüdüğünün göstergeleri olarak takdim ederek toplumda çaresizlikle birlikte kutuplaşma ve siyasal gerilim yaratmaktadır. Nihai aşamada yönetilemeyen kurumları, işlevsizleşen ve toplumsal bütünlüğü zayıflayan bir Türkiye algısı oluşturmaktadır. Bu alçaklığa müsaade edemeyiz, izin veremeyiz. Unutulmasın, kurumlara yönelik güvenin aşındırılması ve toplumsal fay hatlarının belirginleştirilmesi, Türkiye'nin demokratik, ekonomik ve güvenlik bağlamındaki kazanımları karşısında büyük bir bühtan, siyasetin sağlıklı işleyiş açısından ciddi riskler doğurabilecek büyük bir ihanet olacaktır. Böylesi bir atmosferin Türkiye'yi yalnızca siyasal ve toplumsal açıdan değil, ekonomik açıdan da olumsuz etkileyebileceği, yatırımcı algısından finansal istikrara, ülke risk biriminden uluslararası itibarına kadar geniş bir alanda Türkiye'nin güvenilirliği üzerinde baskı oluşturulabileceği açıktır. Türkiye'nin dirlik ve düzeni her şeyin üstünde, her türlü siyasi mülazanın önceliğindedir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların gerektiğini inkar etmeden, vatandaşlarımızın sosyoekonomik beklentilerini dikkate alan, bununla birlikte yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep birlikte sergilemek durumundayız. Türkiye, hepimizin hep birlikte Türkiye'yiz. Milletçe kederimiz, kıvancımız bir, geleceğimiz birdir. Yapmamız gereken olayları siyasal çatışmanın aracı haline getirmek değil, hukuk ve demokrasi temelinde kurumsal dayanıklılığı arttırarak gelecek perspektifimizi güçlendirmektir. Hatırlatmak isterim, Türkiye eski Türkiye değildir. Güçlü kurumlara, büyük bir ekonomik kapasiteye, etkili bir diplomasiye ve caydırıcı bir savunma sanayine sahiptir. Sistemsel arızalarını gidermiş, milli birlik ve kardeşliğini tesis etmiş, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye odaklanmış, gıpta ile bakılan bir Türkiye hamdolsun egemendir. Kimseye oyun kurdurmayız. İstikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Milletimiz yemin olsun, milli birliğimizi kuvvetlendirilecek yeni Türk asırlarına yelken açacağız. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz. Değerli milletvekilleri, Fransa'da yaşanan öğrenci eylemleri Avrupa'nın toplumsal huzur ve istikrar bakımından karşı karşıya bulunduğu sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması talebiyle sokaklara inen gençler esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır. Avrupa'nın artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır sorunlarla yüzleştiği bir dönemde gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesi toplumsal huzur ve dayanışma ikliminin giderek bozulacağına işaret etmektedir. Göstericilerin Bastille Meydanı'nda toplanması Fransız devrimine yapılan bir gönderme olmaktan öte olayların daha geniş kitleleri sokağa dökme potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir. 1968 olaylarını ve 2018'deki sarı yeleklileri hatırlatan gösteriler gerekçe gösterilen sorunların çözülememesi halinde eylemlerin Fransa'dan başlayarak dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine de yayılma potansiyeli taşımaktadır. Diğer taraftan gösterilere yönelik polis müdahalelerinde yaşanan ağır yaralamalar ve binlerce kişinin gözaltına alınması başka ülkelere demokrasi ve insan hakları konusunda ders vermeyi alışkanlık haline getirenlerin aynı ülkeleri kendi vatandaşları söz konusu olduğunda nasıl görmezden gelebildiğini göstermiştir. Benzer durumlar Türkiye'de yaşansa insan hakları ve demokrasi çağrısı yapacak Avrupalı liderlerin Fransa'daki şiddete ses çıkarmaması Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etmiştir. Fransa ve muhtemelen başka ülkeleri de etkisi altına alacak olan bu gelişmeler Avrupa'nın sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını ve eğitim şartlarının giderek bozulduğunu göstermektedir. Türkiye ise eğitimde attığı adımların karşılığını uluslararası ölçekte almaktadır. OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre ülkemiz bir önceki değerlendirmeye kıyasla matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin her üçüne de puanı en fazla arttıran OECD ülkesi olmuş, fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte bu ortalamayı yakalamıştır. Bu başarı Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemenin somut bir göstergesi olmuştur. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru hızla yol almak için gençlerimize ve milli eğitime azami ölçüde kaynak ayırmamız gerektiğini de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, yeni gelişmelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokratik, kültürlü, erdemli ve inançlı nesiller Türk asrının mimarı ve geleceğimizin teminatı olacaktır. Bu çerçevede eğitim sistemimiz, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine sahip, teknoloji kültürü gelişmiş, insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalı, eğitim mekanları, eğitim teknolojileri ve insan gücü imkanları nitelik ve nicelik açısından en üst standartlara yükseltilmelidir. Bununla birlikte Türkiye'de yaşanan birkaç okul hadisesini de dikkatle takip etmek, güvenlik tedbirleriyle birlikte okul, aile ve öğretmen üçgeninde geliştirilecek etkili önlemlerle bir daha benzeri hadiselerin yaşanmamasını sağlamak, geleceğimizin teminatı, çocuklarımızla birlikte sistemi ve yönetimi hedef alan iç ve dış kaynaklı tehditlere karşı duyarlı olmak şarttır. Kıymetli arkadaşlarım, milletimizin her sorunu bizim de sorunumuzdur. Haklı beklentileri de bizim talebimizdir. Önümüzdeki dönemi yasama faaliyetlerimizin odağına, vatandaşlarımızın sosyoekonomik sorunlarını çözmeye, beklentilerini karşılamaya dönük atılımların yapılacağı bir yasama yılı olarak görüyoruz. Her bir milletvekili arkadaşından bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmasını bekliyorum. Cumhur İttifakı birlikteliğinde tüm sorunlarımızı aşacak, milletimizi daha mutlu, devletimizi daha güçlü kılacağız. Büyük ozanımız merhum Aşık Veysel'in deyişiyle diyorum ki, son verelim iftiraya, bühtana, kardeşhane sevişelim can cana, el birlikte çalışalım vatana, çok okul, fabrika kuralım kardeş. Sayın milletvekillerini ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor, her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun. Hepinize selam ve hürmetler.
0: Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı zatenlerinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir talimatınız yok ise müsaadelerinizle grup toplantımızı kapatıyorum efendim.
1: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19, Ankara 21, İzmir 23, Bursa 20, Konya 22, Afyon 20, Denizli 24, Antalya 23, Adana 27, Zonguldak 20, Samsun 23, Trabzon 26, Kayseri 23, Erzurum 14, Gaziantep 21, Diyarbakır 25 ve Şanlıurfa 24 derece.

0: Yol durumu. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz Giresun Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: TGRT FM Haber.

0: temiz su istediler, polisle karşı karşıya geldiler. Meksika'da içme suyu krizi nedeniyle binlerce kişi sokaklara döküldü. Jalisco eyaletindeki Guadalajara kentinde halk su şebekesindeki kirliliği protesto etti. Temiz ve güvenli suya erişim talebiyle düzenlenen yürüyüşün adresi valinin resmi konutu Casa Jalisco oldu. Yetkililerin soruna kayıtsız kaldığını savunan göstericiler tepkilerini sloganlarla dile getirdi. Kalabalığın güvenlik barikatlarını aşmaya çalışması üzerine polis müdahalede bulundu. Göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Kent genelinde su şebekesindeki kirlilik ve su krizine tepki gösteren halk yetkililerden acil çözüm bekliyor. Futbol ve spor dünyasını sarsan bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi. Operasyon Osmaniye merkezi 8 ilde düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı kaçakçılık ve siber birimleri harekete geçti. Masak ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen internet siteleri üzerinden şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Yasal olmayan hesaplarından 7 milyar liralık para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerini finansal sisteme soktukları tespit edildi. Nefes kesen operasyonda şüphelilerin adresleri tek tek basıldı. 59 kişi gözaltına alınırken toplam değeri 110 milyon liralık 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına da tedbir kararı uygulandı. Soruşturma sürüyor.
1: Sakin ol, sakin ol oğlum, dur.
2: Tüm çalışsın bir de şey
0: ya. Olay Kayseri Melikgazi'de yaşandı. Polis araca dur ihtarı yaptı. 17 yaşındaki sürücü umursamadan kaçtı.
3: 3000 geçiyor mu?
4: Geçiyor.
5: Dursaydın 10.000 liraydı.
1: Sakin ol, sakin ol oğlum.
0: Sürücü ve polis arasında kovalamaca başladı. Kısa sürede yakalanan sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu anlaşıldı.
6: Çekme ya, çekme, neye çekiyorsun daha?
0: Ekipler sürücüye 335 bin lira para cezası yazdı. Genç sinir krizi geçirdi.
2: Tüm çalışsın bir de şey ya.
7: Seni 25 dakika kovaladık. Kaç tane mahallede, çocukların arasında 120'ye geçtik.
0: Güçlükle sakinleştirilen sürücü çocuk şubeye götürüldü. Araç 120 gün trafikten men edildi.

0: Meksika'da kasırga alarmı verildi. Simon kasırgası Pasifik kıyıları boyunca ilerliyor. Bazı bölgelerde evleri su bastı. Meksika donanması 5000'e yakın personel görevlendirdi. Turistik bölgelerde en üst seviyede önlemler alındı. Bazı havalimanlarında uçuşlar durduruldu. Yetkililer halkı güvenli bölgelere sığınmaları konusunda uyardı. Kıyı bölgelerinde tahliyeler sürerken zorunlu olmayan tüm faaliyetler durduruldu. İngiltere'nin başkenti Surbiton'un banliyösünde düzenlenen sıra dışı yarış izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Katılımcılar ayaklarına bağladıkları buz parçalarıyla deterjanlı ve sulu piste kayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yarışa yerel polisler de katıldı. Bir polis memuru ve yardımcısı dört köşesine buz blokları bağlanan bir küvetin içine girerek piste çıktı. Deniz seviyesinden yaklaşık 40 metre yükseklikte bulunan Surbiton'da kar yağışı nadir görülüyor. Organizasyonun düzenleyicisi Robin Hutchinson iklim değişikliğiyle kasabanın bir gün olimpik kayak merkezi olabileceğini esprili bir dille dile getirdi. Yerel bir hayır kurumu yararına düzenlenen yarışta 11,25 saniyelik derecesiyle Elliot Newton birinci oldu.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin üstünlüğü. Peygamber Efendimiz o kıyamet gününde gelip durur günahkar ümmetinin önünde. O an Hak Teala'dan şöyle bir nida gelir: ey Habib, ümmetini al ve hesaba getir. O zaman ashabiyle alim ve velileri ileri sürer hemen şehit ve salihleri. Rabbimizden bir nida gelir ki, ya Muhammed, ümmetinin tamamı bunlardan mı ibaret? Mutileri getirdin, hani nerede asiler? Alimleri getirdin, peki nerede zalimler? Sen namaz kılanları getirdin buraya hep. Peki kılmayanlar nerededir şimdi acep? Arz eder ki, ya Rabbi, buyurduğun gibidir. Ama onlar yine de seni bir bilmişlerdir. Onlar puta tapmadı, sana şirk koşmadılar. Tevhid üzere olup küfürden hep kaçtılar. Bağışla suçlarını, iş bu imanlarına. Layık görme onları cehennem azabına. Rabbimiz buyurur ki, ey benim peygamberim, ümmetinin hepsine şefkatim çoktur benim. Ümmetini kendime eylemişim muhatap. Onun için sorarım onlara bugün hesap. Onlarla söyleşmeyi sevmeseydim eğer ben, hep cennete koyardım hiç hesaba çekmeden. Bir günde Mikail ile Cibril aleyhisselam Resulullah'a gelip verdiler önce selam. Sonra Cibril Resul'ün sarılıp örtüsüne, sevgi ve muhabbetle öpüp sürdü yüzüne. Sorunca Resul bunun hikmetini Cibril'den, Mikail izin alıp arz etti şöyle hemen: Cebrail gelmek için huzurunuza sizin, Allahü Teala'dan istedi çokça izin. Melekler kendisine sual eylediler ki, çok izin istemenin sebebi nedir peki? Dedi ki, ben aşıkım ona canı gönülden ve hiç duramıyorum kendisini görmeden. Yine Resul-i Ekrem, dünya ve ahirette herkes için rahmet ve berekettir elbette. Rahmetinden herkesin olur istifadesi, hatta kafirlere de ulaşır faidesi. Şöyle ki, azapları verilmez dünyada pek, yani tehir edilir ahiret gününe dek. Nitekim bu hususu Allahü Teala da açıkça beyan etti Habibine Kur'an'da. Buyurdu, bulundukça onların içinde sen, hürmetine onlara hiç azap eylemem ben. Bir günde bir Arabi gelip Efendimiz'e dedi, ya Resulallah, bir sualim var size. Öteki ümmetlere nispeten bu ümmetin üstünlüğü acaba nasıldır? Bir lütfedin. Buyurdular ki,
1: benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm nasılsa öyledir bu da aynen.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden Mevliya-i Keram'dan olan Zinun-u Mısri Hazretleri buyuruyorlar ki, şu üç şey ihlas alametidir. Birincisi, övünmeyi ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amelleri unutur, günahlarını düşünür. Üçüncüsü, Hak Teala'dan gayrısını gönlünden çıkar buyuruyor Zinun-u Mısri Hazretleri. Okumak, anlatmak kolay ama tabii ki kolay. Zor şeyler.
0: Evet. Dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam efendim, buyurun.
2: Osman hocam, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Öncelikle İslam alemi için, sizler için, ailem için dua istiyorum hocam.
1: Allah-u Teala din ve dünya saadeti versin, yüzümüzü ahirete çevirmeyi nasip etsin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de Rabbim hepimize iman selameti versin inşallah.
2: Amin, amin hocam, Allah razı olsun. Hocam birkaç tane sorum var. Birinci sorum, kabristana gittik biz geçen gün. Ormanlık var, bitişik hemen şeyde, onun meyvesinden yenilebilir mi, oradaki ağaçların meyvesinden? Bir ikinci sorum, şimdi mesela bir yerde oturuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, birisi tabi sessiz okunuyor, herkes kendisi okuduğu için sessiz, birisi secde ayeti okuyunca o okudu diye secde ayetini biz duymuyoruz tabi. Secde yapmamız gerekir mi?
1: Tamam
2: efendim. Bir de kabirler eşil diyor ya, iki kat oluyor. Bunun üzerine tekrar şey konu alabiliyor mu? Tahta yerine beton koyuyorlar. Uygun mu? Kenarları
1: beton. Sarpma için. Beton. Tamam efendim.
0: Tamam, başka var mı?
3: Hocam Allah-u Teala sizden razı olsun. Amin. Şimdi kabristana gittik. Kabirler hep hazır, kenarları betonlanmış. Üstüne de bu taktılar konuluyor, mertek taktılar. Onların yerine betondan hazırlamışlar, duruyor. Hemen gelen oraya koyuyorlarmış. Üstüne de o betonları, yani takta yerine betonları. Bunlar, bu uygun mu? Hakkınızı helal edin.
1: Peki
3: bir de hocam, bir de özür dilerim. Bir de bu yani namaz şey, estağfurullah el azim el kerim. Ben el kerime ellezi diye diyorum. Ben kerimi öğrenmiştim, nereden öğrendiysem. Bu uygun mu?
1: Uygun. Tamam.
3: Uygun.
0: Peki, hadi, teşekkür Allah'a ediyorum. Allah'a. Hayırlı günler, sağolunuz. Bir dinleyicimiz daha var. Bunu da alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler hocam. Öncelikle dua istiyorum çocuklarım için.
1: Rabbim sıhhat afiyet versin, hidayet versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Amin, Allah razı olsun hocam. Hocam ben sabah namazına son 5 dakika kala uyandım. Namazı kıldığımda 5 gece güneş doğuyor, 6 gece bitirdim. Acaba sadece farzını mı kılsaydım, sünneti de kıldım? Birinci sorum bu. İkinci sorum da hocam, dün ikinci namazında farzında ikinci rekatte selam verdim. Selam veresi aklıma geldi, hemen kalktım, dörde tamamladım, secde-i seher yaptım. Bunu da doğru mu yaptım hocam?
1: Peki efendim.
0: Teşekkürler, hayırlı günler.

0: Tabii bu yatırımcıların en büyük sıkıntısı Ata Bey, bakın mevduat sigortası olmayan, mevduat garantisi olmayan bir fona dünya kadar para yatırıyor adam ya. Hmm. Yani sen bunu nasıl garanti ediyorsun? Banka yatırdı ama bankanın mesela sigortası var. Yani ödeme kanuna bir ödeme sigortası var bankalardaki hesapların. Ama bunların yok. Bunu bile bile yatırmışlar Ata Bey. Yani bak, evet, ben söylüyorum. Çok kötü bir yani bu adamları, bu soygunu aslında dediğim gibi bizim vatandaşların böyle hücum etmesi yol açtı.
1: Evet.
0: Neden aldın? Kardeşim sen bu parayı nasıl kazandın ya? Alın terini nasıl kazandın değil mi yani? Hı-hı. Böyle sokağa atılır mı Allah'ını seversen ya? Yani çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii bu fonları kuranlar da tabii gerçekten yani bu adamların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıdığına ben şüphe ediyorum ya. Tabii ya, hakikaten ya. İnsan böyle soygun yapar mı ya? Yani vatandaşını bu kadar etkiler mi? Tabii bunun perde gerisine baktığımız zaman ben bu işte en büyük şeyin FETÖ olduğunu düşünüyorum Ata Bey. Yani böyle bir soygunu Türkiye ekonomisini güçlüme düşürmek, hükümeti rahatsız etmek, hükümeti bozmak amacıyla FETÖ taktiklerinin hayata geçirdiğine ben dair büyük inanç var benim içerisinde Ata Bey. Yani
1: ilk gün çok sevindiler, batıyoruz, battı, bir hükümet gitti, Türkiye batıyor, evet, şeklinde. Tabii o şeyler var, onlar sevindiler. Fakat evet, bu işin önünün efendim böyle kısa hemen sürede alınacağı, ödemelerin yapılacağı, tabii efendim evet, hızlı ilerleneceği falan şey yapmadı. Mesela şimdi meclisimizi bile etkilediler. Çünkü Büyük Millet Meclisi, evet, komisyonları siz benden daha iyi bilirsiniz. Bir şeyi komisyona, evet, havale edeceksin, netice alamazsın. Bunu bildiği, evet, için Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının başında olduğu bir komisyon kurdu. Öbür tarafta efendim ödemelere başlandı. Herkesin malına dahili olanların bu fonların mallarına, mülklerine el konuldu. Bunlar çok önemli. Ön alındı yani. Evet. Çok hızlı hareket, evet, edildi. Evet. Yok, meclisteki komisyona bakarsanız, bırakırsanız herkes, evet, konuşur ama böyle hızlı bir adım biraz zor olur. Evet.
0: Muhalefet de biliyorsunuz balıklama atladı bu işin üstlerine. Yani hükümeti elini büyük koz geçti dedi ondan sonra.
1: Kolay değil mi?
0: Ama bakın
1: yani öbür tarafta çok... belediyeler, para kolileri, efendim rüşvet, her gün birisi bir mahkemede bir itirafta bulunuyor yani.
0: Doğru doğru yani.
1: Bunu biraz örtmek için, evet.
0: Muhalefetin elinde acayip bilgiler olduğuna inanılıyordu önceden. Ama evet, bombayı patlatacaklar denildi ama bomba falan patlamadı Ata Bey. Yani bakın,
1: patladı bomba da şöyle patladı. İftara bir atınca, bir iftiralar olunca işte iki bakana iftira atıldı. İşi solandırdılar aslında.
0: Tabii.
1: Aa ulan bunlar da yalan söylüyor. Bunlar da iftira atılıyor dedi. Ve öyle orada muhalefetin gazı söndü bence. Kimse inanmıyor çünkü, evet, onlar da iftira attı. İki bakan da, evet, açıklama yaptı. Aile Bakanı, Ticaret Bakanı, evet.
0: Tabii yeni partiden Ümit Özdağ'la biliyorsunuz. Paramparça etti yani bu gidişatı. Evet. Yani Ömer Bolat ve Banir Özdemir Göktaş hakkında iddialar yalan çıktı yani.
1: Tabii yalan ya.
0: Utanmazlar. Özür dileyecekleri yerde hala kendini ortaya koyuyorlar. Yani çok kötü bir tabloyla karşılaştılar.
1: Evet.
0: Yani bindikleri dalı kestiler benim gördüğüm kadarıyla. Bravo.
1: Yani hatta yani, böyle de diye bak, hükümet adımlar attı, güzel, biz de destekleyelim bu işin ortaya çıkmasını, merak ediyoruz. Evet, madem ki hükümet ve çevreleri varsa ortaya, evet, çıksın. Onu yeğlemediler, iftiraya sarıldılar. Evet.
0: Sanki kendileri sütten çıkmış.
1: Ama işte evet.
0: Yani her gün vallahi ben bıktım usandım ya. Her gün bir belediyeli operasyon var ya. Bakın bugün Etimesgut'ta tekrar operasyon başlamış.
1: 25 ya eskisi tutuklanıyor, yenisi aynen devam ediyor. Tam gaz yola devam sloganı gibi. Mesela orada Yahşiyan Belediyesi de AK Parti'ye mensup. Gözünün, evet, yaşına bakmadılar vallahi. Her şeyi ortaya koydular. Yani, tabii o da tutuklandı şimdi.
0: Esenyurt Belediyesi'de, Yahşiyan Belediyesi'nde biliyorsunuz yolsuzluk yapıldı. Evet. Bunlar AK Partili diye hasır altına edildi. Hayır. Yok. Hepsine tutukladı. Kelepçeyi içeri attılar. Hapse attılar.
1: Tabii, tabii.
0: Yani şu anda hükümetin bu işte son derece doğru, halkın gözünde hükümet doğru yaptığına dair büyük bir inanç var. Tabii. Yani şu anda. Yani buna karşı dediğim gibi yani bu adamlar baksanıza ya, çok korkunç suistimal yaptılar ya. Götürdükleri paraların haddi hesabı yok ya. Bu
1: belediyelerin.
0: Hayret bir şey ya. Vallahi.
1: Evet. Peki. Efendim şimdi ikinci önemli konu CHP'li belediyelerin AK Parti'ye katılma yarışı. Şimdi, evet, biliyorsunuz Cemil Togay

0: iştirakiyle, katılımıyla İzmir tarihinde ilk defa AK Partili bir büyükşehir belediye başkanına kavuştu. Daha önce yani Demokrat Parti, Adalet Partisi, DYP, Anavatan Partisi yıllarca İzmir'i yönetti yerel yönetimler şeyiyle. Bu belediye başkanları tutuklanmaktan korktukları için mi, yoksa halka hizmet götürecekleri için mi AK Parti'ye katıldılar? Çünkü öyle bir pompalama var. Diyorlar ki bizim belediye başkanlarımız tutuklanıyor ki, bunların arasında AK Partililer, MHP'liler de var. İşte dediğim gibi en önemli örnek yaşayan belediye başkanı. Efendim bunlar da tutuklanacaktı. Korktukları için AK Parti'ye katılıyorlar. Ne dersiniz?
1: Hayır, ikinci şık daha gerçekçi benim gördüğüm. Yani halka hizmet etmek edemediler. Bak,
0: evet.
1: Bir de CHP'li belediyeler üstünde çok büyük bir şey var. Yani suçlama var. Hı-hı. Yani sen hepsini hırsız olarak yürüyor adamlar.
0: Evet.
1: Yani milleti soyan bir kurulu parti olarak görüyorlar CHP'yi. Bu şeyden kurtulmak için, bu töhmetten kurtulmak için benim gördüğüm kadarıyla. Bir de hizmet de edemiyorlar. Yani şu anda hizmet etmeleri için mutlaka bir desteğe ihtiyaçları var. Plan proje hazırlayacak halleri yok adamların ya. Yani
0: kavga adamlar, var çünkü.
1: Adamlar iş başına niye gelmiş biliyorsunuz? Tabii kendileri için gelmişler adamlar.
0: Evet. Küplerini doldurmak için. Eskiden öyle bir söz vardı Anadolu'da. Küpünü doldurmak için gelmiş meğerse.
1: Gelmiş adam. Hizmet diye bir şey düşünmemiş adam. Ama şu anda öyle bir duruma düştüler ki. Gerçekten hapse giriyor adamlar ya.
0: Evet.
1: Aileleri, yakınları hepsi hapse giriyorlar. Dediler ki biz millet üzerindeki bu imajımızı düzeltmek için mutlaka bir değişime gitmemiz lazım dediler. Yani mutlaka. Yani bu o bakımdan işte Cemil Tugay'ın geçmesi de buna işaret atar da yani.
0: Yani Aydın Belediyesi olsun, Afyon Belediyesi olsun, İzmir Belediyesi olsun, onlar bu töhmetten kurtulmak için, ya arkadaş biz hırsız değiliz, biz çalmadık. Halkımıza, hemşehrilerimize hizmet etmek istiyoruz ama burada da olmuyor çünkü burada bir kavga var. Plan hazırlamaktan, bunlara para yetiştirmekten bıktık yani. Dinozorları duyuramadık gitti diyordu ya Çankaya Belediye Başkanı. Burada şimdi hizmet fırsatı yakalayacaklar inancı var bence.
1: Doğru. Mesela kentsel dönüşüme gidecekler İzmir'de, biliyorsunuz dev bir kentsel dönüşüm.
0: Evet.
1: Ondan sonra bu Boğaz'daki o leş gibi koku ortadan kalkacak.
0: İzmir Körfezi
1: yapılıyor. Evet, İzmir Körfezi'nde Körfezin altında tüp geçit yapılıyor. Dev bir tüp geçit yapılıyor. Türkiye'de İstanbul'da olduğu gibi ondan sonra. Tabii bunlar halkın mutlaka hoşuna gidecek projeler.
0: Evet, tabii.
1: Yani dolayısıyla ben de diyor hizmet yarışında bulunacağım diyor ondan sonra. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girmeme telkini var biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şeye karşı, Cemil Tugay'a karşı göstermiş olduğu bu jestten dolayı.
0: Evet.
1: Bence Cemil Tugay doğrusunu yaptı. Bir de CHP ikiye parça ayrıldı. Hatta da yani hem CHP oldu hem yeni parti oldu.
0: Tabii.
1: Bu ayrıt bir şey.
0: Yani genel başkan partisini terk etmiş. Başka bir partiye gitmiş ama Cemil Tugay partisinden ayrıldı diye feveran ediyorlar. Siz ayrıldınız zaten yani.
1: Evet.
0: Gittiniz. Yani efendim burada yerden politika yapacak, yani politika yapacak şartlar kalmadı. Cemil Tugay için de öyle. Cemil Tugay da diyor artık bu partide belediye başkanlığı yapacak şey kalmadı diyor yani.
1: Ondan sonra
0: İzmirliler çok ciddi bir şekilde refüze oldular. Yani İzmirliler diyor ki kardeşim diyor yani Takonya bıraksam kazanırım. Bu ne özgüvendir? Niye ya? Ben daha önce en son ANAP'tan değil mi Burhan Bey'i iki dönem belediye başkanı seçtim. Sana mecbur değilim diyor adam yani.
1: Doğru. Yani İzmirlilerin bu düşüncelerinin artık ben yıkıldığını düşünüyorum. CHP ikiye ayrıldı biliyorsunuz. Yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye toplamda 108 tane belediye katılmış ya.
0: Evet.
1: Bunun 43 tanesi yeniden Refah Partisi'nden, 36'sı CHP'den, 11'i de İYİ Parti'den geçmiş. Yani
0: tabii.
1: Düşünebiliyor musunuz? Yani AK Parti'ye geçiyorlar adamlar. Ben hizmete geldim diyor Atabey. Yani adam önemli.
0: Çünkü
1: olan
0: orada
1: bu. Yani
0: hem iktidar partisi hem tek parça bir parti var. Düşünebiliyor musunuz? Mesela o bir anahtar partisi var. Bu başörtüden dolayı gündeme geldi. Şöyle bir baktım. Yani hayatında MHP var. Sonra şey olmuş. Efendim İyi Parti'ye geçmiş. İyi Parti'den Büyük Birlik Partisi'nde aslında ondan sonra İyi Parti'ye geçiyor. İyi Parti'den de o anahtar partisini kuruyor. Yani beyefendi 4 tane parti değiştirmiş.
1: Evet ama hanımı da kapalı yani, düşünebiliyor musun?
0: Hayır, kapalı da yani demek istediğim bir istikrar da yok yani politikada, çizgisinde.
1: Yok ya, yok evet. İşte bu adamlar ben size söyleyeyim, bu partileri niye kuruyorlar? Hazineden yardım almak için kuruyorlar. Aslında bu partilerin hepsini kapatacak şartlar.
0: Değil mi yani?
1: Türkiye'de iki tane parti kalması lazım. Bir tane ana parti, bir tane de muhalefet partisi olması lazım. Aynı Amerika'da olduğu gibi ya.
0: Hadi bir küçük parti daha olsun.
1: Dünya kadar para ödüyorlar diye. Ne bu adamların seçimde kazanma şansları yok. Hiçbirinin şansı yok.
0: Evet.
1: Bir ittifak yapıyorlar. Güç topluyorlar. Ya bilmem ne yapıyorlar. Abuk subuk. Ondan sonra milletvekili sokuyorlar meclise.
0: Evet, bu adamlar, transferler.
1: Bu partileri gerçekten yepyeni bir kanunla, anayasa değişikliğiyle bu yüzde barajın altına kalan bütün partilerin hepsini kapatacaksın. Ben size söylüyorum.
0: Evet.
1: Barajı aşamadı kardeşim. Sen milli iradeyi temsil etmiyorsun demek lazım. Milli iradeyi bölüyorsun sen ya şu anda. Temsil etmiyor.
0: Evet.
1: Bölüyor ya adam.
0: Halkın iradesini bölüyorlar. Maksat Türkiye'yi yönetilemez hale sokmak. Hükümetin kurulamaz hale sokmak. Bu çok tehlikeli aslında. Evet.
1: Demokrasiye büyük darbe vuruyorlar tabii. Tabii. Söyleyeyim yani şu anda. Evet. Halkın kendi kendisini idare etmesini engelliyorlar ya. Şuraya bak ya. Saçma sapan şeyler. Kapatın gitsin hepsini ya. Hiç beş para etmez adamlar. Bakın ben size diyorum. Dünya kadar da masraf ediyorlar sağda solda. İşgal ediyorlar yani. Bence bu iş bu kökünden temizlenmesi lazım. Bu arada da ben Yeni Parti'nin dün akşam Fatih Atik, Ankara, TGT Ankara temsilcisi Fatih Atik'in açıklamalarından dolayı gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Çok önemli bir haber buldu. Yeni Parti'nin CHP'yi nasıl soyduğunu tek tek anlattı adam, çocuk ya. Vallahi evet. Billahi ya. Yani bütün masaları, sandalyeleri aldıkları gibi partideki banka hesaplarını soymuşlar, almışlar, götürmüşler ya.
0: Sayın hiç vekillerine beraber hareket ettiği vekillere dağıtmışlar parayı. CHP'nin kurumsal...
1: Ama Kılıçdaroğlu'nun şu anda mahkemeye verdi dedi, bu paraları geri alması lazım. Yani
0: tabii.
1: Sen bu paraları nasıl alıyorsun, götürüyorsun diye. Tamam mı yani? CHP'nin parası ya.
0: Doğru.
1: CHP'nin parasını sen Yeni Parti'ye nasıl alırsın ya? Hayret bir şey ya. Ya bu adamlar hakikaten yani Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar. Biz diyorlar ana muhalefet partisi, diyorlar. Bu arada AK Parti çok önemli bir karar aldı biliyorsunuz. Seçimlere kadar artık Yeni Parti'yi rakip olarak almayacak, hedef olarak almayacak, CHP'yi olarak
0: tabii yani artık. CHP bizim en köklü, en eski partimiz biliyorsunuz. Evet, kurumsal tabii. Olarak da doğru.
1: Yani insanlar yeni partiyi kim bilir? Yeni parti zaten yeni rakının sembolünü almış, kullanıyor Ata Bey. Yani çok
0: bu reklamcıların bence alelacele hazırladıkları bir şey değil mi? Yani partinin ya reklamcıları bir anda ne yapalım arkadaşlar falan oturmuş. Fazla düşünülmüş bir şey değil. Evet.
1: Rakıcıların partisi mi Allah'ın sarısı bu ya?
0: Yani, şey.
1: Yani niye aynı sembolü, aynı şeyi kullanıyorsunuz?
0: Çizgileri, yani? Aynı renkleri ya. Tabii ya.
1: Başka türlü yeni yazılamaz mı yani? Hayret bir şey ya.
0: Olabilir efendim. Bu neyse, reklamcı, evet. Parti reklamcılarının ya da beraber çalıştıkları reklam şirketlerinin hatası. Efendim şimdi... Doğru. Bir de dış politika var. Çok enteresan bir şey. Biz de konuşuyoruz. Türkiye'de insanlar konuşuyor. Biliyorsunuz bu Mekke anlaşması var. Savunma paktı halinde de anlaşılıyor aslında. Şimdi Yemenli Husi aşireti neden Suudi Arabistan'a sürekli saldırıyor? Önce petrol tesislerini vuruyorlardı. Son olarak Riyad havaalanına saldırıp 13 kişiyi öldürdüler. Yüzlerce yaralı var. Türkiye Mekke anlaşması uyarınca Husilere saldırı düzenleyebilir mi ya da asker gönderebilir mi? Hakikaten bunlar Türkiye'de çok konuşuluyor. Bir anlaşmamız var tabii. Buyurun efendim.
1: Var ama ben şu anda askeri müdahale yapacağımızı tahmin etmiyorum Hatta Bey.
0: Yani İstihbarat desteği mi verecek ya da teknoloji desteği mi verecek bilmiyorum.
1: Yok. Savunma desteği verebiliriz mesela. SİHA'lara mesela bu gönderebiliriz Suudi Arabistan'a. Türkiye'deki İHA'lar, SİHA'lar çok güçlü bir silah biliyorsunuz. Drone gönderebiliriz.
0: Evet.
1: Bunları kullanıp Yemen Husilere karşı Suudi Arabistan kullanabilir. Yani bu saldırmasının etkisi şu tabii. Yani biliyorsunuz Amerika son dönemde Husilere saldırdı. Yani Suudi Arabistan'ı koruyacağım diyerekten. Husileri gerçekten tahrik etti. Bu adamların Yemen'de 2014 yılında biliyorsunuz başkent Sana'ya yere geçiren Husilere karşı Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyon Mart 2015'ten bu yana askeri müdahale yapıyor. Yani Husiler Suudi Arabistan'a yaptıkları saldırıları bu koalisyonun Yemen topraklarına düzenlediği hava saldırılarına ve uyguladığı ekonomik abukaya misilleme olarak gerçekleştiriyor. Ama tabii şu anda Riyad'daki sivil havaalanını vurmaları gerçekten çok büyük bir yanlış oldu. Yani Ata Bey, yani orada bir sürü hacca giden insanlar vardı ondan sonra. Türkler de varmış.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Ondan sonra yani bir de Suudi Arabistan dedi ki bu diyor Babül Mendebi kontrol ediyor diyor Suriye Yemen diyor ondan sonra Babül Mendebi kontrol ettiği için benim diyor petrol sevkiyatımı engelliyor falan diyor bu yüzden saldırıyorum diyor. Gerçekten çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz Aramco'daki petrol tesislerinde vuruyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu işi mutlaka kökünden çözmek lazım. Aksi takdirde bu işten büyük bir yara alacağız benim gördüğüm kadarıyla.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Amerika İran'ı evet. vuruyor. İran komşularını vuruyor. Misillemede evet. bulunuyor. Amerika'yı şey evet. yapmıyor. Husileri Amerika vuruyor. Husiler ne yapıyor? Suudilere saldırıyor. Çok ilginç evet. bir uyum var. Zaman zaman yani bu Husiler ya da Yemen'deki Siyonist kim diye insanın aklına geliyor. Çünkü evet. sonuç itibariyle değerlendirdiğinizde yani bu iş İsrail'in işine geliyor. Amerika'nın ya da emperyalist güçlerin işine geliyor. Müslümanların evet. ya da bölge ülkelerin işine gelmiyor. Sonuç itibariyle değerlendirdiğinizde. Ne
1: evet,
0: diyorsunuz?
1: Evet doğru. Doğru gerçekten bakın işte Husiler biliyorsunuz İran destekli yani bu İranlar buna silah veriyorlar. Ya evet. Askeri mülkiyet veriyorlar. Çin de veriyormuş bakın ben size söyleyeyim bu arada bunu da öğrendim ben. Çin de Yemen'deki Husilere silah ve mühimmat gönderiyormuş. Tabii Husilerin ne kadar silah gücü olduğu şu anda bilinmiyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Yani bu yüzden mutlaka bu savaşın sona ermesi için oturup bir masada uzlaşma zemini oluşması lazım Ata Bey.
0: Yani o zaman Husilerin elindeki Çin yapımı silahlar o zaman İran üzerinden oraya gidiyor.
1: Aynen evet. öyle. Aynen. Evet o şekilde gidiyor. Yani biliyorsunuz yani Orta Doğu'nun bu yangının devam etmiş olması büyük bir ihtiyaç, tedarik ihtiyacı ortaya çıkartıyor. Bu da Çin de bunu kullanıyor aslında. Amerika da kullanıyor bundan sonra. Yani ortaya bir yangın çıkartıyorlar Atabey. Tamam mı? Bu yangını söndürmek için eldeki...
0: Yani emperyalist güçler bu örgütü, Husilere örgüt denilebilir değil mi efendim? Yani aşiret tabii. diyorlar. Herhalde taşeron bir örgüt. Bir örgüt yani, destek verenlerin namına bir eylemler ortaya koyabiliyor sinsice.
1: Aynı PKK gibi Atabey. Yani bakın parayı kim verirse onun hakkında terör hareketi başlatabiliyor, uygulayabiliyor.
0: Evet.
1: Yani bu işin mutlaka çözüme kavuşması lazım. Başka türlü bu iş ortadaki ateş sönmeyecek.
0: Evet.
1: Sönmesini istemiyorlar benim gördüğüm kadarıyla Amerika şu anda. Husilere Trump demiş ki yanlış yapıyorlar falan diye böyle bir şeyde tehditte bulunmuş. Ya sen niye saldırıyorsun ya adamların ülkelerine değil mi yani? Yemen'e niye
0: silah mı satacaklar ha? acaba? Ama Suudi Arabistan'da çok silah aldı Amerika'dan ya.
1: Öyle değil.
0: O kadar çok silah aldılar. Tekrar efendim kendinizi savunmak adına işte silah almaya devam edin ya da bu aparatları da alın mı demeye getirtiyorlar.
1: Evet yani ortadaki ateşin sönmemesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Yani Trump'ın uyguladığı politika yani savaş politikası. Bir de diyor ki Nobel ödülünü bana vermeleri lazım.
0: Barış ödülünü yani.
1: Savaşı ben durdurdum diyor. Ne durdurdun ya? Sen savaşı kökünden tahrik ediyorsun aslında ya. Hayret bir şey ya.
0: Evet.
1: Nobel Barış Ödülü de Nobel Yıkım Ödülü diye bir ödül vermek, çıkartmak lazım Ata Bey. Onu da
0: bu sene ama verildi. Kendisine gene ödül verilmemiş. Bu sene evet. de devre
1: aslında
0: dışı.
1: Nobel Barış Ödülü'nü şeye vermek lazım aslında. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermek lazım Ata Bey.
0: Değil mi?
1: Türkiye'deki
0: hep barışı, huzuru evet. değil mi? Savaşsız dünyayı ya da tabii. bir bölgeyi savunuyor. Doğru söylüyorsun.
1: Terörü bitirdi ya. Terörü.
0: Tabii.
1: 50 senelik terörü bitirdi. Bakın 4 tane PKK kampı boşalttığını açıkladı. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Ellerindeki silahları, mühimmatları da uçurumunu aşağı atmışlar adamlar. Getirme külfetine de katılmamışlar.
0: Evet. Benim artık
1: gördüğüm kadarıyla. Bununla ilgili bir yasa çıkacak inşallah kısa süre içerisinde.
0: Tabii.
1: Artık yepyeni bir dönem başlayacak inşallah Türkiye'de.
0: İnşallah. Peki efendim. Şimdi biraz da piyasa konuşalım isterseniz. Borsa İstanbul'da günlük işlem hacmi 300 milyar liradan 80 milyar liraya kadar düştü. Yatırımcılar neden hisse senetlerinden kaçıyor? Bu aşamada en güçlü sektörler hangileri efendim?
1: Evet, iki tane sektör var. Bir tanesi enerji sektörü Atar Bey, bir de ikincisi de kimya sektörü. Yani bu sektörlerde mutlaka pozisyonu alanlar büyük bir para kazanacaklar. Bakın ben size söylüyorum. Yani en az 3 ay, 5 ay, 6 ay beklesinler. Özellikle enerji sektöründe. Çünkü petrol fiyatları yüksek seviyesini koruyor işte Rusya'nın saldırması dolayısıyla. Bir de Meksika körfezinde fırtına dolayısıyla üretim durdu. Bunun da etkisi var. Yani Brent petrolü hala 105 dolar seviyesinde. Yüksek çok. Yüksek olduğu için de otomatik olarak enflasyon da yükseltiyor. Ülkelerdeki enflasyon da yükseltiyor. Yani bu gelişme tabii benim gördüğüm kadar fon krizi dolayısıyla borsada büyük bir işlem hacmine düşük var. Kimse almıyor tabii ya şu anda, bakın ben size söylüyorum.
0: Evet.
1: Yani siz nasıl alırsınız yani bir hissesini? Düşen bir hissesini nasıl alırsınız? Almazsınız değil mi normal şartlarda?
0: Tabii.
1: Elinizde varsa da satarsınız. Yani ne yapalım, zararını neresen dönersem kar edersiniz. Şu anda bir bankalarda bir düzelme var, afiyet düzelme var. Bankalar biliyorsunuz çok güçlü bir kuruluş. Yüksek kar ettiler.
0: Evet.
1: Ama bundan sonra aynı karlar devam ettirecek mi ettirmeyecek mi orası belli değil.
0: Benim neden tereddüt duydunuz efendim, bankaların hisseleri açısından söylüyorum ben.
1: Yani bankalar biliyorsunuz yani yüksek faiz ortamında kredi hacmi azalıyor bankaların. Yani en büyük kar potansiyeli taşıyan alanı bankaların kredi biliyorsunuz. Yani kredi vererek, parayı çalıştırarak para kazanıyorlar bankalar. Ama şu anda yüksek faiz ortamında enflasyon yüksek olduğu için şirketler yüksek maliyete katlanamıyorlar. Yani az kredi kullanıyorlar, öz kaynak kullanıyorlar. Kendi şeyler, şirketler. Bu yüzden de bankaların benim gördüğüm kadarıyla şeysi azalıyor. Bir de tam tersi mevduatları arttı şu anda bankaların. Mevduat faizle veriyorlar biliyorsunuz bankalar.
0: Evet. Yani,
1: mevduatlara karşılık. Bu da kendi karlarını azaltan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu anda gerçekten ortada bir bulanık hava var tabii. Bulanık havanı inşallah kara bulutların ortadan kalkacağı bir dönem başlayacak. Ama
0: İnşallah yani, ama Merkez Bankası'nın da bir karar vermesi lazım.
1: Evet. Yani Merkez Bankası için 22 Ekim'de biliyorsunuz yani toplantıda.
0: Evet.
1: Düşüş, yani Eylül enflasyona bağlı olarak işte 150 bas puanlık bir faiz indirimine gideceği söyleniyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi Amerika'nın dev bankaları buna pek izin vermiyorlar sanki yaptıkları açıklamalardan. Yapmasın diyorlar, indirim yapmasın falan diyorlar. Niye yapmasın diyorlar? Çünkü ellerinde Türk tahvilleri var. Türk tahvillerin değeri birdenbire düşecek, faizler düştüğü zaman zarar edecekler. Bunu istemiyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla en az 100 puanlık bir indirime gidebilir Merkez Bankası Atar Bey. Zira Türkiye'nin büyüme hızı daralıyor. Yani faiz yüksek olduğu zaman kredi kullanmaları azaldığı için şirketlerin üretimleri de azalıyor. Üretim azalınca Türkiye'nin büyüme hızı da azalıyor. Bakın ben size söyleyeyim. Türkiye'nin mutlaka büyümeye ihtiyacı var. Bunu da benim gördüğüm kadarıyla inşallah bu faiz indirimiyle gerçekleştireceğiz. Bu arada döviz fiyatlarında bir gelişme var. Biliyorsunuz cari dengede büyük bir artış yaşandı bugün itibariyle Ağustos ayında. Yani 4.2 milyar dolarlık bir artış oldu. 4.5 milyar dolarlık artış oldu cari dengede. Yani altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 8.21 milyar dolar fazla verdi. Yani cari açığın artması demek yaptığımız ihracatın ithalattan fazla olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Ağustos ayında.
0: Evet.
1: Ama Eylül ayında aynı tabloyla karşılaşacak mıyız? O şüpheli. Çünkü Eylül ayında biliyorsunuz büyük bir fon krizi yaşandı. Acaba şirketler aynı ihracatı devam ettirecekler mi? Ettirmeyecekler mi? Orası belli değil.
0: Peki efendim. Şimdi döviz cephesinde kurlarda kontrollü yükseliş var deniyor. Doğru
1: evet,
0: mudur?
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Dolar neredeyse 50 TL'ye dayandı. Fon krizi dolayısıyla hisseden çıkan paralar dolar mı oldu? Bu arada 22 Ekim'de demin konuştuğumuz Merkez Bankası'nın toplantısı var. Faiz indirimi kararı alınabilir mi? Onu siz açıkladınız demin. Ama dediğiniz gibi, buyurun efendim.
1: Merkez Bankası'nın rezervleri de aslında artmaya başladı. Zira insanlar satış yapıyorlar. Türk lirası bulmak için piyasadaki Türk lirası sıkıntısından dolayı insanlar ellerindeki dövizleri satıyorlar. Merkez Bankası piyasada alıcı konumuna geçti biliyorsunuz burada.
0: Döviz alıyor Merkez Bankası.
1: Tabii vatandaş satıyor. Türk lirasına ihtiyacı var. Şirketler de satıyorlar tabii. Yani Türk lirasının mutlaka sıkıntılarını fondaki krizi önlemek için Türk lirasına ihtiyaç var piyasada. Likitte eksikliği var. Evet. Bu da döviz satışını beraberinde getiriyor. Merkez Bankası'nın rezervleri tekrar yükselmeye başlamış rezervler. 4.2 milyar dolar artmış geçen haftadan itibaren. Yani 171 milyar doları aşmış tekrar. 4 haftalık düşüşten sonra yükselişini başlamışı. Önemli bir gelişme benim gördüğüm kadarıyla. Bu devam edecek. Devam ettiği için dolar şu anda 49.35 seviyesinde devam ediyor. 50 liraya ulaşması pek zor gibi geliyor yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla Ekim ayı sonuna kadar. Belki Kasım ayında görebilir. Zaten yıl sonu için görülen hedef 51 lira biliyorsunuz dolarda. Bu da enflasyonun gerisinde kalacak. Enflasyon %30 olarak gerçekleşirse yıl sonunda %21, %22 artmış dolardaki yükseliş. Bu da yani yatırımcıların pek dolarda kalmalarını engelleyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Şimdi efendim Necmettin Bey, altında düşüş trendi devam ediyor.
1: Evet.
0: Siz fiyat 6800 lirayken satın demiştiniz. Şu anda 6600 lira mı?
1: Evet. 6600 lira.
0: Yani ne zaman alalım, ne zaman satalım diye soran dinleyicilerimiz yani bakın, de var. Sizi yakalamışken söyleyelim efendim.
1: Evet. Şimdi altın en büyük etkilenen gelişmeden bir tanesi biliyorsunuz Amerika'daki faiz ortamı biliyorsunuz. Faiz ortamı enflasyon yüksek olduğu için yüksek faiz ortamı devam ediyor Amerika'da. Zira bakın hep söylüyorum, yüksek faizin, yüksek enflasyonun yüksek faize yol açıyor. Bu kesin kural yani. Enflasyon düşmeden faiz düşmez. Enflasyon yüksek olduğu zaman faiz de yüksek olur. Yani bu kural değişmeyen bir kural. Yani Amerika'da enflasyon ne yüksek çıkıyor? Petrol fiyatları yükseliyor. 105 dolar biliyorsunuz şu anda.
0: Maalesef.
1: Petrolün varil fiyatı. Şu anda altın onsu 4188 dolarda işlem görüyor. Yarın Amerika'da çok önemli bir gösterge açıklanacak. Eylül ayı TÜFE rakamı açıklanacak Amerika'da. 3.9 çıkması bekleniyor. Eğer 3.6 çıkması bekleniyor pardon. Bunun üzerine bir rakam ortaya çıkarsa o zaman Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri arttırma beklentisi güçlenecek. Beklenti güçlendiği zaman da otomatik olarak altında düşüş devam eder. Yani altın olsun şu anda 4188 olarak 4150-4100 hatta 4000 dolar kadar altının onsu düşebilir. Yani şu anda 6600 liralık olan 24 ay külçe altını gramı 6400 liraya kadar gerileyebilir. Yani bu riski göze almak istemeyenler bugün satabilirler. Bakın ben size söylüyorum. Yani yarın akşam ya da perşembe günü alabilirler eğer bu düşüş gerçekleşirse. Ama enflasyon yüksek çıkmazsa o zaman da tabii altın bu seviyelerde kalacak. Fakat altının şu anda benim gördüğüm kadarıyla şu anda pek alıcısı yok. Gerçi Çin Ağustos ayında 1000 ton altın almış ama 1000 ton altın alması bütün piyasayı etkilemiyor. Yani kolay kolay etkilemiyor. Evet. Amerikan Merkez Bankası'nın yetkilileri de tek tek açıklıyorlar. Faiz yüksek, faiz ortalama devam etmeli diyorlar. Yani bu gelişme altın için olumsuz bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Peki. Yani yatırımcıların şu anda ellerinde yüksek fiyatı aldıkları bir altın varsa risk almak istemiyorlarsa beklesinler.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Necmettin Bey, sağ olun. İyi günler diliyorum vakit ayırdığınız için. Efendim, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel'e bugün için teşekkür ederiz. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık.
2: Burası TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
5: BBVA. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
9: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölçmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber.

0: Gün ortasına gelişmelerle hoş geldiniz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Elbette ki o sıcak gelişmelerden bir tanesiyle başlayalım. Mekke İttifakı'nı konuşuyoruz. Bu kapsamda önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Türkiye Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu bu telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Münir'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuşmalar tabii ki Mekke İttifakı'nın geldiği son nokta Husi saldırıları ve bundan sonra atılacak adımlardı elbette. Görüşmede hem ikili ilişkiler hem de bölgesel konular ele alındı. Bir kez daha tekrar edelim. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Münir'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Günün sıcak gelişmelerinden bir tanesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. O görüşmeye dair görüntüler de ekranda. Evet, o görüşmeye dair ilk görüntüleri bir önceki saatte sizlerle paylaşmıştık. Bu önemli görüşmenin detayları ilerleyen dakikalarda bizlerle olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'te görüştü. Ve diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Görüşmede birçok meselenin konuşulduğu da ifade ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Yargının görevini yaptığını belirten Bahçeli, Türk adaletine güvendiklerini söyledi. MHP lideri muhalefet partilerini de eleştirdi. Fon meselesi yolsuzluklar karşısında kaçış rampası olarak görülüyor dedi.
1: Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi, Türkiye hasımlarını ve bölgede hakimiyet kurma heveslilerini endişeye sürüklerken, tarihimizin her döneminde olduğu gibi Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Devletimiz güçsüzleştirilmek istendiyse, yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler de yine devrededir. Peşinen söylemeliyim, Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.
0: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den terörsüz Türkiye sürecine tam destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına dikkat çeken Barzani, bu sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. O kişi de Erdoğan'dır dedi.
2: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Forumunda terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Barzani, başta şüpheleri olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından sürecin ciddiyetine kanaat getirdiğini söyledi. Adımların doğru yönde atıldığını vurguladı. Barzani, süreç hem bizim hem de Türkiye'nin yararınadır. Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır ifadesini kullandı. Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini belirtti.
3: Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
2: Erbil olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını tekrarlayan Barzani, sorunun çözümünün bölge dengelerini değiştireceğini belirtti.
0: Ve Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir kez daha balistik füzelerle saldırdı. Arap koalisyonu Yemen'den fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Ancak Husiler, Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı tam isabetle vurduklarını öne sürdü.
2: Erken uyarı sistemleri ve sirenler devreye girdi. Gecenin sessizliğini büyük patlama sesleri deldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad geceyi bir kez daha Husilerin saldırılarının altında geçirdi. Arap koalisyonu Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan balistik füzelerin havada imha edilerek engellendiğini duyurdu. Yetkililer tehlikenin geçtiğini açıkladığı detaylara girmedi. Husilerdense aksi yönde bir açıklama geldi. Askeri sözcü Yahya Seri, Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını iddia etti. Havayolu şirketlerine ve yolculara Suudi havalimanlarından uzak durun çağrısında bulundu. Husi kanadı Mekke ve Medine hariç tüm Suudi hava sahasını hedef ilan etti. Yaşanan son saldırıların ardından bölgede hava trafiği büyük tehdit altında. Son bir haftada ülkedeki 5 farklı havalimanına 10 saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. En çok hedef alınan noktaysa 5 kez vurulan Riyad'daki Kral Halit Havalimanı oldu. Tırmanan kriz sonrası ABD'nin Riyad Büyükelçiliği alarm durumuna geçti. Büyükelçilik diplomatların seyahatlerine kısıtlama getirirken vatandaşlarını da uyardı. Açıklamada saldırıları ve hava savunma müdahalelerini görüntüleyen veya sosyal medyada paylaşan bazı ABD vatandaşlarının Suudi makamlarınca gözaltına alındığı bildirildi. Yerel yasalara uyulması konusunda sert bir uyarı yayımlandı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump da Husilerin son saldırılarını eleştirdi.
3: Husiler yanlış işler yapıyorlar. Hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil.
2: Trump, Husilerin son dönemde saldırılarını artırmasıyla ara seçimler arasında bir ilişki görüp görmediği sorusuna bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum cevabını verdi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere ortak operasyon için Suudi Arabistan'ı ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. İsrail basınına göre Prens Bin Selman şimdilik buna karşı çıkıyor.
2: İsrail basınının Yemen'le ilgili ortaya attığı iddia tartışma başlattı. Haaretz gazetesine göre İsrail Başbakanı Netanyahu Husilere karşı ortak operasyon teklif ediyor. Riyad ise kabul etmiyor. İddiaya göre Netanyahu ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan'la ittifak halinde hareket etmek istiyor. İsrail'in amacı ise Husilere yönelik saldırılara katılmak ve Riyad'la ilişkileri normalleştirmek. Ancak Suudi Veliaht Prens Selman'ın İsrail'le kurulacak bir ittifakın Suudi kamuoyunda tepki çekeceğini düşünüyor. Habere göre Selman bu nedenle İsrail'in yardım teklifini reddediyor. Riyad makamlarındansa konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.
0: Bu konuyu konuşalım. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki askeri gerilim tırmanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Mekke İttifakı çağrısına ilişkin bölgedeki son gelişmeleri, Türkiye'nin olası tutumunu Orta Doğu uzmanı Doktor Muhammed Masar Şahin'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Mehmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ne olursa olsun bu durum bizi de ilgilendiriyor dedi MHP lideri. Buradan başlayalım. Grup toplantısında açıklamaları vardı. Genelkurmay Başkanımız da Pakistan'la çok önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Buradan başlayalım lütfen.
4: Şimdi Mehmet Bey, tabii Suudi Arabistan sahasında saldırıları iyice şiddetini arttırdı. Bu da Suudi Arabistan'ı belli bir noktaya çekmeyi de hedefliyor diyebilirim. Yani sanki Husiler bu saldırıları düzenliyor ki daha büyük bir saldırılar Suudi Arabistan tarafından gelsin ve daha şiddetli saldırılarla karşılık versin. Ve Suudi Arabistan'ı savaşın içerisine çekmeye çalışan bir istek görüyorum ben Husiler tarafından. Bir de Suudi Arabistan'ın tavrı burada net. Mekke İttifakı kapsamında bir anlaşma yaptık ve bu anlaşmaya rağmen Fransa, Amerika ve hatta siz de az önce haberde belirttiniz İsrail buraya kuvvet gönderip destek olmak istiyor. Ancak Suudi Arabistan bunu istemiyor. Çünkü Suudi Arabistan şunun farkında. Hangi kuvvet gelirse gelsin Husilere yönelik bir saldırı yapacak olursa benim sahamdan, o zaman bundan sonra ben Husilerin açık hedefi haline geleceğim ve daha şiddetli saldırılar beni bekleyecek ve Amerika beni koruyamayacak. Oysa Mekke İttifakı kapsamında Türkiye ve Pakistan'ın burada bulunması durumunda hem benim ülkemde bir caydırıcı unsur yer alacak Husilere karşı saldırıları önlemek amacıyla, hem de bir yandan da diyalog yolunu bir şekilde yürütecekler ve Husiler ile diyalog İran üzerinden benim adıma bir şekilde bu süreci yürütecekler ve beni bu tehdidin dışında tutacaklar beklentisi var. Yani şu anda Türkiye'den çok büyük bir beklenti var Mehmet Bey, bunu belirtmem lazım. Hem dün Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu Mekke İttifakı meclise gelecek açıklaması, hem bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın savunmasına her türlü destek verilmeli açıklaması bence kritik. Çünkü coğrafya 100 yılın ardından Türkiye'yi bölgeye davet ediyor. Bu davete icabet gerekiyor ki zaten delili de var, kanıtı da ve yasal zemini de var Mekke İttifakı. Bu kapsamda Türkiye'nin bölgeye gelmesi, bölgedeki savaşı durdurabilme için tek umut olarak görünüyor diyebilirim.
0: Peki bu saldırılar büyüyecek mi? Nasıl öngörüyorsunuz Muhammed Bey?
4: İşte az önce belirttiğim şartlara göre büyüyebilir veya büyümeyebilir. Şayet Amerika'nın bir saldırısı, Fransa'nın bir saldırısı olacak olursa buna cevap doğrudan Riyad'a gelecek ve daha sıkıntılı günleri yaşayacağız. Oysa hızlı bir şekilde Türkiye'nin orada Pakistan ve Suudi Arabistan'la beraber savunma amacıyla bir askeri birlik bulundurması, onların hava savunmasına hem istihbarat hem lojistik desteği sağlamasıyla beraber en azından Suudi Arabistan sahasındaki tehdit biraz ötelenmiş olacak ve bu da bize diplomasi için zaman kazandıracak. Şu anda zaten sahada aranan en önemli detay bu. Sabah akşam Riyad Havalimanı vuruluyor Mehmet Bey. Kolay evet. Bir şey değil. Suudi Arabistan gibi bir ülkenin, İslam aleminin belki de Arap dünyasının en büyük ülkesi, Mekke ve Medine'yi içinde barındırıyor ve bu ülkenin başkenti gün aşırı vuruluyor. Bir vurulunda 14 kişi vefat ediyor, 309 yaralı. Ertesi gün vuruyorsunuz, bir kişi ölüyor, 10 kişi yaralı. Yani Suudi Arabistan'ın başkenti şu anda açıkça bir hedef halinde ve sivil yapılar vuruluyor. Bunun engellenmesi gerekiyor. Suudi Arabistan da bunu engellemek için Türkiye'nin ve Pakistan'ın desteğine muhtaç. Şayet bu destek gerçekleşirse ben sahada biraz daha bir sükunetin hakim olacağını ve diplomasiye alan bırakılacağını düşünüyorum.
0: Peki İran'ın rolü nedir bu olayda? Bunu da biraz açıklayabilir misiniz? İran çünkü bu noktada destek veriyor Husilere. Siz neler söylersiniz?
4: Yani İran her zamanki bildiğimiz ne yazık ki tutumunu yine sergiliyor. İran savaş boyunca işte Şubat'ta başlayan savaş boyunca Körfez'deki ve Arap ülkelerine çoğunu hedef aldı. Ve Körfez'le arasında ciddi bir ilişki problemi var. Körfez ülkeleriyle artık arasında eski bağ yok ve Körfez ülkeleri İran'a düşman tanımlaması yapıyor. Ve böyle bir noktada İran vekalet unsuru diyeceğimiz Husiler eliyle Suudi Arabistan'ı vurarak savaşı kendi coğrafyasının dışında tutuyor. Bu arada ne Amerika kendisini vuruyor ne İsrail. Burada bir toparlanma süreci içerisinde. Bir yandan baktığımızda hem Husilerin oraya vurmasını teşvik ediyorsunuz, Husileri destekliyorsunuz. Diğer taraftan da çıkıyorsunuz diyorsunuz ki isterseniz ben arabulucu olabilirim. Bu samimiyet içerisinde bir yaklaşım değil. Yani İran'ın arabuluculuğunda mı hallolacak mesele tek başına? Hayır, burada tarafların net bir şekilde belirlenmesi lazım. Mesela kurulacak masada Türkiye olmazsa olmaz, Pakistan olmazsa olmaz, Suudi Arabistan olmazsa olmaz. Evet, İran da olacak o masada. Ama sanki bu savaştan sizi ben kurtarırım algısıyla İran'ın yaklaşması sahadaki samimiyetsizliğini gösteriyor. Ama bence Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın geçtiğimiz gün İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesi de önemli bir detay. Çünkü Suudi Arabistan biliyor ki İran destekli Husi'ler kendisini vuruyor ama ona rağmen barışı devam ettirmek ve diplomasiyi devam ettirmek amacıyla İran'la diyaloğa da devam ediyor. Bir masa kurulacaksa İran'ın o masada etkisi büyük, doğru. Ancak İran'ın tek başına ben burada sizi barıştırırım, araya girerim, Husileri durdururum ama siz de şunu yapın, bunu yapın gibi diktesine bölgede verilecek bir alan yok, bir fırsat yok. İran'a bu imkan verilmemeli.
0: Bölge için şu sıralarda sıkıntılı günler devam ederken Mekke ittifakının genişlemesini bekliyor musunuz Muhammed Bey?
4: Şimdi şöyle, bugün sabah saatlerinde Mısır Mekke İttifakı'na katılma ile ilgili detaylı bir şekilde çalışıyoruz diye bir açıklama yaptı. Ancak ben Mekke İttifakı'nın bu zor günlerde yeni üye alma ihtimalini pek öngörmüyorum. Çünkü hali hazırda zaten Suudi Arabistan sahasına yönelik bir çatışma var, bir savaş var. Bu ortamda yeni bir cephenin açılması, hele hele problemli ülkesi içerisinde problem bulunan, çatışma olan ülkelerin dahil olmasını pek mümkün görmüyorum. Mesela Suriye'nin katılması zor bir ihtimal. Çünkü Suriye sahasında her an bir şey patlak verebilir ve müdahale etmeniz gerekebilir. Edemezseniz o zaman ittifakın zafiyeti ortaya çıkarmaya çalışırlar. Tıpkı Amerika'daki Hakan Fidan'a yaptıkları gibi provokasyonlar olduğu gibi. Ama bunun önüne geçmek için şu anlık bence bu üç ülkeyle devam edecek. Kapsamlı olarak hangi noktada hangi tehditlere karşı hangi cevaplar verileceği iyice netleştirilmesi lazım. Daha sonra üyeler ülkelerin siyasetine göre kademeli olarak alınabilir. Evet, birçok ülke başvurmuş ama bu ülkelerin hemen alınması odak noktasını dağıtabilir. Şu anda odak noktası Suudi Arabistan sahası. Bence o süreç için daha zaman var. Ve ben ilk üyelerden birisinde benim de bulunduğum Katar olacağı kanısındayım. Çünkü biliyorsunuz Katar'da evet. Türkiye'nin bir askeri üssü var. Hava, deniz, kara unsurları var. Hani ittifaka en yakın ülke belki de Katar olabilir. Ama şu an için sanki Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ile bir süre sınırlı devam edecek ve Suudi Arabistan Husi dosyası biraz rahatlayınca bu işe dönülecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi bugün önemli bir gelişme daha oldu. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın bir görüşmesi oldu. Bu görüşme ortak bir operasyonla ilgili bir sinyal olabilir mi? Neler söylersiniz?
4: Şimdi ben Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya özellikle odaklandım. Diyor ki Hakan Fidan, biz askerimizi asla başka bir ülke toprağına savaşmak için göndermeyeceğiz. Şimdi bu bizim ülkemizde yanlış anlaşıldı. Bunu şu şekilde çektiler. Dediler ki Türkiye Suudi Arabistan'a asker göndermiyor. Hayır, Türkiye Suudi Arabistan'a savunma amaçlı askeri birlikler konuşlandıracak. Bu noktada Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan üzerinde ittifak etti. Bu Suudi Arabistan Dışişleri ve Pakistan Dışişleri Savunma Bakanlıkları tarafından açıklandı. Bizde açıklanmamasının sebebi Mekke İttifakı'nın henüz meclisten geçmemesi. Geçtikten sonra hızlı bir şekilde bunun yaşanacağını göreceğiz. Ama yine belirtelim, bir muharip güç değil, bir savunma amacıyla askeri birlik konuşlandırılacak. Burada da muhtemelen Suudi Arabistan'ın hava savunmasına hangi noktada destek verelim ve askeri birlikleri nerelerde konuşlandırmamız gerekiyor, bu gibi detaylar görüşüldü. Yoksa ben sanmıyorum ki beraber oturalım işte hadi Husilere yönelik Suudi Arabistan sahasında operasyonu koordine edelim. Bunu görüştüklerini sanmıyorum. Daha çok Suudi Arabistan'ın hava savunması ve bu tehditlerden nasıl arındırılması gerektiğine dair bir görüşme olduğu kanısındaydı.
0: Son sorum, Mekke İttifakı'nın caydırıcılığı noktasında gerekli önlemler diğer ülkeler tarafından görülüyor mu? Bu caydırıcılığı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Mekke İttifakı çok büyük bir caydırıcılık. Yani Türkiye savunma sanayi alanındaki gücü, askeri gücü, NATO'nun ikinci büyük gücü ve dünya sahnesindeki yerini hepimiz biliyoruz ve en başta lider gücü burada bir numaralı rolde. İkinci, Pakistan'ın zaten nükleer gücünü biliyoruz ve Suudi Arabistan burada en önemli lokomotif güç. İttifaka maddi anlamda destek sağlayacak bir güç ve coğrafya anlamında Mekke ve Medine içerisinde barınan bir ülke, barındıran bir ülke. Ve Körfez'in en güçlü ülkesi, Arap dünyasının en başta gelen ülkelerinden birisi. Şimdi bu üç ülkenin bir araya geldiğinde üç farklı coğrafyayı aslında siz bir araya getiriyorsunuz. İşte Anadolu'dan Türkiye'yi, Orta Doğu'dan Suudi Arabistan'ı ve Pakistan'ı bir araya getirdiğinizde İslam aleminin birçok kısmını içine kapsıyor. Bir de bu ülkeler bir araya geldiğinde başta ülkelerin içe farklı ülkelerde veya farklı bölgelerde Hani hep şunları yaşadık biz, işte IŞİD dediler, DAEŞ dediler, işte Tahrir Aşam veya herhangi bir İslami örgüt adı altında örgüt kurup silahlanıp bir yerlere saldırdılar ya, bunun önüne geçti bir defa. Artık burada bir Mekke ittifakı var. Bir problem çıkacaksa bu problemi çözecek olan yer Mekke ittifakı. Ve bu caydırıcılık hem içerilerinde oluşabilecek, İslam aleminin içerisinde oluşabilecek terör unsurlarına karşı bir mesaj, bir caydırıcılık, hem de bu ülkelere muhtemel saldırabilme potansiyeli olan İsrail, İran, Husiler vesaire, artık kimse hangi gruptansa gelebilecek saldırılara karşı çok önemli bir caydırıcılık unsuru var. Ve ben bu ittifakın caydırıcılığını Orta Doğu'nun yeni güvenlik mimarisinde çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın güvenlik mimarisi Orta Doğu'da sınıfta kalmıştır. Sınıfta kalmıştır ve Türkiye ile Pakistan yeni denklemin en önemli iki aktörüdür.
0: Peki. Çok sağ olun Muhammed Mustafa Hocam. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Peki, diğer gelişmelere bakalım. Norveç ordusunun tatbikat sırasında kiraladığı Çin menşeli elektrikli otomobiller büyük bir casusluk ve güvenlik krizine yol açtı. Araçların askerlerin hareketlerini, izlenen güzergahları ve hatta asker tesislerine giriş şifrelerini kaydettiği ortaya çıktı.
2: Norveç ordusunun başkent Oslo'da düzenlediği dev tatbikatta skandal bir detay ortaya çıktı. Ordunun kiraladığı Çin üretimi elektrikli araçların gizlice kayıt yaptığı belirlendi. Askerlerin fark ettiği gizli kayıt özelliğiyle güzergahların, araçtaki kişilerin ve en önemlisi askeri kapıları açan giriş kodlarının an be an görüntülendiği tespit edildi. Görüntüler tatbikat sonrası araçlardan silindi. Ancak verilerin merkez sistemlere veya Çin'e aktarılıp aktarılmadığı açıklık kazanmadı. Araçların bağlı olduğu Volvo Cars ise çoğunluk hissesine sahip Çinli Geely grubuyla veri paylaşıldığı iddialarını reddetti. Akıllı araçların üzerindeki sensör ve kameralar Batı ülkelerinde endişeyi büyütüyor. Uzmanlar yazılımı dışarıda olan otonom araçların yürüyen füzeye dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Benzer riskler nedeniyle Türk savunma sanayi devleri Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ'de harekete geçti. Yabancı elektrikli araçların güvenlik gerekçesiyle yerleşkelere girişine kısıtlama getirildi.
0: Değerli izleyenler, Özgür Özel yönetiminin yeni parti kurulmadan bir gün önce CHP'nin banka hesaplarını boşalttığı ortaya çıktı. Milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne başvurular için toplanan imzaların CHP'nin aidat hesabındaki paraların çekilmesi için kullanıldığı belirlendi. Bu yolla 5 milyon 100 bin lira yeni partiye aktarıldı. O skandalın belgesine TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ulaştı.
5: Milyon 100 bin TL'si CHP'nin parası hülle yöntemiyle iç edilmiş, paraya çökmüşler, parayı olduğu gibi yeni partiye götürmüşler. İddianın açık hali bu.
2: Yeni parti kurulmadan bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bankadaki hesaplarını boşalttılar. Giderken o paraları yeni partiye taşıdılar. O skandalın belgesine TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ulaştı.
5: CHP milletvekillerinin maaşlarından kesilen bazı paralar var. Bu parayı sahte belgelerle, evrakta sahtecilik yaparak kendi zimmetlerine geçirmişler.
2: CHP milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne olası başvurular için boş kağıda imzalar toplandı. Ancak Özgür Özel o dönem CHP Grup Başkanı sıfatıyla o imzaları amacı dışında kullandı. CHP'li vekillerden toplanan aidatları gider ayak yeni partiye aktardı.
6: Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
2: Özel bizzat kendi imzasıyla paraların bulunduğu bankaya talimat yazısı gönderdi. CHP'nin aidat hesabından listedeki milletvekillerinin her birine 57 bin lira yatırılmasını istedi. Bu vekiller arasında yeni partiye gitmeyip CHP'de kalan isimler de var. Böylece toplamda 5 milyon 100 bin lira yeni partiye taşındı.
5: Vekillerden topladıkları imzanın üzerine işte paraları iade edilsin diye bir üst kapak yazısı yazmışlar. Birincisi, bu imzalar o imzalar burada kullanılamaz. Burada net bir şekilde evrakta sahtecilik suçu işlenmiş olduğunu peki bir iddia ediyorlar.
2: Özgür Özel'in CHP'nin parasını yeni parti kurulmadan bir gün önce oldu bitti yaparak götürmesine CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da tepki gösterdi.
6: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
0: İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından siyasi gerilim meclise taşındı değerli izleyenler. CHP ve Yeni Parti gruplarının boykotu nedeniyle belediye meclisi toplanamadı. Bir yanda siyasi tartışmalar yaşanırken diğer yanda İzmir'in yıllardır beklediği dev ulaşım projeleri yeniden gündeme geldi.
2: İzmir'de siyasi gerilim meclise taşındı.
7: Değerli arkadaşlar,
2: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti grupları toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca Büyükşehir Belediye Meclisi toplanamadı.
7: 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18'de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından ilk meclis krizi yaşandı. CHP ve Yeni Parti grupları oturumu boykot etti.
7: Kapatın derken söylediğim şey şu, orada bekleyeceğinize gelin diyorum Allah aşkına.
2: Başkan Vekili Mustafa Özuslu gerekli çoğunluk sağlanamayınca toplantıyı 15 Ekim Perşembe gününe erteledi.
7: 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18'de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.
2: Meclis önünde de tansiyon yükseldi. Yeni partililer Tugay'ı istifaya çağırdı. Üzerinde Cemil Tugay istifa yazılı tişörtlerle protesto düzenlendi. CHP boykotu demokratik bir tavır olarak savundu. AK Parti ve MHP ise meclisin çalışamaz hale getirilmesine tepki gösterdi.
8: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Bir yanda siyasi tartışmalar yaşanırken diğer yanda İzmir'in yıllardır beklediği dev projeler yeniden gündeme taşındı. Cemil Tugay AK Parti'ye geçişinin ardından merkezi hükümetle işbirliği mesajı verdi. Ulaşım yatırımları için düğmeye basılacağını açıkladı. Projelerin başında Körfez Tüp Geçidi var. Karşıyaka'yla Konak denizin altından demir yoluyla birbirine bağlanacak. Projenin 3 yola uzatılmasıyla Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro ulaşımı hedeflendi. Tugay konuyu ilgili bakanla görüştüğünü ve olumlu yaklaşım gördüğünü söyledi. Bir diğer önemli başlıksa ikinci çevre yolu. Tugay, trafik yükünü hafifletecek projenin kısa sürede başlayacağını açıkladı. Yatırımın geçmiş belediye yönetiminin itirazları nedeniyle geciktiğini öne sürdü.
8: Söz veriyorum size bunun için çalışacağız.
2: Cemil Tugay, projelerin en kısa zamanda hayata geçirileceğinin de altını çizdi.
8: Yatırımız şu anda...
0: Bir sıcak gelişmeleri daha devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükelçileri kabul edecek. Gelişmelere bakacağız. Gelişmeler için de hemen Ankara'ya Merve Şahin'e gidelim. Bu önemli gelişmenin detaylarını da Merve aktarsın.
9: Mehmet Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün programı başkent Ankara'da oldukça yoğun. Kendisi bugün büyükelçileri kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektuplarını alacak ve bu takdim töreninin ardından da büyükelçiler resmen göreve başlamış olacak. Peki hangi ülkelerin büyükelçileri bunlar? Hindistan büyükelçisi olacak, Mali büyükelçisi ve Hollanda büyükelçisi ile birlikte El Salvador büyükelçisi ve Nijerya büyükelçisi olmak üzere toplam 5 ülkenin büyükelçisini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hem büyükelçileri hem de heyetlerini kabul etmiş olacak ve burada kendileriyle ikili

0: desteğin içeriği de bir kez daha teyit edilmiş, vurgulanmış oldu. Her iki görüşmenin ve programların detayları bu şekildeydi diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Merve Şahin, teşekkür ederim ve devam edelim gün ortasına. Etim Eskut Belediyesi'nde ikinci dalga operasyonu vardı. İkisi belediye başkan yardımcısı 25 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezi Beşil'de Etim Eskut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt kurma, rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu'yla Gültekin Bayındır ve çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Fikret Gözüoğlu, Başkan Erdal Beşikçioğlu'yla Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandılar. Operasyonun ardından göreve getirilmişti, hatırlayacaksınız. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı. Uluslararası uyuşturucu şebekesine İstanbul merkezi 13 ilde ağır darbe vuruldu. 42 şüpheli yakalandı. 10 tonu aşan uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilen örgütün 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi zehir tacirlerine net mesaj verdi. Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da.
2: Adresler tek tek basıldı. Uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe vuruldu. Milyarlarca liralık finansmana el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada uluslararası suç örgütünün farklı ülke ve şehirlerde uyuşturucu üretimi, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği belirlendi. Şifreli haberleşme kayıtlarının incelenmesiyle örgütün 10 ton 100 kilogram uyuşturucuyla bağlantısı tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde 2000 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Zehir şebekesiyle ilişkili 163 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıkların yanı sıra 556 taşınmaz, 155 araç ve 71 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değeri 7 milyar 657 milyon lira olarak açıklandı. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu şebekelerine sert mesaj verdi.
3: Ne kirli paranız size kalkan olur, ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır. Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız. Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da.
1: Uzun zamandır konuştuğumuz konu, dünya petrol piyasaları sıcak günlerden geçiyor. ABD, İran, İsrail savaşı ve Suudi Arabistan Husiler gerilimi bölgeyi adeta ateşe sürüklüyor. Bunları konuştuk. Son durumu alacağız. Ekonomist Zafer Ergezen'e gideceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Zafer Bey.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Bir taraftan bunlar yaşanırken petrol fiyatlarını, doları konuşmaya devam ediyoruz. Neler yaşanıyor? Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Neler söyleriz kısaca?
4: Tabii ki petrol fiyatları özellikle son dönemde artan gerilimle birlikte yeniden yükseliş eğilimi içerisinde. Bugün bir miktar geri çekilmeyi görüyoruz ama 100 doların üzerinde kaldığı sürece piyasalar için risk unsuru oluşturmakta. Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk, hep ABD, İran konuşuyorduk. Şimdi yavaş yavaş artık Husi'leri ve Süveyş kanalını da konuşmaya başladık. Bu tarafı da konuşmaya başladık. Tabii bütün bunlar petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmakta, ticareti yavaşlatmakta. Küresel ticaret, bu iki bölgeye baktığımız zaman dünya ticaretinin %35'i gibi bir rakama denk geliyor. Yani çok ciddi rakamlar, ciddi geçiş bölgeleri. Ondan dolayı da tüm dünya ekonomileri üzerinde bir baskı oluşturmakta petrol fiyatları. 95 doların altına gelmedikçe Brent petrol, bu risk fiyatlaması devam edecektir. Bu ne demektir? Yani kötümser fiyatlama devam edecektir. Olumsuz haberleri veya gelen kötü haberler daha sert fiyatlanacaktır ki 3,5 riskimiz de her zaman mevcut. 95 doların üzerinde kaldığımız sürece 120 dolara kadar gidebilme ihtimali var. Brent petrolün herhalde sıçrama ihtimali var. Peki bu ne demek dünya ekonomisi için? Tabii petrol fiyatları bu kadar yüksek kalınca enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmakta. Bundan dolayı da tahvil faizlerini

0: yukarıya doğru yöneldiğini görüyoruz ki tahvil faizleri örneğin ABD'de 15 yılın hatta 17 yılın en yüksek seviyelerine yükselmiş durumda. Dolayısıyla tüm dünyada borçlanmanın maliyeti artıyor, yatırımların maliyeti artıyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Küresel büyümede yavaşlamayı görüyoruz. İşte tam da son olarak hem Dünya Bankası hem de IMF'den küresel büyümeye yönelik aşağı yönlü revizyonlar geldi. 4.7 bir büyüme bekleniyordu küresel anlamda. Bunun %4'e doğru geri çekildi. Eğer petrol fiyatları böyle kalırsa ki ABD Başkanı Trump da Kasım seçimleri sonuna işaret ediyor. Bu da bize en azından bir süre daha fiyatlamanın yüksek kalması demek. Maalesef bu da küresel büyümeyi daha da yavaşlatma ihtimali mevcut. Böyle bir döngünün içerisindeyiz maalesef.
1: Peki Husilerin saldırıları ne kadar etkili oldu petrol fiyatlarında değerli hocam?
0: Tabii ki burada da etkili olduğunu söylememiz mümkün. Yani çünkü burada hep biz Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk. Hep ABD-İran tarafını konuşuyorduk. Ama şimdi Husiler tarafında da özellikle buradaki saldırılar, özellikle Suudi Arabistan'ın petrol boru hattına yönelik saldırılar, sonrasında Süveyş kanalından geçişlerin aynı zamanda bir riske girmiş olması. Dolayısıyla burada küresel ticarette sadece petrol fiyatları anlamında değil, küresel ticaret tarafında hem sigorta maliyetlerinin artmasına yol açtı hem de bazı gemilerin bu bölgelerden geçişini engelledi. Aşağıdan Afrika'nın etrafından dolaşmaya başladılar. Dolayısıyla bu taşımacılık maliyetlerini de arttırdı. Üstüne bir de tabii ki petrol fiyatları üzerinde de bu baskı oluşturuyor. Yani işte Suudi Arabistan'daki boru hattının bulundurmuş olması, sonrasında buradaki geçişlerin engelleniyor olması. Dolayısıyla bunun da petrol fiyatları üzerinde etkisi olduğunu söylememiz mümkün. Bir genel anlamda tabii net bir etki, ne kadarlık bir etki olduğunu söylemem mümkün değil ama evet, burada yukarı yönlü bir etki olduğu gerçek.
1: Peki ne olursa petrol fiyatları düşecek kademeli olarak size göre?
0: Tabii ki burada savaş sonlanırsa, yani Hürmüz Boğazı'ndan geçişler yeniden normale dönerse, o zaman hızlı bir şekilde petrol fiyatlarında geri çekilmeyi bekleriz. Yani ben çok yavaş bir çekime beklemiyorum açıkçası. Sert bir geri çekime, hızlı bir geri çekime bekliyorum. Ama burada Hürmüz Boğazı'ndan geçişler açılmadan, bunun içinde en büyük yolu kalıcı bir anlaşma olmadan bu da sağlanmayacak gibi gözüküyor. ABD seçimlerini bekliyoruz. Piyasa onu bekliyor. Çünkü ABD Başkanı Trump Kasım seçimlerine referans verdi. Fakat gelen açıklamalar da açıkçası orada çözülecek mi? Sonrasında bir anlaşmaya varılacak mı? O da soru işareti. Bu belirsizlik de maalesef olumsuz etkiliyor.
1: Peki ekonomist Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için sağ olunuz.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Peki devam edelim. Değerli izleyenler, Fransa ve Avrupa genelinde eşi görülmemiş bir siber saldırı düzenlendi. Fransa'da yüzlerce marketin soğutucu sistemlerine uzaktan müdahale eden hackerlar dondurucuları 50 dereceye kadar ısıttı. Marketlerdeki gıda sistemi de çöktü.
2: Avrupa hiç beklemediği bir yerden saldırı altında. Süpermarket zincirlerinin buzdolapları ve derin dondurucular siber saldırıya uğradı. Fransa'da siber korsanlar yüzlerce marketin soğutucu sistemlerini uzaktan devre dışı bıraktı. Sıcaklık 50 dereceye kadar çıktı. Önde gelen market zinciri Intermarché'nin 150, Carrefour'un 80 mağazasında sorun yaşandı. Monoprix ve Kooperatif de saldırıdan etkilendi. Bazı mağazalarda gıdalar kullanılamaz hale geldi. Yangınlar da çıktı. Bozulan ürünler sağlık riski nedeniyle imha edildi. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, Ulusal Siber Güvenlik Kurumu'na soruşturma talimatı verdi. Hollanda'da ise bir market zincirinin dijital sistemleri devre dışı bırakıldı. Online sipariş ve teslimat hizmetleri durdu. İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'da da benzer etkiler görüldüğü açıklandı. Avrupa genelindeki saldırılar...
1: Adalet Bakanı Akın Gür'le konuşuyor, gidiyoruz.
3: Toplanmış bulunmuyoruz. Aynı zamanda adaletin insan hayatındaki karşılığını, aile hukukunun toplumsal sorumluluğunu ve çocuklarımızın geleceğine ilişkin ortak ödevimizi konuşmak üzere bir aradayız. Bir mahkeme kararı hukuki bir uyuşmazlığı sona erdirebilir. Ancak o uyuşmazlığın insanların hayatında bıraktığı derin izler kararın verildiği gün itibariyle ortadan kalkmayabilir. Bu nedenle adaletin gücünü yalnızca hükmün doğruluğundan değil, İnsan hayatına ve toplumsal barışa sağladığı katkıda da aramalıyız. her fırsatta dile getirdiğimiz temel bir hakikat var. Adalet anlayışımızın merkezinde insan yer almaktadır. Her dosyanın ardında bir hayat, her uyuşmazlığın ardında bir hikaye, her çocuğun önünde ise korunması gereken bir gelecek vardır. İşte bugün gerçekleştireceğimiz Çalıştay tam da bu anlayışın yansımasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz hukukun güvencesi ve sosyal devletin koruyucu sorumluluğunu bir araya getirerek aile hukukuna ilişkin süreçlerde daha etkin, daha duyarlı ve daha bütüncül bir hizmet anlayışını güçlendirmektir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bir milli güvenlik bir ve beka meselesi olarak görüyoruz. Değerli katılımcılar, aile sevginin, güvenin, dayanışmanın ve sorumluluğun bilincinin ilk öğrenildiği kuşaklar arasında değerlerin aktarıldığı toplumsal kurumdur. Aile ilişkilerinin niteliği yalnızca aile bireylerinin hayatını değil, toplumun dayanışma kapasitesini ve gelecek kuşakların iyilik halini de doğrudan etkilemektedir. Anayasamızın 41. maddesi tam olarak bunu ifade etmektedir. Anayasamız bu maddeyle ailenin korunması ve özellikle anne ve çocukların korunmasına ilişkin devletimize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu yaklaşım aileye ilişkin politikalarımızın hukuki temelini oluşturmakta, bizlere koruyucu, destekleyici ve önleyici mekanizmaları birlikte geliştirme ödevi vermektedir. Boşanma yalnızca iki yetişkin arasında hukuki ilişkinin sona erdirilmesi değildir. Ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları olan ebeveynlik ilişkilerini, çocukların günlük yaşamını ve aile bireylerinin geleceğe ilişkilerini, ilişkin beklentilerini etkileyen bir süreçtir. Bizim için esas olan insan onurunun, bireylerin güvenliğinin, hakların ve çocuğun üstün yararının korunmasıdır. Bütün çabamız aile ilişkilerinin yeniden şekillendiği bu hassas dönemlerde çocuklarımızın kendilerini güvende hissedebilmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktadır. Kıymetli misafirler, boşanma süreçlerinde ebeveynler arasında yoğun çatışmalar çocukların kaygı, korku ve güvensizlik yaşamalarına, okul ve sosyal hayatlarında güçlükle karşılaşmalarına maalesef neden olabilmektedir. Özellikle çocukların anne ve babaları arasında tercih yapmaya zorlanması onları yetişkinlerin uyuşmazlığının bir parçası haline getirmektedir. Buradan güçlü bir ilkeyi ifade etmek istiyorum. Hiçbir çocuk anne ve babası arasındaki uyuşmazlığın tarafı olmak zorunda bırakılamaz. Bir çocuk asla yetişkinlerin çözemediği anlaşmazlıkların yükünü taşımamalıdır. Büyüklerin kör düğümünü çocukların narin parmaklarına bırakmamalıyız. Çocukların üstün yararını esas alan, onların görüşlerine, gelişim düzeylerine uygun biçimde değer vermek, güvenliklerini önleyecek, ebeveynleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarını desteklemek ve yaşadıkları sürecin etkilerini bütüncül biçimde değerlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Velayet ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin süreçlerde bu yaklaşım hayati önem taşımaktadır. Çünkü bir çocuğun korunması yarısının toplumun da güçlendirilmesidir. Çocuğun üstün yararı yalnızca hukuki bir ilke değil, devletimizin geleceğe karşı taşıdığı sorumluluğun en somut örneğidir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar haklılıklarını ortaya koyabilmek amacıyla birbirlerine kusur isnadında bulunabilmektedirler. Ancak aralarında yaşanan hukuki uyuşmazlığın çözülmesi, iletişim güçlüklerinin kendiliğinden ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu noktada aile ve ebeveyn danışmanlık hizmetleri yargısal süreci tamamlayıcı nitelikte önemli bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetler tarafların yaşadıkları süreci anlamlandırmalarına, çatışmaları azaltmalarına, çocuk odaklı iletişim kurmalarına ve ebeveynlik sorumluluklarının daha sağlıklı biçimde sürdürülebilmelerine katkı sağlamaktadır. Buradaki amaç aile bireylerini belirli bir karara yönlendirmek ya da mahkemenin yerine geçecek çözüm üretmek değildir. Amaç bireylerin haklarını ve tercihlerini gözetirken özellikle çocukların zarar görme riskini azaltacak destek mekanizmalarını da etkin hale getirmektir. Aile danışmanlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla boşanma sürecine etkilerine ilişkin farkındalığın artırılması, taraflar arasında asgari iletişimin desteklenmesi, velayet ve kişisel ilişki süreçlerinde doğru bilgilendirmenin güçlenmesi ve ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarına odaklanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmaların kararların uygulanma sırasında yaşanan güçlüklerin azaltılmasına ve boşanma sonrasında yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının önlenmesine de katkı sunmasını bekliyoruz. Biz insan onuruna saygıyı, hak temelli yaklaşımı esas alan güvenli ve erişebilir destek hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Saygıdeğer misafirler, adalet hizmetlerinde başarı yalnızca ortaya konulan uyuşmazlıkları çözmekte ölçülemez. Uyuşmazlıkların ağırlaşmasını önlemek, bireylerin haklarını daha etkin kullanmalarını sağlayan ve toplumsal barışı destekleyen yaklaşımlar da büyük önem taşır. Biz de bu anlayışla aile danışmanlığı hizmetlerini yalnızca dava sürecindeki iletişim güçlüklerine değil, dava sonrasında ebeveynlik sorumluluklarına da katkı sağlayabilecek bir destek alanı olarak görmekteyiz. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Adalet hizmetlerinin niteliğini artırırken toplumsal etkilerini de gözeten bu yaklaşımı güçlendirmek daha erişebilir, daha güvenilir ve daha sürdürülebilir bir adalet sistemi için önem taşımaktadır. Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların etkin biçimde ele alınması yargı sistemimizin önemli çalışma alanlarından biridir. Bu anlamda ihtisaslaşmayı güçlendirmenin önemli adımlarından biri olarak 2003 yılında aile mahkemelerinin kurulması olmuştur. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre boşama davalarının ortalama görülme süresi 2020 yılında 199 gün iken 2025 yılında 163 güne düşürülmüştür. Bu azalma yargısal süreçlerin etkinliği bakımından dikkate değer bir gelişmedir. Bununla birlikte bizim için esas olan yalnızca daha kısa sürede karar verilmesi değildir. Hukuka uygun, hakkaniyetli, makul sürede ve bireylerin haklarını gözeten bir yargılama sürecinin sağlanmasıdır. 2024 yılında 326.069, 2025 yılında ise 309.479 boşanma davası açılmıştır. 2026 yılında 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle boşanma davası sayısı 242.722'ye ulaşmıştır. Karar verilen dosya sayısı 2024 yılında 326.328 iken 2025 yılında 315.993, 2026 yılı 8 Ekim tarihi itibariyle bu sayı ise 235.187'ye ulaşmıştır. 2026 yılında 8 Ekim 2026 itibariyle 139.541 derdest boşanma davası bulunmaktadır. Bu veriler konunun yargısal boyutunun ne kadar geniş olduğunu ortaya koymaktadır. 2025 yılında davanın kabulüne karar verilen anlaşmalı boşanma oranı %42,9, çekişmeli boşanma oranı ise %21,6 olarak belirlenmiştir. Bütün bu veriler bize aile hukuku alanında destek hizmetlerinin güçlendirilmesinin yalnızca bireysel ihtiyaçlara değil, yargı hizmetlerinin etkinliğine de katkı sağlayabilecek bir politik alanı olduğunu göstermektedir.
1: Adalet Bakanı Akın Gül'le konuştu. Canlı olarak ekranlara getirdik. Kısa bir araya gidelim. Aranın sonrasında buradayız efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19, Ankara 21, İzmir 23, Bursa 20, Konya 22, Afyon 20, Denizli 24, Antalya 23, Adana 27, Zonguldak 20, Samsun 23, Trabzon 26, Kayseri 23, Erzurum 14, Gaziantep 21, Diyarbakır 25 ve Şanlıurfa 24 derece.

0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Turkcell'leri bağlan hayata.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Ben tabii çocuğu sıkıştırdım, dedim ki oğlum ne bu? Beni dedi kolonyayla yaktı deyince çocuklar hemen kaçtı.
5: Hastanede acı gerçek raporlara da yansıdı. Sırtında 3. derece ağır yanıklar vardı.
6: Batuhan. Batuş. Batuş. Batuş.
5: Küçük çocuk evde bilincini kaybedince aile soluğu poliste aldı.
4: Bu akran zorbalığıdır. Ben adalet yerini bulacak inşallah. Çocuğumun hakkını arıyorum.
5: Olaya karışan iki çocuk ve aileleri gözaltına alındı. Çocuklardan biri elektronik kelepçeyle ev hapsine alındı. Diğeri ise yaşının küçük olması sebebiyle serbest kaldı. Aile ise adalet arayışını sürdürüyor.
7: Müdürüm, camdan girmezsin kimse. Müdürüm yok.
5: Polis ekipleri teslim ol çağrısı yaptı ancak o silahıyla karşılık verdi.
7: Müdürüm, camdan girmezsin kimse.
5: Olayın adresi Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi. 30 yaşındaki Celal Çaltı'nın kaldığı rezidans dairesinde silah bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bölgeye zırhlı araçlar ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
7: Müdürüm yok. Cam açısına geçmesin müdürüm. Müdürüm yok, camdan kimse girmesin.
5: Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheliye teslim olması için çağrı yapıldı. Ancak iddiaya göre Çaltı teslim olmayı reddetti. Polise ateş açınca çatışma çıktı.
7: Müdürüm, camdan girmesin kimse. Müdürüm yok.
5: Çatışmanın ardından daireye giren ekipler firari şüpheliyi başından vurulmuş halde buldu. Çaltı'nın kendi silahıyla yaşamına son verdiği belirtildi. Park halindeki araca çarptı, yan yattı. İlginç kaza Arnavutköy'de yaşandı. Akşam saatlerinde otomobil sokakta duran araçla çarpıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın ardından ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Çarpan araç sokak ortasında yan şekilde kaldı. Kazada yaralanan olmadı. İki araçta da hasar meydana geldi. Nereye gittiğini, kime isabet edeceğini umursamadı. Havaya peş peşe ateş açtı. O magandayı düğün sakinleri engelledi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Düğüne giden bir kişi oyun esnasında silahına davrandı. Havaya doğru bir anda ateş etmeye başladı.
8: Ve destekleyici hizmetleri bir araya getiren bütüncül bir yapı kurduk. Bu sistemin odağında ise danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz var. Evlilik öncesi eğitimden aile eğitimine, aile danışmanlığına kadar uzanan hizmetlerimizle 10.8 milyon vatandaşımıza ulaştık. Çevrim içi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetlerimizle uzman desteğini ailelerimize yakın hale getirdik. Bugün ilk öğretmenim aile mobil uygulamamızla 2 milyonu aşkın kullanıcıya anne baba olma yolculuğunda rehberlik ediyoruz. Aile enstitümüzle de politikalarımızı bilimsel verilerle daha da güçlendiriyoruz. 2012 yılından bu yana il müdürlüklerimiz ve sosyal hizmet merkezlerimizde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. 2025 yılında ise bu hizmette ihtisaslaşmaya yönelik yeni bir dönem başlattık. Bu çerçevede 144 ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimi oluşturduk. Boşanma oranlarının en yüksek olduğu 10 ilde çalışma yürüttük. Danışmanlık hizmetlerimizin bu süreçte nasıl daha etkin olabileceğini sahada dinledik. Bu yılın Şubat ayında 81 ilde mahkemelerimizi ve adli destek müdürlüklerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerin ardından Mart-Ağustos döneminde 42 ilde 166 aile mahkemeler aracılığıyla danışmanlık hizmetlerimizi yönlendirdi. Şimdi bu desteği ailelerimizin en hassas dönemlerinde de daha güçlü kılmak için yeni adımlar atıyoruz. Bu kapsamda boşanma sürecinde danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi il eylem planlarını Eylül ayında uygulamaya koyduk. Bu planlarla başta adli merciler olmak üzere kurumlar arası işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Anne ve babalar için hazırladığımız rehberler ve eğitim programlarını yaygınlaştıracağız. Böylece en zor anlarda bile anne ve babaların çocuklarının ihtiyaçlarını doğru okuyabilmesini ve karşılayabilmesini destekleyeceğiz. Aile ve nüfus 10 yılında da hayata geçirdiğimiz her bir politikayı ülkemizin dört bir yanında her ailemizin hissedeceği bir güvenceye dönüştüreceğiz. Kıymetli misafirler, şunu unutmamak gerekir. Mahkeme salonuna taşınan her dosya bir ailenin hikayesidir. Bu hikayede bir kadının ve bir erkeğin yıllarca birbirine verdiği emek, bir çocuğun da geleceği vardır. Aile içinde yaşanan bir anlaşmazlık, aile içi iletişimi, ebeveynlik rollerini ve çocukların dünyasını yeniden şekillendiren bir süreçtir. Her ailenin hayatında zorlu dönemler olabilir. Bu durumda önemli olan sorunların sağduyulu ele alınması, çatışmadan uzak bir şekilde çözümün aranmasıdır. Çünkü özellikle çocuklar açısından belirleyici olan çoğu zaman sürecin nasıl yönetildiğidir. İşte aile danışmanlığı hizmetlerimiz tam da bu noktada devreye giriyor. Danışmanlarımız ailelerin yaşadıkları güçlükleri daha sağlıklı yürütmelerine destek oluyor. İletişim ve baş etme becerilerini güçlendiriyor. Eşlere kararlarını sakin bir zeminde gözden geçirme imkanı da sunuyor. Ve her koşulda çocukların üzerindeki yükünü hafifletmeyi önceliyor. Bizim hedefimiz ailelerimizin bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmesi, ihtiyaç duydukları desteğe kolayca ulaşabilmesidir. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı aileler güçlü bireyler yetiştirir. Güçlü aileler ise huzurlu bir toplumun, güçlü bir geleceğin teminatıdır. Bu anlamda bugün ortaya koyacağımız her değerlendirme ve öneri ailelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini daha da yükseltecek, desteğimizi daha fazla ailelere ulaştıracaktır. Sözlerime son verirken bir kez daha Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve bu çalıştığı bilgi ve tecrübeleriyle katkı sunan hakimlerimize, hocalarımıza, danışmanlarımıza ve emeği geçen herkese şimdiden gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
0: Sayın Bakanımıza hitaplarından dolayı şükranlarım.

0: Saat başında günün içinden kuşağı gelişmelerle devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İstanbul'da metro hattında yangın çıktı. M5 Üsküdar Sultanbeyli hattında seferler aksadı değerli izleyenler. Olay saat 08.45 sıralarında M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattı üzerindeki Ilamur Kuyu istasyonunda meydana geldi. Trafoda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Mesai başlangıcında yolcular alternatif ulaşım araçlarına yöneldi. Metro istasyonları ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferlerse normale döndü. Günün sıcak gelişmesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asim Münir'le telefonda görüştü. Türkiye ve Pakistan arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asim Münir'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Husiler tarafından Riyad'a yönelik saldırılar da gündemdeydi. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Suudi Arabistan yönetimine verilecek desteğin içeriği de ele alındı. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu düzenlendi değerli izleyenler. İkisi belediye başkan yardımcısı, 25 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli Beşil'de Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt kurma, rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu'yla Gültekin Bayındır ve çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Fikret Gözüoğlu, Başkan Erdal Beşikçioğlu'yla Mutlu Kerimoğlu tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı. Değerli izleyenler, İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından siyasi gerilim meclise taşındı. CHP ve Yeni Parti gruplarının boykotu nedeniyle belediye meclisi toplanamadı. Bir yanda siyasi tartışmalar yaşanırken diğer yanda İzmir'in yıllardır beklediği dev ulaşım projeleri yeniden gündeme geldi.
1: İzmir'de siyasi gerilim meclise taşındı.
2: Değerli arkadaşlar,
1: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti grupları toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca Büyükşehir Belediye Meclisi toplanamadı.
2: 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18'de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından ilk meclis krizi yaşandı. CHP ve Yeni Parti grupları oturumu boykot etti.
2: Adım derken söylediğim şey şu, orada bekleyeceğinize gelin diyorum Allah aşkına.
1: Başkan Vekili Mustafa Özuslu gerekli çoğunluk sağlanamayınca toplantıyı 15 Ekim Perşembe gününe erteledi.
2: 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18'de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.
1: Meclis önünde de tansiyon yükseldi. Yeni partililer Tugay'ı istifaya çağırdı. Üzerinde Cemil Tugay istifa yazılı tişörtlerle protesto düzenlendi. CHP boykotu demokratik bir tavır olarak savundu. AK Parti ve MHP ise meclisin çalışamaz hale getirilmesine tepki gösterdi.
3: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Bir yanda siyasi tartışmalar yaşanırken diğer yanda İzmir'in yıllardır beklediği dev projeler yeniden gündeme taşındı. Cemil Tugay AK Parti'ye geçişinin ardından merkezi hükümetle işbirliği mesajı verdi. Ulaşım yatırımları için düğmeye basılacağını açıkladı. Projelerin başında Körfez Tüp Geçidi var. Karşıyaka'yla Konak denizin altından demir yoluyla birbirine bağlanacak. Projenin 3 yola uzatılmasıyla Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro ulaşımı hedeflendi. Tugay konuyu ilgili bakanla görüştüğünü ve olumlu yaklaşım gördüğünü söyledi. bir diğer önemli başlıksa ikinci çevre yolu. Tugay, trafik yükünü hafifletecek projenin kısa sürede başlayacağını açıkladı. Yatırımın geçmiş belediye yönetiminin itirazları nedeniyle geciktiğini öne sürdü.
4: Söz veriyorum size, bunun için çalışacağız.
1: Cemil Tugay, projelerin en kısa zamanda hayata geçirileceğinin de altını çizdi.
5: Yanımız şu anda...
0: Özgür Özel yönetiminin yeni parti kurulmadan bir gün önce CHP'nin banka hesaplarını boşalttığı ortaya çıktı. Milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne başvurular için toplanan imzaların CHP'nin aidat hesabındaki paraların çekilmesi için kullanıldığı belirlendi. Bu yolla 5 milyon 100 bin lira yeni partiye aktarıldı. O skandalın belgesine TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ulaştı.
6: Milyon 100 bin TL'si CHP'nin parası hülle yöntemiyle iç edilmiş, paraya çökmüşler, parayı olduğu gibi yeni partiye götürmüşler. İddianın açık hali bu.
1: Yeni parti kurulmadan bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bankadaki hesaplarını boşalttılar. Giderken o paraları yeni partiye taşıdılar. O skandalın belgesine TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ulaştı.
6: CHP milletvekillerinin maaşlarından kesilen bazı paralar var. Bu parayı sahte belgelerle, evrakta sahtecilik yaparak kendi zimmetlerine geçirmişler.
1: CHP milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne olası başvurular için boş kağıda imzalar toplandı. Ancak Özgür Özel o dönem CHP Grup Başkanı sıfatıyla o imzaları amacı dışında kullandı. CHP'li vekillerden toplanan aidatları gider ayak yeni partiye aktardı.
7: Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
1: Özel bizzat kendi imzasıyla paraların bulunduğu bankaya talimat yazısı gönderdi. CHP'nin aidat hesabından listedeki milletvekillerinin her birine 57 bin lira yatırılmasını istedi. Bu vekiller arasında yeni partiye gitmeyip CHP'de kalan isimler de var. Böylece toplamda 5 milyon 100 bin lira yeni partiye taşındı.
6: Vekillerden topladıkları imzanın üzerine işte paraları iade edilsin diye bir üst kapak yazısı yazmışlar. Birincisi, bu imzalar o imzalar burada kullanılamaz. Burada net bir şekilde evrakta sahtecilik suçu işlenmiş.
1: Peki bir Özgür Özel'in CHP'nin parasını yeni parti kurulmadan bir gün önce oldu bitti yaparak götürmesine CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da tepki gösterdi.
7: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
0: Uluslararası uyuşturucu şebekesine İstanbul merkezli 13 ilde ağır darbe vuruldu. 42 şüpheli yakalandı. 10 tonu aşan uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilen örgütün 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi zehir tacirlerine net mesaj verdi. Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da.
1: Adresler tek tek basıldı. Uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe vuruldu. Milyarlarca liralık finansmana el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada uluslararası suç örgütünün farklı ülke ve şehirlerde uyuşturucu üretimi, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği belirlendi. Şifreli haberleşme kayıtlarının incelenmesiyle örgütün 10 ton 100 kilogram uyuşturucuyla bağlantısı tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde 2000 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Zehir şebekesiyle ilişkili 163 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıkların yanı sıra 556 taşınmaz, 155 araç ve 71 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değeri 7 milyar 657 milyon lira olarak açıklandı. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu şebekelerine sert mesaj verdi.
8: Ne kirli paranız size kalkan olur, ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır. Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız. Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da.
0: Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem başlıyor. 1 Kasım'dan itibaren çocuklar yaş doğrulama sistemi E-Devlet üzerinden sosyal medyaya girecek. Canlı yayın açamayacak, ekran kaydı yapamayacak. Çocuk dostu ekosistemin ayrıntılarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.
5: Bizim amacımız burada çocukları her türlü risklerden korumak, onları zararlı içeriklerden korumak.
1: Çocuklar için yeni dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya dönemi bitiyor. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. 31 Mart 2027'de uyum süreci tamamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu ekosistemin ayrıntılarını açıkladı.
9: Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için E-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı E-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek.
1: Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre 31 Mart 2027 sonrası çocuklar kendilerine verilecek tokenlarla sisteme girebilecek.
9: Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
1: Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığı yönünde şüphe oluşursa platform hesabı askıya alacak. E-Devlet üzerinden tekrar yaş doğrulaması yapılınca hesap açılacak. Bakan Göktaş, fon soruşturması üzerinden babasını asılsız iddialarla hedef alan yeni partili Ümit Özdağ'a de tepki gösterdi.
9: Asıl sorulması gereken soru şudur: ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
0: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den terörsüz Türkiye sürecine tam destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına dikkat çeken Barzani, bu sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır, o kişi de Erdoğan'dır dedi.
1: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Forumunda terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Barzani, başta şüpheleri olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından sürecin ciddiyetine kanaat getirdiğini söyledi. Adımların doğru yönde atıldığını vurguladı. Barzani, süreç hem bizim hem de Türkiye'nin yararınadır. Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır ifadesini kullandı. Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini belirtti.
10: Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
1: Erbil olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını tekrarlayan Barzani, sorunun çözümünün bölge dengelerini değiştireceğini belirtti.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19, Ankara 21, İzmir 23, Bursa 20, Konya 22, Afyon 20, Denizli 24, Antalya 23, Adana 27, Zonguldak 20, Samsun 23, Trabzon 26, Kayseri 23, Erzurum 14, Gaziantep 21, Diyarbakır 25 ve Şanlıurfa 24 derece.

0: durumu?
1: Ankara-Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Yusuf bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Canlı bir telefon bağlantımız var bugün ilk bölümde sevgili dinleyenler. Türkiye Gazetesi yazarlarından değerli hocamız Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hocam merhaba.
1: Merhaba Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz değilsiniz inşallah.
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz bugün dinleyicilerimize?
1: Efendim, konu biraz oldukça ağır ve derin ama yine de biz derdimizi anlatmayı, ifade etmeye çalışalım.
0: Anladım. Biz doğru cümleleri kurar söyleriz hocam ya. Anlar bizim dinleyicilerimiz.
1: Tamam. Buyurun. Şimdi efendim, öğrenmenin yaşı yok derler ya Hande Hanım, ama öğrenmenin temeli çocuklukta başlıyor.
0: Doğru.
1: Yani erken yaşta başlıyor. İzleyerek ve sorarak ve paylaşarak öğrenme çocuklukta, en yakınımızdan. Ama nerede? Merkezin neresi? Aile. Ailenin içerisinden başlıyor. Böylece insan bir toplumda kendine sosyal sermaye oluşturuyor. Saygın bir alan kuruyor. Hem fiziki mekan kuruyor, hem bilgisel olarak. Efendim, bunun adresi de aile. Bunun istisnası yok. Herkes için geçerli kural. Şimdi ailede bundan mahrum kalan, içeride yer bulamayan çocuk ileri yaşta kendisine hayatta da yer bulamıyor. Yani şöyle geriye doğru baktığımız zaman, ben yaşıtlarımızdan, akranlarımızdan efendim çocukluk dönemini izlediğimiz, takip edebildiğimiz arkadaşlarımızın bugün sosyal hayattaki pozisyonuna bakıyorum da, gerçekten de aile içerisinde kendisine yer bulabilmiş, kendisini ifade edebilmiş, aile içerisinde yer, mekan ve fikir paydaşlığı yapmış olan çocuklar ve gençler ilerideki hayat sürecinde daha başarılı oldular, daha mutlu oldular. Ve başarılı, saygın insanların hepsinin arkasında da güçlü aileler gördüm. Şimdi güçlü aile nedir Hande Hanım? Çok zengin olan mı? Nüfusu kalabalık olan mı? Ya da makam ve servet sahibi olanlar mı güçlü aileler? Biz güç derken burada neyi anlayacağız? Çocukların iletişim kurma, sorup öğrenme, paylaşma ihtiyaçlarına karşılık veren anne babalar olan aileleri anlıyoruz biz. Bu ilişki her iki tarafta da, her iki tarafa da, yani hem anne ve babaya hem de çocuklara çok iyi geliyor. Bu öyle bir şey ki, hem anne babaya şifa, hem çocuklara şifa. Şimdi anne babalar, ama anne babalar günümüze geldiğimizde, yani bugünkü hayatın pratiğine baktığımızda, anne babalar artık çok yoğunlar. Yükleri gerçekten çok ağırlaştı. Günlük hayat ve iş telaşından çoğu zaman ne aile büyüklerine ne de çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramıyorlar.
0: Maalesef.
1: Yani malzemeyi baştan 1-0 mı alıp başlıyoruz sanki hayata. Şimdi bir ailede sosyal sermaye, aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan temasına bağlı, ilişkisine bağlı. Aile fertleri birbirlerinin varlıklarından hoşnutluk duyuyor, kendisini güvende hissediyor, mutlu oluyor. Paylaşma gönüllü, duyarlı ve istekli olduğunda o ailenin sosyal sermayesi ve dolayısıyla hayata ve toplumla olan uyumu o kadar yükseliyor, güçleniyor. Evden güçlü çıkıyor dışarıya, sokağa. Bildiğimiz diğer bütün maddi ve sosyal zenginlikler efendim ve imkanlar bunun ödülüdür. Yani bugün maddi ve sosyal zenginlik, efendim sosyal çevrenin zenginliği aileden kaynaklanarak geliyor.
0: Evet.
1: Efendim çocuklara bakıyorum ben, bazen bizim çocukluğumuzda falan hatırlıyorum da, efendim konuşmaktan çekinen, çekingen, profiller çizdiğimiz de olmuştur, bunu izlediğimiz de olmuştur. Kapıların arkasına saklanmak, bir misafir geldiği zaman efendim görünür olmaktan çekinmek, bunlar fevkalade önemli şeyler. Çocuğun ilerideki hayatında çok önemli. Bunu anlatacağım şimdi, nasıl bir hasar veriyor çocuğa ileri yaşlarda büyüdüğünde. Günümüzde hayat şartlarının baskısı ile aile bireyleri rol modelliğinden, çocuğuna karşı rol modelliğinden geri çekildi. Alanı daraldı çünkü. Ama yerleri, boşalan yerleri dolması gerekiyor. Efendim, o yerler de dışarıdan yardımla doldurulunca çocukları mutlu etmiyor, yetmiyor bu.
0: Evet.
1: Efendim, bize de yetmiyor, çocuğa da yetmiyor. Sonuçlar böyle. Devşirme ve kiralık aktörler çok farklı. Yani dışarıdan efendim yardım almak kaçınılmaz bir şey. Ama ne olacak, çocuk tek başına, 2 yaşındaki çocuk evde tek başına oturacak değil. Mutlaka bir bakıcıya ihtiyacı, yardımcıya ihtiyacı var. Ama bu da genellikle çok da mutlu etmiyor. Bir mecburiyet karşısında yapılan bir şey bu. Çocukları korumak isterken bu defa bağımlılık ile yüzleşmeye başladık şimdi. Şimdi çocuklar büyüyor. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 gidiyor çocuklar ama çocuk büyüdükçe bu defa fiziki bakımdan beraber fikri bağımlılık başlıyor. Düşünsel bağımlılık başlıyor. Neyle o? Ekran ve dijital bağımlılığın bu defa muhatap oluyor çocuklar. Şimdi ailelerde mi daha fazla? Bu da tartışılır bir duruma geldi. Efendim, çocuklarda bağımlılık var da yani aileler hiç bağımlı değil mi? Ailelerde de paralelinde gidiyor. Aile ve çocuk dijital bağımlılıkta birbirine paralel gidiyor. Çünkü burada çocuklar Hande Hanım anne ve babayı taklit ediyor. Anne ve babada gördüğü eylem ve davranış neyse efendim çocuk onu taklit ediyor. Nedir o? Dijital cihazlar, akıllı telefon, tablet, bilgisayar, sosyal medya oyunları, video platformları, çevrim içi, alışveriş falan. Bunların hepsi bir paket. Efendim, son efendim, ne diyelim, 20 senede böyle bir kuşatma altına aldı bütün aileleri. Şimdi toplumların aile bütünlüğünü devam ettirmek burada tehdit altında olan şey, ailenin bütünlüğünü, birlikteliğini, fikir birlikteliğini, eğlence birlikteliğini, alışveriş birlikteliğini, yemek birlikteliğini ne hasar veriyor? Bunu ortadan kaldırma mücadelesi veriyor şimdi aileler. Aile içerisindeki bireyler arasındaki sevgiyi başka türlü nasıl temin edebiliriz? Bunu yapamadığımız takdirde ailede, akrabada, komşulukta sosyal düzenin devamı mümkün değil. Bu ilişki ağının devamı aile, akrabalık ilişkileri, arkadaşlık çevresi gibi sosyal kurumlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Bunun maalesef şeyi yok. Yani bu dijital ortamda, sanal ortamda ya da televizyon ekranlarında bu boşluğu karşılamak hayır mümkün değil. Şimdi burada bu taşıyıcı kuryeler diyoruz Hande Hanım bunlara, taşıyıcı kurye. Sevginin kuryesi olur mu? Muhabbetin kuryesi olur mu? Ne kadar sağlıklı işlerse o ölçüde çocuk da topluma uyumlu olacak ve çocuk karakter kazanacak.
0: Hı hı.
1: Değerlerin temsil ve taşıyıcılığından sorumlu olanlar sorumluluklarını yerine getiremediğinde değerler de anlamını kaybediyor. Hande Hanım, her şeyin sahtesi çekiliyor da sevginin sahtesi olmaz. Sevginin, merhametin, duygunun, duygusal bağların sahtesi olmaz. Bunun toplumda, aile ve akrabada kanaat önderi gibi taşıyıcılar ister istemez hayatın dışına savrulunca, yani aile mekanının ve temasın dışına itildiğinde bu defa efendim, kültür ve ahlak uygun olmayan aracıların eline düşüyor. Kişi ve kurumların eline düşüyor. İnsan efendim, öyle bir yaratılışta ki yalnızlığa tahammülü yoktur insanın. Efendim, yalnız kalan da zaten büyüklerimiz söylerdi. Efendim, gidip gelmiyorsunuz, bizi yalnız bırakıyorsunuz. Duvarlarla konuşuyoruz. Çok enteresan bir söz. Duvarlarla konuşur insan. Eşyayla konuşur insan yani.
0: Evet. Tabanlara baktım konuştum denir ya hocam.
1: Evet. Şimdi ikna yeteneği ve sorumluluğu. Efendim, aile merkezli akrabalığa dayanıktan, aile içerisinde ve aile merkezli akrabalıktan, aile merkezli komşuluktan çıkınca rol modeli olarak çocuklar üzerinden hep bakıyoruz olaya ya. çocuklar rol modeli olarak makam, servet ve gösterişli hayat sürenleri kendisine emsal teşkil ediyor.
2: Örnek alıyor.
1: Yani örnek alıyor. Hedefine de onları koyuyor. Onları koyuyor. Şimdi kısa devre yapıyor bu defa. Çocuk yani makam, servet, gösterişli hayat nasıl olacak? Birdenbire buna nasıl kavuşacak? Çocuklar itibar ve saygınlığı maddi varlıkların yüksekliği ile, hatta bazen Hande Hanım, saygınlığı şiddet ile ölçenler var. Yani bakın, yani adli vakalara bakın. Genellikle itibar sahibi olmayı efendim şiddet ile ölçenler var.
2: Güçle, güç gösterisiyle.
1: Evet. Aynen öyle, güç gösterisiyle ölçenler var, ölçüyorlar. Şimdi çocuk suçlarındaki artışın sebebi, şimdi şeylere falan bakıyorum bazen, sürekli takip ediyorum grafikleri ve sonuçların, çocuk suçlarındaki artışın sebebi çocuğun bunları taklidinden ibaret.
2: Tabii.
1: Yani birkaç tane anket yaptık mesela, anket. Efendim, ilk beş kişiyi yazar mısınız? Hayatta kendisi gibi olmak istediğiniz, rol modeli seçtiğiniz, efendim, beş kişinin ismini yazar mısınız diye soruyoruz. Bir felaket ortaya çıkıyor. İlim adamı, bilim adamı, kimsenin umurunda değil.
2: Yok canım.
1: Genel olarak söylüyorum yani.
2: Şu dönemde işte influencer, evet, kesin onlara çıkar listede, ünlüdür. Evet. Etrafında, ailesinde bile kimseler yoktur hocam, kesinlikle yani.
1: Ya maalesef. Şimdi hem dışarıdaki, yani bize umut verecek isimler olmadığı gibi mesela amcasını, büyük abisini yazan da pek yok.
2: Evet, işte o yüzden dedim, aile bireylerinden de yazan hiç kimse yoktur.
1: Yani ortada kalmışlar. Şimdi böylece, şimdi buradan bile Hande Hanım, bir model geliştirilebilir. Bazen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı falan böyle şey yapıyoruz, makalelerde falan gördüklerimizi naklediyoruz, şey için, bir koridor açmak için. Yani buradan bile bir şey çıkabilir, bir envanter çıkarılabilir.
2: Kesinlikle.
1: Yani şöyle bir, atıyorum 10 tane ilde, efendim biner kişi üzerinde, efendim 12 diyelim 18 yaş arasındaki gençlerde böyle bir anket yapsınlar. Ortaya çıkan sonuç onlara bir yol gösterecektir. Bir yol rehberliği yapacaktır. Şimdi peki, eğer çocukların bize verdikleri envanter, olmak istedikleri kişilerin envanteri efendim bizi mutlu etmiyorsa, bu defa alınması gereken çok daha ciddi tedbirler var. Çocukların geleceğine istikamet vermek isteyen ne yapmalı? Yani bazen de şöyle düşünüyoruz. Çok konuşuyoruz bazen önemli şeyler, acaba konuşmaların arasında böyle kaybolup gidiyor mu diye. Cidden zaman zaman endişe ettiğimiz de oluyor. Ama şimdi başka çaresi de yok bu işin. Aile, akraba, medya ve eğitim kurumları, değerleri, hevesleri çocuklara taşıyan aracı kuryeleri, aracı kurumları çok iyi seçmeleri gerekiyor. Yani şu var,

0: böyle yani kurtulmanın yolu, yani hep çare diyoruz ya çare. Bunun çaresi taşıyıcıları kontrol etmektir. Taşıyıcıları kontrol etmek. Her anne babanın birinci sorumluluğu budur. Kötü bir şeyle karşılaşınca, kötü bir taşıyıcı ile karşılaştığını fark ettiğimiz çocuğumuzda kötüyü iyi ile takas etmek tek çare. Çünkü yeri boş kalmıyor Hande Hanım. Psikolojide de böyle bu. Psikolojik olarak böyle. Kötü terk edildiği zaman yeri boş kalmıyor. Bunu mutlaka iyi ile takas edilmesi gerekiyor. Şimdi araştırmalara göre niye bu kadar şey yapıyoruz, feryat ediyoruz? Madde kullanan gençlerin %78'i madde kullanımına arkadaşlarının etkisi ile başladığını söylüyor. Araştırmalar öyle. Anket yapılıyor.
1: Hı hı.
0: Madde kullanımına nasıl başladınız?
1: Tabii ki en yakın etrafıyla alakalı.
0: Etrafıyla alakalı, etrafındaki kuşatmayla alakalı. Arkadaşların etkisiyle başladığını söylüyor. Taşıyıcısı musibeti taşıyan en yakınındaki oluyor. Tehlike en yakından geliyor. Peki ne yapmak lazım? Kurtulmanın yolu nedir? Kötü alışkanlığa sebep olan kötü arkadaşı iyi arkadaşıyla takas etmek. Tek çaresi bunun Hande Hanım bu. Çocuklarının kötü alışkanlıkları olduğunu söyleyen anne ve babalar, çocuklarının arkadaşlarını iyi arkadaşlarla mutlaka takas etmek zorundalar. Efendim bunu nasıl yapacağız? Efendim mahalleyi mi değiştirirsin? Değiştirirsin. Oturduğun değiştirirsin. Yürüdüğü yollar, gezdiği, eğlendiği yerler değiştireceksin. Bunun başka çaresi yok. Bu şansa bırakılacak bir iş mi? Hande Hanım. Olmamalı. Arabamızı arıza yaptığı zaman ne yapıyoruz? Tamirciye gidiyoruz. Eğer tamirci hayır bu benim kolum değil derse ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Değişim başka çaresi yok bunun. Şaşırtıcı olan ebeveynlerin de kendilerinde bazı bağımlılıkların oldu.
1: Evet.
0: Maalesef. Yani farklı.
1: Bunu kabul etmemiz gerekiyor hocam. Zaten çocuklara yapma deyip bizim yapmamız ne etik ne görsel olarak, yani zaten onlardaki irade bizden çok daha az. Evet. Ama şimdi telefon kullanma diyoruz ya da işte telefona çok fazla bakma diyoruz ya da tablete. Ama sürekli bizim elimizde telefon var. Bunu nasıl dengeleyeceğiz ki?
0: Ama bunu söylerken elimizde telefon var.
1: Telefon var.
0: Şimdi demek ki burada da bak başka farklı bir konu değil mi ortaya çıktı? O
1: kesinlikle
0: zaman,
1: çok ayrı bir konu.
0: Yani çocukları şey yaparken çocukları mükemmelleştirmek iddiasıyla bazı şeyleri yaparken, söylerken bir aynaya da bakmamız lazım önce. Paralel olacak. Ben de bu işin kalkınmanın neresindeyim yani? Çocuklara böyle yapma diyoruz ama biz ne yapıyoruz? Efendim? Yoksa zaten Hande Hanım yani malum sigara içmeye içen birisinin bir başkasına sigara içme demesi gibi bir şey yani. Önce 40 gün kendisinin o işi terk etmesi gerekir. Efendim, şimdi bu durumda ebeveyn çocuk ilişkisine olumsuz yönde yansıdı. Artık ortada, bunu hepimiz biliyoruz. Ebeveyn çocuk ilişkisinin kesintiye uğraması veya hiç olmaması zaten o ayrı bir şey. Yani anne ve babadan mahrum kalarak büyümek yeri gerçekten doldurulacak bir boşluk değil. Yani mutlaka bir eksik gedik efendim, bir tarafta bir hasret bırakıyor. En azından hasret bırakıyor. Şimdi insanlar her davranışı iyiliğiyle kötülüğüyle gözlemleyerek benimser ve öğrenir. Ya kabul eder ya reddeder. Ama her zaman çocuklar için düşünürsek reddetmek bir şanstır. Bir şanstır. Ama her zaman çocuk reddetmiyor. İşte o bahsettiğimiz %78 diyor arkadaşlarımdan. %7 demek ki %22'si Hande Hanım reddetti. %78'i kabul etti. Öyle bir anlam çıkıyor yani. Hayat görerek öğrenilir ama şunu söyleyelim. Sanal dünyadan sanal

0: dünyayı ekrandan ya da efendim, başka türlüsü görerek öğrenilmez. Yani hayat yaşayarak öğrenilir. İçinde kalacak. Dizilerden öğrenilecek şey değildir hayat. Dizilerdeki senaryo, istediğimiz gibi şey yapabiliriz, oynatabiliriz. Nitekim zaten manganın bu senaryoların çoğu da efendim sık sık şey yapılıyor, tartışılıyor zaten. Bunu konuşmaya bile lüzum yok. Şimdi şöyle bir bağlantı yapalım, bağlama yapalım. Eskiden işinden ve eşinde memnun olanın yüzü gülerdi. Tandam. İşinden ve eşinden memnun olanın yüzü gülerdi. Şimdi tablo büyüdü. İşinden, eşinden, arkadaşından ve çocuklarından memnun olanın yüzü güler. Yani artık zaman, her şey pahalandı değil mi? Bunun da bedeli ağırlaştı, yani mutlu olmanın bedeli de ağırlaştı. Bu dördüne dikkat edeceğiz. İşe, eşe, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza mutlaka dikkat edeceğiz. Ölçüde şu olsun diyelim, şöyle bağlayalım. Hande Hanım, bir markette, bir mağazada alışveriş yapmak için gösterdiğimiz titizlik ve seçicilik. Yani ben biliyorum, arkadaşlarımdan, dostlarımdan ben biliyorum, ta nerelere gidiyorlar bir alışveriş için. Yani şimdi bir eşya, evde kullanacağımız bir eşya için bu kadar titizlik gösteriyoruz. Efendim, çocuklarımız, yürüyen canlarımız, bizim geleceğimiz, çocuklarımızın aile içindeki ve dışındaki dünyasını kurarken mutlaka aynı takipçiliği göstermek zorundayız. Artık içinde bulunduğumuz andan şartlar içerisinde hanımefendilere de çok söyleyecek bir söz bulamıyorum. Gerçekten yükleri çok ağır.
1: Çok fazla.
0: Çok fazla yükleri var. Yani çok fazla yükleri var. Yani çalışıyorlarsa efendim, iş yerinde yapılacak işler var. Onun yorgunluğuyla geliyor. Çocuk evde efendim, bir taraftan efendim yemek bilmem ne derdi falan, hizmet derdi. Eğer akşam bir de bir misafir gidecekse ayıkla pirincin taşını. Şimdi o halde hayatı sadeleştirmek en herhalde pratik yolu. Ne kadar sadeleştirirsek efendim o kadar iyi olacak. Ama çocukları seviyoruz. Buna mukabil de efendim bunu çok ağır bir fatura ödüyoruz Hande Hanım. 2.1 değil mi? 2+3 deniyordu nüfusu muhafaza etmek için. Sonra 2+2 de eşitlendi. Sonra 2+1'e düştü maalesef. İnşallah, ama herkes gayret ediyor. Herkes bir mücadele veriyor. Ben iyi sonuçlarla efendim programda buluşacağımıza inanıyorum.
1: Kesinlikle hocam. Biz böyle tek başımıza çabalıyoruz. Benim çabalamamla ne olacak diye düşünmemek gerekiyor. Herkes aynı anda çabalarsa kanat çırpıntısı rüzgara dönüşecektir diye düşünüyorum. Her şeyde olduğu gibi bunda da olacaktır.
0: Aynen öyle. Evet. Sıfat ve afiyet diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikteydi. Değerli görüşlerini paylaştılar bizlerle birlikte sevgili dinleyenler. Kısacık bir ara devam edecek programımız.

0: aklınızda bulunsun.
1: Kış mevsiminde daha fazla tükettiğimiz bitki çaylarından ada çayı, boğaz enfeksiyonlarına karşı pastil görevi görür. Yutkunma güçlüğü veya kuru öksürüğünüz varsa günde 3-4 fincan ada çayı içebilirsiniz. Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği boza probiyotiktir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Birçok sinir sistemi hastalığı ve iç hastalıkların önleyicisi özelliğine sahiptir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü Pazartesi'den Cuma'ya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati

Kısa bir ara verdik. Reklamların ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Okulların dağılmasına da herhalde yavaş yavaş şu sıralarda çocuklar eve gelmeye başlıyorlardır. Serviste gelenler için ya da tam gün okulu olanlar için biraz daha böyle 4.30-5'ler oluyor, etrafımda da görüyorum. Ama dediğim gibi eve gelen çocuğu en mutlu eden hareketlerden bir tanesi sıcak kekle karşılanması. Onun o kokusu, onun verdiği mutluluk gerçekten yemeyen insanı bile o ılık kek yedirtebilir. Sevmeyeni de pek görmem, ay kekten hoşlanmıyorum diyen çok da fazla yok etrafımda, ama cevizlisi olsun, tarçınlısı olsun, portakallısı olsun, zaten kekin kendine has mis gibi bir kokusu var, ama bir de böyle içine cevizler, tarçınlar, havuçlar vesaireler girdi mi değmeyin tadına. Ve çocukların aslında sağlıklı atıştırmalıkları başında bir numara geliyor. Yani bugün pişen bir kek hem bugün yenmiş olacak, hem de yarın sabah çocuğun beslenmesine girmiş olacak sevgili anneler. Bunu da unutmayınız. Biz bugün size damla sakızlı ve kremalı bir kek tarifi vereceğim. Belki biraz daha dikkat çekici olabilir çocuklarla. Gerçi onlar böyle çikolatalı, meyveli keklerden çok daha fazla hoşlanıyorlar. Ama damla sakızı da güzel bir alternatif olabilir. Çok da güzel kokutacaktır evi mutlaka ki. Hemen malzemelerimiz gelsin. 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı su, 3 orta boy havuç, rendeleyeceğiz bunu, 1 su bardağı tam buğday unu, 1 su bardağı ise buğday unu. İsterseniz ikisini de buğday unu olarak kullanabilirsiniz, bu sizin isteğinize kalmış, ama tam buğday ve buğday ununu karıştırmak birer bardak çok daha güzel yapacaktır. 1 çay kaşığı tarçın. Oh mis, şimdiden kokusu geldi. Dilerseniz yarım çay kaşığı toz karanfil, ama havanda iyice ezilmiş olacak, unutmayınız. Yarım çay kaşığı toz damla sakızı. O da havanda iyice çekilmiş ve ezilmiş olacak. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içine ihtiyacımız var. Evde bulunabilecek malzemeler, rahatlıkla yapabileceğimiz bir kek tarifi yine. Üzeri içinde bu biz kremalı dediğimiz için, ama güzel oluyor, biraz daha ıslak oluyor böyle kekimiz. 200 mililitre kremaya ihtiyacımız var. Artık her markette rahatlıkla kremayı bulabilirsiniz. 1 yemek kaşığı pudra şekerine ve yarım çay kaşığı damla sakızına, yine havanda iyice ezilmiş şekilde olsun. Üzerini süslemeniz içinse böyle taze yemişler olabilir sevgili dinleyenler. Ne istiyorsanız böyle. Zamanına göre böğürtlendir vesairedir, hafif çilektir ya da işte yaban mersin olur, taze frenk üzümü olur. Bunlar sizin artık kendinize kalmış, neler yapmak istiyorsanız bunlardan kullanabilirsiniz. Belki vişneleriniz vardır, vişnelerle süslemek istersiniz. Bunlar size kalmıştır. Tabii ki azıcık sevgiyi mutlaka ki koymak gerekiyor. Her şeyi pişirirken sevgiyle yapmak gerekiyor. Teknik ekibimizden de sevgi katacağız mı kekin içine diyenler var. Kek için yazılmış bir sürü şarkılar da var. Sevgisiz yapılan hiçbir yemek işe yaramıyor biliyorsunuz ki. Mutlaka öncelikle sevgiyle başlayacağız işimize. Şimdi gelelim hazırlanışına. Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana dek çırpacağız. Bu aslında kekin en bilinen, en eski püf noktası. O şekerle yumurta kabarık kabarık 2-3 katı haline gelecek. Ondan sonra zeytinyağını ve suyu ilave edeceksiniz. 1 dakika daha çırpın. Ayrı bir kapta elenmiş unu, tarçını, baharatları, biraz önce söylediğimiz yani tarçındır, zencefildir, kabartma tozunu ve vanilyayı harmanlıyorsunuz kuru bir şekilde. Sulu malzemenin üzerine kuru malzemeyi yavaşça ekleyerek spatulayla da karıştırıyorsunuz. Lütfen elle çırparak yapın. Keki mikserle çırpmanın hiçbir anlamı yok aslında. En son rendelenmiş havuçla ince çekilmiş ceviz içine ilave ediyorsunuz. Hamuru ortası delik yağlanmış yuvarlak kek kalıbına dökün. 180 derece ayarlı fırında 45 dakika her kek olduğu gibi pişiriyoruz. Üzeri için pudra şekeriyle kremayı karıştıracağız. Havanda ezilmiş damla sakızını da ekleyeceğiz. Tekrar karıştıracağız. Hazırladığınız ince beyaz sosu kekin üzerine bir güzel şeyden çıktıktan sonra, fırından çıkıp biraz ılıdıktan sonra dökün. Ve istediğiniz taze meyvelerle de süsleyin. İşte size mis gibi bir kek tarifi. Zaten dediğimiz gibi kekin kendine has çok güzel bir kokusu var. Bir de içine damla sakızıdır, tarçındır vesaire, karanfildir girince
mis gibi kokacak ev. Bir kez daha malzemelerimizi hatırlatalım ve ondan sonra sizi mutfağa gönderelim. Çocuklar gelmeden bir çırpıp yapın bakalım. 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı su, 3 orta boy havuç rendelenmiş, 1 su bardağı tam buğday unu, 1 su bardağı buğday unu, 1 çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı toz karanfil, yarım çay kaşığı toz damla sakızı, bunlar iyice havanda ezilmiş olacak. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve içine de 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi olması gerekiyor. Üzer için ise aslında üzerine ben bir şey yapmak istemiyorum da diyebilirsiniz. Bu da sizin için bir seçenek ama daha albenili olsun istiyorsanız 200 mililitre kremaya 1 kaşık yemek kaşığı pudra şekeri ve bir yarım çay kaşığı damla sakızı, o da yine havanda iyice ezilmiş olacak. Karıştırarak taze meyvelerle güzel bir süslü hale getiriyorsunuz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hep birlikte yiyecek tüm aile fertlerine de afiyetler olsun diyelim.

Yavaş yavaş noktalayacağız sevgili dinleyenler programımızı birazdan, ama dediğimiz gibi konserve zamanındayız. Sonbaharın devam ettiği bu günlerde evlerde konserve hazırlama telaşı son sürat devam ediyor. Konserve yapılacak sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanmasını, bozulmamış ham maddenin kullanılmasını tavsiye ediyor uzmanlar. Gıda güvenliği açısından evlerde konserve yapılmasının pek güvenli olmadığı da her yıl söyleniyor aslında, ama... Hatta bu yanlış şekilde yapılan konserve felç, hatta ölümle sebep bile verilebiliyor. Çok dikkatli olması gerekir yapılan kişilerin. Her evde neredeyse yapılır bu mevsimde. Gıda güvenliği açısından evlerde konserve yapmak pek güvenli değil, ama konserve tekniğine uygun yapmak tabii ki sizlerin elinde. Bu yüzden konserve hazırlarken uyulması gereken başlıca konular var. İyi nitelikte bozulmamış ham maddelerin kullanılması çok önemli. Sevgili dinleyenler, gerekli ayıklama, sınıflandırma, üzerindeki kirlilik unsurlarını uzaklaştırmak için yapılacak yıkama, etkin yıkama şart. Kullanılan tüm aletler, ekipmanlar sıcak sudan mutlaka geçirilmeli. Kapaklar yeni, kavanozlar tek porsiyonluk olmalı. Tüm konserveler için yeni kapak kullanılması şart. Kullanılmış bir kapak tekrar vakum sağlayamayacağı için riskli olmuş olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kavanoz içleri de yine kaynar suyla mutlaka steril edilmeli. Hazırlanan konserve malzemesi sıcak dolumla kavanoza doldurulup ağzı sıkı bir şekilde kapatılıp ters çevrilmeli. Bu çok önemli. Konserveyi açtıktan sonra da yemek tüketmek önemli. Yani yiyeceğiniz porsiyonlarda olması gerektiğini az önce neden söyledik? Açtıktan sonra uzun süre kapağı açık şekilde dolapta da olsa kalmasın. Çünkü zehirleme şansı oluşuyor. Konservelerini serin, kuru ve direkt olarak güneş ışığı almayan bir yerde de mutlaka saklanmalı. Hatta böyle bir kiler dolabınız varsa çok iyi olacaktır. Konserve en riskli ürünler kategorisinde, konservelerin gıda mikrobiyolojisi açısından en riskli ürünler kategorisinde değerlendiriyor uzmanlar. Risk oluşturan mikroorganizmalar, sadece oksijensiz ortamda gelişim gösteren, yanlış karakterli, intoksiyon neden olan bir patojen oluşabiliyor içinde ve toksinli gıdanın tüketiminden sonraki 18-36 saatte ortaya çıkan bazı rahatsızlıklar da olabiliyor. Maalesef felç ve ölümle de sonuçlanabiliyor. Bu yüzden çok dikkatli olmalı ve bu durumu mutlaka göz ardı etmeden konservelerinizi hazırlamalısınız. Kapaklarımızı kapatırken de dikkat etmemiz gereken bir durum, husus var. Kapaklar 3 ileri 1 geri tekniğiyle kapatılmalı. Bunu da unutmayın demiş uzmanlar. Sağlıklı bir konserve için taze sebze ve meyveler kullanılması şart. Her bir konserve kavanozu için yeni bir nitelikte bir ısıl işlem, kaynatma uygulanmalı. Sıcak dolumla kapağı 3 ileri 1 geri tekniğiyle kapatın. Ayrıca kesinlikle bombaş, gaz yapan mikroorganizmalar sonucu konserve kutularının altında veya üstünde oluşan şişkinlik yapmış kavanozları yememeniz ve tüketmemeniz gerekiyor. Uzmanlar tüm meyve ve sebzelerden gerekli şartlar sağlandığında konserve yapılabilir. Doğrudur, ancak ısıl işlem niteliğini kaybetmemesi ve tat doku uyumu konserve üretiminde de önemli olduğu için lezzetli konserveler yapmak için bu kuralları da mutlaka gözden geçirerek işe kolları sıvamanız gerektiği söyleniyor.

Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün ben Hande'nin okumanın masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikaları paylaşıncaya kadar hoşçakalın diyelim.

artık gitme demeyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al. Belki lazım olur.

tek kelime etmesem diyorum. Ama etmeliyim. Sana bilmediğim bir şeyden bahsetmeliyim. Kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan? Sanırım

0: birini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima. Ama bana hep vurgun saatlerinde geldin. Ya da sen vurdun. Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğumla. Denizden gelecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok seni sevdim. Ve şimdi gidiyorsun. Evet git. İçimdeki melek sana dua edecek. Sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik hem karanlık bu kadarı fazla. Üstümü de örtme. Bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor. Sen nasıl gidersen git. Dur. Burayı iyi dinle. Bir kez daha söylüyorum ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşk da bu diye. Kusursuz bir aşk da benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın? Bilmiyorum.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta, babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: TGRT FM Haber.
12: Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Tır devrildi. Kasadaki tavuklar telef oldu. Feci kazanın adresi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi. Sarıkaya, Sorgun karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırdaki çok sayıda tavuk da yola savrularak telef oldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

TGRT Haber ekranlarından herkese merhaba. Ben Alper Altun. Sıcak gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyirciler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP Genel Merkezi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti, ağırladı. İki liderin görüşmesiyle ilgili birazdan detayları da daha fazla ayrıntıları da alacağız ama görüntüler bir yandan ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye süreci kapsamında son olarak kısa bir süre önce DEM Parti İmralı heyetiyle de bir araya gelmişti. Bu kez de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bu görüşmede teşekkürlerini iletti. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin büyük bir emeği var. 2 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında DEM partililerle tokalaşarak bu süreci başlatmış ve 2 sene boyunca da dikkat çeken açıklamalarıyla süreçte önemli bir rol üstlenmişti. Bu kapsamda artık sürecin noktalanmasına belki de az bir zaman kala tamamen bölgemizin, Türkiye'nin terörden temizlenmesine resmi olarak da onaylanmasına az bir zaman kala Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı'nın siyasi parti liderleriyle görüşmeleri de bir yandan devam ediyor. Son olarak bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şimdi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş oldu. Zaten kendilerinin bir okul arkadaşlığı da var. Zamanında birlikte aynı okula gitmişlerdi. Bir geçmişe dayanan bir dostlukları da var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve sevgili seyirciler şimdi Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'da da TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ve Şerif Ali Duman muhabir arkadaşımız karşımızdalar. Bu görüşmeye ilişkin ayrıntıları kendilerinden hemen almaya başlıyoruz.

0: Evet sevgili seyirciler, birazdan arkadaşlarımızdan son bilgileri alacağız. Görüntüler bir yandan ekranlarınıza yansımaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işte meclis koridorlarından görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İki liderin bir araya geldiği anlar ve Devlet Bahçeli ile bir araya tokalaştığı görüntüler şu anda ekranlarınızda. Devlet Bahçeli de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde kapıdan uğurluyor. Görüşme noktalandıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli ile MHP lideriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu görüşmede terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ilettiğini biliyoruz. Ahmet Sözcan, TGRT Ankara Haber Müdürü şu anda Şerif Ali Duman'la birlikte karşımızda. Detayları sizden alalım.
1: Alper, tabii önemli bir görüşme. Biliyorsun terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Önemli gelişmeler de var. Son olarak işte Metina kampında bulunan Baza bölgesinde 4 bölge boşaltıldı. Barınma alanları boşaltıldı. Terörsüz Türkiye süreci de tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda siyasi partiler arasında da görüşme trafiği devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla mecliste görüştü. Tabii Kılıçdaroğlu'ndan da bu görüşmenin ardından açıklamalar geldi. İki arkadaş olarak görüştük dedi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecine verdiği destekten ötürü teşekkür ettiğini söyledi. Bugün CHP'nin grup toplantısı da vardı. Kemal Kılıçdaroğlu da işin aslına bakılırsa o grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şu ifadeleri kullandı Kılıçdaroğlu: bir an önce bu sorun çözülsün, Türkiye huzura kavuşsun. Biz huzur içinde birlikte ve özgürce yaşamalıyız. Bu ülkenin hayrı, barışı için ne gerekiyorsa onu yapacağız dedi. CHP'nin kalbi doğuda, güneydoğuda atıyor. Bunu bilmenizi isteriz ifadesini kullandı. Yani bu ne demek? Terörsüz Türkiye sürecine Cumhuriyet Halk Partisi de bütün unsurlarıyla destek veriyor demek. Bahçeli'nin başlattığı bu sürece ve şu anki aşamasına da Cumhuriyet Halk Partisi destek veriyor ve bundan sonra atılacak adımlar noktasında da bir anlamda desteğini tekrarlamış oluyor. Şimdi tabii önemli gelişmeler de yaşanacak. Çerçeve yasa çıktı. Bu çerçeve yasanın ardından gözler terör örgütü PKK'ya çevrilmiş durumda. Terör örgütü PKK silahları bütün unsurlarıyla bıraktıktan sonra diğer yasal adımlar gündeme gelecek. Ceza yasalarında değişiklikler yapılacak. Aynı zamanda infaz kanununda değişiklikler yapılacak. Ve bu değişiklikler için de tabii mecliste bir konsensüs oluşması gerekiyor. Terörle mücadele yasalarında da yine değişiklikler yapılması gündemde. Bütün bu değişikliklerin yapılabilmesi için de mecliste bir konsensüs, anlaşma sağlanması gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede bunların altını çizdi. Bu görüşmenin şöyle bir özelliği, önemi daha var Alper, onu da altını çizelim. Mutlak Butan kararı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Biliyorsun Özgür Özel ve arkadaşları da CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. İşte bu gelişmenin ardından da benim hatırlayabildiğim kadarıyla böyle baş başa ilk kez bir görüşme gerçekleşiyor. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'yla Devlet Bahçeli'nin üniversiteden arkadaş olduğunun da altını çizelim. Zaman zaman CHP içerisinde tartışmalar yaşanırken MHP lideri Devlet Bahçeli de anlaşın işte kopuş olmasın ya da CHP içerisinde ayrışma olmasın şeklinde tavsiyelerde bulunmuştu. Muhakkak ki hani resmi bir açıklama yok, ancak o gelişmelerde son zamanlarda yaşanan işte CHP'den kopuş, yeni partinin kendi tüzel kişiliğini oluşturması gibi konularda belki gündeme gelmiş olabilir.
0: Peki Ahmet Sözcan, teşekkür ediyoruz. Ayrıntılar için kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ve sevgili seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir paylaşım var. Bir dolandırıcılık operasyonu, 159 kişi gözaltında. O paylaşım şu anda ekranlarınıza yansıyor. Yapılan dolandırıcılık operasyonu 19 ilde gerçekleştirilmiş durumda. Şöyle diyor paylaşımında Adalet Bakanı Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütlerini ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında şüphelilerin 6 milyar 650 milyon TL'yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları ortaya çıkarıldı diyor, belirlendi diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek ve şöyle devam ediyor. 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, post cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerse devam ediyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Evet, Ankara'da gerçekleştirilen bir tatbikat var sevgili seyirciler. Bu tatbikatın ayrıntılarını da şimdi arkadaşımız Aleyna Doğan'dan alacağız. Söz sende Aleyna.
2: Hakan Altun Ateş Serbest 2026 tatbikatında gövde gösterisi yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli silahları işte Ankara Polatlı'daki bu atış alanında icra ediliyor. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş de ekranlarınıza getirsin. Obüsler, tanklar, helikopterler, yerli ve milli silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü Ateş Serbest 2026 tatbikatında sergiliyor. Faaliyette Ankara Polatlı yer alan General Nahit Şenoğlu atış ve tatbikat bölgesinde gerçekleştiriliyor. Senaryo gereği düşman hattı ablukaya alınıyor ve insansız hava araçlarıyla, Skorskilerle ve tanklarla bölgeler tek tek hedef alınıyor ve düşman unsuru etkisiz hale getiriliyor. Aynı zamanda zırhlı ve motorize birliklerin tespitinin ardından da atak helikopterleri Cirit ve Rumtaz füzeleri ateşleyecek dakikalar sonrasında. Rumtaz ateşleyecek. 2026 tatbikatında bir de tabii Korkut sistemi sahne alacak. Aselsan tarafından geliştirilen Korkut sistemi 700 metreye kadar ilk kez atışını yapacak. Yine Boran obüsleri sahne alıyor. Gün boyunca tatbikat bu şekilde sahneleniyor olacak. Aynı zamanda Skorskiler burada göklerin muhafızı, gökvatanın koruyucusu T-129 atak helikopterleri yine 8 kilometre menzile sahip Lumtaş füzesini hedefine fırlatıyor olacak. Yerli ve milli olarak üretilen silahlar, mühimmatlar işte bu tatbikatta yer alıyor. Gövde gösterisi yapılıyor. Kahraman Türk pilotları da F-16'larla sahneye çıkacak. Kilometrelerce öteden bombalar ile hedefleri bir bir yok edecek. Yine ilk kez bu tatbikatta motosikletli komandolar sahneye çıkacak ve paramotor timleriyle buluşmak üzere harekete geçecekler. Sahada operasyonel kabiliyetleriyle de sergilenecekler. Bakın şu anda da bir füze atıldı. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş ekranlarınıza yansıtıyor. Yine dediğimiz gibi mevziye doğru ilerleyen tanklar atış pozisyonu alacak. Komutun verilmesiyle hedefler bir bir isabetle vuruluyor olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli tatbikatlarından biri, hem kara hem hava hem de deniz unsurlarının yer aldığı bir tatbikat bu. Ateş Serbest Tatbikatı 2026 safhası Ankara Polatlı'da icra ediliyor. Bizler de işte o noktada, tatbikatın olduğu noktada kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le birlikte ekranlarınıza yansıttık diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Evet, önemli bir tatbikat Ankara'da gerçekleştiriliyor. Detaylarını da Aleyna Doğan'dan aldık sevgili seyirciler. Ve Geçelim altına. İnanılmaz bir hareketlilik var son zamanlarda. Gram altın 6100'lerden bir anda 6600'lere çıktı. Çeyrek altına baktığımızda 10.800 liralara kadar ulaştı. Ons altın 4100 dolarlar seviyesinde. Neler oluyor altına? Bir yandan inişler, bir yandan çıkışlar. Tabii bunu en iyi konuşabileceğimiz isim de finansal analist İslam Memiş. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Alper Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Gerçekten bir anormal bir hareketlilik var. Çok ciddi tabii düşüşler yaşadık. Şimdi tekrar bir çıkış süreci var. Ama bir yandan petrolde de hızlı bir tırmanış var. Amerika'dan faiz verilerinin, daha doğrusu enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Tekrar düşüşe geçer mi deniliyor doların güçlenmesiyle birlikte? Neler oluyor altında?
3: Çok haklısınız. Çok ciddi belirsizlikler var piyasalarda ki Ocak ayında zaten sürekli yayınlarımızda 2026 yılı yaşı bir manipülasyon piyasası ve ciddi bir belirsizlik oluşacağına dair yatırımcıları uyarıyoruz ve bugüne baktığımız zaman özellikle altın üzerinde 6157 lira seviyesinden yıla başlamıştı. Ocak ayının sonunda 8157 lira seviyesine kadar yükseldi. Haziran ayında 5950 lira seviyesine kadar geriledi. Temmuz'da tekrar 7229 lira seviyesinde ve şu ana baktığımız zaman 6630 lira seviyesinde sert bir dalgalanma, belirsizlik var ve konu malum savaş, savaşın getirmiş olduğu belirsizlikler. Merkez bankaları da enflasyon mücadele noktasında ciddi problemler yaşıyor. Bu ortamda enerji krizinin getirmiş olduğu körfez ülkelerinde özellikle altın satışıyla alakalı ciddi bir süreç yaşandı.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-20, Ankara 13-20, İzmir 17-20, Bursa 15-19, Konya 11-18, Afyon 11-15, Denizli 14-18, Antalya 17-21, Adana 19-26, Zonguldak 17-20, Samsun 17-22, Trabzon 17-26, Kayseri 13-20, Erzurum 7-17, Gaziantep 15-22, Diyarbakır 14-25 ve Şanlıurfa 18-27 derece.

0: Yol durumu. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz Giresun Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

Ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin üstünlüğü. Peygamber Efendimiz o kıyamet gününde gelip durur günahkar ümmetinin önünde. O an Hak Teala'dan şöyle bir nida gelir: ey Habib, ümmetini al ve hesaba getir. O zaman ashabiyle alim ve velileri ileri sürer hemen şehit ve salihleri. Rabbimizden bir nida gelir ki, ya Muhammed, ümmetinin tamamı bunlardan mı ibaret? Mutileri getirdin, hani nerede asiler? Alimleri getirdin, peki nerede zalimler? Sen namaz kılanları getirdin buraya hep. Peki kılmayanlar nerededir şimdi acep? Arz eder ki, ya Rabbi, buyurduğun gibidir. Ama onlar yine de seni bir bilmişlerdir. Onlar puta tapmadı, sana şirk koşmadılar. Tevhid üzere olup küfürden hep kaçtılar. Bağışla suçlarını, iş bu imanlarına. Layık görme onları cehennem azabına. Rabbimiz buyurur ki, ey benim peygamberim, ümmetinin hepsine şefkatim çoktur benim. Ümmetini kendime eylemişim muhatap. Onun için sorarım onlara bugün hesap. Onlarla söyleşmeyi sevmeseydim eğer ben, hep cennete koyardım hiç hesaba çekmeden. Bir günde Mikail ile Cibril aleyhisselam Resulullah'a gelip verdiler önce selam. Sonra Cibril Resul'ün sarılıp örtüsüne, sevgi ve muhabbetle öpüp sürdü yüzüne. Sorunca Resul bunun hikmetini Cibril'den, Mikail izin alıp arz etti şöyle hemen: Cebrail gelmek için huzurunuza sizin, Allahü Teala'dan istedi çokça izin. Melekler kendisine sual eylediler ki, çok izin istemenin sebebi nedir peki? Dedi ki, ben aşıkım ona canı gönülden ve hiç duramıyorum kendisini görmeden. Yine Resul-i Ekrem, dünya ve ahirette herkes için rahmet ve berekettir elbette. Rahmetinden herkesin olur istifadesi, hatta kafirlere de ulaşır faidesi. Şöyle ki, azapları verilmez dünyada pek, yani tehir edilir ahiret gününe dek. Nitekim bu hususu Allahü Teala da açıkça beyan etti Habibine Kur'an'da. Buyurdu, bulundukça onların içinde sen, hürmetine onlara hiç azap eylemem ben. Bir günde bir Arabi gelip Efendimiz'e dedi, ya Resulallah, bir sualim var size. Öteki ümmetlere üstünlüğü acaba nasıldır? Bir lütfedin. Buyurdular ki, benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm nasılsa öyledir bu da aynen.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden Mevliya-i Kerim'den olan Zinun-u Mısri Hazretleri buyuruyorlar ki, şu üç şey ihlas alametidir. Birincisi, övünmeyi ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amelleri unutur, günahlarını düşünür. Üçüncüsü, Hak Teala'dan gayrısını gönlünden çıkarır buyuruyor Zinun-u Mısri Hazretleri. Okumak, anlatmak kolay ama tabii ki kolay. Zor şeyler.
0: Evet. Dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam efendim, buyurun.
2: Osman hocam, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Öncelikle İslam alemi için, sizler için, ailem için dua istiyorum hocam.
1: Allah-u Teala din ve dünya saadeti versin, yüzümüzü ahirete çevirmeyi nasip etsin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de Rabbim hepimize iman selameti versin inşallah.
2: Amin, amin hocam, Allah razı olsun. Hocam, birkaç tane sorum var. Birinci sorum,

0: kabristana gittik biz geçen gün. Ormanlık var. Bitişik hemen şeyde. Onun meyvesinden yenilebilir mi? Oradaki ağaçlar meyvesinden. Bir. İkinci sorum. Şimdi mesela bir yerde oturuyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Birisi tabii sessiz okunuyor. Herkes kendisi okuduğu için sessiz. Birisi secde ayeti okuyunca o okudu diye secde ayetini biz duymuyoruz tabii. Secde yapmamız gerekir mi?
1: Tamam efendim.
0: Bir de kabirler eşil diyor ya, iki kat oluyor. Bunun üzerine tekrar şey konu alabiliyor mu? Tahta yerine beton koyuyorlar. Uygun mu?
2: Kenarları beton.
1: Sarpma için. Beton. Tamam efendim. Tamam, başka var mı?
3: Hocam Allah-u Teala sizden razı olsun. Şimdi kabristana gittik. Kabirler hep hazır. Kenarları betonlanmış. Üstüne de bu taktılar konuyor, merkez taktılar. Onların yerine betondan hazırlamışlar. Duruyor. Hemen gelen oraya koyuyorlarmış. Üstüne de o betonları, yani takta yerine betonları. Bunlar, bu uygun mu? Hakkınızı helal edin.
1: Peki
3: de hocam. Bir dakika, özür dilerim. Bir de bu yani namaz, estağfurullah el azim el kerim. Ben el kerime ellezi diye diyorum. Ben kerimi öğrenmiştim, nereden öğrendiysem. Bu uygun mu?
1: Uygun. Tamam.
3: Uygun.
4: Peki, hadi, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, sağolunuz. Bir dinleyicimiz daha var. Bunu da alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler hocam. Önce bir dua istiyorum çocuklarım için.
1: Rabbim sıhhat afiyet versin, hidayet versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah.
5: Amin, Allah razı olsun hocam. Hocam ben sabah namazına son 5 dakika kala uyandım. Namazı kıldığımda 5 gece güneş doğuyor, 6 gece bitirdim. Acaba sadece farzını mı kılsaydım, sünneti de kıldım? Birinci sorum bu. İkinci sorum da hocam, dün ikinci namazında farzında ikinci rekatte selam verdim. Selam veresi aklıma geldi, hemen kalktım. Dörde tamamladım, secde-i sehir yaptım. Bunu da doğru mu yaptım hocam?
1: Peki efendim.
4: Teşekkürler, hayırlı günler. Bugün iki cemaziyel evvel olmuş hocam. Yani 3 aylara 2 ay kaldı.
1: Evet.
4: Cemazil evvel var, bir de cemazil ahir var. Arkasından evet. Recep-i Şerif geliyor. Ayın zannedersin, aralığın 10'unda.
1: Aralıkta şey giriyor. Fakat bu sene söyleyiver. Regaib kandili.
4: Hemen Recep girer girmez.
1: 10 Aralık Perşembe'ye girdiği için ilk Cuma gecesi Regaib kandili olduğu için yani Recep'in birinde aynı zamanda Regaib kandili de giriyor.
4: Evet.
1: Tabii geriye doğru hep geliyor.
4: 4 ay sonra da Ramazan.
1: İnşallah. Mübarek 11 ayın suyu mu çıktı da böyle Ramazan hemen getiriyoruz.
4: Hatırlatıyorsun hemen. 3 aylarda oruç tutmak isteyenler falan, şimdi bir kere söylemiş olalım da.
1: Bunu her sene hatırlatıyoruz. Bilhassa hanımlar. Yani efendim, ben diyor Recep-i Şerif'i birinden itibaren başlıyorum. Erkeklerinki belki kurtarabilir. Ama 29-29 çekerse onlarki de kurtarmaz. Hanımların muayyen günleri var. Tamam, ayisi olmuştur, muayyen günü yoktur falan. Onlar da aynı şekilde olabilir de. Ama buna rağmen erkekler bile Recep-i Şerif girmeden en azından bir 10 gün önce, hele muayyen hali devam eden hanımlar, yani işte 3 ayları öyle diyorlar ya, Recep 5 Şaban ayında tutacak veyahut da kefarete niyetleyecekse, yani bir 15-20 gün önce cemazil ahir ayının 10'undan itibaren başlaması lazım. Şimdi cemazil evvele giriyoruz, cemazil ahir.
4: Bir ay daha beklesin mesela, başlasın.
1: Evet.
4: Önümüzde.
1: Aynen öyle. Ve günler de kısalıyor.
4: Tabii.
1: Yani tam oruç tutacak zamana giriyor. Problem olmaz. Ha, kazaya kalan oruç borçları olanlar var. Onlar da aynı şekilde bakıyor. Günler habire kısalıyor. Hele Kasım'da ve Aralık'ta daha da kısalacak. Ama Aralık 21'den sonra uzayacak. Onu da haber verelim.
4: Yavaş yavaş uzayacak.
1: Tabii, yavaş yavaş.

0: içindeyse ve özel olarak orası, yani o ağaçlar ekilmeyip orası belediyelikse, belediye onları ekmişse veya muhtarlık olup muhtarlık aynı şekilde yapmışsa, onları yaptıktan sonra da o zaman izin belediye veya muhtarlığa aittir. İşte buraya gelenler insanlar, ondan sonra kuşlar, neyse hayvanlar, bunların meyvesinden istifade etsin, sevabı da aynı şekilde burada yatan, kabirde yatanlara olsun diye izinli ise almakta problem yok. Peki dışarıdaysa, kabristanın dışındaysa, o zaman gene izine tabi. Çünkü ormanlık haline ağaçlar çoksa, o otomatik olarak orman idaresi oraya devreye giriyor. Dolayısıyla onların kontrolündedir. Şimdi mesela biz zaman zaman, hani İstanbul olduğu için İstanbul'un çevresinde belli yerlerde ormanlarda ormanlık alanlar var. Bu ormanlık alanlarda falan da piknik için gidenler için tabelalar var. Yani ateş yakılmaması. Bir de piknik yaptın, çöpünü burada bırakma. Hani o yazılar bazen ikaz edici eleman da bırakıyorlar. Fakat buna rağmen millet artık hani çöpte yaşamaya alışmış. Çöpünü müpünü falan almıyor, götürmüyor falan. Yasakladılar. Peki girersen ne olur? Adam oraya koymuş, girmek yasak diye tabela koymuş. Sen oraya girdin. Tam o anda da görevli geldi.
1: Cezası var.
0: Peki yani kabirlerin başında ve kabristanın içerisinde böyle meyve ağaçları ekilmişse, adam bu meyveleri toplayıp evine götürmek için ekmiyor oraya. Yani burada dedesi yatıyordur, nenesi yatıyordur, anası yatıyordur, babası yatıyordur, neyse. Ya yani bunlardan gelen giden, kabir ziyaretine gelenler aslında yesinler, işte sevabı da işte dedeme nineme şeyler olsun falan diye bu şekilde böyle bildirilmiş ve bu da biliniyorsa, o zaman alınmasında herhangi bir mahsur yok. Yalnız alma konusunda da dikkatli olmak lazım. Sahibi izin vermiş, kökünden söküp götürün dememiş, dallarını kırın da dememiş.
1: Meyvelerin tamamını toplayıp satın da dememiş.
0: Öyle bir durum söz konusu değil. Herkes kararınca. Şeyde çocukluğumda, işte ilkokuldaydım, böyle baharla beraber biz hayvanları alır otlatmak için meralara giderdik. İşte kendi mahallemizde 3-5 arkadaşla beraber, tam yolun üzerinde, böyle büyük yollara ulu yol derlerdi. Dereler var mesela, genişse şeyse ulu çay derlerdi falan. O yolun kenarında bahçeler vardı falan. Hiç unutmuyorum, dedem yaşında bir adamcağız. Tam yolun kenarında bir eriği var, turfanda. Bu çiçekler açmış, erikleri yeni olurken adam oraya gelir oturur sabah erkenden. Gelen giden çocukların hepsine, çocuklar bu erikten işte dağa giderken, hayvan otlatmaya giderken alabildiğiniz kadar alın. Sizden bir tek istirham var, dalını kırmayın. Söylediği bu. Ya Mustafa Bey, çocuklukta görülen veya şey yapılanlar unutulmuyor. Bunu daha önce de anlatmıştım falan da. Bir sene böyle tam işte erikler böyle çiçek açtığı zaman, bizim orası Konya'dan da yüksek köy. Yüksek olduğu için bir şey geldi, vurdu.
1: Don.
0: Çiçekler gitti. İşin enteresan tarafı, bu erik turfanda veriyor. Daha erken açtı. Bunun da donması lazım. Ya bir baktık, dalı bu da kırılacak şekilde. Ta o çocukluğumda işte babaannemlerden, annemlerden evde duyduğum, biz böyle o zaman Sibya Mektep bir şey vardı, oraya giderdik. Böyle gezici vaizler var, çantada yetişme derler, hani yer altında. Bunlar ehl-i sünnet itikadındalardı. Doğru itikadlılardı falan. Kitaplardan anlatırlardı. Öyle geldiği zaman orada bize Kur'an-ı Kerim öğreten hocalar bizi camiye çıkarırlardı. Dinlerdik. Böyle onlar da hatırımızda kaldı. Yani Allah için, Allah rızası için verince Allah-u Teala muhafaza eder ve bol da verir. Ya gözümle görüyordum ya. Hatta son senede de, geçen sene mi, belki sene mi vardı ya, bir tane Bursa'da oldu, bir tane aynı şekilde başka bir yerde oldu. Etraf yanmış, adamın aynı şekilde şeyi, meyveli yanmamış. Adama diyorlar, yani ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım diyor. Ben

0: borcunu veriyorum diyor. Ya zekat vermeyi sigorta ediyorsun otomatik olarak. Ya etrafı yanmış. Yani ora alev niye girmemiş?
1: Girmemesi için bir sebep yok.
0: Girmemek için bir sebep söz konusu değil. Ama diyor ki ben şey yaptım. Yani uçunu veriyorum. E sen uçunu verirsen Allah da aynı şekilde muhafaza ediyor mu? Elbette muhafaza eder. Dolayısıyla Kabristan'daki meyveleri yani sormalı. Yani buradakiler hakkında bunları ekenler en iyiyle ekmişler falan. Böyle bir izin varsa alınmasına mahsur yok. Öbür türlü toplu orman şeklinde ise o zaman ya muhtarlık ya belediye dahildir, müdahildir oraya. Dolayısıyla onların izin verdiği biliniyorsa şimdi zamanımızda var ya İstanbul'da site çok. Büyük şehirlerde çoğaldı ya. Sitenin içinde de var. İşte bizim evin önünde bir tane ağaç var. Biz onu ıhlamur ağaçtır bilmem nedir. O zannediyor ki kendi binasının önünde olduğu için ona aittir değil, siteye aittir o. Site yönetimi izin verince mesele kalmıyor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Cimriler Cennete Giremez. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakik-i Belhi Hazretleri Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete, yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddin Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse nefsine cimrilik ettiği gibi Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde salatü selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine cimri kime derler diye sual edilince, ihtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi bahildir, cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun emel ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır. Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanır. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümana emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız, çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü üç tanedir. Bunlar bahilliktir, haset etmektir ve riyadır. Zeynül Abidin Hazretleri oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ey oğlum! Şu kimselerle arkadaşlık etme, zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Büşra Hafi Hazretleri cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır buyurmuştur. Bekir bin Abdullah Müzeni Hazretleri de bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe müttaki sınıfına geçemez buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce, Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır diye dua etmişlerdir. Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez. Bu benimdir diyemez. Kendisine verilen mal, ilim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır. Herkese bunun için yaptın, niçin söyledin, niçin verdin diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de diğer kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta cennete giremez buyurularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün
en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz.
1: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz, ikincisi bir suali var. Benim hoşuma gitti sorduğu sual. Çünkü yani bugüne kadar bizim de hatırımıza gelip de nakletmedik, anlatmadık. Yani umumi olarak anlattık. Ama dinleyicimiz işi iyice böyle hani seviyeyi indirmek suretiyle herkesin anlayacağı şekilde bir soru sordu. 10 kişi bir odada veya camide veya mescitte, her biri eline mushaf almış, kendi isteyeceği sesle okuyor. O 10 kişiden bir tanesi okuduğu yerde secde ayeti var. O okudu. Şimdi dinleyicimiz diyor ki o 10 kişi, diğer 9 kişi de orada. O okuduğu için biz duymadık ama diyor. Çünkü sessiz okuyorsun. O tilavet secdesi yaptı diye biz de mi yapacağız? Hayır. Tilavet secdesi için, tilavet secdesi için mesela şeyde Saadet-i Ebediye kitabında da açıkça yazılı, tilavet secdesi için bir, okuyan kendi isteyeceği sesle okusa bile okuyan veya yanındakileri isteyecek kadar sesle okuyordu. Yanındaki o okurken secde ayetini orada duyan 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi, kaç kişi ise onlar tilavet secdesi yapacak. Peki camide hoca efendi yüksek sesle okuyor ama ikaz ediyorlar zaten. Tilavet secdesi. Toplumda da yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Yani birisi imam olarak şey yapabiliyor mu? Hani öğretme babında da. O da caizdir buyuruluyor. Ama onun dışında yani tilavet secdesini kendi isteyeceği sesle okuyan kimse, başka kimse duymadıysa, orada 100 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa, sadece kendisi tilavet secdesi yapacak. Peki hafızda çalışanlar var. Mesela İkra, Alak suresi. Onun sonunda secde ayeti var. Ezberliyor. Bir oturdu. 10 defa okudu. Ezberlemek için. 10 defa mı tilavet secdesi yapacak? Hayır. Kitaplarda buyuruyor ki tek oturuşta bir secde ayetini 100 defa da okusa, 1000 defa da okusa bir tane tilavet secdesi yapacak. Ancak şimdi bu zamanda bazı şeyler girdi devreye. Telefonu burada duruyor. Hafıza çalışanın. Doğru değil ama misal olarak söyleyelim.
0: Yanında duruyor yani.
1: Yanında duruyor. Bir okudu, telefon çaldı, kapattı, ona cevap verdi. Bir daha okudu, bir daha telefon çaldı, 10 defa kapattı, açtı, kapattı. Bu sefer 10 tane tilavet secdesi yapacak.
0: Ayrı ayrı okumuş oldu.
1: Ama herhangi bir müdahale olmadı, oturdu, 100 defa da okusa bir tane tilavet secdesi yapar buyuruluyor. Peki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Mesela camide veya mescitte, odada adam orada şey yapıyor falan. Onlar da oturdular, kalkmadılar. Onlar da aynı şekilde okuyan gibi o 10 defa okudu, 10 defa duydular. Orada bir yer ayrılmadılar ama. Bir yer oradalar. Onlar da bir defa tilavet secdesi yapar deniyor kitaplardan. Bir şey mi diyecektiniz?
0: Yok hocam.
1: Efendim dinleyicimiz, gerçi hanım da aynı şeyi söyledi de şimdi sadece bunları nereden aradılar bilmiyoruz. Sadece orada değil, Türkiye'nin hemen her tarafında betona çevirdiler işi. Hatta ışıklı kabristan bile yapmaya niyetliler var. Karanlıktan korkuyorlarmış. Işıklar içerisinde uyuyorlar ya. Görürsün ışığı.
0: Kabrin içine
1: led
0: ışık.
1: Şey de yapacaklar, kalorifer de yapacaklar, üşümesin değil mi?
0: Yani evde ne varsa hepsinden yapmak lazım.
1: Artık. Değil mi ya?
0: Değil mi? Yumuşak altına döşek sermek lazım.
1: Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri ne güzel buyurmuş. Dininizi unutursanız yaptıklarınızı, adetlerinizi din zannedersiniz. Evet. Şimdi onlar İslamiyet'i unutmuşlar, İslamiyet'ten uzaklaşmışlar ama ortada bir hadise var, bir ölü var, koyuyorsun. Orada ne yapıyor bu? O üşümesin, ondan sonra düşünecek, tabii üşümesin. O karanlıkta kalmasın, tabii kalmasın. Tabi vodka içiyordu, vodka da koymak lazım değil mi? Arada kalkları içer falan, kafayı vurur. Onları koyacak. Olmamış mı Musa Bey?
0: Olmuş.
1: Ya Mısır'dakiler aynı şekilde yapmışlar ya. bir sürü şeyler koymuşlar. Hatta para koymuşlar. Ya şeyde mesela Çinliler böyle diyelim ki evlenir. Hanım falan filan var. Adam öldü. Hanımı cariyesine varsa hepsini diri diri gömüyorlar. Orada yardımcı olacak.
0: Tabii tabii.
1: Diri diri gömüyorlar. Çünkü doğru bilinmezse efendim kalp boş kalmaz. Beyin boş kalmaz. Allah-u Teala yarattığı sistemde boşluk yok. Sen imanı koymazsan kalbine, imansızlık oraya gelir oturur. Ondan sonra da uyduruk uyduruk şeyleri yaparlar ve onlar bir şey, doğru zannedersin, Allah-u Teala korusun. Peki bugün bu da yani doğrusu toprağa temas etmesi, tahta kullanılması. Ama mesela Saadet-i Ebedi'de buyuruyor ki mesela Karadeniz bölgesi sık sık haberlere geliyor, toprak kayması toprak kayması diyorlar. O sana Marmara bölgesi
0: nemli yani.
1: Karadeniz bölgesi kadar değilse de nemlidir. Hele yamaçlarda falan varsa toprak kayması söz konusu olabiliyor. Nemli de olabiliyor toprak. Bunun için Saadet-i Ebedi kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh defin konusu anlatırken orada buyuruyor ki çivisiz tabut. Ne demek o çivisiz tabut? Tahtalar birbirlerine geçmeli veya ağaç çivi kullanmalı. Yani hepsi tahta olmalı. Niye bunun üzerinde ısrar ediliyor? Çünkü bildiğin demirden yapılan çiviyle şey yapınca o zinet olur buyuruyor. Süs olur. Orada eziyet edilir kendisine. Hepsi aynı şekilde ağaç olması gerekir. Peki şimdi beton yapıyor. Toprakla irtibatını kesiyor. Zannederim ki azap gelmeyecek veya daha inecek şey yapmayacak falan. Toprağa temas etmesi ve tahta olması veyahut da kerpiç olması sarpmanın. Ama şimdi bunlar mümkün değil.
0: Betonun içine de toprak koyuyorlar sanki.
1: Şimdi bilenler yapıyor bunu. İstanbul'da da mesela iki katlı mezar yapmıştı ama beton bunlar. Ama mesela bilen birisi o mezarı satın aldıysa toprak koyuyor. Ve tabutta yani çivisiz tabutla da koyuyor. Onun içine bile toprak atıyor. Evet. Toprak atıyor. Yani bu zamanlarda yapılacak iş bu. Eğer betonla kapatıyorlarsa oraya toprak atmalı. Efendim işte tahta yerine şey kullanıyorlar, beton kullanıyorlar dedim. Gelelim son dinleyicimin sualine. Sabahleyin dedi uyandım dedi. Güneşin doğmasına 5 dakika kalmış dedi. Ben kıldığımda dedi 6 dakika geçiyordu.
0: 1 dakika geçiyordu.
1: 6 dakika özür dilerim. Saat işte 5 geçeydi 6 geçiyor. Yani 1 dakika geçmiş oldu. Yani 5-10 saniye kurtarır da 1 dakika kurtarmaz. Onu kaza etmesi yolu farzını. Şimdi dinleyicimiz diyor ki böyle durumlarda sadece farzını mı kılmak lazım? Evet. 5 dakika içerisinde hani çok hızlı bir şekilde 2,5 dakikada veya 2 dakikada abdestini alıp hemen aynı şekilde koşup yetirdim sabah namazının farzını kılmaya ve hatta rükû ve secde tesbihlerini birer defa yapıp Hanefi mezhebinde tahiyyat okuduktan sonra ihtiyatla hareket etmek için selam verilir. Namaz olur. Kaza kalmamış olur. Şafii mezhebinde olanlar tahiyyattan sonra Allahümme salli Allahümme berik neyse yani salavat-ı şerifi okumada farzdır. İmam Şafii Hazretleri'nin iştahı öyledir. Yani salavat okumak da farzdır. Şeyde Kadiye Ahire'de Şafii mezhebinde.
0: Sabah namazı için mi geçer? Diğer vakitlerde de böyle midir? Yani öğle namazını kılmamıştık da son vakitte ikindi girdi tam biz farz kılarken.
1: Onlardaki hüküm farklı. Diğer dört vakitte hüküm farklı. Bu sabah namazına ait bir hüküm.
0: Evet.
1: Yani güneş doğmadan yani sabah namazı vakti bitmeden selam verip bitirmen lazım. Ama öğle namazını hatta asr-ı evvelde neredeyse asr-ı sani girmek üzere falan koşarak abdest aldın, koştun, niyet ettin öğle namazın farzını kılmaya Allahu Ekber dedin, tekbiri aldın asr-ı sani yani diğer imamlara İmam-ı Azam Efendi bir dediği gününe göre artık kesin ikindi girdi. Kesin ikindi girdi. Şimdi Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh buyuruyor ki öbür vakit girmeden iftar tekbiri aldıysan o namazı vaktinde kılmış olursun. Bozmuyorsun, devam ediyorsun. Bozmuyorsun, devam ediyorsun. Fakat İmam-ı Şafii ve İmam Malik rahmetullahi aleyhime bunlar buyuruyorlar ki bir rekat kıldıktan sonra öbür vakit girdiyse vaktinde kılmış olursun. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Peki akşam içinde geçerli mi bu? Tamam, akşam içinde. Yani akşamı da işayı evveli de hesap ettin. İşayı evvelde akşamı kıldın. İşayı sani. Yani bütün imamlara göre kesin yatsı girecek vakte. Az bir zaman kala gittin. Niyet ettim akşam namazın farzını kılmaya. Allahu Ekber dedin. Elini bağladın. Yatsı girdi. İşayı sani giriverdi. Bozmuyorsun namazı, bitiriyorsun, vaktinde kılınmış olur. Peki her zaman böyle yapabilir miyim? Emir abinin tabiriyle elini kaldırıyor, sopa dedi yani. Ya o zaruret halinde olur.
0: Şimdi, kılamadıysan olur.
1: Mesela biz bunu anlatıyoruz ya, çok kimsenin diyorlar ya algı diye, altyapısı göçük ya. Altyapısı göçük. Altyapısı göçük olduğu için sadece orada cımbızda bir şey çekiyor. Bir tanesi mesela şeyde maille bir sormuş. Diyor ki bir tane ben diyor işte kolye buldum, bunu ben kendim kullanabilir miyim veya satıp parasını verip kendim kullanabilir miyim? Yani biz de cevap olarak eğer dinen fakirseniz, yani 96 gram altın ve bunun karşılığı paranız yoksa, dinen fakirsiniz, kendiniz de kullanabilirsiniz, parasını vermene gerek yok. Yok, dinen zenginseniz o zaman parasını verip kullanabilirsiniz.
0: Bir fakire verip
1: gene kullanabilirsiniz. Neyse, bir iki sefer yani dinen zengin ne demek? Altyapı güçlü demek. Neyse, izah ettik, şey yaptık falan. Dedi ki anda da kullanırsın dedin dedi. Şimdi kullanamazsın dedin dedi. Dedim ilk cevapta biz zaten yani ilk yazdığımızda cevabı verdik. Onu dedi, dikkatli okursan anlarsın. Yani altyapı güçlü.
0: Allah Teala sabır versin hocam.
1: Abi.
0: Abi. Buralarda durum bu yani.
1: Evet.
0: Bir de şey mesela mekruh vakitte bir sanki yanlış anlaşılan, tam anlaşılmayan veya bir şey var. Sabah güneş doğduktan sonraki kuşluk vaktine kadar olan bir mekruh vakit var ya. Hı hı. Onunla akşamki mekruh vakit, akşamdan hemen önceki mekruh vakit arasında fark var mı?
1: Yok.
0: Yani şu açıdan soruyorum. Şimdi burada herhangi bir namaz kılamıyor. Hı-hı. Ama orada ikindiyi kılmadıysa kılabiliyor değil mi?
1: Ha, o istisna.
0: Evet.
1: Sadece ikindinin farzına, yani kazaya kalmaması için. Kazaya kalmaması için.
0: Orada namaz kılınmaz diye mesela akşama 45-50 dakika varken namazı ikindiyi kılmamış. Kılmıyor.
1: İkindinin farzını kılar.
0: Evet.
1: İkindinin farzını kılar. Bu sadece sabaha mahsus. Güneş evet. Doğdu ve iş bitti. Ama öbürleri için değil ve bir de ikindinin sadece o mekruh vakitinde kılınabiliyor. Efendim diğer bir suali daha vardı dinleyicimizin. Dedi namaz kılıyordum, ikinci rekattaydı dedi. Selam verdim dedi. Hemen birden hatırıma geldi bu ikinci rekat. Hemen kalktım dedi. Devam ettim dedi. Üçüncü ve dördüncü rekatı kıldım dedi. Ondan sonra sonunda da secde-i sehvi yaptım. Tebrik ederiz dinleyeceğiz.
0: Doğru
1: yapmış. Kitapta böyle yazıyor. Çünkü Hanefi mezhebinde, hatta Maliki mezhebinde bile. Şimdi orayı da karıştırıyorlar. Efendim selam verdi mi? Secde-i sehvi yapılmaz. Secde-i sehvi için selam verilmez. Böyle hüküm çıkartıyor. Ya bir istişare et arkadaşa. Okumuşun kendini öyle anlıyorsun. Öyle değil o. Namazdan çıkmak için selam vermek farz. Hadise bunlar ibaret. Selam vermek farz. Yani diyelim ki tencereyi koydu, tencere taşıyor, orada yangın var. Selam vererek çıkarsın Maliki mezhebinde çıkmak istersen.
0: Ama, o da Maliki'de.
1: Maliki'de.
0: Hanefi'de
1: ama
0: yok.
1: Hanefi mezhebinde baktın ki aynı şekilde kokular geliyor falan. Selam vermeden bile kalk.
0: Koşmaya başla.
1: Tahiyyatı okuduysan gidersin. Namazın sahih oldu mu? Oldu. Ama tahiyyatı okuyacak kadar oturmuş olman lazım.
0: Orada namazın kadar, olabilmesi için.
1: Olabilmesi için. Namazın olabilmesi için. Dolayısıyla burada da selam verdi Hanefi mezhebinde. Hemen hatırladı. Kalkar. Devam eder. Sonunda secde-i sehiv yapar ve iş biter. Ve Maliki mezhebinde de secde-i sehiv için selam verildiği zaman namaz bitmiş olmaz. Sen namazın daha aynı şekilde içindeki hatayı telafi için yapıyorsun bu hareketi.
0: Namazdan çıkmak için yapmıyorsun.
1: Yapmıyorsun.
0: Selam vermiyorsun.
1: Sadece selam vermek aynı şekilde farz, hükmü bu.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sunduğu.

0: Fethullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredebilir inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba, gündemin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper Altun, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. Türkiye olarak Riyad'ın yanındayız dedi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılarını Ankara yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin saldırıları en güçlü şekilde kınadığını vurguladı ve hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına yönelik inancını da dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Bu görüşmenin detaylarını da Şerif Ali Duman'dan alalım.
1: Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli bugün peş peşe önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bahçeli saat 10.30'da partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. Ardından grup toplantısının tamamlanmasıyla beraber ise mecliste bulunan makamına geçti. İlk ziyaretçisi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu. Kemal Memişoğlu bugün mecliste nöbetçi bakan, kendisi bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ardından ise ikinci ziyaretçisini kabul etti MHP lideri Devlet Bahçeli. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bahçeli'nin misafiri. İki isim baş başa görüştüler. Tabii ki de gündemde fon soruşturması var. Buna yönelik Bakan Mehmet Şimşek'in Bahçeli'ye bilgi verdiğini öngörüyoruz diyelim. Mehmet Şimşek'le Bahçeli'nin görüşmesinin tamamlanmasının ardından ise Bahçeli Mehmet Şimşek'i kapıya kadar uğurladı. O esnada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla koridorda karşı karşıya geldi iki isim. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu kahve içmeye davet etti. İki isim MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamında bir araya geldiler. Yaklaşık 15 dakikalık bir görüşmeydi. Görüşmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na kapıya kadar eşlik etti. Sıcak bir uğurlama gerçekleştirdi kendisine. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından sorularımız oldu. Ne görüştünüz, neyi değerlendirdiniz sorusunu sorduk. Öncelikle iki arkadaş olarak görüştük dedi. Bilindiği üzere MHP lideri Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu üniversiteden sınıf arkadaşı. Kılıçdaroğlu buna atıf yaptı. Diğer yandan ise MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini söyledi. Peki ne için teşekkür etti? Terörsüz Türkiye konusunda. Çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli bilindiği üzere Terörsüz Türkiye sürecinin önemli mimarlarından birisi kendisi. Ona yönelik teşekkür ettiğini ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün kendisinin CHP'nin grup toplantısında, o da kürsüdeydi. Yine Terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteklerini yineledi Kemal Kılıçdaroğlu. İki ismin görüşmesi şu noktadan da önemliydi. Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na dönmüştü. İki isim telefonda görüşmüştü lakin yüz yüze bir görüşmesi gerçekleşmemişti. Bu 15 dakikalık görüşme mutlak butlan sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun ilk yüz yüze görüşmesi olarak kayıtlara geçtiğini ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Ankara'dan Şerif Ali Duman'a teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler ve Ankara'dan bir başka haberle devam ediyoruz. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga bir operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
4: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan yardımcıları Gültekin Bayındır ve Fikret Gözeoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin belediye görevlisi olduğu bildirildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında 30 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu daha sonra başkanlık görevinden uzaklaştırılmıştı.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: İkinci dalga operasyon ilkinin devamı niteliğinde. Şüphelilere yine ihalelerde usulsüzlük, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat temin etmek gibi suçlamalar yöneltiliyor.
5: Başkanım hoş geldiniz.
4: Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri dosyaya girdi. Bunun ardından da yeni operasyon için düğmeye basıldı. Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı.
0: Sosyal medyada çocuklar için yeni bir dönem başlıyor. Çok önemli bir gelişme. Ayrıntıları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.
6: Bizim amacımız burada çocukları her türlü risklerden korumak, onları zararlı içeriklerden korumak.
4: Çocuklar için yeni dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya dönemi bitiyor. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. 31 Mart 2027'de uyum süreci tamamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu ekosistemin ayrıntılarını açıkladı.
7: Kısa videolar izliyorum, sonra kendimi kaptırıyorum.
8: Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için E-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı E-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek.
9: Günün yarısını kaydırarak geçiriyorum ve her kaydırmada daha mutlu oluyorum.
4: Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre 31 Mart 2027 sonrası çocuklar kendilerine verilecek tokenlarla sisteme girebilecek.
8: Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
7: Bağımlılık yaptığını hissedebiliyorum. Bir oturuşta bir saati devirebiliyoruz yani.
4: Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığı yönünde şüphe oluşursa platform hesabı askıya alacak. E-Devlet üzerinden tekrar yaş doğrulaması yapılınca hesap açılacak.
10: Peş peşe 30-40 video falan genelde izliyorum yani izliyorum.
0: Çok önemli bir gelişme sevgili seyirciler. Tabii farklı yönleri var. Hukuki yönü de var. Sosyal medya yönü de var. Bununla ilgili konuklarımız canlı yayınımızda. Avukat Şükrü Aksu, teknoloji ve iletişim stratejisti Hasan Usta Osmanoğlu konuklarımız. Hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk Alper Bey. Yayınlar.
0: Teşekkürler.
12: Hoş
0: Hasan.
12: Bulduk Alper Bey.
0: Teşekkürler. Hasan Bey, sizinle başlayayım. Bu düzenleme çocuklar için tam olarak neyi değiştirmiş olacak?
12: Açıkçası aslında bir dönüşüm çağındayız. Yeni nesil iletişim araçları dediğimiz sosyal medya araçlarıyla 10 yıldır, 15 yıldır biz birlikteyiz. Biz hibrit bir toplum olarak işte 35-40 yaşında ya da daha büyük insanlar, geçmişi de biliyoruz ama çocuklarımız tamamen bu sosyal medya araçlarının olduğu dönemin içine doğan, dijital dünyaya, dijital medeniyete doğan çocuklar ve algoritmaların ebeveynlik yaptığı çocuklar haline gelmeye başladılar. Dijital ebeveynlik dönemi gibi bir döneme rast geldi bizim çocuklarımız. Ama baktığımız zaman bu sosyal medya platformlarının algoritmaları ciddi manada kurulmak istenen yeni düzenle ilgili manipülasyonlar, algı yönetimi, çocukların değerleriyle ilgili, inançlarıyla ilgili, kültürleriyle ilgili bir yozlaşmaya gidiyor. Aynı zamanda bağımlılıkla alakalı da çocuklarımızda ciddi dezenformasyonlar oluşturuyor. Ben her zaman şu ifadeyi kullanıyorum. Bu bir özgürlük kısıtlaması olarak algılanmamalı. Çocuklarımız özgür olmalı. Dijital platformlar da özgür olmalı ama sahipsiz olmamalı. Aslında bu bir sahip çıkma düzenlemesi. Çocuklarımıza sahip çıkma düzenlemesi. Biz nasıl çocuklarımız hasta olmasın diye onları sıkı sıkı giydirip işte yorgun düşmesinler diye güzel besliyorsak, her türlü kötülükten fiziksel dünyada koruyorsak, dijital dünyada da zehirli besinlerden, dijital zehirden zarar görmemeleri açısından onları dijital dünyada da korumamız gerekiyordu. Bu regülasyonlar zaten artık bütün dünyada uygulanmaya başlandı. Türkiye'de de bu noktada uzun zamandır çalışmalar devam ediyor. Ben son dönemde liseleri geziyorum Alper Bey. Ümraniye'de, Ümraniye Belediyesi'nde liselerde bir yapay zeka farkındalığı yapıyoruz. Son bir aydır hep liselerdeyim. Çocuklar çok mutlu değiller. Evet. Bu sosyal medya kısıtlamasından dolayı. Ama onların da aslında farkına varması gereken şey, geleceklerini dijital algoritmalara ve dijital platformlara teslim etmek üzereydiler. Bu düzenleme evet, biraz bunun önüne geçecek gibi duruyor.
0: Doğru, çocuklar mutsuz bu konularda. Benim 6,5 yaşındaki oğlum bile ekranı elinden aldığımızda mutsuz oluyor. Onu çok net hissediyoruz ama yapmak da zorundayız bu tip regülasyonları, düzenlemeleri. Hem devlet olarak hem ebeveynler olarak. Şükrü Bey, peki siz hukuki açıdan bu yeni düzenlemenin, sosyal medya düzenlemesinin önemini bize nasıl anlatabilirsiniz?
11: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ne yazık ki günümüzde çocuklarımızın aklı, ruhu, zihinleri ve bedenleri işgal altında ve biz bugünün büyükleri olarak bunu önlemek için ne yazık ki doğru adımları bugüne kadar atamamıştık. Dolayısıyla bu yönetmelik ve bu çalışma çocukların zihnini, ruhunu, aklını ve bedenini teslim alan, onları meta gibi ticari bir rant elde etmek için kullanan kötü zihniyetlerin, sosyal ağ sağlayıcıların gerçekleştirdiği eylemlere karşı devletimizin bir önemli bir dur çağrısı olarak görüyorum. Bu çok kıymetli bir çalışma ve bunun bir an önce yürürlüğe girmesi lazım. Ancak biliyorsunuz 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek. Bu çalışmaya baktığınızda 15 yaş altındaki çocukların hiçbir şekilde sosyal medya kullanamayacağını, 15 yaş üstü çocukların ise bununla ilgili bir sosyal medyada kullanabilmek için E-Devlet üzerinden 15 yaşından büyük olduklarına dair bir belirteç almaları gerektiğini, bunu yaparken bu belirtecin kesinlikle kişisel verileri ihlal niteliğinde olmayacağını, sadece 15 yaş üstünde olan olup olmadığını tespit edince dair bu yönetmelikte bir madde var. Tabii bunu söylerken şunu da ayrıca ifade etmek gerekir. Bakın, bir devlet çocuklar üzerinden ticari meta elde edilmesine asla izin vermez. Onların evet, yasa dışı bahisle karşı karşıya kalmasına asla izin vermez. Onların bedensel, ruhsal ya da cinsel yönden istismar edilmesine asla izin vermez. Bu noktada devletimizin atmış olduğu adım, çocuklarımızın bu şekilde kötüye kullanılmasının önüne geçebilmektir. Çünkü bu anayasal bir ödevdir. Anayasanın hem 58. maddesinde hem de 41. maddesinde devletin çocuklarımızı ve gençliği her türlü kötülükten, uyuşturucudan, cehaletten, alkolden korumakla görevli olduğunu, şiddetten korumakla, suçluluktan korumakla görevli olduğunu bir anayasa ödevi olarak devlete tanımlamıştır. Evet. Burada mevcut yönetmeliğe baktığınızda üçlü bir durum söz konusu. Birincisi sosyal medyadaki ağ sağlayıcılar, ikincisi aileler ve bu noktada buna karşı yaptırım gerçekleştirecek olan Siber Güvenlik Başkanlığı. Burada 15 yaşın üstündeki çocuklar kısıtlı şekilde buralara girebilecekler. Evet. Özel bir düzenleme olacak. Bu çocuğa herkes mesaj atamayacak. Buradaki sınırlamalara baktığınızda her türlü içerik onlara sunulamayacak. Dolayısıyla
0: hesapları gizli olacak.
11: Çocukların harcamalarıyla
0: hesapları gizli olacak. Herkes göremeyecek onların hesaplarını.
11: Evet, çok kıymetli. Hesaplarını göremeyecekler. Ailelere burada bir yükümlülük tanımlanıyor. Çocukların nelere erişebileceğini, ne kadar harcama yapabileceğini, oyunları nasıl kullanabileceğini dair evet, önemli bir takım düzenlemelerin olduğunu da görüyoruz. Peki. Dolayısıyla bunların hepsini bir yere getirdiğinizde çok kıymetli bir düzenleme.
0: Peki Hasan Bey, şimdi hangi sosyal medya platformu dediğimizde o kadar çok var ki, tamam çok popülerleri de var ama belki bizim bilmediğimiz az kullanılanlar da var. Onlardan da korumak lazım çocukları. Bu yeni düzenlemede sadece belli platformların adı mı geçiyor ve hangileri onlar?
12: Teknik olarak sürecinin nasıl işleyeceği ile ilgili aslında hala regülasyon zaman içerisinde belki esnetilecek, belki daha da genişletilecek. Hatta sosyal medya sonrasında oyunlarla ilgili de böyle bir düzenleme gelmesi söz konusu. İnşallah. Aslında kıymetli hocam çok değerli şeylerden bahsetti. Yani zihinlerin kuşatıldığı kısım belirli bir platform ya da belirli bir sosyal medyadan ibaret değil. Evet. Aslında internet dediğimiz dünyanın içerisinde ve yeni yapay zeka ile birlikte yeni gelen teknolojiler, bugün yapay zeka araçları bile çocuklarımız onlarla da çok fazla vakit geçiriyor. Onlarda bile aslında dinlerin kuşatıldığı belli yönlendirmeler var. Bu anlamda ben şunu çok değerli görüyorum Alper Bey. Çocuklarımız Silikon Vadisi'nde Amerika'da atılan bir kurşunla kendi odalarında kendi telefonlarından vuruluyorlar.
4: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu.
14: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında. Yurdun doğusunda normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-20, Ankara 13-20, İzmir 17-20, Bursa 15-19, Konya 11-18, Afyon 11-15, Denizli 14-18, Antalya 17-21, Adana 19-26, Zonguldak 17-20, Samsun 17-22, Trabzon 17-26, Kayseri 13-20, Erzurum 7-17, Gaziantep 15-22, Diyarbakır 14-25 ve Şanlıurfa 18-27 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Alyans'tan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Alyans ailemle. Alyans seninle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz efendim 16-18 Dünya Dönerken programıyla birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, TGRT FM Merkez Stüdyolarından İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. Ve İbrahim Macit var ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, yağmur geliyor diyorlar. Ben hava raporcuların yalancısıyım. Hem de metrekareye 70 kilogram yağış düşecek şekilde bir de fırtına var. Aman efendim, şemsiyenizi unutmayın, ıslanmayın efendim. Evet sevgili dinleyiciler, bugün partilerin grupları da vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel vekillere konuşun dedi. Yani iftira atmayın demedi. Ama konuşmaya devam edin. Şimdi çok önemli tabii, çamur at izi kalsın. Bu Marksizmin çok enteresan bir şeyidir bu. İşaretidir. Öyle demişler efendim. Karl Marx demiş ki efendim, yani doğru ya da yalan önemli değil. Bir çamur at falan tutmazsa bile izi kalır. Tutmamasını da biliyor tabii ama izi kalır diyor. O temizlemek kolay değil. Bu arada tabii meclis koridorlarında karşılaşan iki isim, Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli. Sayın Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin efendim buluşması, tabii eski sınıf ve okul arkadaşları davet etti Sayın Kılıçdaroğlu'nu Devlet Bey. O da icabet etti. Kahve içtiler beraber. Böyle bir nostalji de yaşadı meclis koridorlarında. Bu da çok mühim. Yani liderlerin bir araya gelip böyle hiçbir şey de yokken efendim bir kahve bir çay içelim. Bizim kapıdan geçiyorsunuz ya da aynı koridordan geçiyoruz. Bizim ev daha yakın. Lütfen efendim siz de buyurun falan demesi önemli efendim. İyi işaret. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. İlk dinleyicimiz geliyor efendim. Telefonlarımız müsait. Gitti efendim. Sevgili dinleyicimiz gitti. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız sevgili dinleyiciler. Dünya Dönerken başladı. Sizi bekliyoruz efendim. Günle, gündemle, bize dair olanlarla efendim mutlaka konuşmamız, sohbet etmemiz lazım. Buyurunuz efendim bizim yayınımıza. Kahve belki ikram etmeyiz ama siz bulunduğunuz yerde kahve için ve kulağınız bizde olsun. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Bağlanabiliyor muyuz?
1: Bağlandın bile. Hayata bağlandın. TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bağlandınız efendim. Kimle görüşüyoruz?
2: Ramazan ben efendim.
1: Ramazan Bey buyurunuz. Sesiniz hiç çıkmıyor Ramazan Bey.
2: Şu an radyoyu kapattım.
1: Sesinizi kim kıstı? Lütfen efendim konuşun. Konuşan Türkiye olsun efendim. Buyurun sizi olun, dinliyoruz. Sesiniz gelmeye başladı Ramazan Bey.
2: Ya ben bu korsan taksiyle ilgili bu konuda aramıştım. Biz taksi şoförlüğü yapıyoruz. Bursa'dayız da. Uzun bir süredir bu korsan taksiler bizim başımıza bela oldu.
1: Niye?
2: Çünkü kapatılmıyor. İki seneye yakın bir mahkeme süreci var.
1: Evet.
2: Kazandık davayı, şey olduk. Bunun artık bütün herkes bir siyasi sertlerden korunduğuna inanıyor. Kapatılmıyor. Ne var ne yoksa kapatılmıyor yani. Bu Mart şirketi...
1: İhtiyaç var mı bunlara yoksa ihtiyaç yok mu?
2: İhtiyaç yok. Gerçek ruhsatlı, belediyeden ruhsatlı, bakanlıktan, her yerden izinle bu işini taksi durumunda 70-80 senelik bir meslek bu.
1: Evet.
2: Tarık ticari araçlarla yapılan, taksimetreyle yapılan bir meslek. Bunlar korsan taksiler. Bu günümüzde uygulamalar çok meşhur. Bir tane uygulamayla bütün hususi arabalara taksicilik yaptırıyorlar. Yani bu konudan çok muzdaribiz. Bilmiyorum sosyal medyada falan denk geldiniz mi? Özellikle bu İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İsmet Dalcı bu konuda baya baya önde şey yapıyor, bastırıyor ama ya olmadı, bir türlü kapanmıyor bu uygulama.
1: Anladım efendim. Yani internet üzerindeki o uygulamayı bari kapatalım diyorsunuz. Peki.
2: Ya kapatalım çünkü bu işi yapmaya hakları yok. Şimdi bir kısa bir şey anlatayım size. Mesela onların bu öne sürdükleri bir şey var. Taksi pahalı.
1: Evet.
2: Tamam pahalı. Bunun alternatifi korsan taksi değil. Bunun alternatifi kaliteli toplu taşıma. Ucuz toplu taşıma.
1: Evet.
2: İkincisi bu adamların bu taksiciliği yapmaya yetkisi yok.
1: Ya ben da metro. Evet. Peki.
2: Ben nasıl avukatlık yapamazsam, doktorluk yapamazsam, örnek veriyorum, bir belgesi olan bir işi yapamazsan bunlar da bu işi yapamaz.
1: Anladım efendim. Hay hay, çok teşekkür ederim efendim. Sesinizi duyurmuş olduk. Çok teşekkür ederim Bursa'ya ve Bursa'daki taksicilere, bütün taksici esnafına. Sevgiler, selamlar. Buyurunuz efendim. Alo.
0: Nasılsınız Atavuzlar Bey?
1: İyi günler efendim. Buyurun, kiminle görüşüyoruz?
0: Ben Ömer Bandırma'dan arıyorum.
1: Buyurun Ömer Bey, sizi dinliyoruz.
0: Ben şimdi biraz konuşacağım müsaade ederseniz.
1: Buyurun efendim.
0: Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu Müslümanları dahi, yani Müslüman olmayanlar bile sarıyorlar, seviyorlar. Bir sosyolog şöyle diyor. Yığın yığın sorunların olduğu asrımızda ona ne kadar muhtacız. Zira o müşkilatı kahve içme kolaylığında tamamen çözüyordu. Sosyolo böyle diyor. Hayranlığını böyle ifade etmiştir. Yani Müslüman değil bu sosyolo, toplum bilinci. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün getirdiği kurallarla bütün problemleri saniyeler içerisinde çözüyor. Yani ben iddia ediyorum, dünya bir köy olsa, bir, yani dünya artık ufaldı, saniyeler içerisinde sorunlar çözülür. Neyle tabii? Kur'an'ın hükümleriyle, Peygamber Efendimiz'in getirdiği kurallarla. Bir başkası şöyle diyor. Senin gibi, Peygamber Efendimiz aslında diyor. Senin gibi bir şahsiyeti bir defa görmüştür beşeriyet. Bir daha göremeyecektir. Ya Habiballah, yani Peygamber'in ismini söyleyeyim, ben böyle diyorum. Ya Habiballah, manevi huzurunda saygıyla eğilirim. Bunu da bir başka Müslüman olmayan bir devlet adamı söylüyor. Allah Resulü bu kadar kolay. Mesela bir olay anlatacağım. Bunu bütün ırkçılar, zengin kardeşlerim dinlesinler. Biliyorsunuz Hazreti Bilal var, Peygamber Efendimiz'in müezzini. Ebu Zer radıyallahu anh ile tartışıyor Bilal abimiz, kardeşimiz. Diyor ki ona tartışma esnasında, bayağı sen de bir şeyler biliyor musun? Siyah kadının oğlu diyor. Tabi bu laf üzüyor Bilal abimizi. Peygamberimizde devamlı gelip müezziniydi biliyorsunuz. Devamlı gelip görüyor. Diyor ki Peygamberimiz, arkadaşım seni üzgün görüyorum, sana bu ne haldir bu? Ya Resulallah, işte Ebu Zer'le böyle bir olay oldu. Böyle bir olay geçti aramızda. Böyle dedi. Ne? Diyor Peygamberimiz. Hemen Enes var, ona hizmet eden genç çocuk. Enes'i çağırıyor. Sen diyor Bilal, arkadaşım, kardeşim, sen mi git? Bilal diyorsun zenci. Kendisi zencidir. Sen git diyor. Ben bu konu bana gel. Ben de şu anda konu diyor. Enes diyor ki sen Ebu Zer'i çağır gel diyor. Gidiyor Enes, Ebu Zer radıyallahu anh çağırıyor. Resulullah seni çağırıyor diyor. Tabi o hemen heyecanlanıyor. Bu olay olmasın diye. Acaba değil mi falan diye. Resulullah'ın huzuruna geliyor ama ayakları gitmiyor. Bir geliyor böyle. Neyse Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Yalnız Allah Resulü'nün yüzü asık. Ondan sonra otur falan da demiyor Peygamberimiz. Hani hatırlı sonu. Ya Ebu Zer, Bilal arkadaşımı, kardeşimi annesiyle ayıpladın mı? Diyor. Affen ya Resulallah diyor. Böyle bir şaka gibi oldu bu. Allah Resulü ayağa kuruluyor. Rengi gidiyor. Damarı, alnındaki damarı şişiyor. Ayağa kalkıyor. Elini yukarı kaldırıyor. Ya Ebu Zer, inne fike cahiliye. Hala sende cahiliyet ahlakı var. Hala sende cehaliyet ahlakı. Elini kaldırıyor, indiriyor. Ondan sonra tabii şeyde Ebu Zer, affen ya Resulallah. Affedersiniz ya Resulallah. Allah seni affetsin.
1: Peki efendim.
0: Arka arkaya diyor, ben diyor ayrıldım diyor. Peki. Ayrıldım, kaçtım, hala arkamda. İnne fike cahiliye. İnne fike cahiliye diyordu. Kulaklarımda sesi devam etti.
1: Peki efendim. Diyor. Siz din görevlisi misiniz efendim?
0: Ben emekliyim ben.
1: Emekli din görevlisi.
0: Din görevli şu anda öğretmenlik yaptı. İlahiyat mezunuyum. Ben hafızım.
3: Anladım. Yani, peki efendim. Hayırlı olsun. İyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Tam İslam ve toplum formatına uygun bir dinleyicimiz ama dünya dönerkene katıldı. Ne yapalım? Efendim buyurun. Alo.
4: Efendim.
3: Buyurun efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
4: Atarlar Bey. İyi günler efendim.
3: Size de efendim. Buyursunlar.
4: Ben Adıyaman'da arıyorum.
3: Buyursunlar efendim.
4: Ya efendim bu şeyden biz deprem bölgesinden yeni çıktık işte. Şehrimizde imar faaliyetleri var. Fakat bu bazı bölgeleri şey bıraktılar, yarım bıraktılar. Tamamıyla şey değil yani, sorunlarımız var. Bununla ilgilenen şey olursa radyo kanalıyla daha şey olur efendim. Daha güzel olur.
3: Peki efendim, belediye başkanlarınızla da görüşün. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Atolla Bey kolay gelsin.
3: Yayınlar. İyi günler diliyorum. Buyurun Erhan Bey.
5: Şimdi Atolla Bey. Bir şey, bir konu çok dikkatimi çekti. Ondan sonra futbola geçeceğim de.
3: Buyurun efendim lütfen.
5: Bir de bugün şeyde. Şimdi Devlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu bir araya gelmiş. Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli ziyaret
3: etmiş. Eski sınıf arkadaşlarıylarmış.
5: Ya onu zaten biz biliyorduk.
3: Ha biliyordunuz
5: ama
3: değil mi?
5: Benim dikkatimi çeken ne biliyor musun?
3: Evet.
5: Ya böyle manevra yapmak işte. Ya şu aklıma bir anda ne geldi biliyor musun? Atolla Bey.
3: Hı.
5: Yani Allah şahittir. Yani 2023'te Cumhurbaşkanı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun yapmadıkları kalmadı. Bakın. Altılı masalar, Amerika'ya gitmeler, İngiltere'ye gitmeler, belediye başkanı üzerinde elçiliklerle görüşmeler. Yani var ya kabus gibi bir 2023 yaşadık. Ya şahsen ben öyle düşünüyorum.
3: Evet.
5: Benim için diyorum. Bak kabus gibi bir 2023 yaşadım. Ya Atolla Bey şimdi bir araya şimdi Devlet Bahçeli ziyarete gitti. Ya demek ki şu geldi aklıma.

0: Katılmıyor ama bak değişebilir. Ama ben katılmıyorum Atalay Bey, katılamam. 2023'te ben yaşadıklarımı o ekranlardakilerine katılamıyorum. Ya neden arkadaş? Sen bir ülkeyi kalkın. Neden zamanında bunları yapmana şimdi? Her şey gülistanlık. Gemi limana çekildi. Fırtına yok. Yağmur yok. Hava güzel berrak. Neden şimdi? Ya Kılıçdaroğlu sen bir siyasetçisin. Sen Atatürk'ün partisini temsil eden bir siyasetçisin. Neden zamanında bu hür ve müreffeh bir ülkeye, bir topluma bizi zamanında yapsaydın da şimdi daha iyi olmaz mıydık? Aradan geçmiş 3 yıl. 3 yıl içinde bunlar olsaydı şimdi daha iyi bir şey olacaktık. Ya şimdi ama Atalay Bey Devlet Bahçeli iyi karşılar. Bu da güzel. Bu
1: geç da olsun güzel. Güç en olmasın. Azından, tabii bakın, okul arkadaşları, bakın, sınıf arkadaşları.
0: Evet ama
1: kavga etmenin bir anlamı yok tabii.
0: Ya tabii yani ama Atalay Bey ya iyi ama o 2000 yılında yaşadıklarımız, o şehitlerimiz, o şeyler hatırlıyor musun? Bir mağarada 9 tane askerimizi zayıflamış, artık esir almış, onları teröriste katlettiler. Yani şu demek istiyorum. İnşallah düzelir. Yani güzel bir, yani Atalay Bey, ben Kılıçdaroğlu'nun böyle manevra yapacağı hiç hayatımda tahmin etmezdim. Avrupa'da ümidini kesip Türkiye'ye gerçekten bir liderlik yapacağına, Devlet Bahçeli'ye falan, belki de Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la bile görüşebilir. Bir de diğer bir konu da, şimdi gerçekten bugün stadın etrafında bayağı yağmurlar yağıyor. Akşam saat maçı oldu. Şimdi biz 10 arkadaş akşam saat 5.30-6'da çıkacağız buradan. Ama Atalay Bey ya Allah'tan biletlerimizi aldık da ya biletleri adam almış, tamam mı? Kara borsadan 15-20 bin lira satmaya çalışıyor ya. Gerçi 2-3 tanesini bizim arkadaş şikayet etti, yakalandı. Ya Atalay Bey böyle bir şey olamaz. Ya bir de bakıyorsun öbür tarafta Amerika, Ankara'da Etim Meşkut Belediyesi'nde ya belediye üzerinde insanlar dolandıramazsın arkadaş. 25 kişi göz altında. Ya orada öyle. Burada bilet alacaksın. Kara borsada insanları dolandırıyorlar. Ya kötü bir şey. Ama neyse bilet aldık da bu akşam var ya Atalay Bey. Şimdi maça gelirsek eğer. Gerçekten adamlar geldiler. Ya Atalay Bey. Şimdi 11-11 ben ne isterim biliyor musun? Liverpool maçındaki gibi bir mücadele olması isterdim. Ama şu var. Ya şimdi bakıyorsun. Ya tamam. Barcelona burada favori. Ben ne istiyorum biliyor musun Atalay Bey? Bizim Okan Buruk'tan, hocadan. 45 dakika. Yalnızca 45 dakika. Oyuna kendini ver. Orta sahadan ileri gitme. O adamlara topu bırakma. Orta saha. Savunma ve orta sahada dur. 45 dakika böyle bitir. Çünkü neden? Bir puan bile bize yeter. Adamlar Atalay Bey öyle topu şey yapıyorlar ki. Yani ya, bu da Eren olsun. Jakobs olsun, Torreira olsun ya geçerler bizi. Ama çok büyük bir gerçekten.
1: Peki efendim. Erhan Bey çok uzattık ama bundan sonra sana özel program yapacağım. Söz veriyorum hafta içerisinde şöyle yarım saatlik Erhan Ata düellosu diye bir program yapalım. Çok teşekkür ederim efendim. Evet vallahi programı teslim ettik Erhan Bey. Ya o da konuşuyor mu mübarek? Efendim buyursunlar daldan dala. Efendim buyurun.
2: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
2: İyi günler Atalay Bey. Ben Erhan Bey'e radyo sporu çıkmasını tavsiye ederim.
1: Çok güzel. Evet efendim. Yeter ki çıksın, nereye çıkarsa çıksın diyorsun.
2: Ya yeter, bu kadar da kul hakkı yenmez ki ya.
1: Evet ama o mikrofonu eline geçirirken ne kadar konuştuğunun farkında değil.
2: Şimdi Atalay Bey biraz önceki bu ilahiyat fakültesi olan kişiyi dinledim.
1: Evet.
2: De radyo zaten Kur'an'ı millet okuyor, anlıyor.
1: Evet.
2: Ondan sonra yani bunları anlayıp anladıktan sonra takvayı zaten yaşar bir insan.
1: Evet.
2: Kur'an'ı anlayan bir insan. Şimdi bu radyoyu irtica radyosu haline getirmemeleri lazım.
1: Yok yok, irtica yok. Peygamber Efendimiz'i anlatıyor da eski evet. İlahiyatçı, emekli hoca kendini ifade edecek bir mecra buldu. Bizi buldu işte. Ulan bir boş mikrofon bulduk, dur ben konuşayım diye. Ama bu farklı tabii. Bu program çok farklı.
2: Evet.
1: Evet.
2: Şimdi Atalay Bey.
1: Buyurun efendim.
2: Bu bayan bakan herkes cezasını çekiyor.
1: Evet.
2: Bu bayan bakan niye cezasını çekmiyor? Niye

0: kullanıyor Ataullah Bey.
1: Kullanmıyor. Şey var o. Şimdi soruşturmalar, koşturmalar devam ediyor. Savcı efendim mutalasını tamamlayacak, mahkeme süreci başlayacak, mahkemeye gidecek. Ondan sonra efendim gerekirse hapse girecek efendim.
0: Şimdi mesela bütün şeylerin ifadeleri alınıyor. Cezaevine girenlerin. O bayan bakanın ifadesi bile televizyonda yayınlanmıyor.
1: Evet. İstismar ederler. Yoksa korudukları için değil. Çünkü bir anda çullandılar ya. Çullandılar. Evet. Çünkü mahkeme süreci devam ediyor. Bir tarafta ifade veriyor. Onlar kesin cümle kullanıyor. Bırakın o bayan eski bakanı, yeni bakanlarımıza bile iftira attılar. Söz konusu partinin genel başkanı da bugün milletvekillerine, o müfteri milletvekillerine, arkadaşlar açıklamalarınızı sürdürebilirsiniz efendim ama ben liste açıklayacağım dedi. Bugün o fonla ilgili liste yayınlayacağım dedi. Açıklayacağım. Onu da açıklayamadı. Canım ben açıklayacağıma hükümet açıklasın. Dava başlamış. Savcılar evet. Efendim soruşturuyor. Onu biraz bekleyeceğiz efendim. Ortaya çıkacak onların hepsi. Evet.
0: Evet şimdi şeytana uyanlar da cezasını çeksin.
1: Tabii.
0: Nefsine uyanlar da.
1: Normal vallahi çok vatandaşlar... çok affedersiniz. Yani böyle yoğun efendim mahkemeler, baskınlar, polis operasyonlarını ben bu dönemde gördüğüm kadar işte bugün de 10 bin tonluk bir barona yani uyuşturucu baronuna ve ekibine efendim baskın düzenlediler, gözaltına alındılar ve mal varlıklarına efendim el konuldu. Uyuşturucu yani bizi uyuşturan, hasta eden baronlar bunlar. Çok iyi gidiyor yani bu operasyonlar. Polisimiz, yani, savcılarımız, efendim Adalet Bakanımız fevkaladenin fevkinde, İçişleri Bakanımız iyi çalışıyorlar efendim.
0: Şimdi Ataullah Bey Yeraltı dizisi diye bir dizi var.
1: Evet.
0: Ben onu izliyorum. Yani çok böyle gerçi o şey dizidekiler gerçek değil.
1: Değil.
0: Hayal ürünü.
1: Tabii.
0: Ondan sonra çok ibret alınacak şeyler var.
1: Çok.
0: Bunlar emekliler açlıktan ölüyor. Ya millet vurgunu vuruyor ya.
1: Emekliler açlıktan ölmez. evet sıkıntılar büyük tabii.
0: Evet var.
1: Evet sıkıntılar büyük. Bu vurgunların önüne de geçilmesi lazım. Evet efendim.
0: Geçilmesi lazım Ataullah Bey. Yani ben hiçbir partiye karşı kinim nefretim yok.
1: İsterse olsun hanımefendi. Kin nefret önce kişiyi bitirir.
0: Evet.
1: Ben böyle yani bir kin nefret içerisinde değil de sorunları dillendirmek efendim nasıl algıladığını nasıl anladığını anlatmak daha iyidir efendim. Evet, yoksa işte birisinden nefret edersiniz, kinlenirsiniz o önce sizi bitirir efendim.
0: Evet bitirir.
1: Ondan sonra eliniz, ayağınız, kafanız, gözünüz oynamaya başlar. Bugün bir parti liderini dinledim. Herifin eli titriyor. Kafası gözü titriyor yani içi çürümüş gibi adamın. Niye? Çünkü içinde bir kin var, bir nefret var. O da kendisini teslim etmiş. Tabii kendisini teslim almış. Çok kötü durumu. Allah yardımcımız olsun.
0: Yani partiyi sevmeyebilirsin.
1: Tabii canım. İstediğin
0: partiyi tutarsın.
1: Tabii.
0: Ama bu kinle nefretle bu iş olmasın. Ha eleştiriyorum bak.
1: Tabii eleştirin.
0: Ama vallahi billahi abdestimle duruyorum. Öyle hiçbir kötü niyetim yok.
1: Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum size efendim. Efendim telefon attığımızda dinleyicimiz varsa hemen alıyoruz. Müsaitiz efendim bu arada. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Ben Hatay'dan arıyorum.
1: Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz.
2: Ne yok.
1: Allah var gam yok efendim. Sizi dinliyoruz. Sizde ne var ne yok efendim?
2: Allah yar ve yardımcı olsun.
1: Amin.
2: Benim sanatım semercilik.
1: Neylik efendim sanatınız?
2: Semer yapıyorum.
1: Semer yapıyorsunuz. Ha evet. İyi. Hala geçerli mi oralarda semer?
2: Var Hatay'da var.
1: Öyle mi? Bu orada Şam eşeği meşhurdur değil mi? O beyaz iri eşekler.
2: Evet.
1: Ya.
2: Bu Şuradakilere göndereceğim sen.
1: Merkep. Evet.
2: Meclise eşenlere göndereceğim.
1: Yok, meclise göndermeye gerek yok. Meclistekiler hemen şey yaptılar. Mail attılar. Dediler ki önce semeri kendine taksın dediler senin için.
2: Yok, öyle olur mu ki?
1: İşte yazdılar adamlar yani. Önce diyor semerci amca semeri kendine taksın. Hadi yok. İyi günler diliyorum sana. Peki efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46 lafının cümlesinin sonunu getirmesen ben söyleyeceğimi söylerim. Ben direkt konuşan bir adamım. Ona buna semer göndermenin ya da ona buna semer takmanın hiçbir anlamı yok. Hemen yazıyorlar. O amca semeri önce kendine taksın diyorlar. Kötü söylememek lazım efendim. İyi söylemek lazım. Üstop önemli. Buyurunuz efendim.
2: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
1: Cemal Bey buyurun, seni dinliyoruz.
2: Şimdi taksici arkadaşım anlatamadı yine.
1: Ha.
2: Sivayı anlatamadı. Senin de üstüse arabam varsa, benim de üstüse arabam varsa, öbür arkadaşımın da üstüse arabası varsa, bu vatandaşlar tak yapıyorlar. Yani kaçak taksicilik yapıyorlar. Üstüse araba.
1: Ya da taksini kiraya veriyor.
2: Evet, yani kiraya vermiyor. Taksi değil efendim. Senin üst üste araban yok mu? Kendi üst üste araban?
1: Tabii, mesela kullanmadığı zamanlar ya da bu kış mevsiminde ben bunu bir yere kiraya veririm. Öyle şirketler
2: kiraya
1: var.
2: Vermiyor.
1: Onu kiraya veriyorlar efendim.
2: Kiraya vermiyor efendim. Kiraya falan vermiyorlar. Şimdi ben emekliyim. Üst üste arabam var.
1: veriyor. Kiraya veriyor. Belki benim arabam kirada beyefendi.
2: İşte onu bilemiyorum işte. O da var.
1: Evet, şimdi diyelim birisinin arabası var Cemal Bey.
2: Ticari değil ama üst üste araba bunlar.
1: Tamam.
2: Üst üste araba. Şimdi ben diyorum ki devletime, ben diyorum ki eğer bu arabaları kaldırmıyorlarsa bizim sigortalarımızı düşürsün, bizim arabalarımızdan vergi alınmasın, bizim arabalarımızdan, yani diyelim ki trafik sigortası yaptırıyoruz. Normal vatandaş 9 bin lira yapıyorsa biz 52 bin lira yaptırıyoruz.
1: Ticari taksiler değil mi?
2: Ticari taksiler. Evet. Yani 5 katı 6 katı sigorta ödüyoruz. Vergi veriyoruz. Artı taksimetrenin üzerinden de vergi veriyoruz. Taksimetrenin de muayenesini her sene ödüyoruz.
1: Evet.
2: Araç muayenesine de her sene gidiyoruz. Baba, o zaman desin ki ticari taksileri kaldırdım. Hepiniz üstünüzü çalışın. Bana vergi de vermeyin. Saldım Mevlam gayra desin. Biz de onu bilelim ya. Geçen günü Erzurumlu amca dedi ki taksiciler dedi dolandırıyor dedi. Ya nasıl dolandırırız? Şimdi insanların elinde telefon var, navigasyon var, efendim her bir şey var. Ben bir uzak bir yere gittiğim zaman nereye gidiyorsun diyor. Terliği yerim ben kafama. Nasıl dolandırabilirim müşteriyi ben?
1: Evet.
2: Yani insanlar bilmeden konuşuyorlar. Biz ekmeğimizin alnımızın teriyle, ben 47 yıllık taksicilik yapıyorum.
1: Evet.
2: 47 yıl, yani dile kolay değil. Bugüne kadar mahkemelik olmadım, karakolluk olmadım, kimsenin hakkını tecavüz etmedim. Elimle arabada doğumhane gibi doğumhane kullanıldı. Kimisi işedi, onu temizledim. Kimisi kustu, onu temizledim. Yani bizimki bir amme hizmeti.
1: Evet.
2: Sonra arabada kaçakçılık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Düşüş arabada insanlar kaçakçılık mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bilemeyiz ki biz.
1: Yani tabii ben, hususi arabaları töhmet altında bırakmayalım. Kaçak taksicileri diyelim.
2: Efendim, düşüş arabada kaçak taksicilik yapanları söylüyorum ben.
1: Ha evet.
2: Ben insanları söylemiyorum ki.
1: Tabii.
2: Yani arabaya binip emekli olmuş kaçak taksicilik düşüş arabayla yapıyorlar.
1: Emekliler mi bunu genelde yapıyor Cemal Bey?
2: Genelde emekliler yapıyor. Yani genelde emekliler yapıyorlar.
1: Peki.
2: Şimdi devletimden istiyorum. Ya bu tak davasını 3 ay gücenlemede olur mu? Ya karara bağlamışsan bağla. Bu kapat internetini adamların. Şimdi eğer Uber ise Uber mesela taksi üzerinde çalışıyor. Başka firmalar taksi üzerinde çalışıyor. Bu tak dediğimiz üst üste araba üzerinde çalışıyor. Yani ekmeğimi çalıyor. Hırsızlık yapıyor. Ben de diyorum ki devletime, baba benim benden vergi de alma, bir şey de isteme benden, ben de üst üste araba gibi çalışayım.
1: Anladım efendim.
2: Biz de üst üste araba gibi çalışalım diyoruz.
1: Anladım. Çok teşekkür ederiz Cemal Bey. Buyurun efendim.
2: Erzurumlu amca bilmeden konuştu ama insanların yapısını bilmiyor. Her insan dolandırıcı olmaz. Bu 7000, 8000 taksi var. 8000 taksi 10 tane hırsız olur.
1: Evet. Doğru. Bir arada çıkar. Her meslekten olur. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Cemal Bey. İyi akşamlar efendim Ankara'mıza. Efendim buyurun sevgili dinleyicimiz. Buyurunuz efendim.
3: Efendim iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoş geldiniz. İyi günler. Buyurun. Kimle görüşüyorum?
3: Selamlar, saygılar efendim. TGRT Radyo dinleyicilere ayrıca selamlar. 93 yılından beri radyonuzu zevkle izliyorum. Özellikle programınızı.
1: Buyurun
3: Sayın efendim. Armas Bey.
1: Sağ
3: olun. Efendim. Ben bu emekliler konusuna bir değinmek istiyorum. Sanki Türkiye'deki bütün emeklilerin hiçbirinin evi yok. Hepsi en asgari ücretten emekli maaşı alıyormuş gibi bazı yayın organları kötü istismar ediyorlar efendim. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben çalıştığım sürece gittim kooperatiften kooperatife girdim. 5 senede bitirecekti. Bitiremedi. Sayın Başkan niye bitirmiyorsunuz? Efendim git işte o zaman rahmetli Ecevit Başbakan. Ecevit Başbakanınıza söyleyin siz devlet memurusunuz size çok para versin. Şu kadar para getirin hemen bitireyim. Ne halde çektik. Ondan sonra sabrettim. Biliyorum kooperatiften paraların gittiğini ama diyorum ki ben başka türlü de ev sahibi olamam. Bu iş sabır işi. Ondan sonra o gitti rahmetli Özal geldi. Ya Sayın Başkan 9 sene oldu efendim bizim evler ne zaman bitecek? Gidin işte o çok özür dilerim Şişman Özal amcanıza söyleyin size bol para versin şu kadar para getirin bitireyim. Yani sabrettik zamanında evimizi aldık. Ben diyorum ki arkadaş.
1: Kaç senede teslim ettiler sana abi?
3: Bana 12 senede teslim ettiler.
1: Kooperatif evi neredeydi kooperatif. Belediye mi yapıyordu kim yapıyordu?
3: Ankara efendim Ankara'da.
1: Ankara'da.
3: Bir şahıs. Şahıs, yani.
1: Şahıs yapıyordu.
3: Tabii şahıs Batıkent'te. Hmm. O şekilde teslim ettiler. Yani iyi kötü bir ev sahibi olduk.
1: Hele şükür abi ya.
3: Sabır ettik. Benim de
1: ama 12 sene iyi dayanmışsın abi ya.
3: Ben sabrettim efendim. Diyorum ki bu adamın derdi beni oradan çıkartmış. Çıkartınca da böyle bazı arkadaşı bırakıyor. Hmm. Onu kalkıyor benden aldığı paranın ikimisine başkasına veriyor. Ha. Bir de oradan götürüyor.
1: Ha. Ama her halükarda götürüyor adam.
3: Her halükarda götürüyor. Bunu ben biliyorum diyorum ki ben buradan çıkarsam başka türlü ev sahibi olamam. Ben diyorum sabredeceğim anahtarımı alacağım. Bu aynen. Şekilde yani buna benzer sabrettik ev sahibi olduk. Benim demek istediğim şu efendim. Aynı maaşı alıp da bizimle şu anda emekli olmayan evleri olmayanlar da var.
1: Tabii.
3: Bir de mesela her emekli sanki en tabandan maaş alıyormuş. Bugün ben Allah bereket versin 50'nin üzerinde maaşımı alıyorum. Her şeyime de yetiyor. Ne bileyim ben meşru harcamalarıma, her şeyime rahat rahat gidiyorum, geliyorum, istediğim şeyi alıyorum, yiyorum. Ankara'da şu anda ayaş domatesi 20 lira. Bal gibi domates mesela mevsiminde. Efendim ben söyleyeyim üzüm 40 lira, 50 lira. Kavun bilmem 30 lira kilosu. Yani her şeyi mevsiminde yemek lazım. Şimdi kalkacaklar şimdi 2 ay sonra başlar. Domates 80 liraya çıktı. Abi iyi de domatesi niye Şubat'ta 80 liraya yiyorsun? Zamanında ye. Şubat'ta da kalk sen güzelce lahananı ye, karnabaharını ye, pırasanı ye, ıspanağını ye değil mi mevsimsel olarak? Yani evet. Böyle fakir fukara edebiyatı yapıyorlar. Milleti zor duruma düşüyorlar. Ben bir istatistiğe göre inanın emekli olup da Türkiye'de evi olmayan insan sayısı 1/2 efendim. Hı. 1/2. Sanki Türkiye'deki bütün emekliler aç, Türkiye'deki bütün emeklilerin evi yokmuş gibi böyle istismar ediyorlar. Dinleme lütfunda
1: bulunduğunuz için teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz beyefendi. İyi günler diliyorum
3: hürmetler
1: size.
3: Efendim.
1: Sağ olun. Kooperatif 12 yılda bir tane daire yapmış vermiş. Bizim efendim hükümetimiz 500 bin daireyi teslim etti efendim. 2,5 yılda sürmedi, teslim etti. Adıyaman'dan bir amca telefon açıyor. Bazı eksikliklerimiz var, hala eksikliklerimiz var diyor. Buyur abi 12 ev 12 yılda bir daire. Efendim buyurun Batıken. Buyursunlar efendim.
4: Efendim Ahmetoğlu Bayram Atalı.
1: Buyursunlar Bayram Bey iyi günler diliyorum efendim.
4: Şimdi efendim maşallah Allah nazardan korusun.
1: Amin.
4: Öyle bir dinleyicileriniz veya konuşmacılar var ki
1: dinleyicilerim hayran. Hepsi birer filozof gibi efendim. Öyle böyle değil vallahi.
4: Abi çok akıllı insanlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani hücrelerimle samimi söylüyorum. Çünkü bak şu izah eden arkadaş doğru söylüyor. Herkes demek de öyle bir şey yok. Herkesin de evi yok. Öyle bir şey yok abi ya. Evet. Gözünü seveyim ya. Var ya böyle propaganda yapmanın bir manası. Hele taksici çok güzel konuştu.
1: Taksici Cemal mi?
4: Maşallah o son dedi ya ben amme hizmeti yapıyorum falan. Çok hoşuma gitti ya. Hakikaten ne kalender bir efendim.
1: Tabii tabii esnaf abi bunlar. Taksici esnafı tabii Kadir Şinas'tır.
4: Efendim gündem bir değiştirelim müsaade ederseniz.
1: Buyurun efendim ne var gündemimizde Ahmet Bey?
4: Tarihten bir yaprak olsun efendim.
1: Ne diyorsunuz efendim? Bugüne gelemeyiz diyorsunuz. Ben bugünle uğraşamam diyorsunuz.
4: Tarihi çok seviyorum. Onun için tarihten bir yaprak olsun.
1: Hemen efendim o zaman girelim konuya bekleyenlerimiz var.
4: Hemen peki efendim. O Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu efendim İslam tarihi ansiklopedisinden okudum. Enteresan bir durum. Şimdi Abbas halifelerinin beşincisi var efendim. Harun Reşit yani.
1: Evet.
4: Var ya o Behlül tane kardeşi var yani bütün böyle. Şimdi efendim bu şey ne durum? Harun Reşit oğlunu çok iyi yetiştirmiş efendim. Çok iyi yetiştirmiş. 7 lisan öğretmiş efendim.
1: Evet.
4: 7 lisan öğretiyor. Nasıl öğretiyor? O tabii mürebbiyelerle aynı anda çocuk küçükken efendime söyleyeyim 5 yaşına kadar o bütün 7 lisanı öğreniyor yani o şekilde. Fatih Sultan Mehmet Han da öyleydi. Şimdi Harun Reşit oğlunu iyi yetiştirmiş. Diyor ki oğlum gel bakayım bu tahtın ayağı kaç diyor. Tahtlar üzerinde oturuyor. Biliyorsun Topkapı Sarayı'na gidenler görürler. Babacığım 4 tane ayağı var diyor. Bir sayı oğlum sayıyor 4 ayağı doğru. Evladım diyor bu tahtın ayağının birisi olmazsa ben bu tahta oturabilir miyim diyor. Baba diyor devrilir diyor. Diyor ki oğlum bak benim tecrübem var. Eğer ben oturamazsam sen hiç oturamazsın. Baba diyor sen bana bir şey anlatacaksın. Elbette oğlum bir şey anlatacağım diyor. Oğlum diyor bak bu tahta şu dört ayağı koruduğun müddetçe tahta kalırsın. Eğer birini ihmal edersen tahtın yıkılır diyor. Tahtın ayağının birisi adalet diyor. Adalet acı da olsa herkes sever diyor. Acı değil aslında diyor. Adaleti uygulayan bir yönetici tahta oturmaya devam. Bir ayağını koru. İkinci ayak diyor emniyet. İçeride ve dışarıda sakın emniyeti ihmal etme. Emniyet çok mühim bir efendime söyleyeyim tahtı korumak için diyor. Yoksa diyor yıkarlar diyor. Huzur emniyette diyor. Efendim namus emniyette, mal mülk herkes huzur yani bu o olmazsa olmaz diyor. İçeride ve dışarıda emniyeti çok iyi muhafaza etmen lazım diyor. Bak oğlum üçüncüsü diyor muhaberat diyor efendim. Muhaberat.
1: Yani istihbarat yani.
4: Yani Amerika'da CIA işte Mossad ya İsrail.
1: Bizde de MIT var abi yani lütfen. Milli İstihbarat Teşkilatı.
4: KGB efendim Rusya'da. Ama burada istihbarat tabii yani. Diyor ki evladım eğer bu muhaberatı istihbarat olmayan bir ülke olmaz diyor. Başkasının elinde oyuncak olur diyor. İstihbaratın diyor iyi karnını doyuracaksın, maaşını vereceksin, bol vereceksin. Bunu iyi koruyacaksın, istihbaratı muhafaza edeceksin. Aksi takdirde diyor dış ülkelerin elinde olursa istihbarat diyor yıkılmaya mahkum. Ayağının bir tanesi bu. Oldu üç ayak oğlum diyor. Dördüncü ayağı da söylüyorum diyor. Bu ayakta mühim diyor. Dördünü korumak için diyor efendim. Bu da diyor muhasebat diyor muhasebat. Yani kasanı paranı diyor iyi koru diyor. Kimseden borç alma diyor. Borç alırsan yıkılırsın diyor. Yani borç alırsan emir alırsın diyor. Kimseden borç alma ama diyor herkese imkanın dahilinde borç ver. Sen diyor güçlü olmaya bak kasanı da yani muhasebeni de muhafaza et diyor. Dört ayağı muhafaza ettiği müddetçe tahta kalırsın diyor. Eğer birini ihmal edersen hemen yıkılırsın diyor efendim. Efendim bizi dinlediğiniz için
1: çok teşekkür ederiz Bayan Bey. İyi günler diliyorum efendim size sağ olun. Kıssadan hisse gibi oldu. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
5: Selamünaleyküm Abdullah
1: abi. Aleyküm selam efendim.
5: Nasılsın Sayın abi?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
5: Elhamdülillah hamdolsun abi. İstanbul'dan ben Erol, Abdullah abi.
1: Kayserili Erol arıyor evet.
5: Evet abi.
1: Buyursunlar efendim sizi dinliyoruz. Mesajınızı hemen alıyoruz.
5: Hemen söylüyorum abi. Öncelikle Müberra Hanım'ı kınıyorum abi.
1: Müberra ablayı seviyorsun.
5: Kınıyorum abi.
1: Kınıyorum abi. Niye?
5: İhtiyacın kelimeleri duydun mu? Kıttırıyorum abi. İhtiyacın konuşmalarının sonuna dikkat eder abi.
1: 50 sene tamam, irtica abi. Ettiler sonra şey ha. geldi abi LGBT ha. geldi.
5: Aha.
1: İrtica gelmedi LGBT geldi.
5: Adam. Ankara'daki sayın dindeki evi olanlar diyor ya bu 33 kuru kardeşimiz var ya konuşuyor 50 bin lira üstünde maaş alıyorum diyor ya.
1: Evet.
5: Onun için herkes 50 bin lira maaş almıyor.
1: Evet.
5: Sayın Cumhurbaşkanı'na rica ediyorum ben 50 bin liranın üstünde 50 bin lira maaş alanlar bir kuruş dahi zam vermesin.
1: Anladım efendim. Bir
5: kuruş dahi zam vermesin abi.
1: Peki.
5: Abi bir de abi şöyle diyeyim Atullah gözünü dilerim abi. Cemal abiye saygı duyuyorum Ankara'da. Allah herkesin rızkını ayrı vermiş abi.
1: Tabii.
5: Tamam mı? Kimsenin rızkına sen mani olamazsın kardeşim. Senin rızkını da Allah verir, onun rızkını da Allah verir. Abi saygılar sunuyorum, ellerimi öpüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Kaçak taksici de ekmek yiyecek dedi ya. Aynen, evet Erol Bey. Abi. Bak ben aynen onun için abi. Diyorum benim dinleyicilerim filozof gibi. Farklı bir yaklaşım abi. Evet.
5: Yani canım abi.
1: Peki.
5: Senin rızkını sen mani olamazsın. Onun rızkını da Allah verir. Abi.
1: Anladım. Diyorum çok teşekkür ederiz Erol Bey. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum efendim. Cemal abi ne haber? Herkesin rızkını yaratmış bir şekilde alacak. Ama diyor bu olmaz diyor bu. Yani devlete de zarar çünkü vergi vermiyor diyor. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Vergi vermiyor.
0: Buyurun. Alo.
1: Buyursunlar efendim.
0: Merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba efendim.
0: Şimdi Ataullah Bey ben Erol Bey'i ben de kınıyorum. O beni kınadığı gibi ben kınanacak bir şey söylemedim. Alo.
1: Evet efendim.
0: Şimdi ben kınanacak bir şey söylemedim. Allah'a şükür ben de Müslümanım. Benim fikirlerimi söyledim. Benim için mailde size gelen maillerde kötü bir şey yazıyor mu? Hayır.
1: Evet.
0: Yazıyor mu Ataullah Bey?
1: Efendim o olabilir ama işte bir mail geldi. Erol Bey diyor ki burada irtica ile ilgili ya da ben şeriat istiyorum diyen birisi bir şey mi söyledi diyor. Müberra Hanım rahatsız oldu diyor. Ben anlamadım Müberra Hanım niye rahatsız oluyor?
0: Ya ben hiçbir şeyden rahatsız olmadım. Yani bu program dünya dönerken programı.
1: Anladım efendim.
0: Müslümanlıktan bahsedersin. Ondan sonra evet. Bu kadar da insan uzatılmaz ki ben kınanacak bir şey söylemedim.
1: Peki
0: Ataullah Bey.
1: Peki efendim. Siz müşteri olun. Peki efendim iyi günler diliyorum size efendim.
0: İyi günler.
1: Sağ olun Müberra Hanım. Evet. Efendim buyursunlar iyi günler diliyorum efendim.
6: Buyurun efendim. Buyursunlar iyi günler diliyorum efendim.
7: Ataullah abi iyi günler diliyorum. Abi bir saniye.
1: Çok güzel. Sevgili dinleyicimiz fark etti. Beni radyo üzerinden dinliyor. Efendim buyurun sesinizi duyabiliriz şu anda.
7: Bir yandan araba sürüyoruz abi. Bir yandan arabayla Bluetooth'un senkronizasyonunu yapıyoruz. O arada çıkartıyoruz. O arada geri takıyoruz.
1: Yahu falan. Kolay değil senin işin. Sen evelallah her parmağında bir marifet ya. Rahmetli Özal gibisin. Bir anda 2-3 işle meşgul oluyorsun. Bu her kabiliyet. Herkeste yok bu kabiliyet ya. Evet efendim.
7: Ben bu gazla abi Kirmen Zaferi'ni biliyorsunuz Hacı İl Bey gibi abi 800 kişi 70 bin kişiyi telef etti abi biz de o bu gazla yaparız Allah'ın izniyle abi.
1: Vay vay vay vay vay evet.
7: Abi şimdi biz Allah-u Teala'nın kanunlarıyla TC kanunlarının arasında kalmış durumdayız abi.
1: Evet.
7: Ya şimdi TC kanunları diyor ki vergiye tabi olacaksın kardeşim diyor. Vergi haricinde iş yapmayacağım diyor.
1: Heh.
7: Öteki arkadaş da diyor ki arıyor abi diyor Allah diyor rızka kefil. İşte diyor.
1: Evet. Yani, amenna ve seddakna tabii. O da
7: Allah veriyor diyor. Sen diyor kanunsuz iş yapsan da sıkıntı yok hesabına getiriyor. Ya kardeşim şimdi bir dakika. Şimdi nereye uyacağız? Şimdi rızka Allah vekil de. Hani devlet dediğiniz kardeşim vergiye tabi olacaksın. Bu işi usulüne uygun yapacaksın. Bu işi usulsüz yapmayacaksın.
1: Evet.
7: İlmihal'de yazıyor. Diyor ki İslam ilmihallerinde yazıyor. Müslüman kanunlara uyar suç işlemez. Allah'ın emirlerine uyar günah işlemez.
1: Formül bu işte abi. En iyi formül bu. Bravo.
7: En iyi formül bu değil mi abi?
1: Evet.
7: Yani bu Allah'ın verdiği rızık ayrı bir şey. Usulüne uygun yapmak lazım. Doğru mu anladım?
1: Tabii doğru söylüyorsun. Evet.
7: Usulüne uygun yapmak lazım. Çünkü adam bahsettiği gibi 60 bin lira 70 bin lira sigortaya para veriyor taksitine bir sürü vergi ödüyor. Sen kafana göre rızkı veren Allah ve çık. Bu iş o kadar basit. değil. O hakkı, hukuku o da ayrıyeten ahirette görür. Dünyada görür, ahirette görür. O ayrı konu.
1: Evet.
7: Bu kafama takıldı abi. Bir ikinci
1: konu Erol Bey ikinci düzeltmesini yedi. Evet. Ya Erol filozof ya. Buyurunuz efendim.
7: Şimdi genel olarak şimdi vatandaşla beraberiz. Günde aşağı yukarı 10-15 kişiyle muhatap olmak durumunda kalıyoruz. Mesleğimiz dolayısıyla. Ha. Bakıyorsunuz en solcusundan en sağcısına. Hani sağcısı ayrı konu ama solcu vatandaşın kahir ekseriyeti diyor ki abi hani yiğit öldür hakkını yeme diyor.
1: Ha.
7: Ama diyor bu aralar sırtımıza çok biniyor Tayyip Baba diyor. Ha, bu konuda da hak vermiyor diyoruz değiliz. Gerçekten dönen tekerin sırtına ciddi manada bir binme var.
1: Kim o yani, abi yiğit ya? La o yiğit kim ya? Bir bulalım da bir kucaklaşalım ya. Sen yeter ki yiğidi göster bana ya.
7: Öyle insanların denk gelince Atalla abi gerçekten...
1: Yiğitlik kalmamış ya. Abi. Her şey paranın ucunda be. Parayı bilen takla atıyor. Taklacı olduk baba ya. Neyse abi, evet.
7: Yani insanları da gördüğünüz zaman gerçekten hani sevmeme geldi değil. İnsanın hoşuna gidiyor.
1: Ya ama hepsi bizim insanlarımız tabii ya. Sağcı ol, solcu ol. Olabilir. Farklı düşünebiliriz bizim insanlarımız
7: biraz,
1: tabii. Biriz, şey beraberiz. Abi. Aynıyız abi.
7: Tabii
1: farklı
7: ki. Amin ne ve çatlakla. Evet. Şey hususunda söyleyeceğim. Herkes direksiyonun başındakine laf söylüyor. Yani arabayı kullanan laf söylüyor.
1: Hele İstanbul doğru trafiğinde.
7: Hele ki İstanbul trafiğinde. Ama gerçekten hani polisi, zabıtası, körü, sağırı, şaşısı, topalı, maliyecisi gerçekten esnafın, dönmeye çalışan esnafın, kirasını ödemeye çalışan, vergisini ödemeye, SSK'sını ödemeye çalışan, çekini ödemeye çalışan esnafın üzerinde fazla bir baskı var.
1: Ne diyor ya?
7: Bilmiyorum. Hani naçizane fikrimi söylüyorum. Fazla
1: yani,
7: bir baskı var.
1: Bunları ödemekten zorluk çekiyor. Bir de bu kontroller var diyorsun.
7: Bir de bunun yanında işte bunun getirileri var. Bunun getirilerini de bir kenara bırakalım Atallah abicim. Şimdi bu usule uymayan gayri nizami çalışan vatandaşlar da olunca aynı Uber'ciler gibi.
1: He.
7: Anladın mı? Nizama uymuyor vatandaş. Sizin 3 liraya mal ettiğiniz işi 1500 liraya çıkartıyor. Neden? Çünkü nizama uymuyor ki hani. Vergiye tabi değil. Adam hiçbir şekilde devletle hiçbir bağlantısı yok. Ne bir SSK ödemesi var, ne bir kira ödemesi var. Ya biz dükkanı açıyoruz, dükkanı tabelayı takıyoruz, tabelaya vergi ödüyor.
1: Belediye iyi para alıyor o işlerden ya.
7: Yani belediye değil, devlet her manada SSK'ya üye olduğunuz anda
1: tabii
7: size hortumu takıyorlar abi.
1: Odalar, modalar, yani, tabii.
7: Yani bunun gibi çok masrafımız var. Hmm. Bir de böyle gayri nizami hadle çalışan arkadaşlar, böyle nizama intizama uymayan, kayıtsız.
1: En çok moralinizi o bozuyor herhalde.
7: Abi şimdi herkes nizama uysa zaten fiyat bir istikrarı oluşacak.
1: Ne diyorlar onlara? Şey piyade, kaçak piyade.
7: Ya işte adına Uber'ci mi dersiniz? Bu taksicilerde Uber'ci. farklı sektörlerde farklı şeyler işte yani gibi.
1: Peki efendim. Çok teşekkür
7: çok
1: ederim.
7: Çok teşekkür ediyorum.
1: Yani sağ olun. İyi günler efendim. Buyurun. Ama o yiğidi bul da bir kucaklaşalım baba ya. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kulağıma sağ fısıldarsın. Buldum yiğidi sağ diye. Olun. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet yiğit muhtaç olmuş kara su. Pardon. Kuru soğana. Abi artık soğana muana muhtaçlık yok. Herif her bir şekilde yolunu buluyor be. Efendim kiminle görüşüyoruz?
8: Selamünaleyküm abi.
1: Aleyküm selam.
8: Kolay gelsin. Ben Gökmen abi.
1: Buyursunlar. Hüseyin Gökmen Bey.
8: Yok Gökmen abi.
1: Ha Gökmen Bey Atolla pardon.
8: Atolla abi geçenlerde ben sizi aramıştım. Borsayla ilgili bir şey sizin vasıtanızla hükümete iletmiştik ama sonradan tabii borsa patladı.
1: Fonlar patladı evet fon.
8: Fonlar patladı. Ama Atolla abi borsa da patladı yani sadece fon değil abi.
1: Borsada yani, korkanlar çok evet.
8: Abi korkanlar çok bir de şirket sahipleri de kendi hisselerine sahip çıkmıyor abi. Halka arz olan bir hisseye niye alım yapmıyorlar abi niye sahip çıkmıyorlar? Bu da insanları bayağı bir mağdur duruma düşürüyor abi.
1: Bence hisse yine elinde dursun şirketler de hayatını devam ettiriyor biraz sabrederseniz. Olur ya.
8: Abi vallahi sabrediyoruz. 4 senedir sabrediyoruz.
1: Biz biraz şey yani, yapıyoruz biliyor musunuz? Biraz da borsa ile ilgili bizde bir panik var. Böyle tuhaf bir şey oldu mu hemen hurra falan deyince tabii biraz zor oluyor. Yani alacaksın, biraz uyuyacaksın. Dediğiniz doğru efendim. Size katılıyorum. Bu aralar borsanın tadı kaçtı abi.
8: Evet, Allah'tan bu hükümet var da şey yapıyoruz, uyuyoruz da. Sıkıntı bir de şey söyleyeceğim abi, İstanbul'la ilgili.
1: İstanbul'da bir şey mi oldu? İstanbul'da ne olmadı ki diyeceksin şimdi.
8: Ya büyük şehir belediyemiz başkalarının eline geçince her gün bir şey oluyor. Ha. Yani yolları görüyorsunuz, trafikten şeyden filan geçilmiyor.
1: Metro yapacağız metro abi, yer altına inmeden olmayacak bu iş.
8: Abi yer altına de üstünü halledemiyor ki altını da halletsin.
1: Çok güzel.
8: Yani kurban
1: üstünü
8: olayım.
1: Bir nizam getirelim yıldır, diyorsun.
8: Aynen abi, 10 yıldır bir hizmet yok, bir şey yok. Sırtımıza binen borç çok.
1: Doğru.
8: Hayırlı akşamlar abi, diliyorum
1: Yiğit
8: abi.
1: Yiğit arıyoruz işte. Bakalım senden önceki dinleyicimiz abi, Yiğit.
8: Yiğit var da Yiğit'in etrafında Yiğit'i destekleyecek insanlar olması lazım abi.
1: Yiğit geçen yalnız mı kaldı diyorsun? Biraz yük yalnız alın kardeşim abi. Bu Yiğit'in ya. Biraz yük abi, alın, doğru söylüyorsunuz ya.
8: Abi Yiğit'i yalnız bırakmasalar bu hale gelir miydi? İstanbul'a ders verdiler sözde. Biz aldık alacağımız dersi yani. İstanbul...
1: Aldınız değil mi abi?
8: Abi biz zaten normalde biz almadık da Yaşin Kuru'nun yanında biz de yandık.
1: Bravo, doğru söylüyorsun.
8: Abi yani önümüzdeki seçimlerde akıllı olalım inşallah. Gerekeni yaparız yani.
1: Peki efendim. Sevgiyle gönderiyoruz. İyi günler diliyorum. Her zaman eyvallah, bekliyoruz efendim. Sağ olun, var olun efendim. Efendim dinleyicimiz var mı sevgili İbrahim? Bu arada telefonlarımızı hatırlatalım. 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
9: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
9: Nasılsınız abla abi?
1: Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız?
9: Allah şükür, ben Nurullah.
1: Nurullah Bey hoş geldiniz. Evet. Ya aramaya abi, sesini unutuyoruz Nurullah Bey. Ya da bugün çok yoğunuz, farklı sesler var.
9: Abi gönlümüz bir, ben aramasam da.
1: Ya olsun, senin yorumların önemli. Anadolu'dan nasıl görüyorsun? Gerçi sen zaten gündemi takip ediyorsun.
9: Abi hem gündemi takip ediyorum, hem de Anadolu değil. Şimdi ben işim gereği gitmediğim yeri yok, gitmediğim şehri yok.
1: Bravo.
9: Yani Isparta'da okulda yaptım. Tüm yani yabancı ülkelerde de dolaştım. İstanbul'da da çalıştım. Zaten o konuyla da ilgili bir ikinci şeyde onu söyleyeceğim. Hı. Abi birinci, şimdi bir abimiz dedi ki ben 50 küsur bin lira dedi emekli maaşı alıyorum. Şimdi
1: evet abi, güzel, Allah daha fazla versin.
9: Güzel, Allah daha fazla versin de şimdi istatistikleri bilip konuşmak lazım. Şimdi evet. Türkiye'de 25 bin TL emekli maaşı alanların sayısı 9.700.000.
1: Hey maşallah be. Evet. Bunlar erken emekliler mi? Ne diyorlardı yani, genç yaşta emekli olanlar. Evet.
9: Hayır, o 23 binden yani 23 bin küsür lira bu yeni emeklilere bağlanan ortalama maaş 25 bin.
1: Hı.
9: Bu 25 bin TL alanlar yani 25 bin TL civarı.
1: Bunlar EYT'li değil yani.
9: EYT'li değil. Eskiden beri gelenlerin sayısı 9.700.000. 25 bin TL civarı. Hı. 30 bin TL'nin altında alanlar.
1: Evet.
9: Yani 30 bin TL'nin üzerinde alanların sayısı 12.8.
1: Evet.
9: Yani tüm emeklileri 12,8'i 30 bin liranın üzerinde maaş alıyor.
1: Evet.
9: 50 bin TL'nin üzerinde alanların sayısı ise çok düşük. Yani çok istisnai bir abimiz o. Hmm. Şimdi Türkiye'de açlık sınırı zaten 35 bin TL. Şimdi buradaki şikayet konusu şu. Yani enflasyon maaşlara yapılan zamın daha üzerinde olduğu için piyasa enflasyonu. Hmm. İnsanlar buna yetişemiyor. Yoksa ekstradan istenilen bir şey yok. İnsanlar aldığı maaş, adam 10 sene 15 yıl önce emekli olmuş, yani o zamanki şartlarla geçinebiliyordu, bugün yetiştiremiyor. Yani ekstra seyyanen bir şeyler yapılması gerekiyor, aynı memura yapıldığı gibi. Memur eğer bugün yani 25 bin TL ekstradan o yapılan paraya, seyyanen yapılana bugünkü enflasyon farkıyla alıyorsa, en azından bir emeklilere bir 10 bin lira falan bir iyileştirme yapılması gerekiyor ki adam alım şeyini koruyabilsin. Yani buradaki
1: 9 milyon emekliye her birine birer 10 milyon falan bir vermek lazım diyor.
9: Abi 10 bin lira vermek lazım ki adam 25 bin alıyorsa en azından bir 35 bin liraya çekmek lazım ki açlık sınırına gelsin adam. Mesele kira meselesi değil. En azından bir geçimini temin etmesi yani şey yapması. Ha, burada da çalışan emeklilerle ilgili de bir düzenleme yapılabilir. Adam çalışıyorsa maaşı kesilebilir. Kardeşim çalışıyorsan o zaman emekli maaşı vermiyorum gibi bir düzenleme olabilir ama adam tek bu maaşla geçiniyorsa ayda 25 bin lira civarında 30 bin liranın altında maaş alıyorsa evet. Bu adam nasıl şey diyecek yani çalışıyor da diyor deniyor. Burada da denebilir ki kardeşim çalışmaya devam ediyorsan sana maaş vermiyorum denilebilir. Yani
1: ya adam diyor ki ben geçinmediğim için şey yapıyorum çalışıyorum bana ver maaşı. Geçinecek evet. Maaşı ben gideyim köyde uzatayım ayaklarımı domates yetiştireyim diyor.
9: Ya adam öyle, öyle bir diyor. Şey yapılabilir. Yani veyahut da çalışıyorsan diye yani öyle bir düzenleme yapılabilir. Kardeşim o zaman yani çok fazla emekli maaşı ödüyorum ben şey demiyorum bunu vermem o zaman sana diyeceksin. Ona göre de bir işte açlık sınırı gibi bir 35 bin lira gibi bir düzenleme yapmak lazım ortalama. Çünkü 9 milyon 700 bin çok yüksek bir sayı. Evet. Yani öyle. Şimdi ikinci konu da şu. Ben bir İstanbul'da bir iş yapmıştım abi. Taksim'deyim. Yani oranın bürosuna geldim. Taksim'deyim. Sivas'a döneceğim. Uçak biletimi aldım. Ondan sonra oranın işte bürosundan çıktım iş yaptığım adamın. Hesabımızı, kitabımızı gördük. Taksim'deyim. Şimdi taksi bekliyorum. Orada 1,5 saat taksi bekledim. Gelen şey diyor. Beni almıyorlar. En son adama yalvardım. Dedim ki ya abi ben gideceğim bak uçağım var. Beni dedim havalanına götür. Her gelen diyor ki ben hani gidemem oraya işte araba teslim edeceğim bilmem ne. Şimdi buradaki sıkıntı taksicinin şeyde işte milletin böyle korsan çalışması değil. Bu taksi sayısını arttırmak bir düzenleme yapmak lazım. Ben İstanbul'un yabancısıyım Taksim'de öyle taksi bekliyorum. 1,5 saat bekledim havaalanına zor gittim yani almıyorlar. Haberlerde falan görüyordum aynı olay benim başıma geldi.
1: Evet.
9: Burada taksici sayısını falan arttırmak lazım herhalde. Böyle bir düzenleme yapmak lazım. Evet. Bu benim başıma geldiği için dillendirmek istedim. Ama
1: taksici abilerimiz çok şey yani çok da kibar insanlar. Mesela el atıyorsun bilhassa bir yağmur falan böyle bir işaret yapıyorsun. Dur evet. Diye elini göğsüne koyuyor. Yani
9: abi şimdi
1: teşekkür ederim koyuyor, beni tercih ettin ama ben bir şeyler yapıyor el işareti yapıyor ya. Dediğin gibi.
9: Hem işaret yapıyor hem almıyor ondan sonra almadığı gibi yani ben orada birkaç kişi yani kısa mesafeye götüremem falan gibi sözler duydum. Ha. Ondan sonra en son dedim ki kardeşim bak ben İstanbul'un yabancısıyım burada bir iş şeyine falan geldim benim dönmem lazım falan dedim. Birisine yalvardım yakardım dedi tamam kardeşim ben seni götüreceğim falan dedi sonra teslim ederim falan diyor onu da böyle çeviriyor. Ondan sonra ben kendimi bıraktırdım. Buradaki sıkıntı yani taksi sayısını falan çoğaltmak lazım. Orada da herhalde istemiyorlar taksi bu plaka ücretleri mi düşecek diye.
1: Evet.
9: Böyle bir şey var yani onların da öyle bir şeyi var. Bunun olmaması lazım. İnsan hizmet alamıyor abicim.
1: Evet. Mevzu yani bu diyorsun yani.
9: Ya mevzu bu. Peki benim efendim, başıma geldi. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz Nurullah Bey. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Evet Nurullah Bey'den farklı yorumlar geldi. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Yolumuza devam ediyoruz. Efendim buyurun.
10: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
10: Kayseri'den Görmezir'de ben Memiş Erdem.
1: Buyurun Memiş Adam Bey. Abiyim. Buyurun efendim sizi buyurun. Dinliyoruz.
10: Uykumun arasında dinledim de çok güzel söylüyordun puta kestin.
1: Kimi söylüyordu efendim kimi kestik?
10: Kısa söyledin. Yiğit muhtaç olmuş kurusu.
1: O nedir abi öyle ya? O Mahzuni Şerif mi söylüyor Ozan'ımız?
10: O, ama kısa kestin ya.
1: Abi işte ne yani ben o kadar sonunu artık diyorum şeyden dinleyin. Evet. Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı? Abi evet. Türkiye ne cenderelerden geçmiş, nerelerden gelmiş evet, ya. Evet. Tabii ya.
10: Aynen öyle. Matallah.
1: Buyurunuz efendim bir mesajınız var mı bize bugün? Lütfen efendim bir iki bir şey söyleyin yani Kayseri'den aramışken.
10: Çok Mibel Hanım da güzel konuşuyordu. Çok teşekkür ediyorum ona. Ha.
1: Mübarra Hanım siz olmaz diyorsun yani bu platformda. Evet, Mübarra evet, Hanım olacak evet. Abi.
10: Evet. Radyonun tadı olmuyor zaten.
1: Çok güzel. Müberra Hanım'a övgüler ama Allah'ım ya Rabbim. Güzel abi.
10: Tabii ki.
1: Evet. Abi, çok teşekkür ederiz abi. İyi günler diliyoruz rica sana. Ederim. Sağ olasın.
10: İyi günler abi.
1: Sağ ol, teşekkür ederim efendim. Yani biz bu aynı zamanda uyutan bir programdır. Bu programı dinleyin mışıl mışıl uyursunuz. Kaya abi biraz uyumuş uyanmış. Uyku şeyiyle. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim kim var telefon attığımızda? Bir alalım bakalım. Buyurunuz efendim. Kim var telefon
11: attığımızda? İyi günler.
1: İyi günler efendim.
11: Merhabalarınız olsun.
1: Kiminle görüşüyorum?
11: Osmanoğlu Arif ben.
1: Buyursunlar efendim. Ankara'dan mı efendim?
11: Ben İstanbul'dan.
1: Ha tamam, radyonuz kapandı herhalde. Net evet, sesimi duyuyorsunuz. Kapandı. Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz efendim.
11: Ben bilişim işiyle uğraşıyorum. Abimiz örnek verdi ya taksi, işte taksiler şöyle böyle diyor. Bilişim işini bırakıp bu sene sonu bir taksi almayı planlıyorum. Vergisi az olduğu için diyeyim.
1: Ha biraz
11: öyle
1: daha,
11: bir düşüncemiz yani var. Çünkü vergilerden, şeylerden bıktık yani. Hı. Fatura şeylerden. Artık biz de diyoruz bir taksi alalım. Taksinin şeyi yok, gideri yok, şeyi yok. Güzel bir meslek. Hı. Öyle bir düşüncemiz var yani.
1: Abi bir de ablamıza güzel diyeceğim. Evet buyurun.
11: Bir de ablamıza irticayla başladı. En son abdestliğimle bitirdi. Orada ben biraz şey oldum yani. Biraz
1: irite oldum geldi diyorsun.
11: Aynen, biraz insana bir tuhaf geldi yani.
1: Evet.
11: O şekilde bir maruzatımız var. Bir herkese selam söylüyorum.
1: Yoğun bir propaganda altında kalmış insan gibi konuştu. Hani eskiden hep irtica şeriat geliyor lan, irtica geliyor falan diye. Bekledik abi 40-45 sene bizi çok korkuttular. Sonra tuhaf tipler çıktı. Bunlar nedir? Bunlar LGBT efendim, bunları destekliyoruz dediler.
11: Aynen.
1: Bu irticaya karşı çıkanların hepsi abi.
11: Abdestliğim demesi de biraz şey oldu da. Yani.
1: Evet yani hayır, şeriat gelmedi yani ama LGBT geldi abi. Yani ne yapalım?
11: Aynen.
1: Evet,
11: aynen.
1: Maalesef.
11: Selam söylüyorum herkese, bütün dinleyicilere.
1: Biz de selam ederiz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Çok
11: hayırlı
1: teşekkür
11: günler,
1: ederim.
11: Hayırlı günler.
1: Sağ olun efendim. Evet İbrahim Bey alabilir sevgili dinleyicimizi. Hazır mı efendim? Buyursunlar efendim.
12: Selamünaleyküm. Kocaeli'de arıyorum. Adım Vedat Yüksel.
1: Vaaleyküm selam. Vedat Bey buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
12: Ben gündem dışı bir şey diyeceğim. Şöyle, Türkiye'de bir temiz eller var. Şükür. Yalnız İmar Bakanlığı'na, Ulaştırma Bakanlığı'na, İmar Bakanlığı'na iş düşüyor. Bol bol cezavi yapsın. Çok şükür.
1: Anladım efendim.
12: Anladınız değil mi?
1: Yani cezaevleri olmasın mı efendim?
12: Olsun. O cezaevi de olmasın daha doğrusu. Taş ocağı, işte kömür ocağı, onlara adalara götürsünler. Bir Eşek Adası'na, Uzun Adası'na bıraksınlar onları.
1: Madenlerimizi çıkaralım diyorsunuz artık.
12: Ay, onları şeyde cezaevinde bir mahkûme aşağı yukarı 5-6 tane güvenlik düşüyor. Evet. Onu doktoru, koruması, masrafı ver taş ocakları da yanında 50 tane koruma koy.
1: Niye öyle? Sadece taş ocağı düşünmeyin. Yani mermer var şimdi tabii, meşhur. Bir de şey de var abi, çok kıymetli bir madenlerimiz var. Oralarda da olabilir yani.
12: Çalarlar.
1: Orada da mı ceplerine atarlar? Bak sen şimdi.
12: Atarlar. Altın mademiz bu. Bor şu bu falan. O sakat. O da devlete bir şey kalmaz. Yediği çorba cepten gider. Evet. Çorba içeceğiz ya.
1: Nasıl yani, ironi evet. Ama müthiş ya. Peki efendim.
12: Çok evet. Hani şey, Murat Kurum'a iş düşüyor yani.
1: Evet.
12: Cezaevi.
1: Hiç gerek yok taştan. Diyorsunuz.
12: Öyle konforlu falan değil. Konforlu falan değil. Bana işte yok muydu İtalya mı Fransa mı da yeraltı trenleri de demir çikolata verdi ya.
1: Tabii.
12: Tünelleri yaptı ya.
1: Evet.
12: Öyle bir yeraltı tünelleri kazacaksın abi, göndereceksin abicim yani. Cezaevi doldu abi.
1: Beslemeyelim adam, diyorsunuz artık efendim. Yani abi, altından kalkamıyoruz hani, efendim.
12: Kazayla ben sen kader mahkumu olsak cezaevinde yatacak yer yokmuş abicim ya. Bir yer yok abi. Hiç bir oldu da trafik suçundan gittim 6 ay. Nerede? Tuvalette mi yatacağım ben?
1: Ya. Mahkumlar, ya mahkumun da hakkı ya, var tabii, tuvalet falan olmaz efendim.
12: Var ama onlar bana mı dubleks salonlu, salon salamaçlı, konforlu hücrelerde yatıyorlar efendim yani.
1: Sizi anlıyorum.
12: mesela bir kader mahkumu vatandaşım da 30 kişinin koğuşta 100 kişi yatıyor. 2 saat sen uyuyacaksın ranzada, 2 saat ben uyuyacağım abicim ya. Ha.
1: Bir
12: çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim bir disiplin dahilinde. Peki efendim.
12: İlk defa katılıyorum. Ben dinleyiciyim.
1: Sağ olun efendim.
12: İlk defa katılıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
12: Eğer gaf
1: yaptıysan
12: özür.
1: Estağfurullah efendim. Yani bir şey hatırlatıyorsunuz. Yani, fikir bu yani sonuçta.
12: Hani,
1: peki efendim.
12: Hadi rütü falan.
1: Şey yapmadan peki efendim. Yakalanmadan gidelim efendim. Sağ olun.
12: Hata ettik mi... Afola
1: yani. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Ay efendim var mı dinleyicilerimiz? Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim.
13: İyi günler. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
13: Nasılsın Aytullah be?
1: İyiyim. Siz nasılsınız efendim?
13: Çok şükür. Size duacıyım.
1: Bilmukabele. Buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz.
13: Nasıl gidiyor şey bu kaza nasıl oldu bu Manisa'da?
1: Ya çok acı. Çok acı kazalar.
13: Her gün kabeler binemekten şey yapıyor.
1: Değil mi? İnsanın içi burkuluyor yani.
13: Allah rahmet eylesin onlara.
1: Amin amin. Ama bu televizyonculara, gazetecilere bir mesajımız olsun. Diyelim ki ya kardeşim hep böyle kötü şeyler haber olmasın. İyi şeyler de var, güzel şeyler de var. Onları da haberleştirin efendim.
13: Onları vermiyorlar haberleri.
1: Ya olmaz o ya. Böyle şey olur mu?
13: Oldu.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim kısa bir reklam aramız var. Sevgili İbrahim Macit işaret ettiler. Bir reklama gidip gelelim. Sonrasında birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
14: Burası TGRT FM.
15: Şimdi reklamlar.
16: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Bir ünlünün 24 saati.
19: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım.
20: 1 milyon TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Mutfakların vazgeçilmez yardımcılarından blenderları temizlemek epey yorucudur. Fakat çok pratik bir yolla bunun üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Bunun için blenderın yarısına kadar ılık su doldurun ve çalıştırın. İçindeki tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz. Yemek yaparken çelik tencereniz yandıysa sakın üzülmeyin. Tencerenizi yeniden pırıl pırıl yapabilirsiniz. Bunun için bir tatlı kaşığı karbonat ve bir fincan sirkeyi tencerenizde kaynatın. Hem üzerine işleyen kara lekeler çıkacak hem de tencereniz tertemiz olacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
9: Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar.
10: Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım.
9: Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragerçekleri.com.
11: Burası TGRT FM.
12: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46 telefonlarımız şu anda açıldı, bomboş efendim, bekliyoruz telefonlarınızı. Çok enteresan yorumlar, görüşler, öyle böyle değil ya. Hele bir dinleyicimizin efendim, bu fazla yiğitlere yüklenmeyelim, onlar böyle bir eziklik yaşıyorlar. Yiğit arıyoruz efendim. Herhalde ismi en son açıklayacaklar efendim o yiğidi. Sırtlayacağız evelallah. Kucaklaşacağız efendim yiğitle. Sen yeter ki yiğidi söyle abi. Ona sahip çıkmak, kucaklaşmak müthiş bir şey bizim için. Efendim buyurun.
13: Alo.
12: Buyurun efendim.
13: Ataullah Bey, ben abdestli duruyorum derken abdestimle duruyorum derken bu riyakarlık olarak alınmasın.
12: Yok yok ben... zaten beyefendi öyle dedi de birisi de size hayranlığını ilan etti resmen ya. Ben sizi kıskanmaya başladım bu programı. Yani kimse bana iltifat etmiyor, en çok size iltifat ediyorlar.
13: Siz de ata Allah Bey, benim sayemde rehincin kalırsınız yani.
12: Evelallah ha. Ya işte bu ya, senin sayende değil mi? Çok güzel. Ya ya helal olsun sana be. Vallahi billahi. Yani siz öyle bir riyakarlık içerisinde olmadığınızı ben anlıyorum tabii ya.
13: Benim hakkımda kötü bir mail gelmişse lütfen söyleyin.
12: Yo gelmedi. Zaten millet direkt söylüyor ya.
13: Evet. Yani benim söyleyeceklerim... Peki. Yani ben öyle riyakarlık olsun diye bir şey söylemedim.
12: Evet.
13: Ve Memiş Bey'e de çok teşekkür ederim.
12: Evet.
13: Beni izlediği için.
12: Yani hiç sormayın. Size hayranlığını bildirdi ya. Müthiş bir şey bu ya.
13: Evet.

0: geçirttiler abi. Helal olsun.
1: Şimdi bakın. Sene 1955. Burdur'da Gazi Caddesi var. Tam valinin yanında. Meşhur bir cadde. Burada hiç ev yoktu. 1960'da yani 55'te şeker fabrikası faaliyeti geçti. 1960'da bu Gazi Caddesi'nde sağlı sollu koca koca apartmanlar yapıldı. Burdur'da sınır diye bir şey yok. Bu evler nasıl yapıldı?
0: Abi fabrika açtık işte. Fabrikada işçiler çalışacak, o evlerde oturacaklar efendim.
1: Oturacaklar ama bu evler nasıl yapıldı? Kimin parasıyla yapıldı? Nasıl parayla yapıldı? Burdur'a mahsus değil bu. Türkiye'nin her yerinde böyle oldu bu. Bunları evet. Güzel araştırıp bunlar gelsin geri. Bunlar nereden buldu bunu?
0: Bak ben sana bir şey söyleyeceğim sana ama.
1: Buyur.
0: Bu Ankara'da Gazi Paşa mühendise söylüyor. Mühendis yabancı, Fransız mı Alman mı, diyor ki şu Ulus'tan Kızılay'a kadar bu kadar metrelik cadde yapacaksın. Bu kadar bilmem nereye kadar falan. Tamam diyor paşam. Başlıyorlar yapmaya. Bir müddet sonra İsmet Paşa çağırıyor mühendisi. Oğlum diyor. Sağından solundan 25 metre ya da işte 30 metre diyor küçülteceksin yolu. Vallahi diyor paşa beni sallandırır dar ağacında. Yok be oğlum, ben söyledim derim ya, bunu yap. İleri geri İsmet Paşa dediğini yaptırtırıyor abi. En son ama en son ne oluyor biliyor musun? Yolun sağını solunu tabii Cumhuriyet Halk Partimizin üyelerine veriyorlar. Hepsi dükkan yapıyor, otel yapıyor, iş yeri yapıyor, neyse oluyor. Gazi Paşa bunları çağırıyor. Lan diyor, bu yolu ben böyle mi talimat verdim size? Ya paşam diyor, yani o akşam da bir iki kadeh falan bir şey, biz de dedik ki yani bir paşa bir şey söyledi ama paşa hazretleri yani sanki bir, öyle bir diliniz sürçmüş gibi anladık. Yanlışlık yaptık. Çok özür dileriz efendim. Hepsini kovuyor huzurundan abi. Anladın mı?
1: Şimdi... Anladım. Şimdi bakayım. O zette 130 metre yakınca onlar aşağı düşürüyor. Ya. Şimdi bakın bir de bu Fethullah Gülen'in tuzağını söyleyeceğim ben. Şimdi Burdur 58 indi. Tugay Burdur'un göbeğinde, yani orta yerin arkasından ön tarafı nereden gidersen git Tugay'ın önünden geçtin.
0: Evet.
1: Şimdi bunun yan tarafı Tugay'ın tam karşısı bu Fethullah Gülen'in okulu yapıldı. Eğitim okulu. Tugay'dan karşı karşı bak bir de Alman askerleri vardı. Karşıda Alman askerleri, bu yani Fethullah Gülen'in eğitim okulu. Cumartesi pazar ne oluyordu biliyor musunuz mu? 1980'lerde. 40 sene evvel, 45 sene evvel. Burada okuyanların çoğu olan çocukları uyuşturucu, çocukları kendilerini satıyordu.
0: Ne diyorsun ya?
1: Evet. Fethullah Gülen'in okulu tuzak ne zamandan hazırlanmış?
0: Allah
1: şimdi
0: Allah.
1: Bu,
0: FETÖ'de uyuşturucu işi de mi var mıymış ya?
1: Ben ne diyorum ya? Benim bacınamın kız çocuğu, torunu orada okudu. Neler anlattı, neler?
0: Allah Allah.
1: Kendini bilen dedi, okulda okumaz dedi, gitmez dedi. Fethullah Gülen okulu bu. Devletin değil. Ve Burdur'daki tatlıcıyla Alman askerle cumartesi falan oldu mu İzmir temel hattı gibi oluyordu orası.
0: Buyur abi. Peki efendim.
1: İşte Fethullah Gülen böyle bir adam.
0: Öyle bir enteresan adam. Ahtapot gibi. Yok. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Burdur'a. Telefon attığımızda dinleyicimiz varsa efendim alacağız. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla bize ulaşabilirsiniz. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı gün Anadolu
0: Bey. Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Abdullah İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurunuz Abdullah Bey.
2: Kaç gündür dinliyorum. Ben de sessiz dinleyici sayılırım. Bu üçüncü aşağı yukarı bir yıldır katılışım. Bazı şeyler tabii ki konuşmak istiyoruz ama konuşamıyoruz. Vakit olmuyor. Bir de Mübarra Hanım'a şu konuda hayranım. Telefonu nasıl düşürüyor? Biz düşüremiyoruz.
0: Evet.
2: Tak düşürüyor. Ben şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum o konuda.
0: O şey yapıyormuş. Düğmeye basıyormuş. Efendim o sürekli arıyor. Bir saniyelik boşlukta tak diye düşüyor abi.
2: Yani uyanın.
0: Otomatik. Otomatiğe bağlıyor abi. Evet.
2: Tamam.
0: Evet. Otomatik olarak.

0: olarak sürekli arıyor abi. Bir boşlukta tak diye düşürüyor. Bravo.
1: Biz düşüremiyoruz yani. Demek ki öyle bizim otomatik yollarda olduğumuz için şeyimiz olmuyor.
0: Tabii otomatik doğru.
1: Evet neyse.
0: Buyurun efendim.
1: Şimdi bu cezaevlerindeki arkadaşlarla alakalı temin bir abimiz ironi yaparak da olsa doğru söyledi. Adam tabii ki kader mahkumu dediğimiz böyle istemeden olanları müstesna tutuyorum. Yani istemeden cezaevine giren olabilir, kaza yapmış olabilir vesaire olabilir. Ama bilinçli yapanlar için, bu işi adet haline getirenler için efendim, bu çalışma işini bu Adalet Bakanlığı'nın düşünmesi lazım. Belki düşünüyordur bilemiyorum. Bu insanlara paralı da olsa, parasız da olsa, hani günlük maaş gibi olsa da en azından yediği yemeğin parasını oradan keserek bizim paralarımızı onlara vermemiş olurlar.
0: Ya da cezaevlerinin hepsini birer meslek okulu donatacaksın, meslek okulu gibi. Hepsi meslek sahibi olacak, üretecek. Burada ürettikleri ürünleri satacaksın. Mobilya da yapacak, soba da yapacak. Ne bileyim daha yeni şeyler, elektronik şeyler de yapacak değil mi? Böyle tuhaf şeyler de olabilir. Tuhaf derken güzel şeyler efendim.
1: Konfeksiyon da yapılabilir. Taş ocağında da çalıştırılabilir. Fark etmez. Yani cezaevi rahatlık yeri olmamalı. Bir adam çıktığında veya ben gideyim ya işte 3 ay 4 ay yatayım çıkayım böyle şeyler cezasızlık algısı diğerlerine kötü örnek oluyor. O manada söylüyorum. Ya dedi ki işte şu kadar dedi mahkumu şu kadar hizmetli düşüyor. Gardiyanından vesairesinden. Ya kimin parasıyla bunlar şey? Bizim paramızla. Adamları hem hırsızlık yapmış hem kadın öldürmüş, kadın cinayet işlemiş. Hem de besliyoruz. Hani büyük söylemiyorum. Allah başımıza vermesin de. Hem de besliyoruz. Kader mahkumlarını istisna tutuyorum bak. Onlar Allah'ın verdiği bir şeyle olmuş olabilir. Ona bir şey demiyorum. İkincisi şimdi bu vergiyle alakalı işte her yıl af. Tamam kardeşim. Dün benim imkanım yoktu. Ama bugün imkanım var. Müsaade edin biz de ödeyelim. Ben 10 yıldır SGK ile kademe borcum var. Ödeyemiyoruz. Vaktim olmadı ama bu sene var. Bu sene çıksa öderim. Taksitle de olsa öderim. Ama
0: yeniden yapılandırsınlar mı diyorsunuz?
1: Tabii hani kızıyorlar ya her yıl. Tamam.
0: Biz niye ödedik? Onlar ödemesinler. Gelsin de efendim onları yapılandırsınlar. Az az taksitlerle ödesinler. Biz ahmak mıyız efendim? Zamanında ödedik diyorlar. Evet.
1: Ama benim imkanım yoktu. Ben de batak vermişim, dolandırılmışım. Beni de dolandırmışlar. Ben de hasbelkader başıma gelmiş bu işler. Ama bugün imkanım var benim kardeşim ya. Bugün var. Yani dün yoktu ama bugün var. O yüzden onlara da arkadaşlar hem tepki göstermesinler hem de böyle şey yardımcı olurlarsa seviniriz o konularda da. Ben hizmetleriniz için teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ teşekkür olun. Ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sevgili Ömer dinleyicimiz yok galiba. Efendim telefonumuz çok müsait. Telefonum düşmüyor diyen dinleyicilerimize sevgili takipçilerime söylüyorum. Şu anda telefonda hiç kimse yok efendim. Telefon çok müsait ve telefonlarımız 0212 454 5646. Bu telefonlarla bizi arayabilirsiniz. Çok enteresan. Bazen bir anda böyle boşluğa düşebiliyoruz efendim. Olabiliyor. Çünkü adam arıyor 1, 2, 3, 10 falan hep meşgul olunca efendim ne yapıyorsunuz? Vazgeçiyorsunuz. Vazgeçmeyin efendim. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Radyonuzu kapatın lütfen efendim. Sesinizi net duyalım.
2: Radyoyu tam kapatayım mı?
0: Tabii radyoyu kapatın efendim.
2: Tamam. Hayırlı akşamlar efendim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size de kiminle görüşüyoruz?
2: Salih Erdemci efendim.
0: Buyurun efendim. İstanbul'da mı efendim? Salih Erdemci.
2: Gaziantep'ten arıyorum.
0: Evet buyurun efendim.
2: Öyle bir problemim var ki nasıl anlatayım. Böyle bu fonlar meydana geldiği için ben de dedim bir dile getireyim. 26 yıllık bir mağduriyet var. Alo.
0: Evet. Kim var efendim dinleyicimiz? Mevcut dinleyicimizi bir alalım efendim. Gitti dinleyicimiz efendim. Gaziantep'ten efendim. Buyurun efendim.
3: Hayırlı günler Atalap Bey.
0: Size de efendim buyursunlar. Kimiyle görüşüyoruz?
3: Kütahya'dan arıyorum İlyas.
0: Buyurun İlyas Bey.
3: İlyas Bey'de. geçen hafta Cuma günü o Kütahya'daki arkadaşlıktan ötürü ben özür diliyorum.
0: Estağfurullah efendim.
3: Onu ben tanıyorum, şahsen de tanıyorum. Ben de iyi kötü az çok görme engelli bir tondanker oldum ben.
0: Ha, geçmiş olsun.
3: Onun için katılamadım, bugün katıldım. Bir de ben geçen haftadan beri bir şey düşünüyordum. Ya bu irtica kelimesi çoktandır konuşulmuyor.
0: Ha, niye gelmiyor?
3: Özledik bu irtica edeyim diyordum. Bugünlerde irtica patladı. Herkes irticadan başlatmaya başladı. Ama benim diyeceğim irtica şöyle bir şey.
0: Ha.
3: İrticanın kelime anlamı geriye giriş diyor, değil mi? Geriye
0: tabii,
3: dönüş, geriye tabii. Gidiş.
0: Evet.
3: Ha, ben diyeceğim ki en azından bir 126 sene geri gidelim diyeceğim yani.
0: Ne diyorum?
3: 1900'de geri gidelim diyeceğim yani.
0: Ha,
3: neden?
0: Oraya kadar gidelim.
3: Abdülhamit Han'ın dönemine gidelim diyeceğim inşallah. Hı. Yani o günkü eğitim sistemi, o günkü yaşam sistemi, o günkü toplum sistemi, öyle değil mi yani?
0: Evet.
3: Yani ortaya bir tane sadaka taşı koymuş. Gelen sadakası olan hiç kimseye göstermeden oraya koyup gidiyor. Allah görüyor, başka kimse görmüyor. İhtiyacı olan da Allah'tan başka kimse görmez. Orada ihtiyacı kadarını alıp gidiyor.
0: İhtiyacı kadar götürüyor. Hepsini götürmüyor, evet. Bak. Bu da çok önemli.
3: Yok abi, hepsini götürmüyor ya. Şimdi vallahi Türkiye yani hazineye soysa doymayacak mı millet ya?
0: Evet.
3: Bu da açıktık ya, Allah Allah. Hmm. Yani ya, normal değil mi benim değişim ya? 120 sene geriye giderim diye.
0: Doğru.
3: Yani. Yani o Abdülhamit Han'ın dönemi bambaşka bir şey. Bizi işte bu bilgilerden mahsum ettiler.
0: Evet.
3: Bugünden biz zannediyoruz hayat böyle. Dünya böyle zannediyoruz. Berra Hanım diyor ki ben namazımı kılıyorum ama başa çıkıyorum diyor. Hadi buyurun.
0: Evet.
3: Efendim irtica kelimesini duyduğu zaman tüyleri diken diken olup çıkıyor hemen. Ya irtica ne demek, sen onun manası anlamında anlamak lazım yani.
0: İrtica diyorsunuz yani gericilik diyorsun. Evet.
3: Hayır, şöyle gericilik demek istiyor. Ya o günkü gericilik bugünkü ilericilikten çok iyiydi.
0: Çok güzel.
3: Öyle değil mi Atalap?
0: Kim ya? Gerici kim ilerici diyorsun yani şimdi de abi. Ya ne diyorsun ya?
3: Gerici kim ilerici ya?
0: Gerici kim ilerici kim? Hadi gel oturalım ya, konuşalım efendim. Evet.
3: Dedem rahmetlinin dedim üstüne düşen böceği git mübarek derdi öldürmez onu dedim ya.
0: Uf be.
3: Biz kaçardık 10 yaşında dedi öldür şunu oğlum onun canını ben verdim derdi adam ya.
0: Üf üf üf üf. Ya anlayışa yani bak, merhamete bak, şefkate bak abi ya.
3: Anasını öldürüyor. Ben geçenlerde duydum. Malatya'da adını orladı bir çocuk. 15 yaşında. Ya hem babaannesinin ninesini öldürdü hem dedesini öldürdü. Paradan ötürü ya.
0: Hmm.
3: Bir tanesi 82 yaşında çocuk diyor. Ninesini sopayla komalık yaptı kadıncağızı ya. Paradan ötürü ya. O doğuda oldu bu olaylar. Ben daha haberlerde dinliyorum. İnsanın yüreği sızlıyor Atallah Bey ya. Para evet. İçin ya.
0: Doğru.
3: Bunun neresi şimdi çağdaşlık ya? Nerede bu çağdaşlık? Allah aşkına bir devletsinler ya.
0: Evet.
3: Arkana dönsen Allah muhafaza. Şuraya cüzdanını koysan arkana dönsen bulmanın imkanı yok.
0: Evet.
3: Yani hırsızlık almış başının için. Vaktidir demin birisi hapishaneler dolu diyor.
0: Tabii.
3: Dolu ben cezaevine yakın bir jandarmada çalıştım ben. Cezaevine yakındım efendim girer çıkardım oraya. Ya adam derdi ki benim 10 tane leşim var. Öbürü der benim 5 tane leşim var. Leşim var diyor. Öldürdüğü insanlar leş diye bahsediyor.
0: Buyur.
3: Hadi buyurun. Hiç vicdan duygusu vallahi de yok. Zerre kadar eksiklik pişmanlık hissetmiyor ya.
0: Ulan ileri gittik diye seviniyorduk. Sen çok karamsar bir tablo çizdin baba ya. Meğerse geri gitmişiz abi. Geri gitmişiz.
3: Aç şöyle ya. Şimdi hani seni Özer ne diyordu? Özer neydi o CHP'nin başkanı Özer?
0: Yeni Özer. Parti abi CHP'nin başında şimdi Sayın Kemal parti, Kılıçdaroğlu var. Evet.
3: Özer ne diyor? Orta çağ karanlığı. Vallahi siz ilk çağ karanlığındasınız ya.
0: İlk çağ karanlığı. Buyur sana sizden... efendim manzara ilk çağ karanlığını yaşıyoruz. Evet abi.
3: Vallahi onlar ilk çağdan
0: Netanyahu'nun insanların gözü önünde yaptığı katliamlar değil mi? Yeni çağ şey değil mi abi bu ya?
3: Ya şimdi Lut Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan sonra kaçıncı peygamber?
0: Ya.
3: İstersen ben sayarım ya bütün peygamberleri.
0: Tabii.
3: Geçen o Kütahyalı Cumhurbaşkanı'nın isimden sayıyor. Sen de Cumhurbaşkanı'nın isimden isteyen kim ya? Ben ilkokul mezunum diyor. Cumhurbaşkanı'nın isimden sayıyor. Vay anasını neler biliyormuş adam ya. Peygamberlerin ismini say bakalım bir Adem Aleyhisselam'dan başla. Yok, öyle bir bilgimiz yok.
0: Abi katliamlar, gözyaşları değil mi efendim? Hırsızlık, arsızlık. Ya, vallahi.
3: Ya aldı yani. Başını gitti.
0: Bir de buna çağdaşlık diyorlar. Yeni dünya diyorlar.
3: Ne kadar çağdaş olduk değil mi? Ben öyle diyorum. Mezardan bizim dedelerimiz kalksa var ya, kalkmasıyla yatması bir olur. Vallahi lan, bu dünyada yaşanır mı derler.
0: Amanın. Evet. Demek ki rahmetli deden yakasına konan böceği bile şey yapmıyordu, dokunmuyordu.
3: Kısacık bir şey daha dedem zamanında
0: anlattım. Lütfen efendim, seni dinliyoruz.
3: Kısacık efendim, işletme sahibi insandı. Sabahleyin çırakları nöbetteki olarak dükkan temizlemeye gelirlerdi eskiden.
0: Evet.
3: Çırak sabah erkenden dükkan temizlemeye geliyor, dükkanı süpürürken yerde 25 kuruş buluyor. Yerde, dükkanın içinde. Koy, tutuyor, kasaya atıyor, bak kasaya koyuyor. Dedem rahmeti geliyor, oğlum koş benim kahvemi söyle. Hemen kahvesini söyledim diyor, hamasistanım diyor. Ondan sonra birisi gelmiş, elinde bir tırpanla kaynak yapılacak. Aa, oran yapar onu dedi diyor, benim elime verdiler diyor. Oh, ben de seviniyorum diyor, kaynak yapacaksın diye diyor. Hemen diyor kaynağı yaptım diyor, kısa geçiyorum. Verdik adama, kaç kuruş borcumuz, dedem 25 kuruş demiş. Adam da çıkarmış 50 kuruş vermiş. Dedem ceplerini karıştırmaya başladım, 25 kuruş arıyor. Hemen o çırak kasadan, usta abi burada var dedim diyor, verdim diyor adama 25 kuruşu diyor. Adam teşekkür etmiş, gitmiş, Allah bereket etsin, gitmiş. Dedem kalkmış. Lan, gel buraya bakayım ben. Nereden çıktı o 25 kuruş? Usta sabahın adıkken süpürken yerde buldum diyor. Lan. Bir tokat çaktı bana diyor. Ya şaşırdım diyor ya, ben kaynak yaptım diye, para kazandırdım diye seviniyorum diyor. Ondan sonra, lan o yerde bulunan para kasaya atılır mı? O parayı bir kıyıya koysun. O parayı ya bir dilenciye verilir, ya bir hayıra verilir dedi diyor. Lan adam şimdi camiyi soyuyordu ya.
0: Tabii.
3: Bunu anlatan, olayı yaşayanın kendisi hayatta sağ şu anda.
0: Maşallah. Peki efendim.
3: Ya dükkanın içinde buldum diyor ya. Cemimi atladım diyor.
0: Tabii.
3: Böyle hassasiyet vardı, ben hatırlıyorum. Yerde bulduğumuz 5 kuruş alıp cebinizi kuyman derdi dedem Ahmet.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim.
4: Tamam, Çalay.
0: Alo.
4: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Abim çok bekledik ya.
0: Çok bekledin değil mi abi?
4: Evet abi, ben Trabzon'dan arıyorum.
0: Abo, çok uzak yerden arıyorsun. Buyursunlar ya, efendim.
4: Buradan ezan okunacak az sonra, yani akşam oldu.
0: Evet
4: Ağladayız
0: ya.
4: Ağladayız bu anda.
0: Buyursunlar efendim.
4: Abim hayırlı günler diliyorum.
0: Sizi de efendim. Kiminle görüşüyorum bu arada?
4: İsmini söyledim de duymadım. Mehmet benim. Mehmet Aydemir ismim.
0: Tamam Mehmet Bey. En azından Trabzonlular hemşehrileriniz, çok dinleniyoruz. Ha. Mehmet Aydemir abi çıktı radyoda konuştu desinler abi.
4: Ya abi. Desinlerden işimiz olmaz da. Bir çukur var şimdi. Öncelikle ne söyleyeyim? Bu Azerbaycan konusunu hiç işlediniz mi? Ben kaçırmış olabilirim bu başörtü davasını.
0: Abi evet, çok işledik onu.
4: Duymadım ben yani. Dinledim. Bugün
0: o konuya gelmedik. Rahatsızlık var tabii ama Azerbaycan devlet başkanı üzerinde, hükümeti üzerinde de ciddi baskılar var tabii. Dışarıdan gelen baskılar. İçerideki bir paralel bir yapı da var. O da baskılıyor tabii. Evet.
4: Doğrudur da yani arkasında Türkiye var bunun. Yani Türkiye'den bir destek alabilir ama o farklı konuşuyor baştaki adam diyelim.
0: İşte öyle yani.
4: Şey paradan aldık da bilmem ne yaptık da, yani aldım paradan da işletebildi mi? Gene bizim Tugaylarımız gitti de oradan, adım efendim savaştı. Canı gönülden de Karabağ'ı aldık, kurtardık sizin efendim söyleyeyim 30 senelik meselenizi. Yani
0: evet.
4: Bu kadar mı vefasızlık olur? Yani yazık günah ya. Bilmem, öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz da?
0: Evet ama ben yani o açıklamaların baskı sonucunda söylendiğini, mesela Süleyman Bey'i biliriz değil mi, Sayın Demireli?
4: Evet.
0: Süleyman Bey hep böyle meydanlarda Kur'an-ı Kerim'i öper kafasına koyardı, sonra bayrağı öper kafasına koyardı. Bismillah'la başlardı, Allah'a ısmarladık demekle bitirirdi. Öyle bir dönem geldi, 28 Şubat'ı yaşadık abi. Etrafında da generaller. Bir gazeteci sordu, efendim dedi, başörtü yasağı okullarda, şurada burada öğrenciler çok mağdur durumda. Suudi Arabistan'a gitsinler binaen. Suudi Arabistan'a gitsinler dedi. Baskı altında söylediği bir laf. Çünkü daha önce söylemişti. Tesbih çekenle tetik çeken bir oğul canım demişti. Evet.
4: biz gündemi takip ediyoruz. Haklısın. Ben Allah rahmet eylesin, onun da hizmetleri olmuştu memleketimize. Efendime söyleyeyim. Onu söyledin ama ben onları kıyaslamak istemiyorum. Biz hata yaptık diye onlar da hata mı yapması lazım?
0: Evet.
4: Yani bakayım, onu telefonda seyredeyim. Sevecikler ufacık kızcıklar başlarını bağlamış, okula sevirler. Yani bizde de o kadar yapılmadı yani. Evet. Yapıldı ama o kadar da değildi ya, bu nedir?
0: Tabii.
4: Bir ikinci konumuz da Atalla abi, şunu diyeceğim. Yani size bağlanıp da bazı kanalın dizileğini metheden bir izleyiciniz, dinleyiciniz var diyelim.
0: Evet.
4: Yani biz şimdi sevmediğimiz bir kanalın reklamını Tegel FM'de niye şey yap, yok yeraltı dünyasını seyretsinler. Ben niye seyredeyim canım yeraltı dünyanı? O kanalı zaten anladım, ülkenin altını oyan bir yayınlar yaptığını biliyoruz.
0: Evet.
4: Yani onun bize manipüle ediyor bence yani o söyleyen kişi, ismini anlamak istemiyorum. Manipüle ediyor.
0: Çok güzel.
4: Ya gülersiniz.
0: Ne izleyip ne izleyeceğimi sana mı söyleyeceğim diyorsunuz? Evet.
4: Yani aynen öyle değil mi yani? Yok, ben onu söyledim de ondan hisse alın demek istiyorum. Ben o kanalın ne olduğunu bilmiyorum, Amerika yalnız olduğunu.
0: Evet. Peki.
4: Bu gibi şeyler tabii olur. Ülkemizde olur. Güzel şeyler de oluyor.
0: Evet efendim, tabii ki. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim size, Trabzon'umuza. Evet, Amerika tabii büyük müttefikimiz efendim. NATO'da beraberiz tabii. Efendim buyurun.
5: Alo.
0: Buyurun efendim.
5: İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. İstanbul'dan Bakır Sarı Murat, Aslan Vanlı'yım. Nasılsınız abi? İyi
0: sağ olun Bakır Bey. Siz nasılsınız efendim?
5: Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.
0: Bir mukabele efendim. İmam Bakır diye bir isim tabii. O isim sizin evet, üzerinizde
5: yani
0: efendim.
5: Yani İmam Bakır'dan dolayı.
0: Evet. Allah şefaatlerine nail etsin efendim. Öyle
5: abi,
0: diyelim.
5: Abi. Ondan dolayı babam bu ismi bize uygun
0: ya,
5: görmüş.
0: Gördün mü? İmam Bakır.
5: Muhammed Bakır. Sen şimdi İstanbul'a Memek'e geçiyor da ama evet. Bana Bakır diyorlar.
0: Evet.
5: Şimdi benim sıkıntım şu, ben İstanbul'da öğretmenim. Yani yaklaşık 35-37 sene oldu öğretmenlik yapıyorum.
0: Evet.
5: Ya, şu andaki Milli Eğitim Bakanlığımızdan razıyız. Allah ondan razı olsun. Sıkıntımız şu ya, bir tane Cimel diye ata abi. Cimel diye bir şey var.
0: Evet.
5: Şikayet yeri var. Yani bir öğretmenler olarak yani böyle kendi şeyimizi, programımızı çocuklar üzerinde maalesef uyguramıyoruz. Yani çocuğa desen ki senin burnun niye böyle olmuş? Hemen Cimer'e şikayet ediyorlar. İşte öğretmen hakaret etti, şunu yaptı diye. Bu Cimer'e bir çözüm bulunamaz mı? Sizin programınız, ben inanıyorum çok fazla izleniliyor. Çok iyi bir program. İnşallah şu Cimer'e de bizi bir kurtarsalar, öğretmenleri de. Öğretmen de Milli Eğitim programını güzel bir şekilde uygularsa olmaz mı? Yani bu Cimer'in
0: Veliler baskılıyorlar, veliler yazıyorlar değil mi efendim?
5: Evet evet efendim, mesela diyelim ki bugün çocuğa bir öğretmenimiz bağırdı diyelim. Akşamleyin Kılayber'in başına geçiyor adam güzel bir şekilde, hatta son zamanlarda şuna şahit oldum. Artık kendisi de yazmıyor da bu yapay zekaya müracaat ediyor. Şu içine şunu barındıracak olan bir dilekçe hazırlamalı diyor. Bir basıyor ki adam böyle bir sayfa yazı yazmış, işte şey göndermiş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne. Ondan sonra o da bize geliyor. Bundan böyle de öğretmen herhangi bir şey yapamıyor. Yani öğrencilerin üzerinde bak söylüyorum. Öğrenciler biz bir şey diyemiyoruz ya. Ya oğlum susun demek bir şey oluyor, şikayet konusu oluyor. Yani bunu bu cimleri ne deniyor, bu bir kılıç gibi kullanıyor. Bunu bizden biraz böyle hafifletseler, biz de kendi işimizi yapsak. Yani mali modelinde
0: Demoklesin kılıcı gibi değil mi? Onlar KMKM'a ya da ilçe eğitim müdürlüklerine gönderiyorlar, sonra size intikal ediyor. Evet.
5: Sonra bize intikal ediyor. Sonra bize öğretmen de yani bunu yani sonuçta herhangi bir şey çıkmasa bile yani öğretmen çok demoralize oluyor. Görevini yapmak istemiyor. Ya bu kadar da olmaz. Bir sınıfta 30 tane veri varsa bir bakıyorsun ki ya sürekli cimer. Arkadaş bırak adam görevini yapsın ya. Şimdi kavga ediyor. Çocuğa diyorsun ki arkadaş etme oğlum diyorsun. Bak yavrum bak sen, bir de ilkokuldayım ben, ilk öğretimdeyim. Diyorsun ki oğlum yapma babacığım. Bak sen iyi bir çocuk, tatlı bir çocuksun. Kavga ederek arkadaşınla oynama. Yani böyle güzel oyunlar oyna. Sen diyor çocuğumla bağırdın, çocuğumun psikolojisi bozuldu. Yani en çok konuşulan nokta abi bizim milletimiz yarısı öğretmendir, yarısı da doktordur. Muhakkak bu konuda söyleyecek lafları var. Arkadaş bırakın işimizi yapalım. Allah'ını seversen işimize müdahale etmeyin ya. Sürekli cimeli de bu Milli Eğitim Bakanımıza söyleyeceğim. Aynı zamanda sendika başkanıyım. Milli Eğitim Bakanımıza şu cimeli biraz hafifletsin yani. Ne olacak yani?
0: Cimer çok etkili, çok güzel çalışıyor. Anladım ama biz de engelleniyoruz. Bak ben sana bir hatıramı anlatayım. Rahmetli babamla sofradayız. Diğer kardeşlerim de var. 2-3 kişiyiz, yemek yiyoruz. Nasıl geçti, ne oldu? Dedim ki efendim bugün öğretmen bir çocuğun kulağını çok çekti. Yani böyle acıttı, kanırttı dedim neredeyse falan. Babam elinin tersine bana bir tokat attı. O sen olmuyorsun lan dedi. Bendim efendim dedi. Sakın dedi öğretmenini şikayet etme.
5: Ata abi. Evet. Biz böyle yapalım diye mi? Vallahi çocuğa fiske vuramıyoruz.
0: Tabii canım.
5: Vurmuyorum zaten. Vurmuyorum ama arkadaş çocuğun faydası için de biraz sesimizi yükselttiğimiz zaman, hafif kaşımızı çattığımız zaman da gidip de böyle velinin arasına girmeyelim ya.
0: Anladım efendim.
5: Şimdi ben bu gerçekten çok sıkıntılı. Cimer konusunda ben şimdi bazen şu espri olarak söylüyorum. Cimer'e şikayet etmek gerekiyor.
0: Evet, sizden şikayetçiyim. Çok hızlı çalışıyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ederim Muhammed Bakır.
5: Evet,
0: sağ ol hemşerim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
5: Sizin de hısımızı Ata abi.
0: Tabii efendim. Hısımlık geniş vallahi. Elhamdülillah. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Evet sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysem affolunla. Ben Ataoğlu Arvas. İyi akşamlar diliyorum efendim.
6: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 13 Ekim Salı. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın "Terörsüz Türkiye Süreci İlerliyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Elim trafik kazalarından tutunuz da fon rezaletine kadar moral bozucu pek çok şeye rağmen ülkemiz için huzur dolu yarınları müşahede etmek sevindirici. Türkiye 50 yıllık büyük bir beladan kurtuluyor. Terörsüz Türkiye sürecinin telaffuz edilmesinin üzerinden yaklaşık 2 sene 2 ay geçti. 30 Ağustos 2024 günü Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada şu cümleyi kurdu. Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Erdoğan, 26 Eylül 2024 tarihinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta iç cepheyi tahkim etme hedefini hatırlattı ve bunu kızıl elma olarak niteledi. Devamında 5 gün sonra yani 1 Ekim 2024 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında iç cephenin güçlendirilmesi çağrısını tekrarladı. Aynı gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet Meclisi'nde DEM Parti sıralarına giderek parti yöneticileriyle tokalaştı. Bu gelişmeler sürecin başlangıcı olarak tarihe geçmiş oldu. 22 Ekim 2024'te de Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle Abdullah Öcalan gelsin, DEM Parti grubunda konuşsun ve terörün bittiğini ilan etsin çağrısında bulundu. Daha önce yaşanan acı tecrübelerin gölgesinde insanlar bu çağrıyı biraz tereddüt ve endişeyle karşıladı. Zira daha önce 4-5 defa gerek yalnızca PKK örgütünün ilan ettiği sözde ateşkes ve silah bırakma ve akabinde de başlayan Oslo görüşmelerinin sızdırılarak akamete uğratılması, nihayet 2013'te büyük ümitlerle başlatılan çözüm sürecinin sonuçsuz kalması ister istemez zihinleri bulandırıyordu. Bunun devamı gelecek mi yoksa önceki teşebbüsler gibi bunda da hayal kırıklığı yaşanacak mı yolunda endişeler isar ediliyordu. Kimileri de çözümün bizatihi aleyhtarı olduğu için olumsuz bir dille ortamı zehirlemeye çalışıyordu. Ama onların beklediği gibi olmadı. Bu defa işler daha iyi planlanmıştı ve adımlar da ona göre dikkatli atılıyordu. Terör örgütüne herhangi bir taviz verilmeden kayıtsız şartsız biçimde silah bırakılması, PKK-KCK'nın kendini feshetmesi üzerinden başlayan görüşmeler şu ana kadar beklendiği gibi tahakkuk etti. Öcalan 27 Şubat 2025'te PKK'ya çağrıda bulunarak silah bırakılmasını ve terörsüz dönem sürecinin şartlarına göre hareket edilmesini istedi. İki gün sonra 1 Mart'ta PKK yapılan çağrıya uyacağını açıkladı. 11 Temmuz 2025 günü Irak'ın Süleymaniye şehrinin Dukan ilçesinde 30 kişilik bir militan grubu KCK elebaşı Besehozat Kodatlı Hülya Oran'ın öncülüğünde Yasana mağarasının girişinde sembolik olarak silahlarını yaktı. Bu hareket teröristli Türkiye sürecinin dikkat çekici bir gelişmesiydi. Ama daha alınacak çok mesafe vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yaptığı çalışmalar ve hazırladığı kapsamlı rapor önemli bir kilometre taşı oldu. Geçen zaman içinde sürecin yavaş ilerlediğine dair bazı görüşler periyodik denilebilecek şekilde tekrar etse de sahadaki gelişmeler durumun böyle olmadığını ortaya koydu. Burada devletin her yönüyle meselenin çözümü için ortaya koyduğu strateji ve uygulamalar etkili oldu diyebiliriz. Hali hazırda dağda bulunan militanların gelecekte neyle karşılaşacağı ve toplumla yeniden kaynaşma ve uyum sağlama noktasında nasıl bir ortam hazırlanacağına dair kanunun öncelikle çıkarılması görüşü ağır bastı. Nitekim 10 Ağustos 2026 tarihinde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun 467 gibi çok yüksek bir oyla kabul edildi ve 18 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde en yüksek oyla kabul edilmiş olan bu düzenleme sürecin yol haritası mahiyetindeydi. Silah bırakıp devlete teslim olan militanlar geçmişteki sicili muvacihesinde muameleye tabi tutulacak. Suç işlememiş olanlar doğrudan sivil hayata katılabilecek. Suç işlemiş olanlar da suç niteliğine göre 5 ve 10 senelik infaz ertelemesine tabi tutulacak. Bu zaman zarfında herhangi bir suç işlemezse infaz tamamlanmış olacak. Şayet suç işlenirse infaz düzenlemesi iptal edilecek. Dün itibariyle medyada yer alan haberlere göre PKK terör örgütü Kuzey Irak'taki bazı barınma alanlarını boşaltmış bulunuyor. Esasen bu tahliye 10 gün önce gerçekleşmiş. Barınma alanları Kuzey Irak'ta Metina'nın Baze bölgesindeki Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları. Bu bilgiler devletin ilgili güvenlik kaynaklarından. Tabii şurasını hemen hatırlayalım. Kuzey Irak coğrafyasında çok sayıda barınma alanı var. Bunların bir kısmı daha önce Pençe Kilit operasyonlarıyla devre dışı bırakılmıştı. Ancak bu bölgedeki Kandil, Hakurk, Zap, Metina, Avaşin Basyan, Haftanin, Gare ve Lolan gibi çok bilinen barınma alanlarıyla bu yerlerle irtibatlı yüzlerce mağara ve barınağın tamamen tahliyesi konusunda devletin teyit raporları gerçekleştikten sonra yukarıda bahsi geçen kanunun uygulanmasına geçilecek. Gelen bu son bilgi ışığında şunu söylemek mümkün. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci ilerlemeye devam ediyor. Suriye'de gerçekleşen entegrasyon, SDG-PYD'nin Suriye devlet mekanizmalarıyla entegre olması çok önemli. Doğrusu entegrasyon önceki gerilim ortamında bunun pek kolay olmayacağı düşünülüyordu ama tahminler tutmadı. Süreç hayli kolay geçti denilebilir. Şimdi benzer bir entegrasyonun Irak'ta olması bekleniyor. Irak'ta da PKK unsurlarının silahlarını Irak devletine teslim etmesi ve devletin resmi organlarından başka hiçbir silahlı unsurun kalmaması bölgenin geleceği ve huzuru bakımından çok çok önemli. Bu çerçevede Türkiye, Suriye, Irak ve hatta İran'ın da katılacağı ortak bir zeminde terörle mücadelenin tamamlanması Orta Doğu için yepyeni bir devir olacak. Bölge ülkeleri bu meselenin altından başarıyla kalkabilmeli. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın Terörsüz Türkiye Süreci İlerliyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın İki Çuval İnciri Berbat Eden Adam Ümit Özlale başlıklı makalesini sunuyorum. Fon olayında gidişat şöyleydi. Muhalefetin elinde acayip bilgiler olduğuna inanılıyordu. Acaba bugün hangi bombayı patlatacaklar diye bekleniyordu. Muhalefetin süper bir strateji izlediği düşünülüyordu. Yani gidişat tam da muhalefetin arzu ettiği türdeydi. Ancak bu gidişatı Yeni Parti'den Ümit Özlale paramparça etti. Ömer Bolat ve Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik iddiası resmen yalan çıkınca muhalefet açısından bir nevi yalancı çoban sendromu baş gösterdi. Ümit Özlale'nin dolayısıyla muhalefetin inandırıcılığı fena halde hırpalandı, muazzam biçimde örselendi, müthiş derecede yıprandı. Bu arada AK Parti'de fon sürecinde ilk kez karşı tarafı sıkıştırma, ortaya atılan tüm iddiaları şaibeli hale getirme imkanı buldu. AK Partililer Ümit Özlale'ye çok kızıyorlar ama kızmasınlar bence. Ümit Özlale'nin AK Parti'ye yaptığı şu kıyak gerçekten eşsiz bir kıyaktır. Bugün fonla ilgili sansasyonel bir liste açıklayacaktı muhalefet cephesi. Ümit Özlale açıklayacaktı, açıklamadı. Muhtemelen partisi tarafından sen bir çuval inciri berbat ediyorsun denilerek açıklama yapması engellendi. Parti sözcüsü Zeynel Emre açıklayabilir denildi. O da dün yaptığı uzun basın toplantısında sansasyonel şeyler söylemekten kaçındı, liste falan açıklamadı. Yani Ümit Özlale partisinin hızını kesti, partisinde trolleniyor olabiliriz endişesine yol açtı, partisinin cesaretini kırdı, partisini bocalattı. Sonuçta Ümit Özlale'nin neden olduğu şey şu oldu, AK Parti'ye sonsuz kıyak, kendi partisine sonsuz mahcubiyet. Esenyurt ve Yahşi Han'a her açıdan bakalım. Esenyurt Belediyesi kayyum yönetiminde. Yahşi Han Belediyesi AK Parti yönetiminde. İkisinde de yolsuzluk iddiası var. İkisinde de malı götürme, ikisinde de korkunç bir ranta çökme var. Ne yapıldı bu iki ilçede? Bunlar CHP'li değil, bunlara operasyon yapmayalım mı denildi? Bunlar AK Partili, bunları pamuklara saralım mı denildi? Bunlar iktidar tarafında, aman dokunmayalım mı denildi? Hayır hayır, ikisine de operasyonlar yapıldı. İkisinde de gözaltılar var. İkisinde de kelepçeler çıktı. İkisinde de hesap sorma süreci başladı. İkisinde de klasik belediye operasyonu başlatıldı çatır çatır. İkisini de savunan tek bir AK Partili bile yok. Esenyurt ve Yahşi Han. AK Parti açısından iyi verilmiş iki sınavdan ibarettir. Bu iki ilçeden iktidara yüklenmeye kalkanların sonu zararla oturmak olur. Kulübe hoş geldin Cemil Tugay. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin indirgendiği yer şurası. İçkili mekanlar kapanacak mı, kapanmayacak mı? Çeyrek asırdır bu muhabbet bitmedi, bitmeyecek. Cemil Tugay da AK Partili kimliğini edindikten hemen sonra bu muhabbetin muhatabı olmuş. Peki ne diyor Cemil Tugay? Yok, kapanmayacak. Bu çok mantıksız. İnsanları korkutmayı amaçlayan kutuplaşma siyasetinin ürünü bunlar. İzmirliler bu gerekçe, bu gerçekle yüzleşsinler falan diyerek İzmir ahalisini ikna etmeye çalışıyor. Kulübe hoş geldin Cemil Tugay. İçkili mekanları kapatmayacağız, kimsenin hayat tarzına karışmayacağız falan deme sırası artık sende. Kan, kin, kılıç ve teğmenler. Yemin krizinin olay teğmenleri yeniden gündemde. Olay TV'ye çıkmışlar. İstek üzerine yemini tekrar okuyan biri yine kılıçlarının daima keskin olacağından söz ediyor. Öbürü şiirsel bir metin üzerinden kan diyor, kin diyor, ölüm diyor. Yine tehdit, yine kılıç sallama, yine silah gösterme, yine otomatiğe bağlanmış cümleler, yine keskin inançlı yaklaşımlar, yine ferasetten uzak yüksekten atmalar falan. Bu teğmenlerimiz ordudan ihraç edilmelerine üzülen kim varsa maalesef hepsini pişman etmeye and içmiş gibiler. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "İki çuval inciri berbat eden adam Ümit Özlale" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun "Erdoğan'dan yük almayı bilmek" başlıklı makalesini sunuyorum. "Başın düşerse dara, Recep Tayyip Erdoğan'ı ara" misali. AK Parti ne zaman büyük sınamalarla karşı karşıya gelse gözler hemen ve sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çevrilir. O bir çaresini bulur veya reisin bir bildiği vardır denilir. Son çeyrek asırda olduğu gibi. Deneyimli siyasetçi ve büyük devlet adamı olarak Erdoğan bir şekilde her badirenin üstesinden gelir. Derken yaşananlardan belli ve süreli dersler çıkarılarak yola devam edilir. Ne zamana kadar? Ta ki yeni bir şokla karşılaşıncaya kadar. Nitekim şu anda hal yoluna konulmakta olan fon hadisesinde gözlendiği gibi. AK Parti kadroları ilk günlerde paralize olduğu bu tablo karşısında nasıl tavır geliştireceğini düşünürken Erdoğan duruma süratle vaziyet etti, birbiri ardına idari ve siyasi hamleleri yaparken hukuki sürecin doğal akışında ilerlemesi için beklenen duruşu da sergiledi. Fon Koordinasyon Kurulu kurulması, fon tasfiyesi yasa teklifinin hazırlanması, ara ödemeler gerçekleştirilmesi, Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçirilmesi, yönetsel ve bürokratik manada atılması gereken adımlardı. Böylece gerek yatırımcıda gerekse piyasalarda gözlenebilecek spekülatif ataklar bir dalga kıran etkisiyle kesildi. Siyasi açıdan bakıldığında ise Erdoğan hem kamuoyunun hem de parti tabanının nabzını tutarak ilerledi. "Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz" dedi. "İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Türk sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak" mesajı verdi. Sonra CHP'li belediyelerde bitmek bilmeyen, itiraflarla, etkin pişmanlıklarla, somut belgelerle tescil edilen yolsuzluk ve rüşvet skandalının gölgede bırakılmaması adına keskin açıklamalarla gündemin inisiyatifini elde tutmayı başardı. Fon probleminin adli soruşturma yönü de gözaltı ve tutuklamaların yanı sıra isim bazında ve haksız kazançların iadesi ekseninde seyrini sürdürdü. Tabii muhalefet de kripto unsurlar başta olmak üzere farklı kanallardan edindiği teyide muhtaç bir takım iddiaları ileri sürerek gündemi belirleme gücünü lehine çevirmeyi denedi. Bir doğru, dört yanlıştan ibaret olan bu siyasi strateji an itibariyle tersine dönmeye başladı. Muhalefet açısından güvensizliğe yol açtı. Önümüz bütçe dönemi. 2027 yılı bütçesi 17 Ekim'de anayasa gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Ekim ayının 3. haftasından Aralık ayının 3. haftasına kadar geçecek 2 ay boyunca muhalefetin fon konusunu komisyonda ve genel kurulda malzemeye dönüştüreceğine kuşku yok. Yeni gerçeklik tezini referans alan ve provokatif stiliyle bilinen kimi milletvekilleri her türden iddiayı ortaya atıp kenara çekilecek ve taraflar bulması bekleyecek. Neyin ne olduğunun anlaşılmasına fırsat bulunmadan muhalif söylemler, muhtelif söylemler kendi gerçekliğini üretecek. Bunları satın almaya hazır müzmin muhalif kesimlerse itibar suikastı içerikli iddiaları hızla yayacak. At izi it izine karışacak. Partinin önde gelen isimleri bizzat hedef alınırken kurumsal sahiplenme derecesi de teste tabi tutulacak. İcraat yerine ister istemez meşru müdafaya vakit ayrılması gerekecek. Hatta AK Parti'nin temsil ettiği değerler bütününe de siyaseten taarruz edilerek surda gedik açma faaliyetleri yürütülecek. Bütün bu saydıklarımın birer öngörü olmasının ötesinde, yakın siyasi tarihimizde örneklerine tanık olduğumuz muhalefet-iktidar hesaplaşmasının yeni versiyonu olarak karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel. Bu da demek oluyor ki muhtelif muhalif merkezlerin siyasi pandemi gibi AK Parti'ye bulaşmasını ve millet nezdindeki bağışıklığını esir almasını amaçladığı kampanyanın en azından bu 2 aylık süredeki yönetimi kritik önem kazanacak. İşin siyasi erbapları en geniş pencereden olaya yaklaşıyor, halkın zihnini bulandıracak teşebbüsleri gidermeye, ikna edici olmaya çalışıyorlar. Benim bu aşamada altını çizmek istediğim husus çok açık. Süreç yönetimine eyvallah, yetmez ama evet, olması gereken makul şekilde, uygun takvimde sessizce kenara çekilmesini de bilmek. Cumhurbaşkanına yük olduğunu gören, bilen kim varsa artık yük almayı da bilmeli. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun Erdoğan'dan yük almayı bilmek başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hasan Hüseyin Öz'ün Medeniyetler Çatışması Dolaşımda başlıklı makalesini sunuyorum. Sırası mı? Nereden çıktı bu medeniyetler çatışması diyebilirsiniz. Batı'da gündem hiç değişmedi ki. Yalnızca eski hesap yeni başlıklarla önümüze konuyor. Baksanıza ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina'da söylediklerini. Ulusal çıkarlar uluslararası kurumlar karşısında yok olmadı. Dedi ve korkuyu üfledi. Diğer devletler silahlanmaya, nüfuz aramaya, toprak, teknoloji, kaynak, pazar, enerji ve güç için rekabet etmeye devam etti. Rubio bu sözlerin ardından Avrupa'yı yeniden silahlanmaya ve ortak bir medeniyet mücadelesi uğruna fedakarlığa çağırdı. Antik Yunan'dan kahramanlık hikayeleri çıkarıp bugünkü seferberliğe tarihi bir zemin kurdu. Biz içeride fon krizine kilitlenmişken Rubio Atina'da sanayisi gerilemiş, enerji maliyetleri üretimi vurmuş, sosyal harcamaları budanmış ve yaşam standardı düşmüş Avrupa'ya yeniden silahlanma ve fedakarlık çağrısı yapıyordu. Bu çağrının ekonomik karşılığı askeri Keynesyenizm. Kamu kaynaklarını silahlanmaya arttırarak üretimi savunma sanayi üzerinden canlandırmak. Rubio Avrupa'nın zayıflamasını, tarihinden utanmasına, milliyetçiliği terk etmesini ve ordularını ihmal etmesine bağlıyor. sanayinin neden kıta dışına taşındığı, Avrupa'nın neden pahalı enerjiye ve Amerikan silahlarına bağımlı hale geldiği bu anlatıda yok. Onun yerine tanıdık sahne kuruldu. Batı tehdit altında, düşmanlar güçleniyor, Avrupa uyanmalı, halk bedel ödemeli. Avrupa'dan istenen yalnızca daha fazla silahlanması değil, ABD'nin kurduğu askeri düzenin masrafını da üstlenmesi. Washington, müttefiklerinden güvenlik şemsiyesinin maliyetini karşılamalarını isterken, Avrupa'ya yeniden silahlanma çağrısı yapıyor. Avrupa bütçesinden çıkan para, savunma sanayine, enerji faturası Amerikan tedarikçilerine akıyor, bütün bunlar Batı'nın dirilişi diye sunuluyor. Avrupa sanayisini ve ucuz enerji kaynaklarını kaybederken ABD savunma üretimini büyütüyor, Avrupa silah ve enerji alırken Amerikan şirketleri yeni pazar kazanıyor. Rubio'nun Avrupa'ya verdiği milliyetçilik dersi şu: egemenliğinizi ayağa kaldırın, silahınızı bizden alın, stratejinizi de bizimle belirleyin. Avrupa'daki milliyetçi partiler bu çelişkinin içinde büyüdü. Halkın geçim sıkıntısı ve sanayisizleşme karşısındaki öfkesi göçmenlere ve dış düşmanlara yöneltildi. Brüksel'e ve eski düzene karşı çıktıklarını söyleyenler, iktidara geldiklerinde silahlanma programlarına ve ABD ile yakınlaşmaya katıldı. İtalya'daki Giorgia Meloni örneği bu dönüşümü gösteriyor. Avrupa Birliği ve NATO karşıtı söylemle yükselen Meloni, iktidarında Avrupa'nın mali kısıtlamalarını ve Atlantik çizgisini terk etmedi. Göçmen karşıtı söylemini sürdürürken göçün sermayeye sağladığı iş gücü imkanına da dokunmadı. Milliyetçilik ekonomik düzeni değiştirmedi, halkın öfkesini hedef gösterdi. Almanya'da AfD Brüksel karşıtı tutumunu yumuşatsa da Rusya ile barışı ve enerji anlaşmalarını savunmayı sürdürüyor. Bu çıkış sanayisizleşme ve pahalı enerji tartışmasının Alman siyasetindeki karşılığını gösteriyor. Fransa'da ekonomik kesintilere ve düşen yaşam standardına karşı yükselen protestolar, hükümet çevrelerince aşırı sorun kışkırtması ve kamu düzeni meselesi olarak sunuldu. Halkın itirazı bütçe tercihlerine yönelmişken tartışma güvenlik başlığına çekildi. Böylece kemer sıkma politikasına duyulan öfke politikanın kendisinden uzaklaştırıldı. Medeniyetler çatışması söylemi bu hesabı örtüyor. Avrupa'nın kaybettiği sanayiyi, ödediği enerji faturasını ve büyüyen askeri harcamalarını konuşmak yerine Avrupa'dan fedakarlık isteniyor. Üstelik kıtada askeri personel alımı düşük. Rusya'ya karşı savaşa ve yeni Amerikan müdahalelerine halk desteği zayıf. Star gazetesinde Hasan Hüseyin Öz'ün "Medeniyetler Çatışması Dolaşımda" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
0: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Murat Özer'in "Yemen'deki Siyonist Kim?" başlıklı makalesini sunuyorum. Bangladeşli Mevlana Nasrullah yerde cansız yatıyor. 35 yaşında bir Kur'an öğretmeniydi o. Tüm arzusu Kabe'yi görmek, umre ibadetini yerine getirmekti. Ondan geriye sadece kanla yıkanmış bir ihram kaldı. Suriyeli Buseyne'nin parçalanmış bedeni salonun diğer ucuna savrulmuş. 4 çocuk annesiydi Buseyne. Esad'ın zulmünden kaçıp sığındığı Mekke yolunda buldu ölüm onu. Üstelik Esad'ın bir başka yoldaşının bombasıyla. Husilerin Riyad Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısında aralarında bir Filistinli ve bir Mısırlı'nın da olduğu 13 Müslüman feci şekilde can verdi. 300'den fazla yaralı var, giydikleri ihram kefenleri oldu. İran'ın askeri ve siyasi desteğini arkasına alıp Yemen'de darbe yaparak başkenti ele geçiren Husilere göre savaştıkları kimseler Siyonistler. Birisi size Mısır'da zindanda vefat eden Muhammed Mursi'nin Siyonist olduğunu söylese ona ne dersiniz? Ya da İsmail Haniye'nin İsrail için çalıştığını iddia etse birisi. Hani Tahran'da İran devrim muhafızlarının kendisine gösterdiği odasında vurularak şehit olan Haniye'nin. Ya da Halit Meşal'in, Yahya Sinvar'ın, tekerlekli sandalyesinde sabah namazına giderken füzeyle vurulan Ahmet Yasin'in İsrail adına çalıştığını söylese birisi ne yapardınız? Öfkenizin kabardığını duyar gibiyim. İşte Husilerin savaştıkları herkesi Siyonist olmakla itham etmesi böyle bir şeydir. İran'ın aparatı bu örgüt kime karşı darbe yaptı biliyor musunuz? Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Yemen'deki kolu olan Islah Partisi'ne. Silahla devirdikleri Islah Partisi devrimden sonra kurulan meşru hükümetin en önemli bileşeniydi. Zaten şimdi de onlara karşı savaşıyorlar. Yani güya Müslüman kardeşlerin Filistin'deki temsilcisi Hamas'ı korumak için Müslüman kardeşlerin Yemen'deki koluyla savaşıyorlar. Dünyada bundan büyük yalan var mıdır? Gerçek şu ki Yemen'in tarihinde ne iktidarda bulunanlar ne de muhalefette olanlar asla İsrail'e düşmanlık çizgisinden ayrılmadılar. Halk ayaklanmasıyla devrilen Abdullah Salih dahi İsrail'le normalleşmeyi kabul etmedi. Yemen 1991'deki Körfez Savaşı'nda Irak'a askeri müdahaleye karşı çıkarak Körfez ülkelerinin tepkisini çekmişti. Yani Yemen bırakın İsrail'i ABD'yi bile karşısına almaktan çekinmemişti. Bu kararının bedelini ise ağır ödedi. Körfez ülkelerinde çalışan on binlerce Yemenli sınır dışı edildi. Yemen'deki iç savaşın temelinde İsrail karşıtlığı ya da yandaşlığı değil, iktidar mücadelesi ve Yemen'in tarihinden devraldığı siyasi çatışmalar var. Husi darbesiyle yakılan ve bir uzlaşma koalisyonu olan Yemen hükümetinin Islah Partisi'nden Abdullah Salih'in partisi, Genel Halk Kongresi'ne kadar tüm bileşenleri daima İsrail karşıtı bir çizgide oldular. İsrail'in gıdası, çevresindeki Müslüman ülkelerin yaşadığı iç çatışma, kaos ve darbelerdir. Kim İslam dünyasında çatışmaları körüklüyorsa, Siyonizme o hizmet ediyordur. Yemen'de Siyonist yok. Fakat İran'ın tıpkı Suriye'de yüz binlerce insanın kanı pahasına katil Esad rejimini himaye ederken söylediği gibi Siyonizmle mücadele masalına ihtiyacı var. İran'ın Filistin'i koruma kılıfıyla pazarladığı direniş ekseni Irak'ta, Suriye'de ve Lübnan'da başta Filistinliler olmak üzere yüz binlerce Müslümanın canını alırken hep aynı yalanı tekrarladı. Bu çirkin yalanın son kurbanları üzerlerindeki ihramlarıyla Kabe yolcuları oldu. Akşam gazetesinde Murat Özer'in Yemen'deki Siyonist kim? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Suudi Arabistan'ın Bağımsızlık Savaşı başlıklı makalesini sunuyorum. Bu cümleyi kurmak bağımsız ve büyük bir devlet için anlaşılması güç gelebilir. Fakat bugün Suudi Arabistan'ın içine düştüğü güvenlik krizi çok önemli değerlendirmelere ihtiyaç duyuyor. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Orta Doğu'nun tamamı İngilizler tarafından işgal edilmişti. 1932 yılında kurulan Suudi Arabistan Krallığı'nın uzun süre bölgede sistem kuran İngiltere ve Amerika ile ilişkileri etle tırnak gibi iç içe geçmiş bir şekilde bugüne kadar geldi.

Savaşı boyunca Suudi Arabistan'ın Irak için Amerika ve batılı ülkelere ödediği miktar bugünkü değerle 600 milyar dolar. İki devletin savaşı ve Suudi Arabistan'la Körfez ülkelerinin 900 milyar dolarlık serveti İran ve Irak ekonomilerinin çökmesi sorununu çözmeye yetmedi. Aynı zamanda Saddam'ın elinde olağanüstü derecede büyük bir silah deposu kaldı. O dönemde Irak için kullanılan kavram koca bir ülke silah deposuna döndü şeklindeydi. Irak'ın elindeki silahlar İsrail için tehdit görülmeye başlandı. Irak o dönemde nükleer çalışmalara da başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir oyun kurgulayarak Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesini sağladı. Aynı zamanda Saddam'ın Suudi Arabistan'ı işgal edeceğine dair korku saldı. Bilgisayar simülasyonlarının yok denecek kadar az olduğu dönemde Kral Fahd'ın yardımcısı olan Kral Abdullah bu gelişmeler sayesinde savaşa ikna edilmişti. Birinci Körfez Savaşı başlayıp bittiğinde Irak ve Kuveyt'in 50 yıllık petrol gelirlerine ipotek kondu. İkinci Körfez Savaşı bittiğinde Irak'ın devlet kapasitesi çökertildi. Irak hala kendine gelemedi. Ancak bugünlerde yavaş yavaş toparlanıyor. İsrail-Amerika-İran Savaşı başladığında başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri yeni bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı. İran, geliştirmiş olduğu füze teknolojileriyle Körfez'deki Amerikan üslerinin tamamını kullanılamaz hale getirdi. İsrail bu dönemde Katar'ın saray yerleşimine saldırdı. Körfez'in geleceği açısından bu durum oldukça derin bir krize dönüştü. Mekke Savunma Anlaşması tam da bu dönemde gündeme geldi. İsrail bölgedeki bütün ülkeler için bir tehdit olduğunu ortaya koydu ve bu tehdidi açıkça dile getiriyor, saklama gereği duymuyor. Mekke Anlaşması'nın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sorumlu bir şekilde de olsa elinde tutan İran, ambargonun derinleşmesi karşısında Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı Husiler eliyle kontrol edilebilir hale getirdi. Husiler durduk yere arka arkaya Suudi Arabistan'a saldırmaya başladı. Suudi Arabistan da Yemen'deki meşru hükümeti olan desteğini artırdı. Amerika, Suudi Arabistan'ı koruyamadığı gibi Suudi yönetiminin İsrail'e karşı tutumu nedeniyle güvenlik üzerinden Arabistan'ı dövmek istiyor. Suudi Arabistan bu şartlarda köklü bir bağımsızlık savaşıyla karşı karşıya. Mekke ittifakını oluşturan 3 kurumsal devlet bu bağımsızlığı güçlendirirse Orta Doğu'da güç dengeleri kökten değişmiş olur. Suudi Arabistan'ın nüfusu ve elindeki askeri teçhizat bunun için müsait bir zemin sunuyor. Devlet kapasitesinin geliştirilmesi, sofistike alanlardaki derinleşme, yeni bir güvenlik paradigması bu zor sınavdan gücünü artırarak çıkarabilir. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Suudi Arabistan'ın Bağımsızlık Savaşı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Suriye'ye bir de buradan bakın başlıklı makalesini sunuyorum. Toplumsal hafızamızda hem derin bir hüznü hem de ince bir yabancılaşmayı barındıran buruk bir kavram vardır. Almancı. Almanya yollarına düşen kuşaklar ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, sokaktaki Alman için hep birer yabancı olarak kaldılar. Memlekete adım attıkları her tatilde değişen hayat tarzları yüzünden bu kez öz insanları tarafından Almancı diye anıldılar. Ne oraya tam anlamıyla kabul edildiler ne de buraya sığabildiler. Göç sosyolojisinin kuşaklar arası kültürel arafta kalma ya da aidiyet travması dediği o sarsıcı ruh hali bugün yanı başımızda bir kez daha tekerrür ediyor. Nerede mi? Suriye'de. Hafta sonu her anı hafızama mıhlanan bir Suriye seyahatinden döndüm. Karşılaştığım tablo yalnızca varil bombalarıyla enkaza çevrilen ve küllerinden doğmaya çalışan yaralı şehirlerinden ibaret değil elbette. Asıl sarsıcı hakikatle Türkiye'de doğup büyüyen, bizim okullarımızda yetişen ve şimdi Suriye'ye dönen gençlerin ruh dünyasında patlak veren o kimlik depremiyle yüzleştim. İnsan salt biyolojik köklerin değil, doğduğu, ilk hayallerini kurduğu ve dilini soluduğu iklimin evladı.

Türkiye'de dünyaya gözlerini açan, milli eğitim müfredatıyla Türkçeyi ana dili belleyen, ilk dostlarını bu sokaklarda edinen çocuklar, kökenleri Suriyeli olsa da zihnen ve kalben birer Türkiye yerlisi oldular. Şimdilerde baba ocağına dönen bir gençler, öz memleketlerinde Türk gibi davranan, Arapçayı aksanlı konuşan yabancı muamelesi görüyor. Suriye onlar için anılarla tüten sıcak bir sıla değil artık. Elektriğin ve suyun günlerce kesildiği, internetin olmadığı, okulların işlemediği koca bir mahrumiyet havzası. Çaresizce ailelerine dönüp bizim düzenimiz, okulumuz, arkadaşlarımız Türkiye'deydi. Bizi neden buraya getirdiniz diye sitem ediyorlar. Tıpkı yaz tatili bittiğinde köyünden çıkıp Almanya'ya dönmek isteyen gurbetçi çocukları gibi. Yolculuğumuzun ilk durağı Halife Ömer bin Abdülaziz'in türbesiydi. İç savaş sırasında rejim tarafından yakılıp yıkılan o adalet timsali makam, Kalem Vakfı'nın öncülüğündeki hayırseverlerin gayretleriyle aslına uygun şekilde ayağa kaldırılmış, yanına inşa edilen muazzam külliye ve camiyle yeniden hayat bulmuş. Keza Halep'te yine vakfın elinde dirilen kadim bir konak, Türkiye'den gelen gençlere bir irfan yuvası olarak kapılarını açmış vaziyette. Yıllarca süren vahşetin ardından geçtiğimiz cuma günü ibadete açılan Halep Emevi Camii'nin yaralı duvarları arasında yankılanan ezanlarsa bu toprakların ruhunun asla teslim alınamayacağını haykırıyor. 170'i aşan Osmanlı eserinin bulunduğu Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna vardığımızda karşılaştığımız manzara ise bu vefa zincirinin bir başka halkasıydı. Vaktiyle dedesi vatani görev için Van'dan çıkıp Şam'a giden ve bir daha dönemeyen bir Osmanlı neferinin torunu olan Zekeriya Vanlı amca bekliyor türbenin kapısını. Babası Suriye'de jandarma olmuş, üçüncü kuşak Zekeriya amca ise aradan geçen koca bir asra rağmen Türkiye muhabbetini iliklerinde saklamayı başarmış. Türkçeyi unutmuş belki ama gönül lisanını asla yitirmemiş. Buraya en çok kimler geliyor diye sorduğumda hep Türkiye'den geliyorlar. Türkler sahip çıkıyor, maneviyata hizmeti hep Türkler yapıyor diye cevap verdi. Peki sokaklarında canlılığın kıpırdandığı, kapalı dükkanların birer birer açıldığı Suriye'de siyasi zemin ne söylüyor? Ahmet Eşara son derece kaygan bir dengede yol almaya çalışıyor. Ankara ile ilişkilerde samimi görülüyor, lakin madalyonun diğer yüzü derin bir açmaza işaret ediyor. Zira Esad devrildi ama yarım asırlık sivil bürokrasi yerinde. Eski reflekslerin esiri olan bu hantal yapı, rasyonel ilişkilere adaptasyon sorunu yaşıyor. Yermuk gibi bölgeleri tamamen yerle bir ederek, Orta Doğu'nun yerli Netanyahu'su unvanını hak eden Esed'in bıraktığı enkaz, yalnızca yıkık binalardan ibaret değil, asıl tahribat paslanmış mevzuatta ve zihniyette. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Suriye'ye bir de buradan bakın başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

El sanatlarımız içerisinde en fazla üretilen, halk arasında genellikle ihtiyacı karşılama amacıyla yapılan işlerin başında çorap örücülüğü gelir. 5 şiş kullanılarak örülen çorapların malzemesi yündür. Günümüzde genellikle köy halkı tarafından ihtiyacı karşılama amacıyla örülen çorapların yün oluşu, köy halkının daha ziyade hayvancılıkla uğraşmasından ve iklim şartlarındandır. Diğer el sanatlarında olduğu gibi genç kızların ve kadınların örmüş oldukları çorapların renkleri, motifleri ve desenleri adeta bir duygunun ifadesidir. Köylerimizde örülen çoraplarımız bir ihtiyacı karşılama unsuru olarak örülse bile duygu ve düşüncelerini sözle açıkça ifade edemeyen insanımızın özlemini, sevgisini, üzüntüsünü, beklentilerini anlatan bir araçtır adeta. Kullanılan renkler ayrı bir ifade kaynağıdır. Beyaz renk sevgiyi, temizliği, kırmızı aşkı, muhabbeti, siyah üzüntüyü ve ümitsizliği ifade eder.

Kullanılan motifler ise ayrı bir dildir. Yörede örülen çoraplar üzerinde görülen motiflerden koçbaşı erkeğin yiğit kişi olduğunu, çiçek motifleri sevinci, yıldız motifi sonsuzluğu, gülendan yani gül ağacı motifi sevgiyi ifade eder. Van ve yöresinde örülen çorapların ipliğinin hazırlanması oldukça önemlidir. Kullanılacak ipliğin inceliği çorabın değerini arttırır. Bu nedenle iplik hazırlama büyük bir özen ister. Bükme aleti olarak kullanılan teşiyle eğrilen yani bükülen iplik iki katlı ya da üç kat yani üçem olarak hazırlanır. Üçem iplik çorap örmede kullanılan en makbul ipliktir. Yine ince olması sebebiyle büyük bir ilgi görür. Çok ince yün ipliğiyle örülen bu çoraplar genç kızların çeyizlerinde önemli yer tutarlar. Özellikle de çorabın burun kısmına renkli ipliklerle motifler işlenmiş olanlar damatlar için genç kızlar tarafından büyük bir özenle örülür. Yine çeyiz sandıklarında damadın akrabaları için örülen çoraplar da yer alır. Van ve yöresinde örülen çoraplar düz renkli ve motiflerle süslü olmak üzere iki çeşittir. Kadınların ve genç kızların giydikleri genellikle tamamı renkli motiflerle süslü olan çoraplardır. Erkek çoraplarının ise burunları renkli motiflerle süslü, diğer tarafları ise düz renklidir. Yöre çorapları ayrıca boylarına göre de sınıflandırılır. Yine erkeklerin giydikleri çoraplar genellikle uzun boğazlı, konçları lastikli ya da lastiksiz düz olarak örülen çoraplardır. Lastiksiz olarak örülen sevgili dinleyicilerimiz çorapların konç kısmında biritleri olup, kenarında çorabın kendi ipliğinden hazırlanan bir kordonla bacağı saracak şekilde bağlanması sağlanır. Böylelikle çorabın kayması önlenmiş olur. Yine köylerde örülen lastiksiz çorapların boğaz kısımları geniş olup, şalvarın ya da pantolonun paçasının içerisine bırakılır.

Kadınların ve genç kızların giydikleri çoraplar genellikle kısa boğazlı olan çoraplardır. Konçları lastiklidir. Özel bir teknikle örülen lastik kısmı çoraba ayrı bir özellik katar. Tamamı renkli motiflerle süslü olan bu çorabın ayağın altına gelen kısmına da bazen farklı desenler yapılır. Çoraplar iki ayrı teknikle örülür. Çorap ya konçtan başlanır, burun kısmında bitirilir ya da burundan başlanarak konçta bitirilir. Ama her iki teknikte de çorapta dikiş yer almaz. Çorapların burunları sivri ya da yuvarlaktır. Sivri burun daha çok renkli ve desenli çoraplarda görülür. Yuvarlak burun ise düz renkli çoraplar için kullanılmaktadır. Çorap örmede kullanılan iplik, kerdis denilen bir işleme tabi tutulur. İplik eğrildikten sonra örgüsü muntazam olsun diye üzerindeki fazlalıklar çorap şişiyle toplanıp alınırlar. Çorabı ören kadın, örme esnasında örgü şişinin birini örgü ipliğine bir kez dolar. İpliğin bir ucunu ayak parmaklarına takar ve şişi sürtmek suretiyle ipi fazlalıklardan temizler.

İşte yapılan bu işe de kerdis denir. Çorap yıkandıktan sonra tahtadan özel olarak yapılmış kalıplarda kalıplanır. Böylece kalıplanan çorap adeta ütülenmiş olur. Köylerde çorap örme işi kadın ve kızlarımızın bir tür dinlenme biçimidir. Tarlasında, bahçesinde çalışan kadın ve kızlarımız dinlenme esnalarında örmekte oldukları çorabı hemen ellerine alırlar. Hatta bununla da kalmaz, sokakta yürüdüğü zaman bile büyük bir ustalıkla hem çorabını örer hem de yoluna devam eder.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı, adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum, sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşımda bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: TGRT FM Haber.
2: Kayıt özelliğini fark ettiği an operasyonu bitirmesi lazım, evet. Durdurması lazım. Ama bakıyorlar ki elimizde kullanacağımız araç yok. Dolayısıyla ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu tatbikatı yapmaya devam ederken bu araçları kullanmaya da devam ediyorlar. Düşünün.
3: Ha, mecbur siz... ediyorlar.
2: Evet. Yani güvenlik politikası alıyorsunuz.
3: Peki Norveç mesela hangi ülkeden araba alıyor? Yani hiçbir ülkenin bu durumda güvencesi yok.
2: Kesin. Ama bakın, ülkeler şimdi bu risklere karşı adımlar atmaya başladı kıymetli insan. Mesela Polonya, Almanya, Çekya, İngiltere, İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde belirli araçlara ve belirli bağlantılı araçların özelliklerine yönelik kısıtlamalar var. Amerika mesela FCC kesinlikle yabancı menşeili, özellikle Çin başta olmak üzere hiçbir aracın bu robot süpürge de dahil girişine izin verilmiyor. Aynı şekilde Çin'de de Amerikan menşeili hiçbir aracın girişine izin verilmiyor. Bir de ben buradan elektrikli araç sahibi olan ve aynı zamanda yabancı menşeili araç sahibi olan kıymetli izleyicilerimize birkaç öneri sunmak istiyorum. Lütfen gereksiz izinleri kapatın. Konu mikrofon, kamera, rehber erişimini lütfen önünüzdeki ekrandan kontrol edin. Konum paylaşımını lütfen sınırlandırın. Yazılımlarını mutlaka güncel tutun. Aynı şekilde burada kullandığınız car system'la eşleştirme sağladığınız için şifreleriniz özellikle 12 haneden az olmamak koşuluyla büyük harf, küçük harf, özel karakter olsun. Araç içindeki hassas bilgileri silin. Telefon rehberi, kayıtlı adresler, hesap bilgileri, bunlar mutlaka o önümüzdeki ekrandan mutlaka silinmeli. Aynı zamanda hangi aracın hangi verileri topladığını mutlaka bilmeliyiz. Hatta hassas bilgiler söz konusuysa, diyelim bir şifre, diyelim bir banka bilgisi, hiçbir şekilde araç içinde konuşmamamız gerekir. Bunları yaptığımız
3: bu
2: takdirde...
3: Bu elektrikli aracın tehlikesi, benzinli araçlarda bu risk yok mu?
2: Olmaz olur mu? Onlarda da aynı durum söz konusu.
3: Niye elektrikli diyoruz o zaman hep elektrikli araç?
2: Ama elektrikli araçların en büyük sorunu şu... İnternete bağlantısı olan akıllı araçları biz bahsediyoruz. Bunları söylüyoruz özellikle. Yazılımı size ait değil.
3: Çok fazla kalmamış tabii ki. Yani var tabii ama yani son dönem baktığınızda yani bütün araç yani akıllı aracı olan Bluetooth'la bağlanma ihtimali olan tüm kişilerin bu güvenlik şeylerini yapması gerekiyor.
2: İnternete bağlı olan her cihaz %99 güvenli bile olsa %1 oranında her zaman risk ihtimaller dahilindedir. Hiçbir zaman %100 güvende olma şansının söz konusu değildir. Hele hele yapay zeka ajanlarla birlikte artık sistemlere çok rahat sızılan bir ortamda Kıymetli Pınar Hanımcığım, her türlü olay gerçekleştirilebilir. Her türlü uzaktan saldırı yapılabilir. Sabotaj hali, sabotaj bir aracı haline alabilir o. Bununla birlikte suikast girişimlerinde bulunulabilir. Bunlar belki şu an bir film hikayesi gibi geliyor. 2023 yılında Barack Obama'nın da yapımcılığını üstlendiği bir film var. Bu bir dijital platformda yayınlandı. Başrolünde de Julia Roberts söz konusu. Bu filmi o dönemde izleyen insanlar bir anlam çıkartamadılar. Ama şimdi gördüğünüzde o filmde elektrikli araçların tamamen kontrolden çıktığı ve birbiriyle çarpıştığı bir manzara gördük. Hollywood'da hep böyle değil midir? Önce bizlere bazı şeyleri subliminal mesaj olarak sunar. Daha sonra bizlere bunları yaşatır ve biz bunları zamanla kendi içimizde normalleştirmeye başlarız. Dolayısıyla aslında son dönemlerde bu tehlikenin ayak seslerini çok rahat ve net bir şekilde duyuyoruz. Niye Türkiye bu kadar savunma sanayine yatırım yaptı? Niye Aselsan şu an bu telefonları üretiyor diye düşünüyorsunuz? Niye şu an yapay zeka modelimiz Evren gelişim göstermeye başladı? Çünkü bunlardan kurtuluşumuz demek, dijital bağımsızlığımız demek. Milli güvenliğimizin bu noktada çok daha sağlam temeller ve adımlar üstüne oluşturulması demek. Artık dediğim gibi asimetrik savaşlar çağındayız. Kıymetli Pınar Hanımcığım, kara savaşı bitti.
3: Yok, deniz savaşı bitti. Farkındayız hocam, farkındayız. Bence teknolojiyi evet, hep beraber bırakalım. Yani, dünyanın Pınar sonu gelmeden biz bırakalım. Yoksa o teknoloji bütün insanlığı yok edecek. Öyle görünüyor.
2: Teknolojiyi bırakmak çözüm değil. Ülkeler bir anda yapay zekayı ilerletirken bizim Türkiye olarak geri kalmamız önemli değil. Yerli milli teknoloji çözüm bu. İşletim sisteminden donanımına, yapay zekasından çipine, eğer siz yönetebildiğiniz bir teknolojiye sahipseniz, bunu üretiyorsanız teknolojiden korkmanıza gerek yok. Sizin yabancı yazılımdan korkmanıza gerek var. Yabancı işletim sisteminden korkmanıza gerek var. Elinizde telefon mudur, bomba mıdır, ne olduğunu bilmediğiniz o cihazdan korkmanıza gerek var. İçini bile açamadığınız telefonları bizim elimize verdiler ve şu an biz bunları kullanıyoruz. Yıllarca Aselsan bunun mücadelesini verdi ve daha sonra oradaki mühendislerin başına gelenler TGRT Haber ekranlarında da çok fazla anlatıldı, izlendi. Dolayısıyla 2027 yılının Türkiye'nin özellikle hem yapay zeka hem teknoloji açısından miladı olarak görüyorum ben. Telefon üretimi başladığında TOK için de başta yok öyle yok böyle deniyordu. Şimdi niye TOK'lara dönüş var? Çünkü bu manzaraları artık kimse görmek istemiyor. Kimse bir casusa, bir istihbarat ajanının üstüne, içine binmek istemiyor kıymetli Pınar Hanım. O yüzden burada ben özellikle şunu görüyorum. İktidarından muhalefetine ilk defa bu konularda ortak paydada buluşulduğunu görüyorum. Demek ki sorun burada milli güvenlik. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyız. Hangi siyasi parti, hangi görüş olursa olsun yerli teknolojiyi desteklemek zorundayız. Çünkü dediğim gibi dışarıda düşmanlarımız fazla. Bizi istedikleri gibi yenmek, bizi istedikleri gibi alt etmek istiyorlar. Teknolojiyi o yüzden bizim üretmemiz lazım. O yüzden bu hamlelerin kim olursa olsun desteklenmesi son derece önemli efendim. Bu ülkeye katkıdır. Yapılan evet. Aselsan otomobilleri TOK otomobilleri kimse sırtına alıp götürmeyecek. Aselsan telefonları kimse alıp götürmeyecek. Bunlar Türkiye'nin, ülkemizin, bizim. O yüzden kıymetini bilmemiz lazım. Az önce de size söylediğim gibi siber saldırıların arttığı, yapay zeka ajanların olduğu bir dönemde teknoloji sizde ise güç sizdedir. Teknoloji sizde değilse, sadece kullanıcıysanız ciddi sorun vardır. Peki. Üreticiyseniz aslında hükmedersiniz.
3: Bu arada İsrail de mesela fark etmiş. O da ordusundan göndermiş. Yani sadece hani Türkiye olarak da düşünmeyin. Yani Norveç'te hani Norveç diyorsunuz, işte İsrail diyorsunuz, ABD diyorsunuz, Çin diyorsunuz. Yani bir açık yapılmış bu teknolojik olarak. O da herkesi, her ülke bir şekilde bir şeyleri fark etmiş. Şimdi onu gönderiyor. Ama tabii ki sizin elektrikli aracınız olacak, teknolojiniz olacak ki dışarıdan almak zorunda kalmayın. Sizi çok iyi anlıyorum. Şimdi biraz Fransa'ya gidelim. Fransa'da ne oldu da buzdolapları 50 dereceye çıktı? Şimdi bu da bir siber saldırı, bu da bir teknolojik saldırı. Bunu nasıl yaptılar? Ya buzdolabının 50 dereceye çıkma bir termostatı var mı? Yani evimizde buzdolabı bizim işte kaçta, -15'te mi çalışıyor? Hadi olsun 0 derece, hadi olsun atıyorum içinde kaldı 5 derece. 50'ye nasıl çıktı hocam?
2: Efendim, bu Fransa'daki olay gerçekten üstünde durmamız hususlardan bir tanesi. Bakın Pınar Hanımcığım, bugün sizle yaptığımız yayın bana göre tarihi bir yayın. Çünkü tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Şu an özellikle burada var olan, bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz bu yaşanan olayları gördüklerinde aslında onlar da tarihi anlara kayıt alıyorlar.
3: Tabii.
2: Fransa'da büyük market zincirlerinin bazı mağazalarını etkileyen siber saldırı artık dijital güvenliğin sadece veri ve para meselesi olmadığını gösterdi. Sistem nasıl oldu? Onu anlatayım. Daha detayları vermiş olayım. Şimdi bu büyük zincir marketler tek tek arıza ve sistemde düzeltmeleri gerçekleştirmesinler diye manuel bir şekilde bir ağ kurmuşlar, bir sistem geliştirmişler. Yani bütün buzdolaplarına tek bir tuşla ulaşabilme durumu söz konusu oluyor. Şimdi bu işletim sistemini güncellememiş, yazılımını güncellememiş dolaplar risk altına girmiş. Biz sizde her zaman ne söylüyoruz? Yazılımları güncel tutun, sıfır gün saldırısına uğrarsınız. Burada bir güncelleme varsa Pınar Hanım, telefonunuza gelen ya da bir uygulamaya gelen.
3: Yazılım güncellenince de bak adamların yazılımını güncelleniyor duygusuna kapılıyor insan.
2: Çok doğru söylüyorsunuz, çok doğru söylüyorsunuz ama o bir yamadır. Sistem bir eksiklik gördüğünde uygulama dükkanından o güncellemeyi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Şimdi ha şunu yaparsanız tabii ki bu uygulamaları kullanmazsanız hiç güncellemeyin. Ama kusura bakmayın, bir de realist olmak lazım. Hepimiz bu uygulamaları kullanıyoruz. Hepimiz sosyal medya mecralarını kullanıyoruz. Hepimiz bu telefonları en azından şu an için 2027'ye kadar
3: Kullandık.
2: Amerika, Çin, işte Kore menşeli telefonlara mahkumuz. Şimdi bu yazılım sistemindeki güvenlik açığını tespit eden siber korsanlar uzaktan bulut sistemlerine girerek önce soğutucu ve dondurucuların sıcaklığını yükseltiyorlar. 80 dereceye kadar çıkartıyorlar. Çünkü bunlar bir yazılım. Bunu yazılımla yapıyorlar. Bu da yetmiyor. Bir ısıtma sistemi devreye giriyor. Soğutma sistemi olduğu gibi bu dolapların ısıtma sistemleri de var. Burada soğutma sistemleri devre dışı kaldığından dolayı ve ekstradan bir ısıtma meydana geldiğinden dolayı gıdaların hepsi bozuluyor. Gıdaların bozulmaları da yetmiyor. Buradaki motor sistemleri yanma sebebiyle mağazalarda da yangınlar çıkıyor. Artı bu zincir marketlerin bir ucu Hollanda'da, bir ucu İspanya'da, bir ucu Portekiz'de, bir ucu Almanya'da, Belçika'da, Portekiz'de. Yani hepsini etkiliyor ve marketler şunu söylüyor. Zaten Pınar Hanım, kıtlık şu an ülkenin, dünyanın büyük bir sorunu haline gelmişken, kıtlık sorunu, kıtlık problemi ki ekonomistin kapağında da bunlar hep veriliyor. O da bence üstünde durmamız gereken konulardan bir tanesi
3: Elon Musk
2: şu.
3: da geçen gün tweet attı. Son 3 yılımız dedi dünya için.
2: Ona bakarsanız Bill Gates ne söyledi? 1 milyar insan ölecek dedi. Pınar Hanım, bunların amacı ne biliyor musunuz? Paralı zengin insanlar kalsın, hizmetlerini satabilecekleri. İnsanlar yerini zaten robotlar oluştursun, paralı insanlar yaşasın, diğerleri ölsün. İşte pandemilerden tutun, bununla birlikte teknoloji kullanım, yapay zekanın kullanımı niye bu dönemlerde artmaya başladı? Bundan kaynaklı. Hatta bakın şöyle düşünün, sadece iki markette 270 bin avro kayıp var. Bu sadece açıklanan rakam. Yani diğerlerini biz bilmiyoruz. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı bilmiyoruz. Hani insanlar hep şu deniyor ya, ay manuel mi kullanıyorsun? Ay işte akıllı olmayan cep telefonu mu kullanıyorsun?
3: Ya
2: Dikkat edin.
3: asıl onlarda olmamız lazım herhalde. Yani mesela işte
2: İşte
3: o eski Nokia'nın tuşlu telefonları. Yani şimdi bu böyle akıllılardan uzaklaşıp çok daha
2: bakın. Evet, o da
3: nasıl yapacağız
2: Finlandiya
3: hocam?
2: markasıydı.
3: Nasıl yapacağız?
2: Onların da ama kıymetli Pınar Hanımcığım, onların da GPS sinyali aldığını söyleyebiliriz, konum
3: Tamam
2: lokasyon.
3: hocam,
2: Ama
3: telefon
2: o
3: da
2: zaman ben size şu
3: kullanmayalım. Vallahi telefon da kullanmayalım.
2: ya,
3: Bilmiyorum, bir şey
2: kıymet
3: yapmak lazım ama ne yapalım yani? Ya
2: kıymetli
3: bilgisayar da
2: insan.
3: kullanmıyoruz. O da tehlikeli zaten. Bilemedim
2: Şimdi
3: ya.
2: bakın kıymetli insan, ben tabii ki kullanmayın diyemem. Teknoloji bu noktada. Sadece şunu söylemeye
3: Isınma öyle
2: çalışıyorum.
3: bozuluyor sadece, evet.
2: Evet, bunları söylediğimde evet hep kötümser bir tablo çizdiğim ifade ediliyor. Bana karşı da hakikaten yani hep içimizi kararttın vesaire diyor. Ama Pınar Hanım ben şunu da diyebilirim. Siz beni ekrana çıkartırsınız. Efendim her şey çok güzel. Bakın iletişim çok hızlanmaya başladı. Starlink uyduları çok güzel bir şekilde göklerde bizim internet sorunlarımızı çözüyor da diyebilirim. Ama biz buralarda bu ekranlarda bunları konuşmayacaksak, sorun ve çözüm önerilerini konuşmayacaksak nerelerde konuşacağız? Sizin programda konuşmayacaksak kıymetli insan nerede
3: Ali
2: konuşacağız?
3: Ali Murat Hocam konuşalım tabii. Aynı şekilde başım üstüne konuşalım ama yani Elon Musk'la da milyarlarca insan var. İşte Bill Gates diyorsunuz ya kardeşim, Elon Musk'la da Bill Gates'le de birileri baş edebilmeli. Şimdi diyor ki sadece 3 yılımız, yine Elon Musk Bill Gates'e göre daha iyi diyor ki yani kazanarak maaşlı dönem bitiyor. İşte ekeceksiniz, biçeceksiniz ancak böyle bir dönem diyor. Yani 3 yılda işte zamanımızı yapay zekanın diyor. Dur ben şuradan alayım. Oradan okuyamıyorum. Okuyacağım. Ne diyormuş? Maalesef en fazla 3 yılımız var diyor. İşini satarak para kazanabileceğiniz. Ondan sonra yapay zeka çoğu görevi otomatikleştirecek. Yani işte böyle maaşlı dönem bitiyor diyor. Bir kişiye zamanı için ödeme yapmak anlamını yitirecek. Ve 3 yılda en akıllı hamle zamanınızı yapay zekanın yerine getiremeyeceği veya çoğaltamayacağı varlıklara dönüştürmek. İşte arazi, enerji, altyapı, insan ağları ve gerçekten ihtiyacınız olan üretme yeteneği. Yine Elon Musk hani yine de masum bir şeyleri üretin diyor hani insani olarak. Hani işte evet. bazı sektörler gidecek. Hani ektiğini yapan ya da tamir eden tamir ettiğini satabilecek. Bunlar da gidecek mesleklermiş bu arada. Yazılımcılar, sürücüler, öğretmenler, doktorlar, avukatlar, fabrika işçileri, cerrahlar, askerler. Gazeteciler yok mu ya? Burada bizim meslek de çok
2: gider. Onlar zaten gideceği için o tarihe o kadar diyor. O yüzden benim de 2029'a kadar kalmış işte. Ben de hani öğretmen olarak sayarsanız. Neyse sizden 2029'a kadar en azından bir 3 senem kalmış Pınar Hanımcığım.
3: Ne kaldı
2: yani.
3: Ki
2: hani
3: geriye bilemedim tabii şimdi. Zanaat mı kalıyor bilemedim.
2: Pınar Hanımcığım şöyle söyleyeyim. Bazı oyunlar vardır. Oynayanlar bilirler. Başta hep böyle bina inşa ederlerdi. Günün sonunda nüfus arttıkça buğday üretmemelerinden kaynaklı insanlar ölmeye başlardı. Onlarla aslında bize bunu çok ciddi bir şekilde anlatmışlardı. Bu insanlar, şu teknoloji şirketlerinin önemli isimleri, bu Bill Gates, işte Musk. Bana göre de bu arada çok güzel, demin çok güzel bir şey söylediniz Pınar Hanım. Ben de size katılıyorum. Musk bence içlerinde en masum, en temiz, en saf olanı.
3: Bill Gates.
2: Bill Gates çünkü gerçekten ya Bill Gates'le kıyas ettiğinizde Musk onun yanında hani melek kalır. Baksanıza şunun suratına zaten yani hani dediğim gibi en azından güler yüzlü böyle bir şekilde
3: ona,
2: ama Bill Gates gördüğünüz gibi sanki.
3: Ali Murat Hocam ne masum yüzlü katiller var bunu da unutmayalım.
2: Evet aynen ama en azından bir baby face dediğimiz böyle bebek yüzlü deriz ya yani ama bebek yüzlüler de katil olabilir siz de söylediğiniz gibi. Ama en azından şunu söylüyor 3 yılımız kaldı diyor kendileri. Tarım arazileri almaya başladılar. Bizi de Pınar Hanımcığım bu yapay zekaya yönlendirmeye başladılar. Bizi yapay zekayla oyalarlarken kendileri tarım arazileri alıp ekip biçmeye başladılar. Şimdi o zaman böyle bir durum söz konusu. Ciddi bir şekilde bizim şapkayı çıkartıp önümüze koymamız lazım. Teknoloji evet şu an baktığınızda az önceki tabloyu da arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık çok güzel hazırlamışlar. Evet bu meslekler açısından baktığımızda değerlendirdiğimizde en azından şu an için insana olan ihtiyaç evet çok teşekkür ediyorum tekrardan getirdiler. Çünkü sürücüler niye 2029 ya bir kere Musk direksiyonsuz araç çıkarttı Pınar Hanımcığım. Şu an Amerika'da çok rahat bir şekilde bunu yapıyor. Ama kendileri tarımla uğraşırken, tarım arazileri alırken bizi böyle teknolojiye, kripto sistemlere yönlendirmeleri açıkçası çok ciddi soru işaretlerini beraberinde getirmiş oluyor. Yazılımcılar dedikleri gibi artık Codex dediğimiz sistemler var, yapay zeka üretiyor ama Pınar Hanım onu da söyleyeyim. Biz yazılımları yapay zekaya yazdırmaya başladık ya. Şimdi yapay zekaya yazdırdığınız yazılımın karşı tarafına saldırısını da yapay zekaya yaptırıyorsunuz. Çünkü yazılımı zaten kendisi yaptığı için o yazılımdaki güvenlik açıklarını da tespit edebiliyor. Evet. Yani hem kendi yazılımı üretiyor hem kendi açığını biliyor ve maalesef biz bu uygulamalara yazılım yaptırıp bunları güvende kalmaya itiyoruz veya da güvende olduğumuzu düşünüyoruz. Pınar'ın şu var, bunu da söyleyeyim, tarihe not düşürsün. Artık web 3.0 kaçınılmazdır.
3: Nedir o yani, hocam?
2: Blok zinciri, kripto paralar, artı kriptolojinin kullanılarak NFT dediğimiz tapulardan dijital kayıtlara, hepsi buraya doğru yönelecek. Çünkü yapay zeka bu noktaya geldiği için şifreli sistemler artık hayatımıza dahil olacak. Ve nakit para, evet kesinlikle nakit para sisteminin artık sonuna geliyoruz.
3: Yok zaten bu daha hocam fazla... nakit para yok. Kimse böyle nakit falan artık yok galiba. Görmüyorum bitti. Ben kimsede nakit.
2: Ama Pınar Hanım şimdi böylelikle ne oluyor sizin?
3: Anıl. Ya da bize arada... yok hocam.
2: Nakit şöyle, ben yani şöyle diyeyim, kredi kartı kullanmayan bir insanım, öyle söyleyeyim. Öyle neden biliyor musunuz size? Yarın çok sağ olun, yani varsa alırım yoksa almam diyenlerdenim. Son şunu da söyleyeyim, şöyle söyleyeyim, bu sistemler Rusya'da nasıl kilitledilerse yarın paranızla, elinizdeki kredi kartınızla rezil olabilirsiniz. Markete gittiğinizde ürün alamayacak noktaya sizi getirebilirler. Ben sadece bu kadarını söylemek istiyorum. 2 sene önce CrowdStrike dediğimiz mevzu çıktı.
3: Peki, uçaklar kalkamadı. Peki Ali Murat hocam, o nakitleri evde mi tutalım, bankada mı tutalım? O da bir sıkıntı.
2: Efendim, doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Ama ben yine de şunu söylüyorum. Bu tarz bir olay söz konusu olduğunda... Pınar Işık Ardor, nasıl kredi kartından mı çıkartıp gideceksiniz markete, ürün almak isteyeceksiniz. Tamam. Ne diyecekler size? Diyecekler ki sistem çöktü, şu an çalışmıyor. Ne yapacaksınız siz o zaman o şekil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda? Ben size soruyorum.
3: Almayacağız ya da şey, sonra parasını getireyim desem mahalle bakkalları da yok.
2: Heh, bakkallar, bu bir sistemdi. Bakın çok güzel söylediniz. Takip, izleme. Her türlü istihbarat dijital dünyanın eksilerinden bir tanesi. Belki bugün biraz felsefik de konuştuk ama bazen Pınar Hanımcığım, bu sosyal medya ve yapay zeka bizim düşünmemizi, araştırmamızı, sorgulamamızı unutturdu. En azından sizlerin vasıtasıyla kıymetli izleyicilerimizin aklında en azından bazı soru işaretlerinin aydınlatılmasını sağladıysak ne mutlu bize. Bunların konuşulması son derece önemli. Çünkü gerçekten gittiğimiz sistem tamamen bir tekele dönüştürüyor. Zaten yapay zeka tekelini şu an Amerika oluşturmak istiyor. Yapay zeka diyoruz, aslında 29 Eylül başkanlık kararı var. Bunu artık bizim süper zeka evet. dememiz lazım. Çünkü Trump öyle istedi yani. Hani Trump bunun dedi adı süper zeka dedi.
3: Ali Murat yani, Kırık. Yani. Köye gidiyoruz. 75 model araba alıyoruz. 95 bile olmaz. 75 model araba alıyoruz, köye gidiyoruz. Hatta bir zamanlar dumanlarla sözleşmeye böyle şey yapılıyordu ya. O dönemleri de istiyoruz gerçekten, işin esprisi.
2: Evet.
3: Biraz sıkılıyoruz sizi dinlerken ama teşekkür ediyoruz. En azından biraz.
2: Rica ederim.
3: Acaba nasıl bir fren yapılabilir sorusunu aklımıza getiriyorsunuz. Profesör Doktor Ali Murat Kırık, çok teşekkür ediyorum size hocam.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Çok keyifliydi. Sadece birazcık tabii hafiften böyle huzursuzluk yaşıyor olabiliriz. Ama gerçekten acıdır bazen efendim. Acıdır. Profesör Doktor Ali Murat Kırık, çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi sözü Gürkan Acır'a bırakıyorum değerli izleyenler. Türkiye'de bakalım daha farklı neler yaşanmış. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin... çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Merhaba sevgili dostlar. Ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sesimi sizlere ulaştırmamı sağlayan Sayın Program Müdürümüz Vehbi Arbas Bey'e ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan'a şimdiden çok teşekkürler ediyorum. Çünkü sizlere böyle ulaşabilmek benim için gerçekten çok önemli, çok büyük bir keyif. Umarım sizler de en az benim kadar zevk alırsınız bu programdan. Şiirler arasındaki bu yolculukta yaşama ait her şey üstüne düşünmemiz mümkün. Daha iyi ve güzel bir dünya adına tabii ki. Barış, dostluk, üretkenlik ve sevgi adına. Bugün büyük şair Abdurrahim Karakoç şiirleriyle bir yolculuk için buradayız dostlar. Yaşayan bir şairimiz, Türk hecesinin Anadolu'daki belki de en büyük ozanlarından birisi. Şimdi onun Merhaba isimli şiiriyle hepinize tekrar bir merhaba diyeceğim.

Merhaba. Güneşin gölgesinde yatıp serinleyenler, yitirse üzülmeyen, bulsa sevinmeyenler, buzdan ateş yakanlar, taş pişirip yiyenler, mide saltanatına boş verenler, merhaba. Nefsi 3'ten 9'a boşayan er yiğitler, yüreği kardan beyaz, bahtı esmer yiğitler, batılın önünde set, hakka rehber yiğitler, fazilet kavgasında baş verenler, merhaba. Ey aşk gülü dikenler, nefret kin ocağına, ey hak mührü vuranlar, haksızlıklar çağına, ya toprağın koynuna, ya zindan kucağına, evlat, kardeş, arkadaş, eş verenler, merhaba.

Dostlar, Abdurrahim Karakoç şiirlerinde bizi genelde Anadolu'da gezdirir. Çorak topraklarda, fakir sofralarda, kırık yüreklerde. Ama umut hep vardır. Hele de konu sevgi ise. Önce birkaç Anadolu şiiri ve sonra aşk şiirleri gelecek. Özellikle de Mihriban 1 ve Mihriban 2. Yıllardır bir türlü sırrına eremediğimiz, kim olduğunu öğrenemediğimiz Mihriban.

suların hikayesi demiş Ozan, küçücük bir dörtlükle. Belemişler kaplara, uyutmuşlar suları. Ve sermişler iplere, kurutmuşlar suları. Dalmışlar eğlencenin fikirsiz oyununa, ya toprakta ya gökte unutmuşlar suları.

Abdurrahim Karakoç'un şiirleri bir çelişkiler yumağı sanki. Dikkatle incelersek çelişkilerden nice güzellikler yakaladığını fark ederiz. İlk okuduğum Merhaba şiirinde örneğin bir cümle vardı. Güneşin gölgesinde yatıp serinleyenler. Pek olacak gibi görünmüyor ama bir düşünelim birlikte. Bir hayal kuralım. Sıcak bir yaz günü güneş altında tarlasında çalışan çiftçileri getirin gözlerinizin önüne. Umudunu yitirmeden ekmek parasını kavrulan bir topraktan çıkaran o yürekli insanlarımızı. Onlar işlerinin bir mola verdiği noktada güneşin gölgesinde yatıp serinlemezler mi sizce de? İşte yine çelişkilerle örülmüş bir şiir daha gelecek. Suları ıslatamadım diyecek Ozan.

suları ıslatamadım. Savaştayım 50 yıldır. Ömrüm geçti, boşalt, doldur. Anlamadım bu ne haldir. Bir gün silah çatamadım. Suları ıslatamadım. Ekin ektim, başak yılan. Kuşandığım kuşak yılan. Yorgan akrep, döşek yılan. Bir gün rahat yatamadım. Suları ıslatamadım. Ne payem oldu, ne

Şairler rahatı pek sevmezler. Zaten çok rahat yaşadıkları da söylenemez ya. Rahatsalar bile düşünürler ve kendilerini rahatsız edecek mutlak bir şeyler bulurlar çevrelerinde. Bir şeyleri arar dururlar. Karşı kıyıları özlerler. Ama karşı kıyı her şair için farklı anlamlar taşır. Bazen sıla, bazen aşk, bazen barış ya da Allah'tır bazen karşı kıyıda ulaşılmak istenen kimi zaman.

Arada bir deniz, dalgalı, derin. Aradığım huzur karşı kıyıda. Boğuldum bağrında gamın, kederin. Beklediğim Hızır karşı kıyıda. Ne kayık var, ne köprü var geçecek. Yol bilemem bu berzahtan kaçacak. Yiyecek ekmek yok, su yok içecek. Ama her şey hazır karşı kıyıda. Bu tarafta bir umutsuz cenkteyim. En karanlık, en karışık renkteyim. Kimden, nereden, nasıl yardım bekleyeyim? Ordu, sultan, vezir karşı kıyıda. Bu taraf bedendir, o taraf candır. Et tırnaktan ayrı hayli zamandır. Yanan bir alevdir, tüten dumandır. Çaresizlik, özür karşı kıyıda. Acı bir çağrıdır, durma, gel geller. Geleceğim, bırakmıyor engeller. Ara uzak, yetişmiyor dost eller. Tırnaklar taş kazır karşı kıyıda.

Dostlar dedik ya, şairler pek rahatı sevmezler. Şöyle bakarlar çevrelerine de mutlaka onları rahatsız eden, hüzünlendirecek bir şeyler bulurlar. Ve bizim ülkemizde ne yazık ki hiç de zor değildir bunu yapmak. İşte Ozan'ımız da bir bayram günü şöyle bakınır çevresine ve o kadar çok mutsuz olacak şey bulur ki bayramın keyfini çıkaramaz.

Bayramlar bayram ola. Güneş yükselmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi yalın ayaklı. Adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi sırtı yamalı. Adam he ya dedi gözü kapalı. Düşündü, kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı.

Dostlar, aşk şiirlerine, sevda şiirlerine bir şiirimiz kaldı. Ne yapalım? Hüzünler de var, mutluluklar da var. Hepsi yaşamın birer parçası. Biz de yaşadığımıza göre onları paylaşacağız. Şimdi hüzünlü bir şiir daha gelecek. Dedik ya, şairlerin arayışları bitmez diye. Hele ulaşılmak istenen Allah'sa diye. Bu anlamda yazılan şiirinde doğrusu tadına doyum olmuyor. Bulduktan sonra arama demiş ozanımız. Bakalım neler söylemiş.

Omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste, türkü türkü, tellerde seni aradım. Girdim yeşilden sarıya, sordum ölüye diriye, çiçeği verdim arıya, ballarda seni aradım. Aşk yalımı girdi cana, gönlüm döndü gülistana, gece gündüz yana yana, küllerde seni aradım. Yorulup demedim yeter, hasretin gözümde tüter, Kerem'den, Mecnun'dan beter, çöllerde seni aradım. Bahçem çiçek, bağım gazel, birleşir ebedle ezel, ayırmadım çirkin güzel, kullarda seni aradım. Ulaşmak için rahmete, katlandım bin bir zahmete, karışıp söze sohbete, dillerde seni aradım.

İkinin biri. Can üzümden besmeleyi çeken de, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkan da, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Arzu halim ulaşırsa divana, korkarım ki taban değer tavana. Çiçeğimden zerre girse kovana, bal yanmazsa ben yanarım sultanım. Göz utanır gönül dostu görünce, can tutuşur candan selam verince. Bülbül olup bir bahçeye girince, gül yanmazsa ben yanarım sultanım. Aşıklık içimde doğduğu zaman, taş yanar gözyaşım yağdığı zaman. Mızrabım sazıma değdiği zaman, tel yanmazsa ben yanarım sultanım. Üzülmedim erkenine geçine, akıl yordum her şeyine hiçine. Söküp yüreğimi atsam içine, göl yanmazsa ben yanarım sultanım. Alev alev ruhta, canda bu ateş. Bakmakla görülmez bende bu ateş. Bırakılsa hangi günde bu ateş, yıl yanmazsa ben yanarım sultanım. Dosta mektup yazma vakti gelirse, yazar postalarım kısmet olursa. Mektubumun mahiyetin bilirse, pul yanmazsa ben yanarım sultanım.

Dostlar, bir sevgi şiiri, bir aşk şiiri daha gelecek hemen ardından. Demin okuduğum ikinin biri biliyorsunuz türkü formunda bestelendi. Hatta bayağı eski yıllarda yılın türküsü ödülü de almıştı. Çok güzel bir şiirdi. Umarım benim okurken aldığım keyfi sizler de alıyorsunuzdur. Ama en azından ben burada çok keyif alıyorum.

beklediğiniz şiir geliyor, Mihriban geliyor. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor Mihriban.

Dostlar, biliyorsunuz Mihriban şiirinin her ikisini de. Bir de biliyorsunuz ki Unutursun Mihriban'ım var. Onu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Her ikisini de Musa Eroğlu bestelemişti. Nefis türküler çıktı. Dillere destan türküler. İkisini de zevkle dinliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Şiirler bestelendiği zaman bir kez daha canlanıyor. Bir kez daha anlam buluyor. Ve çok daha büyük kitlelere ulaşıyor. İşte ikinci Mihriban geliyor. Unutursun Mihribanım diyecek Abdurrahim Karakoç.

Unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun Mihribanım. Yıllar sineye yaslanır. Hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır. Unutursun Mihribanım. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece. Unutursun Mihribanım. Gün geçer azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki. Unutursun Mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil sen seni de. Unutursun Mihribanım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günü ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz sabır. Sevgili dinleyiciler, İslam büyükleri sabrı çeşitli şekilde tarif etmişlerdir. Bazıları şöyledir. Sabır, acı şeyi yüzünü ekşitmeden içmektir. Yani şikayet ve feryatta bulunmadan, hoşnutsuzluk göstermeden gelen belaya katlanmaktır. Sabır, muhalefetten sakınmak, belaların acılığını yudum yudum tadarken sakin olmak, geçimde fakirlik baş gösterince zengin görünmektir. Sabır, bela gelince güzel edeple durmak, şikayetsiz olmak, belada fani, yok olmaktır. Sabır, afiyet gibi bela ile de arkadaş ve ahbap olmak, onunla bulunmaktır. Sabır, peygamberlerin hasletlerindendir. Allahü Teala Habibine sabrı buyuruyor ve Ahkaf suresi 15. ayetinde, "O halde ey Resulüm, kafirlerin eziyetlerine karşı ülül azm peygamberlerin sabrettikleri gibi sabret ve onlar hakkında azap için acele etme" buyuruyor. Bir farzı yapmak veya bir günahtan kaçınmak sabırsız ele geçmez. Çünkü Peygamber aleyhisselama iman nedir diye sorulduğunda sabırdır buyurdu. Sabrın büyüklüğü ve fazileti sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de 70'ten fazla yerde sabır ve sabredenlerin sevaplarının hesapsız verileceği bildiriliyor. Allahü Teala buyuruyor ki, "Elbette sabredenlerle beraberim. Muhakkak biz sabredenlerin mükafatını yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz." Ey müminler, sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin. Muhakkak ki Allahü Teala sabredicilerle beraberdir. Fakr ve meşakkat külfetlerine ve kafirlerin eziyetlerine sabredenlerin elbette ecir ve mükafatını amellerinden güzel ve çok ederiz. Ey Habibim, daima sabredici ol. Senin sabrın ancak Allahü Teala'nın tevfik ve yardımıyladır. Sabrın fazileti o kadar büyüktür ki Allahü Teala sabrı çok aziz eyledi. Herkes sabır nimetine kavuşamaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Eğer sabır insan olsaydı çok kerim ve cömert olurdu. Allahü Teala sabredenleri sever. Mümine gelen her dert, üzüntü, hastalık, eziyet, sıkıntı günahlarına kefarettir. Sabır imanın yarısıdır. Peygamber Efendimiz taş kaldırıp kuvvet denemesi yapan bir topluluğa rastladı. Onlara sordu, "Bu taşı kaldırmaktan daha zorunu bilir misiniz? Bundan daha zorunu size bildireyim mi?" "Bildir ya Resulallah," dediler. "Öfkeli bir kimse öfkesini yener, sonra sabır yolunu tutarsa sizin en ağır taş kaldırmanızdan daha kuvvetlidir." Hazreti Ali buyurdu ki, "Sabrın imandaki yeri, başın bedendeki yeri gibidir. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz." Dünya mihnet ve sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka çaresi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Üç sabır çok sevgilidir. Taate sabır, günah işlememeye sabır, bela ve mihnete sabır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sabır üçtür. Musibete sabır, taate sabır ve günah işlememeye sabır. Musibete sabredene Allahü Teala 300 derece ikram eder. Her derece arası yerden göğe kadar mesafedir. Taate sabredene Allahü Teala 600 derece ihsan eder. her derece arası yerin dibinden arşa kadardır. Günah işlememeye sabredene Allahü Teala 900 derece verir, her derece arası yerin dibinden arşın üstüne kadardır. Çocuğun ölmesi, malının elden çıkması ve göz kulak gibi uzuvların görmemesi ve işitmemesi gibi insanın isteğiyle ilgisi olmayan musibetlere sabretmekten faziletli sabır yoktur. Belalara sabır, sıddıkların derecesidir. Bunun için Peygamber aleyhisselam dua ederken, "Ya Rabbi, bana o kadar yakin ver ki, musibetler bana kolay ve hafif gelsin," buyurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, "Bela gönderdiğim kimseler sabredip insanlara şikayet etmezse, onlara imanla ölmeyi nasip ederim." Allahü Teala buyurdu ki, "Ben kullarımdan herhangi birine bedeninde, malında veya evladında bir musibet verdiğim vakit onu güzel bir sabırla karşılarsa, kıyamet günü onun için mizan ve hesap kurmaktan haya ederim." Bir kimse Resulullah Efendimizin huzuruna gelip, "Ey Allah'ın Resulü, malım gitti, param gitti, vücudum hasta oldu," dediği zaman buyurdu ki, "Malı gitmeyen, parası bitmeyen ve hasta olmayan kimsede hayır yoktur. Zira Allahü Teala bir kulunu severse onu belaya müptela kılar. Ona bela verdiğinde ona sabır ihsan eder." Kul her an nefsinin hoşuna giden veya gitmeyen bir işten ayrı değildir. Her iki halde de sabra muhtaçtır. Mal, nimet, makam, sıhhat ve buna benzer şeylerde kendini tutmayıp bu nimetlere dalar ve kalbini bunlara bağlarsa ve bu halde durursa, onda nimetlere aşırı derecede dalmak ve haddi aşmak meydana gelir. İyi ameller işlemek gibi kendi isteğiyle olan şeylerde de sabra ihtiyaç vardır. Çünkü ibadetlerin namaz gibi bir kısmı tembellikten, zekat gibi bazısı cimrilikten, hac gibi bazısı da her ikisinden dolayı zor gelir ve sabırsız yapılamaz. Her iyi amelin başında, ortasında ve sonunda sabra ihtiyaç vardır. Başında olan niyeti ihlasla yapmak, riyayı kalbinden çıkarmaktır. Bunlarsa zordur. Taat esnasında sabretmekse şart ve edeplerini hiçbir şeyle karıştırmamaktır. Mesela namazdaysa hiçbir tarafına bakmamalı, hiçbir şey düşünmemelidir. İbadetten sonraki sabır da yaptığını isar etmekten, söylemekten kaçınmak ve bununla ucuptan sabreylemektir. Günahlara gelince sabretmeksizin el çekmek imkansızdır. Şehvet ne kadar kuvvetli ve günah işlemek ne kadar kolay olursa, o günahı işlememeye sabretmek o kadar zor olur. Bunun için dille işlenen günahlara sabretmek daha zordur. Çünkü dilin hareketi kolaydır. Hele çok konuşursa adet haline gelir. Dil ucuna gelip kendisini başkalarına beğendirecek bir kelimeye sabretmek büyük eziyet olur. İnsanların eliyle veya diliyle eziyet etmeleri gibi, kendi isteğiyle olmayan fakat karşılık vermesi isteğiyle olan şeylerde karşılık vermemek için veya karşılık verirken haddi aşmamakta da sabretmeye ihtiyaç vardır. Bu dünya zahmet ve bela yeridir. Bu dünyaya gelen bu musibetlere maruz kalacaktır. Bir kimsenin ana, baba, kardeş, evlat veya dostlarından biri ölür, çeşitli hastalıklara maruz kalır, iftiraya uğrayabilir, malını mülkünü kaybedip iflas edebilir. Bu felaketlere sabretmezse devamlı huzursuz olur. Doğru dürüst ibadet edemez. Dünya ve ahiret hayatını kazanmak isteyenin açlığa, insanların kötülemesine ve çeşitli musibetlere sabretmesi lazımdır. Kim Allah'tan korkarak sabrederse sıkıntılardan kurtulur. Sabreden muradına erer. Eyüp aleyhisselamın sabrı dillere destan olmuş ve Allahü Teala onu sabrından dolayı övmüştür. Allahü Teala sabredenleri sevdiğini ve ecirlerinin hesapsız ödeneceğini bildirmiştir. sabır, erişmek istenen şeylerin anahtarıdır. Her hayra sabırla ulaşılır. Ne mutlu sabredenlere. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, her gün insanın karşılaştığı her şey, Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi O'nun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kulsak böyle olmalıyız. Böyle olmamak, kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Hazreti Ömer radıyallahu anh. Saman çöpü olsaydım. Bir gün Hazreti Ömer yarani ile bir yere giderken ağlamaya başladı birdenbire. Eshab bunu görünce taaccüp eylediler. Dediler, sebep ne ki ağlıyorsun ya Ömer? Buyurdu ki, bir çocuk girse Fırat nehrine, çocuğun bu halinden Ömer'in haberine ve boğulsa o suda yüzme bilmediğinden, yarın kıyamet günü sorulur yine benden. Bir gün bir saman çöpü ilişmişti gözüne. Derhal şu temennide bulunmuştu o yine. Ne olaydı keşke bir saman çöpü olsaydım. Bilinen, hatırlanan bir kimse olmasaydım. Keşke doğurmasaydı annesi şu Ömer'i. Keşke hiç olmasaydı tanıyan, bilen biri. Keşke ücra bir köyde bir Kureyşi olsaydım. Yarın zor olmasaydı mahşerdeki hesabım. Abdurrahman bin Avf da anlatır ki şöylece, bir köye gidiyorduk Ömer ile bir gece. Sırtında su tulumu var idi kendisinin. Bir ara koydu yere, biraz dinlenmek için. Ben hemen kendisine eyledim ki şöyle arz, izin ver taşıyayım tulumu ben de biraz. Dedi, bugün taşırsan sen Ömer'in yükünü, kim taşır günahını yarın kıyamet günü? Dedim ki, hafif olur o gün sizin yükünüz. Zira Resulullah'ın yolundan yürüdünüz. Buyurdu, kurtulursa mahşerin şiddetinden, anla ki gitmiş Ömer peygamberin izinden. Vakta ki Ömer Faruk değişti dünyasını, bir gece oğlu görüp anlattı rüyasını. Dedi ki, ben babamı rüyada gördüm gece. Yüz rengi değişmiş ve solmuş idi bir nice. Dedim ki, babacığım, niçin çok üzgünsünüz? Niçin böyle sararıp solmuş güzel yüzünüz? Buyurdu ki, evladım, öldüğümden beri hep hesap ile meşguldüm. Yorgunum bundan sebep. Her şeyi ince ince soruyorlar şöyle ki, hesabın biri bitip başlıyordu öteki. Mesela bir tanesi sorulan suallerin eski bir yularıydı zekat develerinin. O yular çok eskiyip kopmuştu da yine ben bağlayıp kullanmıştım onu birkaç yerinden. Başka gün o yuları görmüştüm de bir ara, kullanılmaz diyerek atmıştım bir kenara. Sordular ki, ne için o deve yularını atıp da ziyan ettin müminlerin malını. Onda yetimlerin de hakkı vardı ya Ömer. Ne hakla attın onu? Haydi bize cevap ver. Bu gibi suallere cevap vermek pek çetin. Zira benden soruldu her şeyi bu milletin. Dedim ki, babacığım, çok zordu durumunuz. Ne imdat erişti de sonunda kurtuldunuz. Buyurdu, yetişince Rabbimin merhameti, kurtuldum. Yoksa zordu babanın.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyurdu ki, musibet birdir. Musibetin geldiği kişi feryat eder, ağlar, sızlarsa iki olur. Biri musibet, diğeri sevabın gitmesi. Bu musibet öncekinden daha büyüktür. Sabredenlerin karşılığıysa hesapsızdır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, gadaplanmak, gadap, öfke konusunda kitaplarda çok şeyler yazıyor. Öfkelenmenin zararları anlatılıyor. Mesela atalarımız da işte öfkeyle kalkan zararlı oturur. Keskin sirke küpüne zarar verir diye atasözlerimiz var mesela. İnsanın kendisine de zarar veriyor. Ben daha uç bir noktayı sormak istiyorum. Yani bir insanın öfkelenince biliyorsunuz ne yaptığını, ne söylediğini falan bilmiyor artık yani. Bu onun öfkelenmek, aşırı öfkelenmek insanın imanını da tehlikeye sokabilir mi? Ya da imanını götürebilir mi, öyle diyelim?
1: Götürür. Öyle yazıyor kitaplar. Yani Hüsnü Tanrı'nın uzun uzun bildirmişler. Hatta bir ifade geçiyor. Buyuruyorlar ki şimdi gadabı, öfkelenmeye sebep olan insana karşı yani adam zıvanadan çıkmış. Eğer ona yumuşak davranamayacaksan, onu sakinleştirecek durumu yoksa hemen oradan ayrılıyorlar. Hemen oradan ayrıl. Çünkü bazen de neyi nerede söyleyeceğini bilemezsin. Bir şey söylersin, adam diyelim ki 100 kilometre süratle gidiyor. Senin söylediğinde 200 kilometreye çıkacak. Daha da berbat olacak. Hemen oradan uzaklaş. Hatta kitaplarda buyuruyor ki hastalar sağlam olanlardan, kadınlar erkeklerden, yaşlılar da gençlerden daha çabuk kızmakta, öfkelenmektedirler. Yani onu bile yazmışlar. Hastalar sağlam olanlardan. Çünkü ağrısız var. Bir şey söylesin tersanlar. Bağırır çağırır. Bağırır çağırır. Kadınlar da zayıf yaratıldığı için erkeklerden aynı şekilde çabucak öfkelenirler, şey yaparlar. Yaşlılar da gençlerden daha çabuk aynı şekilde kızarlar. Yaşın getirmiş olduğu handikaplar var. Bir sürü şeylerden. Dolayısıyla çabucak öfkelenebilirler. Bunun için de yani bunlarla, hastalarla görüşürken, ondan sonra yaşlılarla görüşürken, kadınlarla şey yaparken falan, eğer kendini zapt edemeyeceksen, onlara pren basabilecek durumu söz konusu değilse, arkadaş hiç konuşma, hiç oraya girme. Girme. Efendim benim niyetim. Burada niyet miyet kurtarmaz arkadaş. Öyle olur ki anamın elinde bıçak vardı, küt diye sana saplar geçer gider. Ama kitapları okumak suretiyle insanın aklı artar. Aklı artınca imanı da kuvvetlenir, cilalanır. Dolayısıyla her zaman böyle paldır küldür hareket etmez. Paldır küldür de söz söylemez. Kendini de kontrol edebilir. Ha, önemli olan efendim biz öfkelenmeyecek miyiz? O zaman niye var insanda bu öfke dediğimiz?
0: Öfke niye var?
1: Niye var? Şimdi onu çok güzel izah etmiş Ehl-i Sünnet alimleri. Bıçak ne işe yarar Mustafa abi?
0: Ekmek falan kesmek için yarar. Tabii.
1: Adam da keser.
0: Elma soymak için.
1: Adam da keser değil mi?
0: Keser tabii.
1: Tabii. Adam da keser.
0: Adam da bıçaklar.
1: Tabii. Dolayısıyla yani çeşitli misaller vermişler. Bıçak gibidir. İki tarafı keskin bıçak gibidir. Misalini vermişler. İki tarafı keskin bıçak gibidir. Yerinde kullanmak gerekir. Çünkü vatanlığı, bayrağını, namusunu, dinini, imanını korumak için gadap lazım. Öfke lazım. Bu olmazsa nasıl aynı şekilde şey yapacaksın? Aa, düşmanlar gelir. Buyursunlar gelsinler. Hatta bizim eve gelsinler. Ben onlara yemek hazırlarım. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey olmaz aynı şekilde. Çok özür dilerim biraz da. Yani sen işte karını kızını bir geceliğine bana ver. Ha tabii tabii tab ya, olur olur. Yok öyle bir şey ya. Yani iffetin, namusunu koruman için gadap lazım. Ama bu sınırı geçerse tehlikeli olur. Şimdi şeyde İmam-ı Rabbani Kutlusu Özleri Mektubat isimli kitabında Enasır-ı Erba diye bir şeyden bahseder.
0: Nedir o?
1: Enasır-ı Erba. Şu vücut gördüğümüz etmekle dört maddeden yaratılmış buyuruyor. Toprak, su, hava, ateş. Dört madde. Her vücut standart değil. Mizaç ilmi dedikleri şey bunlara göre. Bazılarında toprak ağırlıklıdır. Toprak ağırlıksa tembel olur bu insanlar. Bazılarında su ağırlıklıdır. Hani su ise şişmanlaşır falan. Onlarda öyle bir durumu var. Ağırdan alır onlarda. Hava mizacı en ideal olanıdır deniyor. Ateş mizacı var. öfkeli. Ağırlıklıysa o artık böyle tetikte duruyor. Kim yaptı bunu? Ya bir dakika ya. Düştü işte.
0: Bir düştü yani. Tamam. Bir nefes al yani.
1: Hemen başlar. Hemen başlar. Dolayısıyla insan kitapları okumak suretiyle kendini tanır. Kendini tanıyınca buna frene basar. Ne yapayım beni böyle kapı? Hayır. Ben seni kabul ederim de melekler kabul etmez arkadaş. Madem sen dünyada kendini düzeltmedin, düzelmek için pat atarlar dışının içerisine. Cehenneme atarlar. Yani dünyada aynı şekilde kendini toparlayacaksın, düzelmen lazım. Yani herkesin bir zaaf tarafı vardır. Mesela şeyde o bazı programlarda söylüyoruz. İşte Huzura Doğru'da İslam Ahlak kitabından nakiller yapılıyor. İşte o kitapta anlatırken buyuruyor ki güzel huylar, kötü huylar, iyi huylar anlatırken orada buyuruyor ki her güzel huyun iki tarafı beğenilmeyen, yasak edilmiş huylardır. O ne demektir? Mesela tevazu. Ortada.
0: Ortada.
1: Burası kibir. Burası da tezellül, zillet.
0: Zillet.
1: İslamiyet zilleti kabul etmiyor.
0: Kibri de kabul etmiyor.
1: Kibri de kabul etmiyor. Zillet, efendim toprağımı işgal etmiş, peki peki efendim falan. Ah, namusuna tecavüzü peki peki. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Onunla mücadele etmen lazım. E peki efendim tevazu. Tevazu o değil ki. Tevazu karşısındakine tepeden bakmamak. Onları hakir görmemek. Ama kendini de ezdirmemektir.
0: Kendini de büyük görmemektir.
1: Kendini de büyük görmemek. Şey de anlatmış mesela orada anlatırken. Cömertlik. Güzel huydur. Ama bunun bir tarafı cimri. Öbür tarafta israf. Bunun ikisi caiz değil. İkisi de haramdır. İkisi de aynı şekilde kötü huydur. Hani çok kimse böyle harama harcayanlar falan. Ooo çok cömert adam. Ne cömert adam ya? Müsrifin tekidir. Cömert öyle olmaz. Cömert Allah-u Teala'nın emrine göre hareket eder. Kazandığı malı da Allah-u Teala'nın razı ve beğendiği uğurlara erir. Görüntü meyhanede aynı şekilde insanlara içki ısmarlayarak bana cömert desinler diye yapmaz. Öyle değildir o. Şimdi bir şey anlatılıyor da Peygamber'den İbrahim Aleyhisselam 200 mecusiye ziyafet vermiş. Bunlar İbrahim Aleyhisselam bu hizmetleri, ikramları sebebiyle kendisine şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın 500,000'dan fazla sığırı vardı. Bugün bir tabirle söyleyeyim de aşevi varmış mübareğin. Her gün yemek şey yaparlar. Ama Müslüman gayrimüslim kim gelirse şey yapıyorlar. Bir günde böyle 200 tane mecusi işte ziyafete iştirak ediyorlar. Mecusiler demişler ki bu zat demiş böyle ikramlarda bulunuyor. Demiş bunun bir dediğini yapıverelim biz de. Geliyorlar diyorlar ki bize ne emredersen onu yapmak yerine getirmek istiyoruz dediler. Bunların bu teklifine karşı İbrahim Aleyhisselam sizden bir dileğim var buyurunca 200 mecusu o nedir diye sordular. İbrahim Aleyhisselam da benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Mecusuyla kendi aralarında İbrahim Aleyhisselam bu sözünü görüştüler. Bu ihtiyarın ihsanları ziyafetleri meşhurdur. Bunu kırmayıp bir defa onun Rabbine secde eder ve sonra gidip yine tanrılarımıza taparız. Bizim için bir zararı olmaz dediler ve secde ettiler. Bunlar secdedeyken İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara iman etmeyi nasip et diye dua et. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam bu duasını kabul edip 200 mecusinin hepsi de iman şerefine nail oldu. Çok hoş bir şey benim, çok hoşuma gidiyor. Diyor bu kadar yaptırabildim diyor. Bana verdiğin nimetlerle yedirdim, içirdim bunlar. Ne yapalım? Geldi ama diyor kalplerine giremem ben diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam yaratılmışların ikincisi. Muhammed Aleyhisselam'ın da atası. Halilullah'tır. Halilullah'tır. Ama buna rağmen Rab değildir. Tanrı değildir.
0: Kalplere müdahale edemez.
1: Kalplere müdahale edemez. Yaratılmışların birincisi, birinci sırada olan Muhammed Aleyhisselam'a verilmedi ki o yetki.
0: Evet.
1: İkinci sıradakine aynı şekilde verilmiş olsun. Dolayısıyla İnsan, efendim ben işte öfkeliyim, şöyleyim, böyleyim falan. Şimdi İmam-ı Rabbani Kutsal Hazretleri'nin bir mektubat kitabında bir ifadesi var. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Nerede bulacağız biz onları? Onların kitapları var. Mesela demin de beni kitabı söylediğimiz o İslam Ahlak kitabını. O 40 tane kötü huy. Her gün aynı şekilde azar azar azar oku. Veya 40'ını birden oku. Ertesi gün bir daha oku.
0: Orada sadece kötü huylar anlatılmıyor. Çareler de anlatılıyor.
1: Çareler de anlatılıyor tabii. Anlatılıyor falan. İşte orada kurtulanlar anlatılıyor. Nasıl kurtulacağı anlatılıyor. Onu okudukça sen de aynı şekilde kurtulanlardan olursun. Yani kurtulabilir misin? Tabii kurtulabilirsin. Dolayısıyla hatta mesela çocuğun ağlaması, bir işte meşgul olan, düşünceli olana falan bağırması, hayvana bağırması, böyle öfke problemi yaşayanlar var. Kendi yaptığı bir işe kızan, bunun için kendine söven, kendine vuran da yok değil. Bu şekilde yapmak, davranmak da uygun değil. Ancak bir kimsenin yaptığı ibadette de kusur, hata ettiği için kendisine kızması, o iyiymiş. Böyle yapmak dinde gayret olur. Gadab imanı bozar hadis-i şerifini Allah-u Teala'ya, Resulullah'a karşı gadabın küfür olduğunu, yani imanın gitmesine sebep olduğunu göstermektedir buyuruluyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allahü Teala da intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Allahü Teala merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez. Affedin ki affa kavuşasınız.
3: Eshab-ı Kiram aleyhimür ridvan. Enes bin Malik Hazretleri radiyallahu an. İşte Enes bin Malik Hazretlerinin bizzat naklettiği Ashab-ı Kiram'ın üstünlüğü ve hepsini de sevmek gerektiği hususunda Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır bir hadis-i şerifte: Allahü Teala bütün insanlar arasında beni seçti, ayırdı. İnsanların en iyisini bana ashab olarak seçti. Bunların arasından da bana akraba ve yardımcı olarak en üstünlerini ayırdı. Bir kimse beni sevdiği için bunlara hürmet ederse Allahü Teala onu her tehlikeden korur. Onlara hakaret ederek beni incitenleri de incitir. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i kutsi'de buyurdu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ey Adem oğlu, sen bana dua edip benden istediğin müddetçe sende bulunan günahları bağışlarım. Onların çokluğuna ve ağırlığına bakmam. Ey Adem oğlu, günahların yerle gök arasını dolduracak kadar bile olsa, fakat benden günahlarının bağışlanmasını istesen, istiğfar etsen, senin bu günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzünü dolduracak günahlarla huzuruma gelsen, şirk koşmadan bana kavuşsan, yeryüzünü dolduracak bir mağfiret ve af ile seni bağışlarım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini.
2: Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İslam ordusunu bir yere göndermişti. O sene kıtlık olduğundan her askerin yol azığını ayrı ayrı vermişti. Askerler arasında Cüdeyr'in radıyallahu anh yol azığını vermeyi unutmuştu. Cüdeyr radıyallahu anh İslam ordusunun arkasından gidiyordu. Yol boyunca La ilahe illallah vallahu ekber Sübhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye söylüyordu. Ve bu ne güzel azıktır ya Rabbi, diyordu. Daima bunu söylüyor ve sabırla yola devam ediyordu. Cebrail aleyhisselam, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, beni Allahü Teala gönderdi. Bütün ordunun yiyeceğini verdiniz. Fakat Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını vermeyi unuttunuz. O yolda la ilahe illallahü vallahu ekber subhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek ve ya Rabbi bu ne güzel azıktır diye söyleyerek gidiyor. Onun bu söyledikleriyle yer ve gök arası nur ile dolacak. Ona yiyecek gönder, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshaptan birini çağırıp Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını götürmesi için ona verdi ve selam söyledi. Onun azığını unuttum. Allahü Teala bana Cibril'i göndererek bu durumu haber verdi, buyurdu. O sahabi azığı alıp Cüdeyr'e radıyallahu anh yetişti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini haber verdi. Bunun üzerine Cüdeyr radıyallahu anh, ya Rabbi, sana hamdolsun. Sen zaman ve mekandan münezzehsin. Zayıflığıma ve sabırsızlığıma merhamet ettin. Sen beni unutmadığın gibi, beni de seni unutmayanlardan eyle, diye dua etti. Azığı getiren sahabi, ondan işittiklerini aynen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Resulullah bu haberi getiren sahabiye, eğer o sırada başını yukarı kaldırsaydın, Cüdeyr'in sözlerinin nurunu yer ile gök arasında görürdün, buyurdu. İbn-i Mesud, radıyallahu teâlâ anh, şöyle nakletmiştir. Bir gece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yere gidiyorduk. Kim sabah namazı vaktini bekler, buyurdu. Ya Resulallah, ben bekleyip uyandırırım, dedim. Sen uyursun, buyurdu. Tekrar, kim sabah namazı vaktini bekler, buyurdu. Yine, ben bekleyeyim, dedim. Sonra Resulullah'ın devesinin ve kendi devemin yularını birlikte tutup, gece sabah namazının vaktini beklemeye başladım. Gecenin sonuna doğru, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi uyuyakalmışım. Güneşin sıcaklığının tesiriyle uyandım. Kendi devem yanımdaydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devesi kaybolmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye şöyle git diye işaret etti. O kimse gidip Resulullah'ın devesini buldu. Yuları bir ağaca dolanmıştı. Çözüp getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Orada bulunanlar da abdest aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e radıyallahu anh ezan okumasına emir buyurdu. Ezan okundu. Sabah namazının sünnetini kıldık. Sonra kâmet okundu. Cemaatle sabah namazının farzını kıldık. Selam verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala dileseydi sizi sabah namazına uyandırırdı. Fakat sizden sonra gelenler uyuyarak veya unutarak sabah namazını geçirdiklerinde sabah namazını bu şekilde kaza etmelerini öğretmeyi diledi.

0: Erkek, alacağı kimseye imanı, İslam'ı sormalı, söyletmeli veya İslam nikahı yapan kimse, evlenecek kıza ve erkeğe amentüyü ve manalarını ve İslam'ı söyletmeli. Bundan sonra nikahlarını kıymalıdır. İmanı, İslam'ı bilmeyenin İslam nikahı kıyılamaz. Yani nikah sahih olmaz. Çocuklarına imanı, İslam'ı öğretmeyen analar, babalar, çocuklarını Müslüman olmaktan mahrum etmiş, kâfir olmalarına sebep olmuş olurlar. Çocuklarıyla birlikte, kendileri de cehennemde bunun cezasını, azabını çekerler. Namazları, oruçları ve hacca gitmeleri, kendilerini bu azaptan kurtaramaz. Çünkü başkasının ve hele kendi yavrularının kâfir olmasına sebep olan kimse de kâfir olur. Evladın, valideyni üzerinde üç hakkı vardır. Müslüman ismi koymak, akil oldukta kitabet, ilm ve İslamiyeti öğretmek, bali oldukta dini ve ahlakı güzel bir Müslüman ile evlendirmektir. Kızlarını böyle evlendiren ana baba ve akrabası, hatta ahbabı ve hatta komşuları böyle evlendirince çok sevap kazanırlar. Gençler böyle bir saadet yuvası kurmak için İslam bilgilerini ve İslam'ın güzel ahlakını öğrenmek için çalışırlar. Müslümanların miktarı artar. İslam nimeti her yere yayılır.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yanımızda her zaman olduğu gibi. Hocam, birkaç tane sorumuz var. Bunları da yine birkaç dakika içinde cevaplayabilirseniz. Şimdi adalet konusunu sormak istiyorum öncelikle. Adalet deyince tabii insanların kafasında bir şey canlanıyor. Yani insanlar arasındaki görüşmelerde, ne bileyim, alışverişte, birbirleriyle olan muamelelerindeki demiş söz konusu olabilir adalet. Başka şeylerde de geçerli midir?
2: Şimdi Musa Bey, adaletin birçok tanımı yapılmıştır. Zamanımızda da var işte. İşte adalet gitti falan bile. Adalet haddini bilmek, sınırı korumak. Bunun için de İslam alimleri, mesela Ahlak-ı Aliye kitabında, adalet üç kısımdır buyuruyor. Birincisi, Allah-u Teala'ya kulluk etmektir. Mesela bizi izleyen ve dinleyenler, bu nereden çıktı diyecek ya? Allah-u Teala'ya kulluk etmenin adalette ne alakası var? Şimdi adaletin tarifinde sınırı bilmek, haddini bilmek. Seni kim yarattı? Allah-u Teala. Bu nimetleri kim verdi sana? Allah-u Teala. Dolayısıyla senin bütün bu nimetleri verene şükretmen lazım. Ona itaat etmen ve iman etmen lazım. Bu adalettir vuruluyor. Peki sınırı geçersen, isyan edersen zulmetmiş olursun. Cezasını da görürsün. İkincisi, ikinci kısmı insanların hakkını eda etmek, yerine getirmek. Hayvanlarını da buna dahil etmişler. İnsanların da benim hakkım var, onun da var. Sınırsız bir hürriyet yok. Benim hürriyetim, karşı tarafın hürriyetiyle sınırlıdır. Haddini bilmek, sınırı geçmemek diye tarif edilmiş ya. Şeyde de öyle. Mesela devletler, işte hukuk sistemleri. Neye göredir? Kanun koymuştur o devlet. Sınırı geçiyorsun diyor.
1: Sınırlarını ilan etmiştir. Ha, sınır. Geçene ceza veririm diyor.
2: Kırmızıyı geçersen diyor, cezanı alırsın.
1: Savaş çıkar ya.
2: Savaş çıkar mı? Üçüncüsü de geçmişlerin haklarını eda etmek, yerine getirmek. Bu da onların borçlarını ödemek, vasiyetlerini yerine getirmek, vakıflarını muhafaza etmek, korumak ve bıraktığı hayır ve hasenatı devam ettirmektir. Bu da adalettir buyuruyor. Bu da adalettir. Yani evet, alışverişte de sınırı geçmeyeceksin, aldatmayacaksın, aldatılmayacaksın. Bunlara dikkat edeceksin. Hileli mal vermeyeceksin, çürük mal vermeyeceksin, yalan söylemeyeceksin. Bunların hepsi aynı şekilde kitaplarda uzun uzun.
1: Sadece hakimin, savcının yapacağı bir iş değil. Değil. Yani herkese lazım.
2: Herkese lazım.
1: Peki efendim, cemaatle namaz kıldıktan sonra bir başka soruya geçiyorum. Selam verdik. İmam ve cemaat ne yapar? Nasıl hareket eder? En son selamdan sonra.
2: Hindiye de bu konuda deniyor ki son sünneti olan namazlarda selam verince imamın oturması mekruhtur. Sağa sola veya biraz geriye çekilip hemen son sünneti kılması lazımdır. Son sünneti olan namazlarda. Yahut hemen gidip evinde kılar. Cemaat ve yalnız kılan oturduğu yerde kalıp dualarını okuyabilir. Yahut oturduğu yerde sağda, solda veya geriye çekilerek son sünneti kılması da caizdir. İmamın cemaat birden fazlaysa

0: Mesela diyelim ki sabah namazı, ikindi namazı. Çünkü farzından sonra başka namaz bir söz konusu değil. Dolayısıyla selam verir vermez yüzünü cemaate dönmesi lazım. Peki cemaat bir tane ise, işte üçe kadarsa dönmeyebiliyor. Orada o şekilde oturur, tesbihini çeker, elini kaldırır, dua edecek. O bir kişiye dönmeyebilir. Veya sağ tarafına biraz döner, sol tarafına biraz döner. Hani arkadakilerin ne yaptığını bilmesi bakımından. Veyahut da işi var. Mesela son sünneti olan bir namazı, öğle namazı. Gitti evinde kıldı, orada dua etti. Olur mu? Olur. Caizdir. Buraya kitaplarda bu şekilde böyle bildirilmiştir.
1: Hocam bir soru daha müsaade ederseniz. Şimdi insanlar çok duyuyoruz bu sözü çünkü. Sözünü kuvvetlendirmek için ne bileyim işte böyle bir itimat telkin etmek için gökte Allah şahidimdir diyor yani. Sen inanmasan da gökte Allah şahidimdir veya yukarıda Allah görüyor, Allah şahidimdir falan diyor.
0: Mustafa Bey, bu uygun konuda mu? Dedelerimizin el kitabı olan o mızrak değil mi? Miftahül Cennet kitabında elfaz-ı küfür diye bir bahis var. Elfaz sözler, lafızlar demektir. Küfür imanı gideren sözlerdir. Orada açıkça yazılı. Allah gökte şahidimdir demek veyahut da parmağıyla eliyle gökyüzünü göstererek Allah benim şahidimdir demek imanı götürür. Niye? Çünkü Allah-u Teala mekan istihar ediyor. Allah-u Teala zaman ve mekandan münezzehtir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
2: Hevâ-i nefs. Nefsin arzularının insana Allah yolundan saptırıcı oldukları Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Çünkü nefs daima Allahü Teala'yı inkar, ona inat, isyan etmek ister. Her işte nefsin arzularına uymak, nefse tapınmak olur. Nefsine uyan küfre veya bid'at sahibi olmaya yahut fıska yani haram işlemeye başlar. Hadis-i şerifte, ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar, nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasında koşmaktır, buyuruldu. Nefse uymak, İslamiyet'e uymaya mani olur. Ölümü unutmak, nefse uymaya sebep olur. Hadis-i şerifte, aklın alameti, nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti, nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir, buyuruldu. Nefse uyup da tövbe ve istiğfar etmeden af ve cennet beklemek, ahmaklık olmaktadır. Nefs, yaratılışında kötülükleri, zararlı şeyleri sevici ve isteyicidir. Nefsin, İnsanı haramlara ve mekruhlara sürüklemesinin zararları meydandadır. İstekleri hep hayvani arzulardır. Hayvani arzularsa hep dünyadaki ihtiyaçlardır. İnsan bu arzuları peşinde olduğu kadar ahiret ihtiyaçlarını hazırlamakta geri kalır. Çok mühim olan bir şey de nefs mübahlarla doymaz. Mübahları kullanmayı arttırdıkça isteklerini arttırır. Yine de doymaz. İnsanı haramlara sürükler. Bundan başka mübahları aşırı kullanmak, elemlere, dertlere, hastalıklara sebep olur. Böyle insan hep midesini, zevkini düşünür. Hasis ve rezil olur. İslam dini, rahat ve huzur içinde yaşamak için lazım olan şeylerden ve dünya lezzetlerinden faydalı olanları yasak etmiyor. Bunların elde edilmesinde ve kullanılmasında akla ve dine uymayı emrediyor. İslam dini, insanların dünyada da, ahirette de, rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. Bunun için, akla uymayı emrediyor. Nefse uymayı yasak ediyor. Akıl yaratılmasaydı, insan hep nefsine uyar, felaketlere sürüklenirdi. Nefs olmasaydı, insan yaşaması ve üremesi için, ve medeni hayat için lazım olan şeyleri kazanmak için çalışmasında kusur ederdi ve nefs ile cihat sevabından mahrum kalırdı. Meleklerden daha üstün olmak yolu kapalı kalırdı. İnsanların yaşayabilmeleri, nefslerinin gafleti ve dünya lezzetlerine düşkün olmasıyladır. Nefs, iki tarafı keskin bıçak gibidir. Hem de zehirli ilaç gibidir. tabibin tavsiyesine göre kullanan bundan faide kazanır. Aşırı kullanan helak olur. İslamiyet, nefsin helak edilmesini, yok edilmesini değil, terbiye edilmesini, ondan istifade edilmesini emretmektedir. Nefsin, İslamiyetin dışına taşmasını önlemek için onunla iki cihat vardır. Birincisi, ona uymamak, onun arzularını yapmamaktır. Buna riyazet çekmek denir. Riyazet, verâ ve takva ile olur. Takva, haramlardan sakınmaktır. Verâ, haramlardan ve mübahları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan da sakınmaktır. Cihadın ikincisi, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Buna mücahede denir. Bütün ibadetler mücahededir. Bu iki cihat, nefsi terbiye eder, insanı olgunlaştırır, ruhları kuvvetlendirir, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna kavuşturur.
3: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın tarihi ilçesi, yine Yeşillikler Diyarı İznik'ten sesleniyorum. İznik dendiği zaman aklımıza, evet, Osmanlı'nın ilklerin olduğu yer gelir. Bir de Anadolu coğrafyasındaki, belki ta Balkanlar'da, Bosna'da, Hersek'te, Kosova'daki tarihi eserlerde rastlayacağımız Çinilerin üretim mekanı aklımıza gelir. İstanbul'da ne kadar tarihi cami varsa bunların Çinlilerinin belki yarıdan fazlası İznik Çinileridir. Başka Çinliler de var mı? Var tabii. İstanbul'da da Tekfur Sarayı'nda, Edirne Kapı bölgesindeki Tekfur Sarayı'nda da bir müddet Çini yapıldı. Sonra Kütahya'nın porselen üzerine, daha ziyade seramik üzerine çalışmaları var. Şimdi Kütahya Çiniciliğinin de tekrar eski canlılığına kavuştuğu hususunda duyumlar alıyoruz, bilgilerimiz var. İnşallah nasip olursa onları da çekeriz. Şimdi İznik başkente en yakın taşra sayılır. İznik. Deniz yoluyla da ulaşmak mümkün. Ve deniz yolu da o günün en süratli vasıtaları, karayolundaki vasıtalara nazaran. Onun için de İstanbul'da mimari düzen şöyle kuruluydu. Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda mimarlar ocağı vardı. Bu mimarlar ocağında devletin toprakları üzerinde nerede olursa olsun yapılacak olan bir yapının mimari planı orada tasdik edilirdi. İznik'te bir cami yapılacak, orada tasdik edilirdi. Mimarlar ocağı sadece sarayda padişahın yaptıracağı camilerin yapıcısı değildi. Burada %10 civarında gayrimüslim sanatkar çalışırdı, mimar çalışırdı. %90'ı ise Türk ve Müslüman olan kimselerdi. 200'e yakın personeli olduğu söylenir, zaman zaman yükselirdi bu personel. Osmanlı'nın son döneminde, yıkılış dönemleri, Abdülaziz Han'dan sonraki dönemlerde mimarlar ocağında %25'e kadar gayrimüslim sayısı da çıkmıştır. O dönemde çıkan birkaç tane Ermeni müteahhit Avrupa'yı tarzda bina yapmaya başladık. Bina eminliğini terk ettik. Müteahhidin adı da mimarlar ocağında hasta mimar başı gibi anılmaya başladı. Ne zaman? Daha sonraları. Böyle bir hasta mimar başı olan gayrimüslim yok Osmanlı'da. Ama ne hikmetse bizim kitaplarımız işte Balyan ailesini alıp alıp öne sürerler, alıp öne sürerler. Neyse, bunlar mimarlar ocağında Çinilerin de üzerine yapılacak olan motifler sır altı tekniği denilen teknikle, yani sırdan önce bisküvi haline gelmiş olan Çini plakalarının üzerine motifler müsvedde olarak yapılacak. Ama hangi motifler yapılacak? Müsveddesi atölyede yapılıyor. Fakat mimarlar ocağında bunun kağıt üzerine dökülmüş modelleri padişahın da tasvip ve tasdik etmesiyle, onaylamasıyla buradaki İznik kadısına gönderilirdi. İdari işlere kadı bakardı. Kadı deyince illa mahkemeye intikal eden iş değil. Kadılar aynı zamanda idari bazı yüksek görevler de yüklenirlerdi. Mesela ordu sefere giderken halkın ordunun ihtiyacı için satılık mallarını yol boylarına çıkarmasını kadı efendiler emrederdi. Halbuki bu bugün olsa bu sistem valiler, kaymakamlar emretmesi lazım. O günün düzeninde yargının önü daha açık, daha idareye girift vaziyette idi. Şimdi kadı efendiye gelen modeller, saraydan gelen modeller, burada kaşici başı denilen kimseye kadı efendi çağırır huzuruna teslim edilir. Bak şu modellerde, şu motiflerde çinilerin yapılması lazım. Şu kadar adet işte caminin nerelerinde kullanılacaksa onların adetleri orada tespit edilir ve kağıt üzerinde buraya gelirdi. Kaşici başı, tabii bugünkü gibi bugün İzmit'in birçok yerinde çiniyle uğraşan kardeşlerimiz var. Ondan ekmek yiyorlar. Satıcısı var, yapıcısı var, pişiricisi var, modelcisi var, var. O zamanlar biraz daha derli topluydu. Niye derli topluydu? Çünkü ahilik teşkilatı vardı. Yani bir sanat dalının bir emir kumanda zinciri, bir piramidi vardı. Bu piramidin en öndeki ahi başı bütün işlerin kalitesinden ve yapılış süresinden sorumluydu. Ahilik de İzmit'te Çandarlı oğullarıyla beraber başlayan Osmanlı idaresinde ahilikten gelme olan ilk çandarlı Hayrettin Halil Paşa ile beraber İzlik'te daha çok kendisine esnaf bulabilmiştir. Kalite kontrolü çok yüksek seviyedeydi. Burada sadece çinilerin fırınları ve bazı atölyeleri var idi. Yani toprak çini yapmaya hazır hale getirilince artık burada o pişirilecekler, kara fırın denilen bugünkü elektrikli fırınlardan önceki, hani taş fırın diyorlar ya, ekmekler içinde, pastane içinde, pastaneler ne yaptılar, fırınlar akaryakıtla yahut doğalgazla ısıtılan fırınlar haline nasıl geldilerse veya elektrikle ısıtılan halk ekmek gibi, burada da efendim kara fırında yapılanlar bugün artık modern fırınlarda yapılır hale gelmiş. Burada kara fırınların olduğu yerde kazılar başlamış. Kazıların tarihinin çok eski olduğu söyleniyor. Yani birçok insan hatırlayamıyor. Vallahi diyor, ben çocukluğumdan beri bu kazılar devam eder diyor. Niye devam eder? Bu işe boş vermekten değil tabii. Öyle anlamamalı niye gevşek tutuyorlar diye. Kazının kanunlarımıza göre belli bir mevsimi var. O mevsimin dışındaki, o da yağmurların kesildiği, topraktaki suyun diplere doğru çekildiği. Dolayısıyla kazı yaparken siz o sulu yere değil de kuru toprağa yavaş yavaş kazmak suretiyle onları eleyerek içerisinden çıkan parçacıklar değerlendirilir. Burada da tahminim 20-30 senede devam eden bu kazılarda bugün gelinen nokta, epey bir fırınlar ortaya çıkmış. Bundan sonrası artık sene be sene tatillerde hem arkeoloji öğrencileri hem güzel sanatlar öğrencileri tatillerini böyle kazı yerlerinde geçerek memleket hizmetinde görev almaya başlıyorlar. Biz programlarımızda, bugünkü programda değil tabii, vaktimiz olursa bir çini imalatı çekmeyi düşünüyoruz. Ama olamayacak gibi geliyor. Onun için de sitemlerinizi şimdiden duyar gibiyim. Tabii zamana karşı yarışıyoruz. Ben de isterdim size buradaki imalatı göstereyim ama siz tarihi yerleri görün de İznik'e geldiğinizde çinici dükkanlarını zaten bol bol göreceksiniz. Onlardan birisiyle de alışverişinizi inşallah yaparsınız. Buranın hemen yanında bu tarihi kazının hudutları şimdi böyle belli edilmiş ama belki şu hamama kadar da gidecek veya daha bu tarafa gidecek. Onu bilmiyoruz. Şimdilik bunu bir dibe indirecekler. Son noktayı, zemindeki son kodu bulduktan sonra belki yanlara doğru gitme ihtimali de var. Onun için etrafa da zaten imar vermiyorlar. Hemen bunun yanında 2. Murat Han'ın yaptırdığı bir çifte hamam var. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde olduğu gibi burada da güzel bir şantiye kurdurmuş, bir müteahhide ihalesini yapmış. Bitmek üzere bu sene 2011 yılında da bitirmek üzere, zaten şartnameye koymuşlar o tarihi, sözleşme yapılmış. Biz şimdi hamamın biten taraflarını, inşaat olduğu için tabii oraya giremeyeceğiz ama o hamam dolayısıyla 2. Murat Han'ı da birazcık analım istedik. Şimdi gidelim hamam restorasyonun olduğu yere hamam hakkında bilgi vermeye çalışalım efendim. Şimdi restorede olan 2. Murat Han hamamının erkekler kısmının önündeyiz. Bu hamam çifte hamamdı. Hanımlara giriş kapısı farklı, erkeklere farklı. Tabii belki bugün yapılsaydı bu hamam ne olacak canım, buradan kadına girer, buradan erkekler de girer diye bazı umumi tuvaletlerde bile kadın erkek kapısını müşterek bile yapanlara rastlıyoruz. Ama o günün kültürüne, o günün inancına, o günün ahlak anlayışına göre hanımefendilerin giriş kısmıyla erkeklerin giriş kısmı çok farklıdır. Mesela Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya Müzesi'nin önündeki meydanda Hürrem Sultan'ın rahmetlinin yaptırdığı bir çifte hamam var. Bu çifte hamamın erkekler taraf girişi çok güzel, sütunlu, revaklı, hoş bir yer efendim. Ve Türkiye coğrafyasındaki en uzun, en büyük çifte hamamdır. Mimar Sinan yapısıdır. Allah rahmet eylesin. Yaptırana da, mimarına da, ustasına da, amelesine de. Burada da tabii şimdi restore edenlerin de yedi sülalesi, biz burada dua ediyoruz. Onlar olmasa, bu restoreyi yapan kimse olmasa kalacaktı harabe vaziyette. Efendim bir yerden usta bulunurdu, işte o ustalara da dua ediyoruz. Yani şansı varmış ki burada kardeşlerimiz çalışıyorlar. Ecdat yadiyanı hayata kazandırmaya gayret ediyorlar. Ayasofya'daki o büyük hamamın dahi girişi hiçbir zaman kadınlar kısmının girişi veya sokağa çıkışı direkt olmaz. İlla bir L yapardı efendim. O da ecdadımızın çok dikkat ettiği bir husus. Ben bunu hep çifte hamamlarda görüyorum. Efendim kubbeli soyunmalık yerleri, fenerli kubbeli, yani içerinin aydınlığını fener denilen yukarısına konmuş olan böyle birazcık yüksekçe, bazen de biraz daha mübalağalı adam boyu yükseklik oluyor, bazen de daha kısa oluyor. Bir imaretlerde, bir hamamlarda mutlaka fenerli kubbe ecdadımız yapmaya çalışmış. Fenerli kubbenin altında bir fıskiyeli havuz olur. Burada da o havuzu koyacaklar öyle zannediyorum. Ama fıskiyesi gitmiş, havuzun taşı gitmiş, mecburen bugünün makinalarla kesilen mermerlerini koyacaklar. Ne yapalım? Zaman böyle getirmiş. Gönül isterdi ki orijinali muhafaza edilseydi. Bu 4. Murat Han zamanında yapıldığına göre herhalde 1440'lara falan bunu tarihleyebiliriz. Tarihi tam belli değil. Bahanesi de belli değil diyorlar. Adana'da 2. Murat Han mı diyorlar? Mutlaka 2. Murat Han yaptırmıştır bunu. Kimdir 2. Murat Han? Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasıdır. Balkanlardaki işlerin ters gitmesinden dolayı suçun padişah olarak kendisinde olduğuna hükmetmiş ve daha oğlu 11 yaşındayken Şehzade Mehmet'e gel oğlum otur şu tahtı emanetini al da ben çekileyim kenara, benim yüzümden devletin başı derde giriyor, Balkanlarda sıkıntılar oldu diye mütevazilik göstermiş, feragat örneği vermiştir. Oğlunun lehine tahttan çekilmiş, Manisa'ya gitmiştir. 11 yaşında oğlan geçtiğini duyan papalık, aman Türkleri Avrupa'dan atmanın zamanı geldi çabuk. Macar kralına haber gönderir, saldır Osmanlı'ya, şunları atalım gitsin. Orta Asya'ya kadar gitsinler. Ne kötülük gördülerse efendim. Osmanlı onların çoluk çocuğunu mu kesti öldürdü efendim. Soyunu mu kuruttu? Kurutsaydı bugün Avrupa'da insan mı kalırdı efendim? Kim ne diyebilirdi kurutsaydı? Hiç kimse bir şey diyemezdi. Evet. Onları hiçbir zaman kendi toplumu arasında eritmedi. Kişiliklerin, kimliklerini onlara muhafaza ettirdi. İslam'ı seven İslam'a geldi. Ahiretinde kurtardı, dünyasında kurtardı. İşte 2. Murat Han oğluna tahtı terk edip gittikten sonra papalığın saldırttığı Macarlarla yapılan bir savaşta Murat Han baktı ki memleket tehlikede, gene koşarak geldi ve 1444'teki Varna Savaşı'nı kazandı. Ondan sonra 2. Kosova'yı kazandı ve memleketine 2 tane zaferi, o fedakarlığın hediyesidir efendim. Allah Teala ona o hediyeyi verdi. Evet. O fedakarlık etti. Bende herhalde sıkıntı diye Allah Teala da ona 2 zafer nasip etti. 1451 senesinde bir gün Edirne'de kırlarda dolaşırken karşısına hiç tanımadığı meczup kıyafetli bir şeyh çıktı efendim. Şeyh ne dedi Murat Han'a? Buradan metinden sizler onu söylemek istiyorum. Çok nurani yüzlü bir zattı bu. Şöyle durdu, Murat Ağa'nın yüzüne derin derin baktı efendim. Ürperdi tabii Murat Ağa. Allah Allah. Yani padişahın karşısında bir adam bakıyor ve delercesine bakıyor yani. Mümkün mü padişahın yüzüne bakmak efendim? Dedi ki, ey sultanım, senin dünya maslahatın tamam oldu. Evet, yüzüne söyledi. Dünya maslahatın tamam oldu. Bu dünyada yapacakların bitti. Şimdiden sonra, bundan sonra senin ahiret maslahatını görüp tövbe istiğfar edip öylece yaşaman daha münasip olur. Yani gidişin yakındır dedi. Padişahın kalbine işledi bu. Çok tesir etti. Bir tuhaf oldu efendim. Sanki ayakları yerden kesildi. Ve bütün günahlarına geldi sarayda tövbe etti. Gözyaşlarıyla hayatın bitici olduğunu orada belki daha çabuk anladı. Saraya ulaştı. Tövbesini yaptı. Çok şiddetli bir baş ağrısı geldi efendim. Ve o baş ağrısıyla padişah 1451 senesinde ağrı iyileşmeden vefat etti. Hani ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane. Adam uçaktan düşer ölmez, bomba patlar ölmez, bir baş ağrısı gelir, hadar asmadık, hadi güle güle. Hayat bu efendim. İşte Türklerin temizlik kültüründe, su medeniyetindeki en dikkat ettikleri şey önce hamam, sonra ibadethane. Bazı yerlerde diyorlar efendim işte şu cami yapılıyormuş. Birisi almış taşı sırtından gidiyormuş, bırakmadan geliyormuş. Sormuş mimarbaşı veya padişah, ya niye böyle sen bırakmıyorsun? Vallahi efendim demiş, ben bugün gusül almam lazımdı, alamadım. Onun için camiye bu taş değmesin. Peki o şantiyede hiçbir böyle bir duş yoktu efendim, bir temizlik yoktu, abdesti nasıl alıyorlar orada o insanlar? Akşamları hiç yıkanmıyorlar mıydı yani? Burada sanki bir iyilik anlatır gibi ecdadımıza töhmette bulunuyorlar. Halbuki evvela hamam yapılırdı efendim. Bu hamam İznik'te bulunan örneklerinin en güzellerindendir, Osmanlı hamamlarından. Tabii ecdadımız böyle Çin'i memleketinde, Çin'i kazı yerlerinin hemen yanındaki hamamı herhalde Çinilerle de kaplamış olabilirler. Ama Murat Han'ın yaptırdığı dönemde elbette ki İznik'in Çinileri bu kadar ileride değildi 15. yüzyılda. Esas 16. yüzyılda parladı. Sonra gelen birisi de bu Çinilerle burayı zenginleştirmiş olabilir. Nasıl Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin camini yaptıran kişi başka, Çinlilerin döşeten de 4. Murat Han. İznik Müzesi'nde de onun örneklerini gördük. Burada da sonradan bir kaplatan hayır sahibi çıkmıştır. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları, hatıraları. 1688-1700'lü yıllar arasında. Yani 2. Viyana kuşatmasından 5 sene sonra o bölgede dehşetli bir hercümerç vardı. Her ne kadar Osmanlı ordusu oradan dağılmayla döndüyse de bir mağlubiyet yaşanmadı. İki tarafta dağıldı. Avusturya zaten elle tutulacak şekilde bir ordusu yoktu. Bizim bu hatıralarda gördüğümüz kadarıyla da hakikaten tamamıyla materyalist bir ordu komuta grubu olduğuna ben candan inanıyorum. Şu canlı hatıraları sizlere anlatırken Avusturyalılar Osmanlı'nın bu zaafından istifade ederek bazı kalelerini almaya teşebbüs ettiler ve aldılar. Osman Ağa'nın bulunduğu Lipova Kalesi'nde Osman Ağa esir düştü. Esirleri de Avusturya ordusu da usul esirler subayların yüzbaşı ve daha yukarısı ile generallerin malı sayılırdı. Yüzbaşının birisinin esiri oldu. Fischer diye bir askeri yargıçın, hakimin esiri oldu. Birçok maceralardan sonra yüzbaşı git kurtuluş akçeni getir dedi. Getirdi kurtuluş akçesini, yüzbaşıyı bulamadı. Ödediği göründüğü halde kurtuluş akçesini hakkıyla ödediği halde yüzbaşıya bu para ulaştığı halde sonraki maceralarda yüzbaşı bu sefer seni bırakamam, evet seni azat edecektim ama bölgede harp var, seni öldürürler yavrum, kıyamam dedi. Ne kadar merhametliymiş adam. Meğer bir daha satacakmış. Osman'ı bir daha bu sefer Venedikli tüccara 20 altına yüzbaşı Fischer gıyabında satıyor. Frenk tüccarları almaya gelince de Osman diyor ki sizin adaletiniz bu mu? Papazlara, baş papaz dahil. Efendim manastırda önüne gelen din adamlara feryat figan. Benim diyor kurtuluş akçem filan yüzbaşıya ödendi. Bizzat kendim ödedim 69 altını. Şimdi beni bir de bu Venedikli Frenk tüccarlarına satıyorsunuz ki gemilerde forsa olacağız. Ölümümüz artık o forsanın başında olacaktır. Çakılı yerde öleceğiz, oradan da denize atacaklar. Bu mu sizin adaletiniz? Böyle mi kanunlarınız diye efelenince bir araştırıyorlar ki hakikaten doğru. Oradaki bir yüzbaşı diyor ki tüccarlara ben bunu vermem, verirsin vermezsin neyse. Kurtuluyor, bunu hasta kollarıyla beraber gidecek olan muhafızların yanında getir götür işlerinde kullanmak üzere o kola o kurtaran yüzbaşı dahil oluyor. Fischer değil. Fischer de kuduruyor tabii. O da gayri kanuni şeyler yapmış meğer. O belgelerin hiçbirinin geçerliliği yok. Onları kendine para kazanmak için subayları, Avusturya subayları meğer uydurmuşlar. Dotborja adlı bir nahiyeye geldik. Kolla beraber, hasta koluyla beraber. Oradan kalktık. Siraç adlı Palanka yanından, Palanka küçük kale demek efendim. Bojeka Kalesi'ne vardık. Bu kalede 15 gün kadar konakladık. Bojeka Kalesi'nde konaklarken askerin ekmeği tükenmişti. Askerlere birer miktar un dağıtıldı. Bana da pay verilmişti. Evet. İki günden beri hiçbir şey yememiş. Açlık çekiyorduk. Askerlere un dağıtılınca onu alan askerler şaşkın şaşkın ne yapacakları bilemeyip bocalayıp duruyorlar. Biz bu unu ne yapacağız? Adam başta un dağıtmışlar. Askeri ikbalin perişanlığına, rezaletine bakar mısınız efendim? Ya. Galiba undan nasıl ekmek yapılacağını bilen işlerinde bir tek ben vardım. Başımdan o kadar çok macera geçmişti ki hayatta kalmak için ne lazımsa öğrenmiştim. Ekmek yapmayı da biliyordum. Ki bu Osman Ağa annesini kaybediyor, öksüz oluyor. İki ay sonra babasını kaybediyor, yetim oluyor. Daha buluğ çağına gelmemiş. Önünde bir abisi var. Bu haliyle yetişen çileli bir baş düşünün. 6 yaşından 7 yaşından sonra bu çile Osman Ağa'nın 30 yaşına kadar başından eksik olmuyor. Birçok şeyleriyle beraber. Evet. Hemen çevreyi araştırdım. Konduğumuz evin bir Müslümandan kaldığı anlaşılıyordu. Bir evde konaklamışlar. Müslümanlar terk etmiş tabii. Nöbetçi askerlerle birlikte ahırda kalıyordum. Odun toplayıp ateş yaktım. Sonra da yastıcı bir tahta buldum. Üstüne un koyup suyla yoğurdum. Tuzsuz bir hamur olmuştu. Daha sonra hamuru poğaça gibi yapıp ateşe gömdüm. Yavaş yavaş pişen ekmeğimi yemeye başladığım zaman askerler mis gibi de kokuyordu. Birer tadımlık istemeye başladılar. Onlara birer parça verdim. Tuzsuz ekmeğim çok beğenildi. Şapırtada şapırtada yiyorlar birer parçayı. Zira aç adam ne bulsa şeker gibi gelir diyor. Osman Ağa çok açlık çektiği için efendim. Sorun da kolluktaki bir korporal ile 10 asker ve 5-6 tutuklu unları bana verdiler. Bana da kendininki gibi bize ekmek pişir demeye başladılar. Yalvardılar. O gece sabaha kadar uyumadım. Çalıştım. Ben artık orada poğaçacı olmuştum. Fakat pişirdiğim ekmeklerden el hakkı diye birer parça alıyordum. Bak o da ticarete başladı. Ölümlerden döndü. Kaç yerde ölümlerden döndü. Şimdi pişirdiği ekmekten pay alıyordu. Böylece çok fazla ekmeğim oldu. Birkaç günlük yiyeceğimi biriktirmiştim. Biraz rahat ettim. Bu arada artık yaz günleri de geride kalmıştı. Kış her gün biraz daha hissediliyordu. 15 gün sonra oradan da kalktık. Burad adlı yere doğru hareket ettik. Son nokta Burad'dı zaten. O kolun yüzbaşısına verilen emir. Sen Burad'a intikal et demişlerdi. Burada Bosna tarafındaki Zvornik'ten kışlara gidecek olan Avusturya askerlerinin gelmesini bekliyorduk. Ne kadar bekleyeceğimiz belli değildi. Hastalar ve askerler buldukları dam altlarına sokulmuşlardı. Başımızdaki komutanımızsa büyük bir eve yerleşmişti. Ben kolluk askerle birlikte merdiven başında açıkta kalıyordum. Havalar iyice soğumuştu artık. Sırtımızdaki elbiseler kış için yetmiyordu, ince geliyordu. Askerler birbiri ardından hastalanmaya başladılar. Ama ağırlaşan askerleri tedavi etmek bir yana, daha ölmeden götürüp dışarı atıyorlardı. Kendi askerlerine efendim. Sonunda günün birinde soğuk beni de yakaladı. Çok ağır hastalandım. 3-4 gün şiddetli ateş içinde merdiven başında yattım. Hastalığım oldukça ağır seyrediyordu. Ciddi bakım lazımdı. Fakat tedavi bakım bir tarafa, öyle kendimden geçmiş halde yatarken benim bu halimi gören askerler, bu Türk hastalanıp ölmek ister, bunu bir tarafa atmalı diye komutandan izin almışlar. Beni alıp evden 15-20 adım ötedeki çöplüğe götürüp attıklarını fark ettim. Ama ne konuşacak ne de kıpırdatacak elimi, kolumu, gücüm yoktu. Zaten sonrasını hiç hatırlamıyorum. Hastalıktan bayılmışım. Çöplüğe attılar, öldü diye. Gözümü açtığımda kendimi hayvan gübrelerinin ve çöplerin içinde buldum. Öldüğümü sanarak üzerime hayvan gübrelerini ve çöpleri dökmüşler. Öylece terk etmişler. Terden sırılsıklamdım. Gübrelerin ısısı beni korumuştu. Nerede olduğumu ve başımdan geçenleri hatırlamaya çalıştım uzun uzun. Başımı gübrenin altından çıkartıp dışarı baktım. Büyük çaba harcayarak tabii, kolayla olmuyor. Karşımdaki evi tanıyordum. Olanları da daha iyi hatırlamaya başlamış yaptım. Hastalanıp bu izbeliğe getirilmiştim. Demek ki uzun zamandır buradayım. Tam olarak kaç gün olduğunu bilemiyordum ama üzerimdeki ve çevremdeki gübre yığınlarından en aşağı 10 gün bu gübrenin altında yaşadığımı anlayabildim. Günlerdir aç ve susuzdum. Tekrar eve doğru baktım. Aslında çok uzakta da değildi. Ama o kadar zayıf ve bitkindim ki yerimden kalkamıyordum. Evet, işte Osman Ağa'nın insafsız, merhametsiz Avusturyalı askerlerce aynı kolun askerleri olarak daha ölmeden çöplüğe atılışı ve Allah-u Teala'nın hikmeti hütası orada çöplükte gübrelerin yanarken çıkardığı, kokuşurken, yani ona yanmak tabir edilir, çıkardığı ısıyla hastalığı, belki çok ağır bir hastalıkta, o hastalıkla geçmiş. Hem soğuktan ölmemiş hem hastalıktan ölmemiş. Niye? Vadesi yetmemiş. 30. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.

Ben Türkiye'yim. Asya'dan Avrupa'ya, karlı dağlardan sıcak denizlere uzanan güzel toprak. Dört köşesi, dört mevsim. Bir renk ırmağı, bir gök kuşağıdır desenlerim, oyunlarım, türkülerim. Ben Türkiye'yim. Geçit vermez karlı dağların, ak köpüklü çayların, ak kuzuların meleştiği yaylaların, kartal kanatlı rüzgarların, al atların, doru atların, kekliklerin, allı turnaların diyarıyım. Ben Türkiye'yim. Veysel gibi gönül gözüyle görenlerin, Mevlana gibi hak yolunda dönenlerin, sevda ile inleyen neylerin, kaval kaval aşkı derdi söyleyen yanık çobanların diyarıyım. Ben Türkiye'yim. Zurnaların sesinde kınası yakılan al duvaklı gelinlerin, davulların sesiyle yüreği gümbür gümbür gelin alaylarının diyarıyım. Yüreğini dertli sazına yaslamış yanık insanların, inim inim inleyen, hop hop oynayan kemençelerin, nefes nefes soluklanan tulumların, omuz omuza horonların, atasına armağan ata varlarının, el ele, gönül gönüle halayların, en içli uzun havaların, en derin türkülerin, en kıvrak, en coşkulu oyunların diyarıyım. Ben yüreği kardeş, yüzü güleç, dağlar gibi yiğit duran, hem okuyan hem yazan, Türkiye'm gibi aydınlık, güzel insanların diyarı.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRS FM radyomuzun bir tarih sohbeti de daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü programımız esnasında yayında bizlere yardımcı olacak teknik masada Muhittin Yaygıngöl kardeşimiz var. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, bütün dinleyenlerime, ekibim adına hayırlı, güzel, huzurlu bir vakit geçirmeye inşallah niyetliyiz. İnşallah kısmet olur. Efendim, öncelikle Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ömer bin Hattab Hazretlerinin sözlerinden bir sözü sizlerle inşallah paylaşacağız. Ondan sonra da esas tarih sohbeti konumuza geçeceğiz. Malum Ömer radıyallahu anh halifeliği esnasında adaletiyle meşhur olmuştur. Diyeceksiniz ki efendim her halife adil olacak. Doğru. Çok doğru. Efendimiz madem ki adildi aleyhisselam, madem ki emindi, onun halifeleri de hem adil hem emin olacak. Ömer radıyallahu anh'ın adaleti kendisinin farz olan görevinin dışında da büyük bir hassasiyetle adaleti uygulamaya çalışması olduğu için adalete meşhurdur. Yoksa halife zaten adil olacak. Ama o bir Fırat Nehri üzerindeki tahta köprüde, köprüden geçmekte olan koyun sürüsünden bir koyunun ayağı köprüdeki iki tahtanın arasına kısılıp kırılırsa ondan Ömer mesuldür diyor. Bir manada öyle. Ama yani o köprünün mesullerini şöyle bir arasanız, halifenin oradaki köprüyle ilgili ilintisi ta en uç noktada çıkar. En sonlarda çıkar. O köprüden her gün gelip geçen idareciler bunun mesulüdür. Ama diyor ki ben kendimi bundan mesul biliyorum. Evet. Kötü insanlarla düşüp kalkma. Ömer Adem buyuruyor. Onlardan kötülük öğrenirsin. Kimle düşüp kalkarsan oradan bir şeyler öğrenir insan. Onun için kötülerle düşüp kalkma diyor. Birçok gencimizin uyuşturucu belasına müptela olması, efendim insanların girdiği zaman fazla kalmamak üzere böyle hemen ihtiyacını giderip çıktığı hela kabinlerinde kıvrılıp ölmesi böcek gibi, işte kötülerle beraber olmaktandır. Ya arkadaş, nasıl arkadaş ya? Nasıl arkadaş? Kendi pisliğe bulaşmış, kötülüğe bulaşmış, seni de bulaştırıyor. Bu arkadaş seni ölüme götürüyor. Hem de bilerek ölüme götürüyor. Böyle arkadaş olur mu efendim? Birisi size arkadaş olsa, o nereye derse, hiç sormadan gideceksin dilimizde. Nereye gidiyoruz arkadaş falan demeyeceksin. Ama baktın ki kötü bir yere götürüyor. Abi benim bir işim vardı, şöyle bir yere uğrayacaktım deyip, olmadı, ben gelemeyeceğim deyip ayrılmak var. Gençlikte bunu söyleme ayıp sayılıyor. Ya şimdi arkadaşın kalbi kırılır. İyi de o arkadaş değil. O senin yanına yaklaşmış, her gün konuştuğun senin düşmanın, hayatının düşmanı, imanının düşmanı.
ne gibi kıymetli varlıkların varsa hepsinin düşmanı o adam. Derhal keseceksin. Derhal. Bugün ev hayatındaki insanların huzursuzlukların temelinde kötü arkadaş seçimi yatar. Seçimdeki ölçülerin sakatlığı yatar. Ne oluyor? Düğünde takım merasiminden sonra kayınpeder geliyor, dikiliyor. Bu takıları ben alacağım diyor. Düğünün masrafını ben yaptım. Nerede yazıyor arkadaş? Ben yaptım. Yapmayaydın masraf canım. Sana kimse bu masrafı sen çek demedi. Yaptınsa yaptın. Silah çekip de sana bu masrafı sen yap demedik. Sen niye geliyorsun böyle çocukları o en neşeli günlerinde zehir ediyorsun, hastanelerde geceliyorlar? Yok böyle bir şey. Yani ev kurarken insan ekonomiyi düşünmeden olmaz. Düşünecek ama her şeyin önüne huzur ve saadet geçmesi lazım. Her şeyin önüne ekonomi geçmeye kalkarsa bu normal bir kumaş mağazasında biriyle ortak olmaktan daha kötü, daha zor bir durumdur. Evde nihayet hanımın kaşığına karışırsın. Ben iki kaşık yedim, sen üç kaşık yedin. Niye üç kaşık yedin? Buraya kadar varır. İki insan anlaşıp da aralarında bir yuva kurdularsa, buna bir karar verdilerse ve yuva kurulduysa, o iki insan da bitmiştir artık. Yoktur. Ne vardır? O yuva vardır. Bunu yapan dünyada saadete erer. Bunu Allah rızası için yapan da ahirette de saadete erer. Onun için biz arkadaş dediğimiz zaman sadece bir okul arkadaşlığı, bir otobüste veya başka bir vasıtada yol arkadaşlığı gibi değil, arkadaşı bir yuva kurulacak insan noktasından alıp sonra öteki arkadaşlıkla da gelir. Bunların hepsinde de dikkat edilecek şey diyor, buyuruyor Ömer radıyallahu anh. Kötü insanlarla düşüp kalkma. Yani bu düşüp kalkma demek oturup kalkma manasınadır. Çünkü onlarla düşüp kalkarsan sen onlardan bilmediğin kötülükleri de öğrenmiş olursun. Halbuki iyilerle düş kalk gelecek ama onu bugün kullanmayacağız. İyiler de mis gibi kokar. Kötüler de is gibi kokar. Diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şimdi üçüncü Mehmet Han devri alimlerinden bizatı daha sizlere anlatmak istiyorum. Nizamoğlu Seyyid Seyfullah. Bu zat 3. Mehmet Han devrinde yaşamış. Babasının adı, adından da anlaşıldığı gibi Nizamettin, Nizamoğlu diyorlar ya, öyle meşhur olmuş efendim. Seyittir babası da. Efendim. Seyyid Seyfullah Efendi'ye Nizamoğlu olarak adı kitaplarda geçer, öyle anılmıştır. Babası oğlu Seyyid Seyfullah'ı, yani rahmetli Seyyid Nizamettin Efendi, eğitim için o devrin büyük mutasavvıfı Ümmü Sinan'a verdi. Bu zatın Eyüp Düğmeciler'i geçtikten sonra Ümmü Sinan Bağı diye bir sokak da var. Ben Allah Allah, Ümmü Sinan Bağı ne acaba diyordum. Meğer oralarda bu zatın bir tekkesi varmış. İşte Ümmü Sinan Bağı aşağı yukarı derken, şimdi bilmiyorum tabii, son 15 seneden fazladır oralara gitmedim. Belki 20 seneyi buldu. O
yokuşlu inişli gecekondulu halini değiştirdi mi? Değiştirmedi mi? Onu da bilmiyorum. Ama büyük bir zat idi. Ve oğlu, yani Seyyid Seyfullah, Ümmü Sinan Hazretlerinden zahiri ve manevi ilimleri mükemmel bir şekilde öğrendi. Hocasının hizmetinde, eşiğinde, sohbetinde çok uzun süre kaldı. Hocası ona icazet de verdi. Üçüncü Murat Han devrinde adı duyulmaya başladı. Seyyid Seyfullah'ın, Nizamoğlu'nun. Tabii 3. Murat Han'ın oğlu olan 3. Mehmet Han devrinde artık mükemmel etrafı Allah-u Teala'nın emirlerini öğretmeye, anlatmaya çalışan büyük bir alim olmuştu artık. 3. Mehmet Han devrinde ta Kanuni zamanında da vardı efendim. Anadolu'da bir Celali Şakileri, eşkıyaları vardı. Bunlar vurkaç taktiğiyle yapar. Anadolu'da böyle eşkıya cinsi çok çıkmış efendim. İnsanlara zulmetmişler. Devlet tabii bunlara bırakmıyor bunu. Bırakmıyor ama halkın içinde bunlardan menfaatlenen bu kişilerden istifade etmeye çalışanlar maalesef onlara istihbarat elemanlığı yapıyor. Celaliler geldikleri köylerde, kentlerde herkesi düşman etmiyorlardı. Kendilerine yardımcı olan, filanla para var, filanla şu var diye bilgiler verenleri de görüyorlardı. Böylece insanlar kendi komşularının ihbarını yapıyorlardı. Bu dönemde de öyle değil mi? Nerelerde ne gayri kanuni, illegal örgütler var. Halkın arasına dalmış. Bu örgüt mutlaka halk içinden kendilerine hain taifesinden yakınlar buluyorlar. Sabah olunca evden çıktığınızda selam verdiğiniz, yüzüne baktığınız kimse akşam sizinle ilgili teröristlere bilgi vermiş olabilir. Bu mücadele onun için zordur. Onun için Celaliler 2. Selim Han zamanında da, 3. Murat Han zamanında da, 3. Mehmet Han zamanında da çok uğraştırdılar. Ta 4. Murat Han zamanına kadar efendim 80 yaşında bir Murat Paşa, at üzerinde zor duran bir insan canını ortaya koydu. Anadolu'da bunların kökünü kazıdı. Ona da dediler ki kuyucu, bebekleri bile kuyuya attı. Peki, atmadı da attı diyelim. Peki kaç canı kurtardı? Anadolu insanının dinini, imanını kurtardı. Bir insan terörist olduğu zaman o hizmet ettiği terörizm onun maalesef dini imanı da oluyor. Mesleği de oluyor. Yani o oldu muydu dinle ilgili şeylerin önüne geçiyor o iş. Halbuki bizim dinimiz, imanımız, inançlarımız her şeyimizin üstünde olmalı. Oraya gelince zınk diye ani fren yapmalıyız. Ya tamam idare ederiz falan diyor. Bakıyorsun adam namazında, niyazında ama terörist olunca bakıyorsun. Ya arkadaş sen şu anda kıldığın namazda bütün Müslümanlara teşehhütte otururken hepsine birden yedi sülalesine dua etmedin mi? Evet. Salli bari okurken ettin. Peki niye kötülük ediyorsun onlara? O insanların hiçbirine kötülük etmemen lazım. Biraz önceki namı kıldığın namazda onların yedi sülalesine sen dua ettin. O bir barıştı. Barışı bozdun. Evet. Onun için
Celali eşkıyası hakikaten Anadolu'da Osmanlı'nın ayağına böyle bir çakıl dikeni gibi, çakır dikeni gibi, çakıl değil de çakır dikeni vardır. Affedersiniz, merkepler onu nasıl yerler aklım bir türlü armaz yani. Çünkü onun ağzının içinde de benim ağzımın içi gibi hassas yerler vardır. Ama ona ağzını attı mıydı onu hatır kütür hatır kütür yerdi çocukluğumuzda. Şimdi Anadolu'da merkep de bulamazsınız efendim. Çocuklara göstermek isteseniz nasıl olur falan diye. İşte bir yerlerden, başka memleketlerden ithal ediyorlar şimdi de. Sütünü kullanıyorlar. Be insanoğlu. Be insanoğlu. Sen içilecek bütün sütleri bitirdin de merkep sütüne mi kaldın yani? Helal mi? Canım helal melal yani, doktor böyle söylüyor. Helal melal.

şiiriyle, kalemiyle, sohbetleriyle çok gayret etti. Hep insanlarla bu konuları işledi. Din adamı. Şöyle yazıyor şiirinde: zulm ile doldu dünya, yoktur huzura imkan. Mamur olan yerleri zalimler etti viran. Bunun faydası olur mu? Çok faydası olur efendim. Çok faydası olur. Şimdi akademisyenim diyen bilmem kaç kişi, bin küsür kişi kalkıyor, böyle memleketin aleyhine çalışanların işte canına kıyılıyor, onları çok öldürüyorlar, ediyorlar, işte Türkiye'de insan hakları falan filan laflar ediyorlar. Peki oralarda dağa kaldırılan çocukların halleri, kızların düştükleri çok kötü durumlar, kız evlatların. Onlar zamanında niye böyle bir bildiri yayınlamaz ki bunlar? Demek ki onların gönlünde teröristlerin yaptığı her şey mübah. Teröristleri engellemek için devlet de dahil kim ne yaparsa onlarınki de günah. Biri mübah, biri günah. Evet. Halbuki din adamı, devlet adamı devletinin, milletin, birliğin, beraberliğinin yanında olması lazım. Devletten maksat halkının namusunu, iffetini, malını, mülkünü, huzurunu korumaktır. Huzur mu kalıyor? 80 yaşında adama diyorlar ki arkadaş sen bizim yanımızda kalacaksın. Biz seni canlı kalkan olarak yanımızda tutacağız. Adam hastaymış, umurunda değil. Ölürse bir tane daha ihtiyar buluruz diyor. Onu kalkan yaparak kendisi beri tarafta kendiyle mücadele eden devlet güçlerinin aleyhinde bulunuyor. Nizamoğlu, yani Seyyid Seyfullah rahmetullah aleyh, o çağın gereği olan şeriat ve tarikat ilimlerini öğrendi. Aydın bir zümre içinde yaşadı. Yani arkadaşları iyiydi. Çeşitli şiirleriyle didaktik tarzda şiir yazardı. Bütün mutasavvıflar gibi o da nefsini bilmeyenlere, dünya malına tapanlara, riyakarlara çatacak şekilde ve onlara doğru yolu gösterecek şekilde birçok tekke şiirleri yazmıştır. İlahileri bestelenmiş, hala Anadolu'da, İstanbul'da, her yerde bu ilahiler hala kullanılıyor. Düşünün yani 1570'li yıllarda başlayan bir ömür ve o kişinin yazdığı şiirler 1600 diyelim 400 küsür senedir Anadolu evlerinde, binalarında, salonlarında çınlıyor. Mesela birisi şu, hepiniz tanıyacaksınız bunu kıymetli dinleyenlerim. Bu bir aşk, bu aşk bir bahr-ı ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ağır olmaz. Seyfullah Efendi 1601'de, yani Kanice'nin alındığı, Kanice zaferinin kazanıldığı sene İstanbul'da vefat etti. Kabri Silivri Kapı'ya giden caddenin sağ tarafında yarı viranelik gibi bir yerdeydi. Ben hep Silivri Kapı'da, kapının girişinde de hemen surdan girişinde bir karakol vardı. Karşı tarafta da İbrahim Paşa Camii var. O yola girerken bunu daha ileriden görürdüm, uyku deden oralardan efendim görürdüm. Tabii okurduk o zamanlar. Öyle etrafı parmaklıklı bir kabri var. Bilmeyenler de Silivri Kapı Caddesi'ne giderler, surdan içeri girerlerse ileriye doğru giderken o cadde değişmeden solda görecekler. Silivri Kapı'ya doğru şehrin içinden çıkarken sağda görecekler. Nizamoğlu Seyyidullah Efendi

Edebiyatta da yakından ilgilendi. Hece vezne uygun tasavvufi şiirleri vardı. Manzumeleri daha çok ilahi aşk ve ahiret hallerini terennüm ederdi. İlahi bin bir adın hürmeti için bizi son demde iman ile gönder. Habibin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gayreti için bizi son demde iman ile gönder. Mısraları ile son nefesin muhasebesini daha gençlik yıllarında yapabilecek olgunluğa gelmiş ve insanları da bu mücahedeyi, bu mücadeleyi vermeye hazırlamıştır. Mevlam ver aşkını bana, hayranın olayım senin, bu ilahide çok söyleniyor. Bülbül gibi cemaline, nalanın olayım senin. Bu da onun şiirlerindendir. Yine bir beytinde, nan için medheyleme, nadanı nadanlık bulur. Hayberi nefsin helaket, şahı merdanlık bulur. Nan için medheyleme nadanı, ekmek için alçak birisini övme. Yani ondan bir lokma ekmek yiyeceksin diye övme. Hayberi nefs, nefsin kalesi, nefsin kalesi ni helaket, şah-ı merdanlık budur. Nefis bir kale gibi önüne dikilir insanın. Her yapacağı hayırlı işte, ibadetler dahil. Bir hayır yapacaksın, gelir önüne dikilir. Yapma. Senden mi beraber çalıştı? Yapma adamı der. Seyyid Seyfullah Hazretleri'nin birçok şiirleri de vardır. Efendim, onları da küçük bir aradan sonra inşallah sizlere vereceğiz. Esas Sivas'ı mesken tutan Kara Şems, Şemseddin Ahmet Sivasi Hazretleri, o da 3. Mehmet Han devri alimlerinden. O devir böyle, ulemalar her tarafta fışkırmış, onu anlatacağız. Küçük bir aramız var, ondan sonra Seyyid Seyfullah Efendi'yi onu bitirip Kara Şems Hazretleri'ni anlatmaya çalışacağız. Küçük bir ara var.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Evet kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM Tarih Sohbeti'nin ikinci bölümüne başlıyoruz. Seyyid Seyfullah Efendi'nin Nizamoğlu, yani Nizamettin, Seyyid Nizamettin Efendi'nin oğlu efendim, kitapları Seyyid Seyfullah'ın, Miracül Müminin, nedir Miracül Müminin? Namaz. Namaz müminin miracıdır. Namaz anlatıyor. Miracül Müminin. Bu kelimeyi kitabına koyuyor. Bir ciltlik bu iki kelime Miracül Müminin ifadesini buluyor. Adabul Menazil, Menzillerin Edepleri, Camiül Avarif ve Madenül Mearif, Silsile-i Tarikat, Miftah-ı Vahdet-i Vücud, Esrarül Arifiye, Silsile-i Nebeviye, Silsile-i Nesebiye, Etvar Seb'a, Yedi Davranış ve Seyr-i Sülük, hepsi bir kitapta basıldı bunlar. Nizamoğlu Seyfettin Efendi'nin, Seyfullah Efendi'nin bazı şiirleri ilahi tarzındadır. Onlardan birazını sizlerle şimdi paylaşacağım. Dışın göndür, gön deri yani. İçin kandır. Nene mağrur olursun sen. Dışında bir deri var, içinde bir kan var. Yani bu deriyle bu kan bütün hayvanlarda da var. Kılmadın emri sultan ne? Nene mağrur olursun sen. Sultanın emrini yapmadıktan sonra neye övünüyorsun ki? Allah-u Teala'nın emrettiğini niye yapmıyorsun? Vücudun ma-i mühmelden sonu hak ile yeksandır. Yarattı Halik-i Alem, nene mağrur olursun sen. Sonunda toprak olacaksın. Seni Allah-u Teala yarattı. Niye mağrur oluyorsun? Topraktan geldin, toprağa gideceksin. Cihana sığmayıp doymaz İken bu mülkü dünyaya, yerin bir kuru virandır, nene mağrur olursun sen. Tutalım padişah oldun, bu alem şarku garbına, bütün doğu ve batıya padişah oldun. Sonu hasretle efkandır, nene mağrur olursun sen. Şimdi benim bir gece kondum olsa, bir kimsenin de gökdeleni olsa, ben öldüğümde dünyalık neyimi kaybederim? Gecekondumu kaybederim. Olsun 10 bin lira, olsun 20 bin lira. Ederse o da. Peki gökdeleni kaybeden mi fazla kaybediyor? Gecekondusu olan mı? Gökdelen olan kaybı çok büyük. Çok büyük. Hesaplara sığmaz. Peki sen şarka ve garba hükümdar olsan, sonu ne? Sonu ölüm. Çok büyük bir zarardasın diyor. Bu kadar yeri bir anda kaybediyorsun. Bir gözlerin kapandı, bitti iş. Meğer Seyyid Nizamoğlu, sanırsın sen, seni sensin. Cihanın var gufrandır, nene mağrur olursun sen. Dedik ve şimdi biz Kara Şems Hazretlerini öyle tanınmış, yani Şemseddin Ahmet Sivasi Hazretlerini sizlere anlatmaya başlıyoruz. Evet, bu zat Orta Anadolu'nun hakikaten en sağlam direklerinden birisidir. 16. asırda yaşadı bu da. Meşhur alim ve mutasavvuf. Tasavvuf deyince geçenki sohbette de söyledim. Saçı sakalı birbirine karışmış, ney veya buna benzer üfleyerek çalınan bazı şeyleri çalan adamlar akla geliyor. Bu adamların hiçbir ibadeti yok mu Allah'a ya? Bu neyi çalmak bir ibadet mi? Sema dönmek bir ibadet mi? Günde kaç vakit sema döneceğiz eğer ibadet diyorsanız? Kaç defa döneceğiz? Kıyafetimiz hep öyle mi olması lazım?
bugün gösterilerde olan gibi böyle streç pantolonlar, öyle mi olması lazım? Veya külotlu çoraplar falan filan. Anlaşılmıyor ya insanların hali. Biri de düşünmüyor ya, bunu ben ne için yapıyorum? Ben bir dans yapıyorum burada ya. Arkadaş, dans yapıyorum. Allah-u Teala dansı ibadet olarak emretmemiş ki. Ha, yerliler dans yapıyorlar, totemlerini dikiyorlar ortaya. Habire ver yansın dans yapıyorlar. Biz şimdi paganistliğe mi dönüyoruz yani? Allah vermesin. Yani bunun alkışlanması bile büyük sıkıntıdır. O kişinin istikbali için büyük sıkıntıdır. Ya ben istikbalimi kazanmışım. Hangisini kazandın? Dünyadakini mi, ahirettekini mi? Ahirettekini bilemem. Gördün mü? Gördün mü? Dünyada 3 günlük bir şeyi, rahatlığı, istikbalimi kazanmışım diye höreleniyorsun sağa sola. Kendisi Kara Şems olarak tanındı. Kara, siyah manasına değil efendim. Osmanlı'da bilhassa devlet adamları, ümera takımı yani komutanlar arasında Kara isimli çok kimse vardır. Kara Timur Taşpaşa var mesela Bursa'nın. Dehşet bir adam. Kara Umur var oğlu. Dehşet bir adam. Bu karalar şeyde bu Tiryaki Hasan Paşa'nın Kanice savunmasında da kara pençe var. Kara pençe. Siyah mı yani pelerin falan da siyahlar ya yapıyorlar filmde. Kara demek, gözü kara demek. Bir insanın gözü kara olur mu? Olur. Şöyle olur. O insanın bir davası vardır. O dava söz konusu olduğunda her şeyi bir tarafa atar. Tek tercihtir. Gözü karalık tek tercih vatan millet savunmasıdır. Tek tercih vatan millet savunmasını Allah-u Teala emrettiği için Allah-u Teala'nın emirlerine uymaktır. Kara Şems Hazretleri de bütün ömrü boyunca efendim hep Allah-u Teala'nın emrettiklerine uymayı kendine esas almış. Ona uymayan hiçbir şeyle de meşgul olmamış. Öyle de meşhur olmamış. Onun için de Kara Şems denmiş. İsmi Ahmet, künyesi Ebu Sena, lakabı Şemseddin idi. Şemseddin, dinin güneşi. 1519'da Yavuz Sultan Selim Han ölmeden bir sene önce Tokat Zile'de doğdu. Zilelidir. 7 yaşındayken Amasya'daki Halvetiye büyüğü, alimi Şeyh Hacı Hızır'ın sohbetinde bulundu. 7 yaşında. O belde alimlerinden, şimdi çocuklara bale öğretiyorlar. 3 yaşında böyle ayağının parmaklarını büküp de üzerinde dönebiliyorsa diyorlar ki bu ileride büyük baleci olacak. Niye? Çekirdekten yetişti. Çekirdekten yetişti. Şimdi çekirdekten baleci yetiştiriyoruz ama dünyada meşhur bir balerinimiz de yok. Yok. Ama bu çekirdekten yetişmiş Kara Şems Hazretleri. Ne büyük hizmetler etmiş ama, ne büyük hizmetler. O Amasya alimlerinden sarf, nahiv ve diğer ilimler okudu. Sarf ve nahiv malum alet ilimleridir. Yani dilin grameri ve çekimleridir, fiil çekimleridir. Tokat'a gidip Arakiye Cezade Şemseddin Efendi'den, Arakiye Takke demek efendim, ve diğer alimlerden akli ve nakli ilimleri öğrendi. Bu sırada bir rüya gördü. Rüyasını şöyle anlatır. Tokat'ta ilim tahsiliyle meşgulken rüyamda bir sahrada oturmuş, etrafımı nur kaplamış, çevremde genç ihtiyar birçok kimselerin döndüğünü gördüm. Aha diyeceksin, bak işte Mevleviler de böyle dönüyorlar.
O dönme oradaki gibi sema dönmesi değil. Etrafımda bir sürü insanlar var, çevirmişler beni, ablukaya almışlar. Ama beni sevmeleri için ablukaya almışlar. Etrafında nur kaplamış. Bu rüya tabirinde Mahir Köstekçizade'ye anlattım bu rüyayı. Rüya tabirinde usta birisine anlattım. Ben rüyayı anlatınca bana nerelisin, kimin nesin, nerede kalıyorsun, ismin nedir diye sorular sordu. Ben de hepsini ve kim olduğumu anlatınca bana sana müjdeler olsun ki zahiri ve manevi ilimlerde yüksek dereceye ulaşıp zamanın bir tanesi olacaksın. Her taraftan insanlar gelip senden feyz alacak, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşacaklardır. Ne mutlu böyle bir insan efendim. Ben bu kadar yaş yaşadım şahsen kendim. Bir kişinin eğer Allah-u Teala'nın rızasına kavuşacak şekilde gönlü yumuşayabildiyse benim sebebimle, benim yedi sülaleme yeter bu iş. Bu çok önemli efendim. Bir kişi olsa. Öyle tabir etti. Ve tabirde bildirilenler 20 sene sonra teker teker yaşandı. Tokat'ta akli ve nakli ilimleri tahsil edip yükseldi. İstanbul'a gelip Sahne Seman medreselerinde, Fatih'teki 8 medreselerinden birinde müderris olarak bulundu. Bir müddet orada talebe yetiştirdi. Bir gün kazaskeri ziyarete gitti. Malum yargının başı kazasker. Bir manada Yargıtay Başkanı gibi. Müderrislere ve kadılara karşı kazaskerin tutumunu ve onların makam için düştükleri halleri beğenmedi. Ooo kazasker protokol önünde eğilmeler falan filan. Bunları beğenmedi. Çıktı huzurunda, müsaade istedi, çıktı. Fatih Camii'ne gitti. İki rekat namaz kılıp huzuru kalbiyle Allah-u Teala'ya şöyle dua etti. Ya Rabbi, bunların içinden beni kurtarıp tasavvuf ehlinin yoluna dahil eyle. Müderris yarın öbür gün başka yerlerde müderris sonra bir gün gelecek kazasker olacak. O bu sefer böyle protokol kurallarını isteyecek. Onun için dua ediyor ya Rabbi, beni bunların içinden kurtar, tasavvuf ehlini yoluna dahil eyle de tasavvufta protokol yok, merasimler yok, yok. Kısa bir müddet sonra hacca gitti. Hacını ifa etti. Zile'ye döndü. Orada ilim öğretip, yani doğum yeri olan Zile'ye döndü. İnsanlara İslamiyet'i öğretmeye başladı. Tamam. Şimdi müderris olsa medresede resmen devletin verdiği talebeleri okutacak. Kendi de burada yükselecek, devlet gel bakalım filan yerde şu makama diyecek. Onu istemiyor. Serbest. Atı serbest. Evet. O sırada İbni Hişam'ın Kavaidül İraplı eserine Hallül Melaat adlı bir şerh yazdı. Telaffuz bile edemiyoruz efendim. Anadolu'da 500 sene önce yaşamış olan kimsenin bir kitap yazdığı hususta kitabın adını telaffuz edemiyoruz. İlahi aşk ateşinin harareti her geçen gün biraz daha artınca Allah-u Teala'nın sevdiği bir
veliye talep olmak için can atıyordu. Amasyalı şey Muslihiddin Efendi'nin dergahına gidip onun sohbetiyle şereflendi, ona talep oldu. Muslihiddin Efendi'nin vefatından sonra veli bir zata bulup talep olmak istedi. Tokat'taki zahit ve müttaki olan 100 yaşını geçmiş Şeyh Mustafa Kırbasi'ye gidip talep olmak istedi. Doyamamış eğitime. O zat ona dedi ki, sen gençsin, ben ise ihtiyar ve hastalıklıyım, 100 yaşını geçmiş. Riyazetim, benim riyazete mecalim, kuvvetim yok. Seni terbiyeyle meşgul olamam. Sana riyazet vazifeleri veremem. Lakin sadık talebeysen, Cenab-ı Hak mürşidini senin ayağına gönder evladım, dedi. Ne yapsın adam, başka ne desin? O da tekrar Zeli'ye dönüp ilim öğretmeye devam etti. Muhtasar-ı Menar üzerine Zübdetül Esrar adlı bir şerh kalemi aldı, yazdı. Bu arada Tokat'a Abdülmecid-i Şirvani adlı bir zatın geldiğini duyup onun yanına gitti. Bu zat o bölgeye çok ilim irfan taşımış, çok mübarek bir insandır. Tokat'a gidenlerimiz tamam Yeşil Irmağı görsünler, onu görsünler, Behzat Çayı'nı görsünler ama kalesini görsünler. Mutlaka Abdülmecid Şirvani Hazretlerinin çok asude, kenar bir yerde böyle dağ tepesi denebilir belki, o çukurluktaki kabrine gidip oradan feyz almaya baksınlar efendim. Ben alamadım da inşallah sizler alırsınız kıymetli dinleyenlerim. Onun sohbetine kavuştu. Abdülmecid Şirvani sohbetin sonuna doğru, ey kara şemsi, benim Allah-u Teala'nın emri ve sevgili peygamberimizin aleyhisselam işaretiyle kendi memleketimi Şirvan'ı yani ailemi ve sevenlerimi terk edip dağ ve beldelere aşıp gelmem sadece seni irşat ve terbiye içindir buyurdu. Bakın efendim. Yani nasıl o 100 yaşını yazmış, yaşamış kimse, oğlum sana inşallah genç birisi Allah-u Teala gönderir dedi. Bu da nasıl dua ettiyse, bu zat her şeyi bırakıp geliyor. Senin için geldim diyor. Kara Şems Hazretleri bu anı şöyle anlatıyor. Abdülmecid Şirvani'nin bu sözünü duyunca o 100 yaşlı geçmiş Şeyh Mustafa Kirbasi'nin daha önce vermiş olduğu müjdeyi hatırladım. Hesap ettim, tam 6 yıl geçmişti. Zira 6 ay sonra inşallah ona 6 yıl sonra 6 ay geçmişti. Tam 6 ay geçmişti. O da bana dedi ki ayrılırken inşallah 6 ay sonra ümit ettiğine kavuşursun. 6 ay içinde de geliyor. Şimdi o 100 yaşındaki adama ne dersiniz? Ya Allah-u Teala'nın nice kulları var efendim. Abdülmecid Şirvani'nin sohbetine kabulünü şöyle anlatır. O zatın huzuruna varınca ben de yani fakirde istek ve arzu görünüp siz bu civardaki kasaba ve şehirlerin meşhur bir kişisisiniz. Halk nazarında yüksek birisiniz. Böyleyken huzurumuzda zilleti ve dervişliği kabul edersiniz. Halktan rağbet görmezsiniz. Bu duruma pişman olursunuz. Çünkü bu yol sıkıntılar ve meşakkatler yoludur diye buyurunca canlar feda muhabbeti canane sır değil, erbabı aşka terki sır etmek hüner değil dedim. Abdülmecid Şirvani Hazretleri deyince bu yol zillet yoludur, bu yola katlanamazsınız deyince bu yeni giden talebede Kara Şems Hazretleri de canlar feda muhabbeti canane bu sır değil,
erbabı aşka terki sır etmek hüner değil. Aşk sahiplerinden de efendim sırrı saklamak veya sırrı ortaya koymak, sır diye bir şey bırakmamak hüner değil ki. Bunun üzerine sen sadık bir talebesin. Biz de seni irşad etmekte vazifeliyiz. Riyazet ve mücahideye tahammül edersin. Az zamanda rıza ilahiye kavuşursun buyurup. Yara yol iki kademdir. Birisi cana bas. Çünkü bu meydanda geldin, meydana geldin. Merdi sen, merdane bas. Beytini okudu ve beni kabul etti. Kara Şems Hazretleri söylüyor. Onun hizmetinde, Abdülmecid-i Şirvani Hazretleri'nin hizmetinde sohbetlerinden çok istifade etti. Çok şey öğrendi. Tasavvufta yükseldi. Bol bol feyiz aldı. Dünya sevgisinden uzaklaşıp hakikate yöneldi. Abdülmecid Şirvani'den kısa zamanda böyle derecelere kavuştu. Hocasının işaretiyle o bu sefer irşada başladı Kara Şems Hazretleri. Abdülmecid Şirvani insanlara anlat dedi. Allah-u Teala'nın yolunu anlat. Şöhreti her tarafta duyuldu. Devrin Sivas valisi olan Hasan Paşa Kara Şems Hazretleri'ni Sivas'a davet edip yaptırdığı dergaha onu yerleştirdi. Ona tahsis etti dergahı. Aynı zamanda cami imamlığını da verdi. Sivas'ta ilim öğretmek ve insanlara vaaz ve nasihatta bulunmakla meşgul oldu. Hayatının sonuna doğru 3. Mehmet Han'la Eğri Seferi'ne katıldı. Macaristan'daki şimdi Eger şehri, Eger. Biz ona Eğri diyoruz. Eğri Seferi ile ilgili olarak talebesi Recep Efendi şöyle anlatıyor. Şemsettin Sivasi bir gün bu fakiri odalarına çağırıp din düşmanlarının yani işte o günün Hristiyanlarının sınırlarda bulunan Müslümanlar üzerine baskı ve zulümleri haddinden fazla olmuş, tahammül edilemez hale gelmiştir. İçimde onlara karşı sefere gitme arzusu belirdi buyurdu. Bu sözüne duyunca diyor, efendim zaten siz yaşlısınız, ihtiyarsınız, zayıf bünyeniz var. Sefere çıkmaya bunlar engel olur, olabilir. Buğusa dair padişahtan herhangi bir haber de gelmedi, size de bir davet gelmedi dedim talebesi diyor. Bunun üzerine bize işaret ve tembih olundu ki sefer hazırlıklarını tamamla, fetih ve zafer için, zafer senin için mukarrerdir buyurdu. Ben de şüphesiz ben sadece hak dine boyun eğip yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah-u Teala'ya çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim mealindeki En'am suresi 79. ayetini okudum. Bunun üzerine bize müjde verildi. Yakında güçlü bir padişah gaza edip çok fetihler yapacak, müminlerin kalpleri sevinçle dolacak buyurdu. Ve çok geçmeden de 3. Mehmet Han padişah oldu. Şemsettin Sivasi Hazretleri 6 deve, 6 katır ve kendi içinde bir at satın alıp sefere kendi parasıyla aldığı hayvanlarla gitmek çok makbul. Çok makbul dinde. Sefer hazırlığını tamamladı. Sivas'ta medhum bulunan Gazi Abdülvehhab sancağını yanlarına alıp Sivas'ın kalesinde orada türbesi var, camii var. Ayasofya yakınındaki Kapı Ağası dergahındaki koca şeyhe verdi. Bütün sefer hazırlıkları tamam olunca her türlü erzak ve mühimmat hayvanlara yüklendi. Şehir ahalisi Şeyh Şemsettin Sivasi'yi uğurlamaya geldi. Beklerken bir kapıcı başı acele koşarak gelip padişahtan Eğri Sefer'ine katılmak üzere
davet geldiğini belirten fermanı tutuşturdu. Daha davet gelmeden bunlar oluyor. Ayasofya Camii'ne yakın A kapısı sokak var orada, şimdi matbaacı falan vardı bir zamanlar, şimdi ne haldedir, gitmedim epeyden beri. Evet. Bunun üzerine Şeyh Şemseddin Sifazi Hazretleri, işittik ve itaat ettik. Zaten biz 2 senedir hazırlıklıydık. Bismillahi hemen gidelim diye el kaldırıp dua buyurdu. Orada toplananlar duaya amin deyip gözyaşları arasında uğurladılar. Efendim süremizde biraz geçtik ama ne yapalım? Kara Şems Hazretlerini daha anlatacağız. Sonra Abdülehad Nuri Hazretlerini anlatacağız. Onun da bir kerameti, Kara Şems Hazretlerini onunla ilgili olduğu için ikisini bağlantılı sizlere vermek istiyoruz ama inşallah önümüzdeki haftaya. Hoşça kalınız efendim.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, efendim Hüseyin Selim Kaya ile beraber bugün sizlerin karşınızdayız. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar teknik yönetmenim. Efendim telefon hattımızda da piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel var. Sayın Batırel merhaba efendim, iyi günler diliyorum.
1: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum vakit ayırdığınız için. Şimdi biliyorsunuz Necmettin Bey, gündemin ilk sırasında Eylül ayının ikinci yarısında ortaya çıkan ve Borsa İstanbul'da deprem etkisi meydana getiren fon krizi var.
1: Evet.
0: 455 bin yatırımcı büyük darbe yediği söyleniyor. Ancak dolaylı olarak 11 milyon kişi etkilendi. Toplam zararın 20 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor. Bu kriz evet. Neden bu kadar ağır oldu? Kim suçlu? Evet. Onu da bir konuşalım efendim. Ne dersiniz efendim bu konuda? Piyasaları takip eden bir gazeteci olarak.
1: Evet. Yani fonlar biliyorsunuz yani en güvenilir yatırım kuruluşlarından bir tanesiydi aslında Türkiye'de.
0: Evet.
1: Fakat bu yatırım kuruluşları benim gördüğüm kadarıyla, anlaşıldığı kadarıyla yani son derece büyük bir oranda suistimal edilmiş. Yani
0: evet.
1: yöneticileri tarafından istimal edilmiş. Bakın işlem hacmi düşük, sığ hisselerde alım yapmışlar ondan sonra. Yani çapraz işlemlerle. Yani hem alıcı hem satıcı aynı kurumda, aynı kişi tarafından olmuş. Yani bu çok,
0: çok
1: korkunç bir
0: tablo.
1: Evet yani bakın yani bazı hisselerin fiyatları 8 ayda yani %3000 artış göstermiş. Ya. Allah'ını seversen olacak şey değil yani.
0: Evet.
1: Bunu yaparken yani şeyi de ihmal etmemek lazım aslında. Yani şu anda bizim biliyorsunuz yatırımcı kimliği Türk yatırımcı kimliği kısa sürede yüksek karlar elde etmek isteyen bir toplumumuz maalesef.
0: Yani hemen kazanmak, şöyle köşeyi bir dönmek isteriz. Evet. O bir şeyimiz evet. Var efendim. Evet.
1: Yani işte o zaman da tabii ne oluyor, insanlar hemen balıklama atlamışlar bu yükseldiği zaman bir şeye. Ben de kazanacağım diye. Adamlar mesela aldıkları hisse senetleri sürekli yükselince daha da büyük bir yatırım, para yatırmışlar bu işe. Yani dediğiniz gibi gerçekten yani 20 milyar dolara çıkmış ya. Yani 900 milyar liralık bir soygun söz konusu şu anda.
0: Evet.
1: 455 bin kişi diyorlar bu işten etkilendi diyorlar ama aslında yani bu dolaylı olarak kişi sayısı, etkilenen kişi sayısı 11 milyona ulaştı ya.
0: Çok aileleri, çevresi ve vesaire neyse yani evet.
1: Hepsiyle beraber yani tasfiye edildi işte bu fonlar, tasfiye edilmeye başlandı. Yani 891 milyar liralık yani 18.3 milyar dolarlık bir zarar söz konusu şu anda.
0: Hı hı.
1: Fakat 600 milyar liralık nakit çıkışı yaşandı belirtiliyor süreç içerisinde şirketlerin yani para piyasası fonlarından. Yani bu paralar nasıl ödenecek işte hep biliyoruz, görüyoruz şu anda. İşte 1 milyon liraya kadar olan kısmı ara ödeme yapılması kararlaştırıldı. 43 bin kişiye bu yatırım ödemeler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün biliyorsunuz kabine toplantısından sonra.
0: Açıklamaları var, onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani tabii yani
0: devlet bütün hatlarıyla takip ediyor. Yani mahkemesiyle, savcısıyla, öbür tarafta ekonomi kurmaylarıyla, Cumhurbaşkanı evet. Yardımcısı zaten komisyon başkanı. Evet.
1: Evet. Yani tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük üzüntüsü şu yani Fatma Betüseyen gibi bir kendisine başkan, AK Parti başkan yardımcısının bu işe karışmış olmasından dolayı büyük üzüntü duydu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bunu beklemezdi gerçekten. Çok yanlış yaptı yani bu kadından sonra. Yani sen bütün imkanlar elinde, paraya ihtiyacın yok tamam mı? Yani sen neden böyle bir şeyin içerisine giriyorsun, cenderenin içerisine kendini sokuyorsun ve kendini sokmakta böyle koskoca partiyi de rekeliyorsun yani.
0: Evet.
1: Sonra. Yani aldığı paraları iade etmiş ama yaptı yapacağını tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi biliyorsunuz ondan sonra kim suçluysa cezasını çekecek dedi. Fonları çarşı ödenler dedi. Bunların bedelini ödeyecekler dedi. Mal varlıklarına el konuldu dedi. Tabii bu mal varlıklarına el konulduktan sonra bunlar satılacak tabii yani ödemek için. Tabii satılırken nasıl satılacak ben onu merak ediyorum. Yani çünkü pek alıcı çıkmayacak. Alıcılar yani şeye davranacaklar, yani çekimsel davranacaklar şu anda.
0: Evet.
1: Pek fazla yüksek fiyat vermeyecekler. İstenilen rakamların çok altında bir satış gerçekleşecek.
0: Batan geminin yani, malları şeklinde bir kanaat olacak diyorsunuz.
1: Yani tabii mesela yatlara, jetlere el kondu. Onlar nakde çevirerek fon havuzuna aktarıldı ama bazı büyük bir miktarda yurt dışına kaçırılmış. Hatta da Allah'ını söyledi.
0: Evet.
1: Yani şu anda bildiğimiz kadarıyla 25 milyon euro ile 15 milyon dolar kaçırıldı diyor. Ama bence bu rakamın çok daha yüksek olduğunu ben tahmin ediyorum.
0: Bunu getirmek yani, mümkün değil mi?
1: Mümkün ama işte ceza mahkemenin kararını vermesi lazım. Mahkeme kararı vermesi lazım. Mahkeme kararından sonra bu hangi ülkeye gitti, hangi ülkenin bankalarına yatırıldı, bunların MASAK tarafından tespit edilmesi lazım. Tabii kolay işler değil mi bunlar? Yani çok gizli saklı işler. Bir de adamlar kendi adlarına göndermemişler oraya. Başkalarının adına göndermişler.
0: Evet.
1: Çok, İsviçre'ye göndermiş. İsviçre mesela bu paraları iade edebilir ama çok güçlü delil olması lazım. Yani
0: evet,
1: suçlu olduğuna dair. Yani çok büyük bir sıkıntı var aslında Atalay ortada. Yani bütün her şey alt üst oldu. Yani dengeler bozuldu ondan sonra. Hükümet ve SPK biliyorsunuz bu konuda hemen adım attılar.
0: Şimdi yani, SPK derken acaba farkına varmadılar mı? Yani ilgili kurumlar ya mesela.
1: Varmışlar. Ya farkına varmışlar. Ben araştırdım mesela bunu. Yani 2025'in Ekim ayında, Kasım ayında SPK bunu öğrenmiş. Yani eski SPK başkanı da biliyorsunuz şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Yani
0: evet,
1: biliyorsunuz bu işten neden önlem almadın dedi. Adam diyor ki ben önlem alsaydım piyasada panik çıkardı diyor mesela. Panikçi. Şimdi panik çıkmadı ki. Yıkım oldu ya. Şuraya bak. Ya.
0: Tabii.
1: Yani. O zaman sen önlem alsaydın. Bakın ben araştırdım. Zarar 20 milyar dolar değil. 7 milyar dolar olacakmış ya.
0: Ha.
1: Yani 455 bin kişi etkileneceği yerde 10 bin kişi etkilenecekmiş o zaman.
0: Evet.
1: Böyle bir müdahale yapısıydı. Yani çok büyük bir basiretsizlik var. Bence tabii bunun iyice araştırılması lazım Ata Bey. Yani SPK neden böyle bir karar almadı diye. Çok iyi etüt edildiğini anlaşıldı.
0: Bile mi almadı lazım gerçekten dediği gibi bir
1: acaba
0: piyasalar açısından bir endişe mi duydu değil mi yani?
1: Yani parmağı mı var? İnsan ister
0: gibi tabii işte bile evet.
1: Düşünebiliyor yani insan istemez. Niye önlem almadın diyor ondan sonra. Hükümeti zor durumda bıraktı ya.
0: Evet.
1: Tabii yani şu anda bak terörsüz Türkiye dolayısıyla Türkiye büyük bir devir açtı.
0: Hmm.
1: Bu yapılan olumlu gelişme bu ton krizi birazcık gölgelendi ya.
0: Evet.
1: Ya. Olacak şey değil yani. Yani erken uyarı sistemi getirildi şu anda piyasaya. Bu işten
0: yani bir musibet bin nasihatten evladır. O şeylerden de bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Bundan sonra
1: evet,
0: piyasalarımız daha güçlü olacak erken uyarı şeklinde. Ne yapılabilir orada?
1: Yani işte erken uyarı sistemi diyorlar. Para yatıranların şeyini yani bu fonda bir suistimal olduğu zaman hemen uyaracak kendisini. O da fondaki de parasını hemen satacak, elinden çıkartacak.
0: Evet.
1: Tabii en büyük sıkıntı şu anda şu para likidite Ata Bey. Yani o kadar çok satış var ki şu anda bakın finansal ödemeler sektörü şu anda son derece ağır darbeler yiyor. Yani her gün %4 %5 düşüyor. Niye? Herkes satıyor. Satıldığı zaman bir defa satış fiyatı son derece düşük gerçekleşiyor tabii. Yani normal fiyatının altına satılıyor. Ama ne olursa olsun diyor adamlar. Zararını dönersem kârdır diyor kendine. Ama şu anda çok büyük bir sıkıntı var. Yani kimse almıyor. Güven krizi oldu aslında.
0: Evet.
1: En büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Yani insanlar şu anda para piyasalarına güvenmiyorlar. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani para piyasalarına güvenmediği zaman ne yapar insan tabii? Evet, paralarını çekip bankaya yatırıyorlar işte. Türk lirası faizine yatırıyorlar.
0: Evet.
1: Önemli olan tabii şu anda büyüme, en büyük darbe de şeydi yani. Doğrusu İstanbul'da çok güçlü şirketler var. Yani 30 şirketi var mesela. 30 tane dev şirketimiz var. Borsa İstanbul'da işlem gören. Bunların hisseleri de hiç hakkı olmadığı halde düştü. Acayip düştü. Yani bu hisseleri alanlar da zarar ettiler yani benim gördüğüm kadarıyla. Yani şu anda bu
0: metafordan nasıl çıkarız? Yani bildiğiniz gibi komisyon kuruldu. Efendim herkes işini yapıyor. Müfettişler görevde. Sanki önü alınacak ama ne kadar zaman siz ne tahmin ediyorsunuz?
1: Yani ben en az 6-7 ay devam eder tabii.
0: 6-7 ay değil mi?
1: Evet, 6-7 ay devam eder. Yani 2027 yılında işte şeyler hayata geçtikten sonra bu güven ortamı yeniden kurulur. Tabii en büyük rahatlama şuradan geldi. İşte Uluslararası Kredi Kuruluşları, Standard & Poor's, Fitch dediler ki bu fon krizi kredi Türkiye'nin kredi durumunu etkilemeyecek dediler.
0: Evet.
1: Önemli olan, bizim için önemli olan buydu, yani destek geldi yani. Ama yabancı yatırımcılar da şu anda Türkiye'den çıkmaya başladılar. Yani hisse senetlerinden satış yapıyorlar.
0: Evet.
1: Gördüğüm kadarıyla. Bu da iyi bir gelişme değil. Yani bu güven ortamının yeniden tesis edilmesi lazım. Yani insanların tabii bu yatırımcıların en büyük sıkıntısı Atay Bey, bakın mevduat sigortası olmayan, mevduat garantisi olmayan bir fona dünya kadar para yatırıyor adam ya. Yani sen bunu nasıl garanti ediyorsun? Banka yatırdı ama bankanın mesela sigortası var. Yani ödeme kanuna bir ödeme sigortası var bankalardaki hesapların. Ama bunların yok. Buna bile bile yatırmışlar Atay Bey. Yani bakın, evet, ben söylüyorum. Çok kötü bir yani bu adamlar bu soygunu aslında dediğim gibi bizim vatandaşların böyle hücum etmesi yol açtı.
0: Evet.
1: Neden aldı? Kardeşim sen bu parayı nasıl kazandın ya? Alın terini nasıl kazandın değil mi yani? Böyle sokağa atılır mı Allah'ını seversen ya? Yani çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii bu fonları kuranlar da tabii gerçekten yani bu adamların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıdığına ben şüphe ediyorum ya. Tabii ya, hakikaten ya. İnsan böyle soygun yapar mı ya? Yani vatandaşını bu kadar etkiler mi? Tabii bunun perde gerisine baktığımız zaman ben bu işte en büyük şeyin FETÖ olduğunu düşünüyorum Atay Bey. Yani böyle bir soygunu Türkiye ekonomisini güçlüme düşürmek, hükümeti rahatsız etmek, hükümeti bozmak amacıyla FETÖ taktiklerinin hayata geçirdiğine ben dair büyük inanç var benim içerisinde Atay Bey. Yani
0: yok, ilk gün çok sevindiler, batıyoruz, battı, bir hükümet gitti, Türkiye batıyor, evet, şeklinde. Tabii o şeyler var, onlar sevindiler. Fakat evet, bu işin önünün efendim böyle kısa hemen sürede alınacağı, ödemelerin yapılacağı, tabii efendim evet, hızlı ilerleneceği falan şey yapmadı. Mesela şimdi meclisimizi bile etkilediler. Çünkü Büyük Millet Meclisi, evet, komisyonları siz benden daha iyi bilirsiniz. Bir şeyi komisyona, evet, havale edeceksin, netice alamazsın. Bunu bildiği, evet, için Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının başında olduğu bir komisyon kurdu. Öbür tarafta efendim ödemelere başlandı. Herkesin malına dahli olanların bu fonların mallarına, mülklerine el konuldu. Bunlar çok önemli. Ön alındı yani. Evet. Çok hızlı hareket, evet, edildi. Evet. Yok, meclisteki komisyona bakarsanız, bırakırsanız herkes, evet, konuşur ama böyle hızlı bir adım biraz zor olur. Evet.
1: Muhalefet de biliyorsunuz balıklama atladı bu işin üstlerine. Yani hükümetin eline bir koz geçti dedi ondan sonra.
0: Kolay değil.
1: Patlatırsa. Ama bakın
0: yani öbür tarafta belediyeler, para kolileri, efendim rüşvet, her gün birisi bir mahkemede bir itirafta bulunuyor yani.
1: Doğru yani.
0: Bunu biraz örtmek için, evet.
1: Muhalefetin elinde acayip bilgiler olduğuna inanılıyordu önceden. Ama evet, bombayı patlatacaklar denildi ama bomba falan patlamadı hatta da yani bakın.
0: Patladı bomba da, şöyle patladı. İftara bir atınca, bir iftiralar olunca işte iki bakana iftira atıldı, işi solandırdılar aslında.
1: Tabii.
0: Aa ulan bunlar da yalan söylüyor, bunlar da iftira atılıyor dedi ve öyle orada muhalefetin gazı söndü bence. Kimse inanmıyor çünkü, evet, onlar da iftira attı. İki bakan da açıklama, evet, yaptı. Aile Bakanı, Ticaret Bakanı, evet.
1: Tabii yeni partiden Ümit Özdağ'la biliyorsunuz paramparça etti yani bu gidişatı. Evet. Yani Ömer Bolat ve Bahir Özdemir Göktaş hakkında iddialar yalan çıktı yani.
0: Tabii yalan ya.
1: Utanmaz ama özür dileyecekleri yerde hala kendini ortaya koyuyorlar. Yani çok kötü bir tabloyla karşılaştılar.
0: Evet.
1: Yani bindikleri dalı kestiler benim gördüğüm kadarıyla.
0: Yani hatta böyle de diye bak, hükümet adımlar attı, güzel, biz de destekleyelim bu işin ortaya çıkmasını, merak ediyoruz. Evet, madem ki hükümet ve çevreleri varsa ortaya, evet, çıksın. Onu yeğlemediler, iftiraya sarıldılar. Evet.
1: Sanki kendileri sütten çıkmış.
0: Ama işte evet.
1: Yani her gün vallahi ben bıktım usandım ya. Her gün bir belediyeli operasyon var ya. Bakın bugün Etimesgut'ta tekrar operasyon başlamış.
0: 25 ya eskisi tutuklanıyor, yenisi aynen devam ediyor. Tam gaz yola devam sloganı gibi. Mesela orada Yahşiyan Belediyesi de AK Parti'ye mensup. Gözünün, evet, yaşına bakmadılar vallahi. Her şeyi ortaya koydular. Yani tabii o da tutuklandı şimdi.
1: Esenyurt Belediyesi, Yaşşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz yolsuzluk yapıldı. Evet. Bunlar AK Partili diye hasır altın edildi. Hayır. Yok. Hepsine tutukladı. Kelepçeyi içeri attılar. Hapse attılar.
0: Tabii, tabii.
1: Yani şu anda hükümetin bu işte son derece doğru, halkın gözünde hükümet doğru yaptığına dair büyük bir inanç var. Tabii, tabii. Yani şu anda. Yani buna karşı dediğim gibi yani bu adamlar baksanıza ya çok korkunç suistimal yaptılar ya. Götürdükleri paraların haddi hesabı yok ya. Bu
0: evet.
1: Maalesef. Hayret bir şey ya. Vallahi.
0: Evet. Peki. Efendim şimdi ikinci önemli konu CHP'li belediyelerin AK Parti'ye katılma yarışı. Şimdi evet. Biliyorsunuz Cemil Togay'ın iştirakiyle, katılımıyla İzmir tarihinde ilk defa AK Partili bir evet. büyükşehir belediye başkanına kavuştu. Daha önce yani Demokrat Parti, Adalet Partisi, DYP, Anavatan Partisi yıllarca İzmir'i yönetti yerel yönetimler şeyiyle. Evet. Bu belediye başkanları tutuklanmaktan korktukları için mi yoksa halka hizmet götürecekleri için mi AK Parti'ye katıldılar? Çünkü öyle bir pompalama var. Diyorlar ki bizim belediye başkanlarımız tutuklanıyor ki bunların arasında AK Partililer, MHP'liler de var. İşte dediğim gibi en önemli örnek Yaşayan belediye başkanı. Efendim bunlar da tutuklanacaktı. Korktukları için AK Parti'ye katılıyorlar. Ne dersiniz?
1: Hayır, ikinci şık daha gerçekçi benim gördüğüm. Yani halka hizmet etmek edemediler. Bak,
0: evet.
1: Bir de CHP'li belediyeler üstünde çok büyük bir şey var, yani suçlama var. Hı-hı. Yani sen hepsini hırsız olarak görüyor adamlar.
0: Evet.
1: Yani milleti soyan bir kurulu parti olarak görüyorlar CHP'yi. Bu şeyden kurtulmak için, bu töhmetten kurtulmak için benim gördüğüm kadarıyla. Bir de hizmet de edemiyorlar. Yani şu anda hizmet etmediği için mutlaka bir desteğe ihtiyaçları var. Plan proje hazırlayacak halleri yok adamların ya. Yani
0: kavga adamlar, var çünkü.
1: Adamlar iş başına niye gelmiş biliyoruz da tabii kendileri için gelmişler adamlar.
0: Ha, evet. Yani, küplerini yani, doldurmak işte, için. Eskiden öyle bir söz vardı Anadolu'da. Küpünü doldurmak için gelmiş meğerse.
1: Gelmiş adam hizmet diye bir şey düşünmemiş adam. Ama şu anda öyle bir duruma düştüler ki gerçekten hapse giriyor adamlar ya.
0: Evet.
1: Aileleri, yakınları hepsi hapse giriyorlar. Dediler ki biz millet üzerindeki bu imajımızı düzeltmek için mutlaka bir değişime gitmemiz lazım dediler. Yani mutlaka. Yani bu o bakımdan işte Cemil Tugay'ın geçmesi de buna işaret atar be. Yani
0: Aydın Belediyesi olsun, Afyon Belediyesi olsun, İzmir Belediyesi olsun, onlar bu töhmetten kurtulmak için ya arkadaş biz hırsız değiliz, biz çalmadık. Halkımıza, hemşehrilerimize hizmet etmek istiyoruz ama burada da olmuyor çünkü burada bir kavga var. Proje plan hazırlamaktan, bunlara para yetiştirmekten bıktık yani. Dinozorları doyuramadık gitti diyordu ya Çankaya Belediye Başkanı. Burada şimdi hizmet fırsatı yakalayacaklar inancı var bence.
1: Doğru. Mesela kentsel dönüşüme gidecekler İzmir'de biliyorsunuz. Dev bir kentsel dönüşüm.
0: Evet.
1: Ondan sonra bu Boğaz'daki o leş gibi koku ortadan kalkacak.
0: İzmir Körfezi
1: yapılıyor. Evet, İzmir Körfezi'nde. Körfezin altında tüp kesit yapılıyor. Dev bir tüp kesit yapılıyor. Türkiye'de İstanbul'da olduğu gibi ondan sonra. Tabii bunlar halkın mutlaka hoşuna gidecek projeler.
0: Evet, tabii.
1: Yani dolayısıyla ben de diyor hizmet yarışında bulunacağım diyor ondan sonra. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girmeme telkini var biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şeye karşı Cemil Tugay'a karşı göstermiş olduğu bu jestten dolayı.
0: Evet.
1: Bence Cemil Tugay doğrusunu yaptı. Bir de CHP ikiye parça ayrıldı. Hatta da yani hem CHP oldu hem yeni parti oldu.
0: Yani genel başkan partisini terk etmiş. Başka bir partiye gitmiş ama Cemil Tugay partisinden ayrıldı diye feveran ediyorlar. Siz ayrıldınız zaten yani.
1: Evet.
0: Gittiniz. Yani efendim burada politika yapacak politika yapacak şartlar kalmadı. Cemil Tugay için de öyle. Cemil Tugay diyor artık bu partide belediye başkanlığı yapacak şey kalmadı diyor yani.
1: Ondan sonra
0: İzmirliler çok ciddi bir şekilde refüze oldular. Yani İzmirliler diyor ki kardeşim diyor yani Takonya bıraksam kazanırım. Bu ne özgüvendir? Niye ya? Ben daha önce en son ANAP'tan değil mi Burhan Bey'i 2 dönem belediye başkanı seçtim. Sana mecbur değilim diyor adam yani.
1: Doğru. Yani İzmirlilerin bu düşüncelerinin artık ben yıkıldığını düşünüyorum. CHP ikiye ayrıldı biliyorsunuz. Yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye toplamda 108 tane belediye katılmış ya.
0: Evet.
1: Bunun 43'ü 43 tanesi yeniden Refah Partisi'nden, 36'sı CHP'den, 11'de İYİ Parti'den geçmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani AK Parti'ye geçiyorlar adamlar. Ben hizmete geldim diyor Atabey. Yani adam önemli.
0: Çünkü
1: olan
0: orada
1: bu. Yani
0: hem iktidar partisi hem tek parça bir parti var. Düşünebiliyor musunuz? Mesela o bir anahtar partisi var. Bu başörtüden dolayı gündeme geldi. Şöyle bir baktım. Yani hayatında MHP var. Sonra şey olmuş. Efendim İYİ Parti'ye geçmiş. İYİ Parti'den Büyük Birlik Partisi'nde aslında şey. Ondan sonra İYİ Parti'ye geçiyor. İYİ Parti'den de o anahtar partisini kuruyor. Yani beyefendi süre 4 tane parti değiştirmiş.
1: Evet ama hanımı da kapalı yani.

0: söylüyor.
1: Evet.
0: Barajı aşamadı kardeşim. Sen milli iradeyi temsil etmiyorsun demek lazım. Milli iradeyi bölüyorsun sen ya şu anda. Temsil etme.
1: Evet.
0: Bölüyor ya adam.
1: Halkın iradesini bölüyorlar. Maksat Türkiye'yi yönetilemez hale sokmak. Hükümetin kurulamaz hale sokmak. Bu çok tehlikeli aslında. Evet.
0: Demokrasiye büyük darbe vuruyorlar tabii. Tabii. Söyleyeyim yani şu anda. Evet. Halkın kendi kendisini idare etmesini engelliyorlar ya. Şuraya bak ya. Saçma sapan şeyler. Kapatın gitsin hepsini ya. Hiç beş para etmez adamlar. Bakın ben size diyorum. Dünya kadar da masraf ediyorlar saat uzunluğunda. İşgal ediyorlar yani. Bence bu iş bu kökünden temizlenmesi lazım. Bu arada da ben yeni partinin dün akşam Fatih Atik Ankara, TGT Ankara temsilcisi Fatih Atik'in açıklamalarından dolayı gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Çok önemli bir haber buldu. Yeni partinin CHP'yi nasıl soyduğunu tek tek anlattı adam çocuk ya. Vallahi evet. Billahi ya. Yani bütün masaları, sandalyeleri aldıkları gibi partideki banka hesaplarını soymuşlar, almışlar, götürmüşler ya.
1: Sayın vekillerine beraber hareket ettiği vekillere dağıtmışlar parayı. CHP'nin kurumsal...
0: İşte, ama işte evet. Ama Kılıçdaroğlu şu anda mahkemeye verdi, bu paraları gerisi geri alması lazım. Yani
1: tabii.
0: Sen bu paraları nasıl alıyorsun, götürüyorsun diye. Tamam mı yani? CHP'nin parası ya.
1: Doğru.
0: CHP'nin parasını sen yeni partiye nasıl alırsın ya? Hayret bir şey ya. Ya bu adamlar hakikaten yani bir de Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar. Biz diyorlar ana muhalefet partisi, diyorlar. Bu arada da AK Parti çok önemli bir karar aldı biliyorsunuz. Seçimlere kadar artık yeni partiyi rakip olarak almayacak, hedef olarak almayacak, CHP'yi olarak
1: tabii yani artık. CHP bizim en köklü, en eski partimiz biliyorsunuz. Evet, kurumsal tabii. Olarak da doğru.
0: Yani insanlar yeni partiyi kim bilir? Yeni parti zaten yeni rakının şeyini, sembolünü almış, kullanıyor Atabey. Yani çok
1: bu reklamcıların bence alelacele hazırladıkları bir şey değil mi? Yani partinin ya reklamcıları bir anda ne yapalım arkadaşlar işte falan oturmuş. Fazla düşünülmüş bir şey değil. Evet.
0: Rakıcıların partisi mi Allah'ın sarısı bu ya?
1: Enteresan yani, bir şey.
0: Yani niye aynı sembolü, aynı şeyi kullanıyorsun?
1: Çizgileri, yani? Aynı renkleri ya. Tabii ya.
0: Başka türlü yeni yazılamaz mı yani? Hayret bir şey ya.
1: Şey olabilir efendim. Bu reklamcı, evet. Parti reklamcılarının ya da beraber çalıştıkları reklam şirketlerinin hatası. Efendim şimdi... Doğru. Bir de dış politika var. Çok enteresan bir şey. Biz de konuşuyoruz. Türkiye'de insanlar konuşuyor. Evet. Biliyorsunuz bu Mekke anlaşması var. Evet. Savunma paktı halinde de anlaşılıyor aslında. Şimdi Yemenli Husi aşireti neden Suudi Arabistan'a sürekli saldırıyor? Önce petrol tesislerini vuruyorlardı. Son olarak Riyad Havalimanı'na saldırıp 13 kişiyi öldürdüler. Yüzlerce yaralı var. Türkiye Mekke anlaşması uyarınca Husilere saldırı düzenleyebilir mi ya da asker gönderebilir mi? Hakikaten bunlar Türkiye'de çok konuşuluyor. Ama bir anlaşmamız var tabii. Buyurun efendim.
0: Var ama ben şu anda askeri müdahale yapacağımızı tahmin etmiyorum Atar Bey.
1: Yani İstihbarat desteği mi verecek ya da teknoloji desteği mi verecek bilmiyorum.
0: Yok. Savunma desteği verebiliriz mesela. İHA SİHA'lara mesela bu gönderebiliriz Suudi Arabistan'a, Türkiye'deki. İHA'la SİHA'lar çok güçlü bir silah biliyorsunuz. Drone evet. Gönderebiliriz.
1: Evet.
0: Bunları kullanıp Yemen Husilere karşı Suudi Arabistan kullanabilir. Yani bu saldırmasının etkisi şu tabii. Yani biliyorsunuz Amerika son dönemde Husilere saldırdı. Yani Suudi Arabistan'ı koruyacağım diyerekten. Husileri gerçekten tahrik etti. Bu adamların Yemen'de 2014 yılında biliyorsunuz başkent Sana'yı ele geçiren Husilere karşı Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyon Mart 2015'ten bu yana askeri müdahale yapıyor. Yani Husiler Suudi Arabistan'a yaptıkları saldırıları bu koalisyonun Yemen topuklarının düzenlediği hava saldırılarına ve uyguladığı ekonomik ablukaya misilleme olarak gerçekleştiriyor. Ama tabii şu anda Riyad'daki sivil havaalanını vurmaları gerçekten çok büyük bir yanlış oldu yani Atar Bey. Yani orada bir sürü hacca giden insanlar vardı ondan sonra. Türkler de varmış.
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin ondan sonra. Yani bir de Suudi Arabistan dedi ki bu diyor Babül Mendeb'i kontrol ediyor diyor. Suriye, Yemen diyor ondan sonra. Babül Mendeb'i kontrol ettiği için benim diyor petrol sevkiyatımı engelliyor falan diyor. Bu yüzden saldırıyorum diyor. Gerçekten çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz Aramco'daki petrol tesislerini de vuruyorlar.
1: Evet.
0: Yani bu işi mutlaka kökünden çözmek

0: lazım. Aksi takdirde bu işten büyük bir yara alacağız benim gördüğüm
1: Şimdi
0: kadarıyla.
1: şöyle bir şey var. Amerika İran'ı vuruyor. İran komşularını vuruyor. Misillemede bulunuyor. Amerika'yı şey yapmıyor. Husileri Amerika vuruyor. Husiler ne yapıyor? Suudilere saldırıyor. Çok ilginç bir oyun var. Zaman zaman yani bu Husiler ya da Yemen'deki Siyonist kim diye insanın aklına geliyor. Çünkü sonuç itibariyle değerlendirdiğinizde yani bu iş İsrail'in işine geliyor. Amerika'nın ya da emperyalist güçlerin işine geliyor. Müslümanların ya da bölge ülkelerin işine gelmiyor. Sonuç itibariyle değerlendirdiğinizde ne diyorsunuz?
0: Doğru, gerçekten bakın işte Husiler biliyorsunuz İran destekli, yani bu İranlar buna silah veriyorlar. Ya, askeri mühimmat veriyorlar. Çin de veriyormuş. Bakın ben size söyleyeyim, bu arada bunu da öğrendim ben. Çin de Yemen'deki Husilere silah ve mühimmat gönderiyormuş. Tabii Husilerin eline ne kadar silah gücü olduğu şu anda bilinmiyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Yani bu yüzden mutlaka bu savaşın sona ermesi için oturup bir masada uzlaşma zemini oluşması lazım Atay Bey.
1: Yani o zaman Husilerin elindeki Çin yapımı silahlar o zaman İran üzerinden oraya gidiyor.
0: Aynen öyle. Aynen. Evet, o şekilde gidiyor. Yani biliyorsunuz yani Orta Doğu bu yangının devam etmiş olması büyük bir ihtiyaç, tedarik ihtiyacı ortaya çıkartıyor. Bu da Çin de bunu kullanıyor aslında. Amerika da kullanıyor bundan sonra. Yani ortaya bir yangın çıkartıyorlar Atabey. Tamam mı? Bu yangını söndürmek için eldeki...
1: Yani emperyalist güçler bu örgütü, Husilere örgüt denilebilir değil mi efendim? Yani aşiret
0: tabii.
1: diyorlar. Herhalde taşeron bir örgüt, destek verenlerin namına bir eylemler ortaya koyabiliyor sinsice.
0: Aynı PKK gibi Atabey. Yani bakın parayı kim verirse onun hakkında terör hareketi başlatabiliyor, uygulayabiliyor. Yani bu işin mutlaka çözüme kavuşması lazım. Başka türlü bu iş ortadaki ateş sönmeyecek.
1: Evet.
0: Sönmesini istemiyorlar benim gördüğüm kadarıyla Amerika şu anda. Rusya'lara ya Trump demiş gibi yanlış yapıyorlar falan diye böyle bir şeyde tehditte bulunmuş. Ya sen niye saldırıyorsun ya adamların ülkelerine değil mi yani? Yemen'e niye
1: silah
0: saldırıyorsun?
1: Silah mı satacaklar ha? Acaba? Ama Suudi Arabistan'da çok silah aldı Amerika'dan ya.
0: Öyle değil.
1: O kadar çok silah aldılar. Tekrar efendim kendinizi savunmak adına işte silah almaya devam edin ya da bu aparatları da alın mı demeye getirtiyorlar.
0: Evet, yani ortadaki ateşin sönmemesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Yani Trump'ın uyguladığı politika, yani savaş politikası. Bir de diyor ki Nobel ödülünü bana vermeleri lazım.
1: Barış ödülünü abi.
0: Savaşı ben durdurdum diyor. Ne durdurdun ya? Sen savaşı kökünden tahrik ediyorsun aslında ya. Hayret bir şey ya.
1: Evet.
0: Nobel Barış Ödülü değil, Nobel Yıkım Ödülü diye bir ödül çıkartmak lazım Atay Bey. Onu da
1: bu sene ama verildi. Kendisine gene ödül verilmemiş. Bu sene de devre
0: dışı. Nobel Barış Ödülü'nü şeye vermek lazım aslında. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermek lazım Atay Bey.
1: Değil mi?
0: Türkiye'deki
1: hep barışı, huzuru değil mi? Savaşsız dünyayı ya da bir bölgeyi savunuyor. Doğru söylüyorsun.
0: Terörü bitirdi ya, terörü.
1: Tabii.
0: 50 senelik terörü bitirdi. Bakın 4 tane PKK kampı boşalttığını açıkladı. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Ellerindeki silahları, mühimmatları da uçurumunu aşağı atmışlar adamlar. Getirme külfetine de katılmamışlar.
1: Evet, evet.
0: Benim
1: artık
0: gördüğüm kadarıyla. Bununla ilgili bir yasa çıkacak inşallah. Kısa süre içerisinde.
1: Tabii.
0: Artık yepyeni bir dönem başlayacak inşallah Türkiye'de.
1: İnşallah. Peki efendim. Şimdi biraz da piyasa konuşalım isterseniz. Evet. Borsa İstanbul'da günlük işlem hacmi 300 milyar liradan 80 milyar liraya kadar düştü. Yatırımcılar neden hisse senetlerinden kaçıyor? Bu aşamada en güçlü sektörler hangileri efendim?
0: Evet. İki tane sektör var. Bir tanesi enerji sektörü Atay Bey. Bir de ikincisi de kimya sektörü. Yani bu sektörlerde mutlaka pozisyonu alanlar büyük bir para kazanacaklar. Bakın ben size söylüyorum. Yani en az 3 ay, 5 ay, 6 ay beklesinler. Özellikle enerji sektöründe. Çünkü petrol fiyatları yüksek seviyesini koruyor. İşte Rusya'nın saldırması dolayısıyla. Bir de Meksika körfezinde fırtına dolayısıyla üretim durdu. Bunun da etkisi var. Yani Brent petrolü hala 105 dolar seviyesinde. Yüksek çok. Yüksek olduğu için de otomatik olarak enflasyon da yükseltiyor. Ülkelerdeki enflasyon da yükseltiyor. Yani bu gelişme tabii benim gördüğüm kadar fon krizi dolayısıyla borsada büyük bir işlem hacmine düşük var. Kimse almıyor tabii ya şu anda, bakın ben size söylüyorum.
1: Evet.
0: Yani siz nasıl alırsınız yani bir hissesi, düşen bir hissesini de nasıl alırsınız? Almazsınız değil mi normal şartlarda?
1: Tabii.
0: Elinizde varsa da satarsınız. Yani ne yapalım, zararını neresen dönersem kar edersiniz. Şu anda bir bankalarda bir düzelme var, afiyet düzelme var. Bankalar biliyorsunuz çok güçlü bir kuruluş, yüksek kar ettiler.
1: Evet.
0: Ama bundan sonra aynı karlar devam ettirecek mi ettirmeyecek mi orası belli değil.
1: Benim neden tereddüt duydunuz efendim, bankaların hisseleri açısından söylüyorum ben.
0: Yani bankalar biliyorsunuz yani yüksek faiz ortamında kredi hacmi azalıyor bankaların. Yani en büyük potansiyel taşıyan alanı bankaların kredi biliyorsunuz. Yani kredi vererek, parayı çalıştırarak para kazanıyorlar bankalar. Hı-hı. Ama şu anda yüksek faiz ortamında enflasyon yüksek olduğu için şirketler yüksek maliyete katlanamıyorlar. Yani az kredi kullanıyorlar, öz kaynak kullanıyorlar. Kendi şeyler, şirketler. Bu yüzden de bankaların benim gördüğüm kadarıyla şeysi azalıyor. Bir de tam tersi mevduatları arttı şu anda bankaların. Mevduat faizle veriyorlar biliyorsunuz bankalar.
1: Evet.
0: Mevduatlara karşılık. Bu da kendi karlarını azaltan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu anda gerçekten ortada bir bulanık hava var Atar Bey. Bulanık havanı inşallah kara bulutların ortadan kalkacağı bir dönem başlayacak. Ama
1: İnşallah ama Merkez Bankası'nın da bir karar vermesi lazım.
0: Evet. Yani Merkez Bankası 22 Ekim'de biliyorsunuz yani toplantıda.
1: Evet.
0: Düşüş, yani Eylül enflasyona bağlı olarak işte 150 bas puanlık bir faiz indirimine gideceği söyleniyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi Amerika'nın dev bankaları buna pek izin vermiyorlar sanki yaptıkları açıklamalardan. Yapmasın diyorlar, indirim yapmasın filan diyorlar. Niye yapmasın diyorlar? Çünkü ellerinde Türk tahvilleri var. Türk tahvillerin değeri birdenbire düşecek faizler düştüğü zaman. Hmm. Zarar edecekler. Bunu istemiyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla en az 100 puanlık bir indirime gidebilir Merkez Bankası Hatay Bey. Zira Türkiye'nin büyüme hızı daralıyor. Yani faiz yüksek olduğu zaman kredi kullanmaları azaldığı için şirketlerin üretimleri de azalıyor. Üretim azalınca Türkiye'nin büyüme hızı da azalıyor. Bakın ben size söyleyeyim. Türkiye'nin mutlaka büyümeye ihtiyacı var. Bunu da benim gördüğüm kadarıyla inşallah bu faiz indirimiyle gerçekleştireceğiz. Bu arada döviz fiyatlarında bir gelişme var. Biliyorsunuz cari dengede büyük bir artış yaşandı bugün itibariyle Ağustos ayında. Yani 4.2 milyar dolarlık bir artış oldu. 4.5 milyar dolarlık artış oldu cari dengede. Yani altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 8.21 milyar dolar fazla verdi. Yani cari açığın artması demek yaptığımız ihracatın ithalattan fazla olduğunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Ağustos ayında.
1: Evet.
0: Ama Eylül ayında aynı tabloyla karşılaşacak mıyız? O şüpheli. Çünkü Eylül ayında biliyorsunuz büyük bir fon krizi yaşandı. Acaba şirketler aynı ihracatı devam ettirecekler mi? Ettirmeyecekler mi? Orası belli değil.
1: Peki efendim. Şimdi döviz cephesinde kurlarda kontrollü yükseliş var deniyor. Doğru
0: evet,
1: mudur?
0: Evet.
1: Bu çok önemli. Bir de dolar neredeyse 50 TL'ye dayandı. Fon krizi dolayısıyla hisseden çıkan paralar dolar mı oldu? Bu arada 22 Ekim'deki demin konuştuğumuz Merkez Bankası'nın toplantısı var. Faiz indirimi kararı alınabilir mi? Onu siz açıkladınız demin. Ama dediğiniz gibi evet buyurun efendim.
0: Merkez Bankası'nın rezervleri de aslında artmaya başladı. Tabii zira insanlar satış yapıyorlar. Türk lirası bulmak için piyasadaki Türk lirası sıkıntısından dolayı insanlar ellerindeki dövizleri satıyorlar. Merkez Bankası da piyasada alıcı konumuna geçti biliyorsunuz burada.
1: Döviz alıyor Merkez Bankası.
0: Tabii vatandaş satıyor. Türk lirasına ihtiyacı var. Şirketler de satıyorlar tabii. Yani Türk lirasını mutlaka sıkıntılarını fondaki krizi önlemek için Türk lirasına ihtiyaç var piyasada. Likitte eksikliği var.
1: Evet. Bu
0: da döviz satışını beraberinde getiriyor. Merkez Bankası'nın rezervleri tekrar yükselmeye başlamış rezervler. 4.2 milyar dolar artmış geçen haftadan itibaren. Yani 171 milyar doları aşmış tekrar. 4 haftalık düşüşten sonra yükselişinin başlaması önemli bir gelişme benim gördüğüm kadarıyla. Bu devam edecek. Devam ettiği için dolar şu anda 49.35 seviyesinde devam ediyor. 50 liraya ulaşması pek zor gibi geliyor yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla Ekim ayı sonuna kadar. Belki Kasım ayında görebilir. Zaten yıl sonu için görülen hedef 51 lira biliyorsunuz dolarda. Bu da enflasyonun gerisinde kalacak. Enflasyon %30 olarak gerçekleşirse yıl sonunda %21, %22 artmış dolardaki yükseliş. Bu da yani yatırımcıların pek dolarda kalmalarını engelleyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Şimdi efendim Necmettin Bey altında düşüş trendi devam ediyor.
0: Evet.
1: Evet. Siz fiyat 6800 lirayken satın demiştiniz. Şu anda 6600 lira mı?
0: Evet. 6600 lira.
1: Ha, yani ne zaman alalım, ne zaman satalım diye soran dinleyicilerimiz yani bakın, de var. Sizi yakalamışken evet, söyleyelim efendim.
0: Evet. Şimdi altın en büyük etkilenen gelişmeden bir tanesi biliyorsunuz Amerika'daki faiz ortamı biliyorsunuz. Faiz ortamı enflasyon yüksek olduğu için yüksek faiz ortamı devam ediyor Amerika'da. Zira bakın hep söylüyorum yüksek faizin, yüksek enflasyonun yüksek faize yol açıyor. Bu kesin kural yani. Enflasyon düşmeden faiz düşmez. Enflasyon yüksek olduğu zaman faiz de yüksek olur. Yani bu kural değişmeyen bir kural. Yani Amerika'da enflasyon ne yüksek çıkıyor? Petrol fiyatları yükseliyor. 105 dolar biliyorsunuz şu anda.
1: Maalesef.
0: Petrolün varili fiyatı. Şu anda altın onsu 4188 dolarda işlem görüyor. Yarın Amerika'da çok önemli bir gösterge açıklanacak. Eylül ayı TÜFE rakamı açıklanacak Amerika'da. 3.9 çıkması bekleniyor. Eğer 3.6 çıkması bekleniyor pardon. Bunun üzerine bir rakam ortaya çıkarsa o zaman Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri arttırma beklentisi güçlenecek. Beklenti güçlendiği zaman da otomatik olarak altında düşüş devam eder. Yani altın onsu şu anda 4188 olarak 4150-4100 hatta 4000 dolar kadar altının onsu düşebilir hatta. Yani şu anda 6600 liralık olan 24 ayak ölçü altının gramı evet, 6400 liraya kadar gerileyebilir. Yani bu riski göze almak istemeyenler bugün satabilirler. Bakın ben size söylüyorum. Yani yarın akşam ya da perşembe günü alabilirler eğer bu düşüş gerçekleşirse. Ama enflasyon yüksek çıkmazsa o zaman da tabii altın bu seviyelerde kalacak. Fakat altının şu anda benim gördüğüm kadarıyla şu anda pek alıcısı yok. Gerçi Çin Ağustos ayında 1000 ton altın almış ama 1000 ton altın alması bütün piyasayı etkilemiyor. Yani kolay kolay etkilemiyor. Evet. Amerikan Merkez Bankası'nın yetkilileri de tek tek açıklıyorlar. Faiz yüksek, faiz ortamına devam etmeli diyorlar. Yani bu gelişme altın için olumsuz bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Peki. Yani yatırımcıların şu anda ellerinde yüksek fiyata aldıkları bir altın varsa risk almak istemiyorlarsa beklesinler.
1: Peki efendim çok teşekkür ederim. Necmettin Bey sağ olun, iyi günler diliyorum vakit ayırdığınız için. Efendim piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel'e bugün için teşekkür ederiz. Ben Ataullah Arvas, Allah'a ısmarladık.

markası yarın. Monte Cristo 37. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Bu arada kraliyet savcısının genç kızı Valentin meçhul biri tarafından zehirlenerek öldürülmek istendiği sırada Monte Cristo devreye girer. Genç kızı geçici ölüme yol açan bir ilaç içirerek bayıltır. Herkes onun zehirlenerek öldüğünü sanmaktadır. Çok sevdiği nişanlısının öldüğünü sanan armatör Morel'in oğlu Maximilian canına kıymak üzereyken Edmond Dante evlerine giderek buna engel olur. Onlara daha önce kendilerine yardım eden meçhul şahsın kendisi olduğunu söylemek zorunda kalır. Üzeri kapalı hayatını anlatır.
1: Zindandayken ben de babam Morel'in ve senin yapmak üzere olduğunuz şeyi yapmaya karar vermiştim. İntihar edecektim.
2: Peki sizi bundan alıkoyan ne oldu Mesyu?
1: Bir dost. Kader birini imdadıma yetiştirdi. O insan bana ümit etmeyi ve sabrı öğretti. Eğer intihar etmiş olsaydım düşmanlarım kurtulmuş, dostlarım ise yasa boğulmuş olacaklardı.
2: Siz alacağınız intikam umuduyla intihar yerine yaşamayı seçmişsiniz efendim. Ancak benim ümit edecek neyim kaldı ki? Niçin sabredeyim?
1: Maximilian, sen Allah'ın her şeye kadir olduğuna inanır mısın?
2: İnanırım efendim.
1: Dinle öyleyse. Sana bir şey söyleyeceğim. Albert'le düello edeceğimiz sabahı hatırlıyor musun?
2: Evet efendim.
1: Ben ikimizin de sağ kalacağını kuvvetle tahmin ediyordum. Çünkü o gece sabaha kadar uyumadım.
2: Evet efendim.
1: Sen arabamıza binmiş geri dönerken bana bu olacak şey değil demiştin. Hatırlıyor musun?
2: Evet, hatırlıyorum ama bana ne demeye çalışıyorsunuz anlayamadım.
1: Allah'ın her şeye kadir olduğuna inandığını söyleyen sen değil miydin?
2: Şimdi beni öyle sıkıştırdınız ki ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Beni seviyor ve bana inanıyor musunuz?
2: Bütün kalbimle efendim.
1: O halde sana ümidini kaybetme ve sabret diyorum. Sevgilini kurtaracağıma dair verdiğim sözü hatırla. Bana bunun için bir ay daha izin vermeni istiyorum.
2: Peki efendim, veriyorum.
1: Bu bir ay içinde bir delilik yapmayacağına dair de söz veriyor musun?
2: Veriyorum. Monte Cristo, Maximilian'le meşgulken banker Danglar bürosunda ve evinde ne kadar kıymetli evrak ve mücevher varsa çantasına doldurdu ve sonra karısına hitaben bir mektup yazarak evi terk etti. Danglar gittikten bir saat sonra karısı eve geldi.
3: Mösyö evde yok mu Jacqueline? Bir saat önce iki bavulla evden ayrıldım adam.
4: Ya nereye gittiğini söyledim?
3: Hayır madam, ama giderken size bir mektup bıraktı. Buyurun.
4: Teşekkür ederim. Sen gidebilirsin.
3: Peki efendim.
4: Demek beni terk etti ha? Öyle olsun, işe yaramaz herif. Madam, kızımın yaptığı gibi ben de bu evi terk ediyorum. Zira artık beni bu eve bağlayacak hiçbir şey kalmamıştır. Sizin bana ihtiyacınız olmayacak kadar servete sahip olduğunuzu biliyorum. Bu sebeple ayrılmamın size bir zarar vereceğini sanmıyorum. Hiçbir zaman birbirimize sadık eşler olmadığımızı en az benim kadar siz de biliyorsunuz. Elveda madam ve iyi şanslar. İmza, formaliteden eşiniz Danglar. Sanki umurumdaydı. Cehenneme kadar yolum var Danglar. Bana genç sevgilim Louis Debra yeter de artar bile.
2: Bütün bunlar olurken Paris'in Force hapishanesinde mahkeme gününü bekleyen sahte adıyla Andre Cavalcanti, diğer adıyla Benedetto'yu bir ziyaretçi bekliyordu.
5: İtekleme, yürüyorum işte.
6: Kapa çeneni Benedetto, yoksa suratını dağıtırım. Yürü hadi, ziyaretçini bekletme.
5: Beklerse beklesin. Kimmiş beni ziyarete gelen?
6: Adını sormayı unuttuğum için bağışlayın Mösyö. Bir dahaki sefere kim olduğunu da sorarız. Serseverim, ben senin sekreterin değil, gardiyanınım.
5: Tamam canım, kızma. Sana da bir şey söylenmiyor ha.
6: Heh, işte ziyaretçin tel örgünün ardında. Hadi git konuş.
5: Peki efendim. Ne var, ne istiyorsun? Ne? Sen ha?
7: Benim ya. Ne o? Manevi babanı görünce şaşırdın Korsikalı canavar ha?
5: Petruccio, senin ne işin var burada?
7: Seni ziyarete geldim Benedetto.
5: Hadi oradan be. Elinden gelse beni bir kaşık suda boğarsın. İnsan yengesini yakarak öldüren insanı ziyarete gelir mi?
7: Doğru söylüyorsun kanlı katil. Buraya kendi isteğimle değil, birisinin emriyle geldim.
5: Ha, anladım. Seni buraya koruyucum gönderdi değil mi? Söyle, o gönderdi değil mi?
7: O dediğin kim?
5: Hadi Petruccio, bilmezlikten gelme.
7: Peki seni koruyanın kim olduğunu sanıyorsun?
5: Sanmıyorum, biliyorum.
7: Ya kimmiş söyle, ben de öğreneyim.
5: Biliyorsun ama yine de söyleyeyim. Beni kürek cezasından kurtarıp zengin bir baba bulan kimse. Koruyucum da odur. Çekinmeden milyonları önüme serebilen ve bana prensler gibi bir hayat bağışlayan kimse. Koruyucum odur. Anladın mı Petruccio?
7: Hayır, anlamadım.
5: Koruyucum bütün bunları sefil bir serseriyi sevindirmek için yapmıyor elbette. Bu fedakarlıkları yapsa öz babam yapar. Seni buraya da gönderen odur. Monte Cristo benim öz babam. Bundan eminim.
7: Kapa çeneni sefil yaratık. Sözlerine dikkat et, yoksa mahvolursun. Sahip çıkmaya çalıştığın adam yiğit bir doğuludur. O sana yardım elini uzatmak istemişti. Ama sen ne yaptın? He? Sana iyilik eden insanın evini soyması için kendin gibi bir sefili gönderdin. O da yetmedi, öldürdün onu.
5: Peki Monte Cristo değilse benim babam kim? Ben asıl babamı öğrenmek istiyorum. Her ne pahasına olursa olsun öğrenmek istiyorum bunu Petruccio.
7: Tamam, işte ben de buraya bunu söylemeye geldim.
5: Madem öyle söyle, babam kim?
2: Kızı Valentin'in ölümüyle sarsılan kraliyet savcısı Bilfor, katilin kim olduğunu öğrenince büyük bir darbe yemiş ve babasına intikam alacağına dair söz vermişti.

0: Florence.
1: Buyurun Monsieur Villefort.
0: Madame Villefort'a söyle, kahvaltısını bitirdikten sonra beni odasında beklesin. Kendisiyle konuşacaklarım var.
1: Peki Monsieur, söylerim.
0: Babamdan, doktordan ve Monsieur Maximilien'den kızımın intikamını almak için 3 gün süre istemiştim. Bu süre yarın sona erecek. Ama o zamana kadar beklemeyeceğim.
2: Monsieur, neyiniz var? Betiniz benziniz atmış. Rahatsız mısınız yoksa?
0: Bir şeyim yok madam.
2: Sabahlara kadar çalışıyorsunuz. Biraz da sağlığınızı ve bizi düşününüz lütfen.
0: Madam, yeter artık. Oyun bitti. Karşılıklı maskeleri indirelim.
2: Anlayamadım.
0: Şu anda karşınızda kocanız olarak değil, bir kanun adamı sıfatıyla dikiliyorum.
2: Monsieur, neler söylüyorsunuz?
0: Daha açık konuşmamı istiyorsunuz galiba. O halde söyleyin madam. Kullandığınız zehri nerede saklıyorsunuz?
2: Monsieur, anlayamıyorum. Ne zehri?
0: Madam, evde zehir kullanan bir katil bulunduğunu Doktor Avrini söyledi. Hem de annemin ölümünde. Allah beni affetsin. Boris'in ölümünden sonra şüphelerim zavallı kızımın üzerinde yoğunlaşmıştı. Nedeni ise yatağımı paylaşan kadının bir yılan olabileceğini asla aklıma getirememiş olmam.
2: Monsieur, Monsieur lütfen.
0: Öyle ki kızımı ikinci defa zehirletecek kadar çöldüm. Ama şimdi 2 kişi tarafından bilinen ve pek çok kişi tarafından da kolayca tahmin edilen cinayetleriniz açığa çıktı madam. Tekrar ediyorum. Bunları kocanız olarak değil, elinde suç delilleri olan bir yargıç olarak
2: Monsieur,
0: söylüyorum.
2: Monsieur yalvarırım. Çocuğumun başı için beni bağışlayın lütfen.
0: Alçak kadın. Sen katil değil, aynı zamanda alçaksın da. Çocuğumuzun adını ağzına alma bir daha. Kim bilir, belki de zehrin en tesirlisini benim için veya oğlum için saklıyorsundur.
2: Monsieur, karınız olduğumu unutuyorsunuz.
0: Karşımda karım yok. 4 kişinin katili bir alçak var. Eğer bu alçağın hala küçük bir şeref duygusu kalmışsa, sakladığı o zehri bu defa kendisi için kullanır. Eğer bunu yapamayacak kadar şerefsizse, bilsin ki onu acımadan giyotine göndereceğim.
2: Yalvarırım size, oğlumu öksüz bırakmayın. Onun bir anneye ihtiyacı var lütfen.
0: Katil ve alçak bir anneye değil. Madam, son defa söylüyorum. Bu ailenin sana ihtiyacı yok. Sana dönünceye kadar mühlet veriyorum. Mahkemeden döndüğüm zaman sakladığın zehirle adaleti kendi rızanla gerçekleştirmezsen, yemin ediyorum seni ipe gönderirim. Ben şimdi katil Benedetto'nun duruşması için mahkemeye gidiyorum. Kaçmamanız için de kapıyı üzerinize kilitliyorum. Elveda madam. Elveda.
2: Yalvarıyorum, beni affedin. Ne olur affedin beni.
3: Sessiz olun. Mahkemeyi açıyorum. Jandarmalar mahkumu getirsinler. Adınız, soyadınız?
4: Adım Benedetto. Soyadımı bilmiyorum.
3: Yaşınız?
4: 21.
3: Doğum yeriniz?
4: Paris yakınında Ateul'de doğmuşum.
0: Ateul'de mi?
4: Evet Monsieur Savcı. Neden şaşırdınız birden?
0: Hiç. Sadece sordum.
3: Mesleğiniz ne?
4: Önce hırsızdım. Sonra soyguncu oldum. Yakalandığım zaman adam öldürme mesleğine başlamıştım.
3: Neden böyle bir suç yolunu seçtiniz?
4: Sayın Başkan, söyler misiniz? Daha doğduğu gün babası ve annesi tarafından sokağa atılmış bir çocuk başka ne yapabilirdi?
3: Demek annesiz ve babasız büyüdünüz, öyle mi?
4: Evet. Görüyorsunuz ya, ne vicdansız anne babalar var. İşte bu yüzden size adımı söyleyemedim. Sokağa atılan, daha doğrusu bir ağacın dibine bırakılan çocuğun adı olur mu hiç? Ama babamın kim olduğunu biliyorum. İsterseniz onun adını verebilirim.
3: Madem biliyorsunuz söyleyin. Kimdir, ne iş yapar?
4: Önce ne iş yaptığını söyleyeyim isterseniz.
3: Fark etmez, söyleyin.
4: Babam kraliyet savcısıdır Sayın Başkan.
0: Ne? Ne dedin sen?
3: Kraliyet savcısı mı?
4: Evet. İsterseniz adını da söyleyebilirim. Onun adı Villefort'dur.
5: Villefort. Villefort'un çocuğuymuş demek. Vay canına.
3: Sessiz olun. Susun. Susun. Ebbe serseri çocuk. Adaletle alay mı ediyorsun yoksa? misli görülmemiş bir skandal mı çıkarmak istiyorsun?
4: Hayır Sayın Başkan. Ne biri ne öbürü. Bilakis adaletin yerini bulması için idamımla da neticelense gerçekleri dile getiriyorum. Ve bunu ispat etmeye de hazırım efendim.
6: Aman Tanrım, bir kadın bayıldı. Aman Allah, bir kadın bayıldı.
3: Neler oluyor orada?
6: Dinleyiciler arasında bir kadın bayıldı Mösyö Başkan.
3: Birileri kolonya vererek ayıltsın.
6: Baş üstüne efendim.
3: Sana gelince Benedetto, az önce burada babanın kimliğiyle ilgili çok ağır ithamlarda bulundun. Bunu ispatlayabilecek misin?
4: Sayın Başkan, izin verirseniz delillerimi sıralayayım. Eğer bundan sonra babam itiraz ederse idama razıyım.
3: Anlatın.
4: Ben yasak bir ilişki sonucu doğduğum gün babam öldü diye beni gömmüş. Birisi de beni mezardan çıkartıp önce yetimhaneye vermiş. Daha sonra da dayanamamış yengesinin evine götürmüş. Beni en çok üzen de bana sıcak kucaklarını açan eve ihanet etmem oldu. Beni öz oğlu gibi sevip koruyan zavallı melek analığımı sakladığı paranın yerini söyletmek için yaktır.
6: Aman Allah'ım! Aman Allah'ım!
3: Nasıl yaktın?
4: Diri diri ateşe verdim.
6: Asılmalı bu!
4: Sonra vicdan azabı içinde evi terk ettim. Hayat tecrübeleri bana öğretti ki bu kötü tabiatı babamdan almışım. Bunu öğrendiğim günden sonra kendimi biraz da olayların akışına bıraktım efendim.
3: Ya anneniz, öz anneniz kimdir?
4: Annemin adını bilmiyorum. Merak da etmedim. Çünkü onun bir suçu yoktu. Babam ona öldüğümü söylemişti.
6: Aman Allah'ım! Bayıldı kadıncağız, bayıldı!
3: Yine neler oluyor orada?
6: Az önce bayılan kadın sinir krizi geçiriyor Sayın Başkanım.
3: Jandarmalar kadını mahkeme salonundan çıkartsınlar.
7: Baş üstüne başkanım.
8: Monte Cristo adlı oyunun 37. bölümünü dinlediniz. 38. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

Geçen oturuyorduk annemle. Havadan sudan konuşurken söz döndü dolaştı, takıldı eski günlere. Çenemin düşeceği tuttu. Hoş annem ekseri öyle olduğumu söyler ya. Özlediğim ne varsa dizdim peş peşe. Tasvirden tasvire geçtim. Tahlilden tahlile. Ablamdan kalma, rengi soluk, kara önlüklü oturduğumu hatırlarım körüklü bir makinenin karşısına. Sallandıkça gıcırdayan tahta iskemleden poz vermişti ak saçlı fotoğrafçıya. Adam "bak kuş çıkacak" diye açmıştı objektifin kapağını. Sonra içinde kirli bir su bulunan leğende yıkamıştı negatifleri. E işte az çok bana benziyordu sarı kartlardaki bulanık resimler. Başucumdaki 3 yıldızlı çalar saat, gaz lambası, ispirt ocağı ve tel dolap. "Çoraplarını kendin yamamalısın artık" demişti annem. Tobuklarıyla parmak uçlarına parçalar seçmiştim uzun uzun. Ama dikince büzülmüş, düdük kadar kalmıştı pırtık şey. Anneme "yenisini mi alsak acaba" dediğimi hatırlıyorum. Kaşlarını çatmış, fevkalade kızmıştı. "Müsrif olma" demişti üstüne basa basa. Elbiselerimi kollu bir dikiş makinesiyle dikerdi annem. Çoğu kez ablamdan artanları geçirirdi elden. Uydururdu bana. 40 yılın başı, o da bayramlarda filan, bir güllü basmanın beline lastik geçirir, eteklerini bastırırdı. Bu şekilsiz ve modelsiz fistancık müthiş sevindirirdi beni. O gece uyuyamazdım sabaha kadar. Ayakkabılarımın kenarı mandallı naylondu. Pembesinden bıktın mı moru, olmadı yeşili. Değişen sadece renkleriydi. Kolay da eskimiyordu hani. Gardırobum yoktu elbet. Bir ufak çekmece yetiyordu bana. Tüm mahalle çocukları gibi toprak destiler ve galvaniz kovalarla çeşme başında giriyorduk kuyruğa. Kuyularımızdan tulumbayla çektiğimiz suyu sadece temizlikte kullanıyorduk. Musluğundan su akan ev parmakla gösterilirdi o zamanlar. Mahallede bir tek hususi otomobil vardı. Avni Beyler'di. Avni Bey ne iş yapardı, ne alır satardı hatırlamıyorum şimdi. Sadece arabası ilgilendiriyordu bizi. Bu altı cam göbeği, üstü krem rengi bir Chevrolet'ydi. Gözlerimizi kamaştırıyordu nikelajları. Bir tahta kumbaram vardı. Ortası delik 10 paraları ve bakır 5 kuruşları doldururdum içine. Bir gün anahtarını da attım içine ve kuruşları kurtarmak uğruna kırmak zorunda kaldık onu. Kuruş biriktirmek. Gülünçe. Ak Akçe'nin dost most olduğu pek yoktu gayrı. Kara gün için tapular ve hisse senetleri gerek artık. Ama ne kara günümüz olsun ne de kenarda birikmişimiz. Geldik gidiyoruz işte. Kefenin cebi yok ya. Yollarımız asfalt değildi o devirde. Aralarına ot ve kuytularını yosun bürümüş yuvarlak yassı taşlar dizilirdi zemini. At arabaları tıngırdayarak sekerlerdi sokak aralarında. Sütçü beygirinin al sesinden tanırdık. Sakayı merkebinin huysuz anırışından. Sabahları horoz sesiyle uyanırdık. Gece sabaha kadar ulurdu göbekler. Arnavut'un bostanında da taze kıvırcıklar olurdu. Hatta mevsimine göre Çengelköy bademi, turp, taze soğan. Edirne kapıya doğru boş araziler vardı. İncir ağaçlarını hatırlıyorum. İrili ufaklı istila etmişlerdi surları, yaşlı çatıları, harabeleri. Tramvay Mirimah Sultan Camii'nin önünden dönerdi. Kanı hızıyla ve çıngırak çalarak ilerlerdi. İki adımda bir boynuzu telden kurtulup stop eden troleybüsler vardı bir devirde. Biletçi arka kapının eşiğine kurulmuş mütevazı köşkünde oturur ve sürekli "İlerleyelim beyler" derdi. Ama en çok faytonları severdim ben. Özellikle Dursun Usta'nınkini. Meşin kırbaç havada şaklar ancak asla değmezdi hayvanlara. Bakımlı aygırlar püsküllerini sallaya sallaya koşarlardı. Kupa yaylana yaylana yol alırdı. Pirinç feneri gıcır gıcırdı. Tekerlekleri allı morluydu. Bir köşesine Çamlıca'da piknik yapan yaşmaklı kadınlar tasvir edilmişti. Öbür köşesine mehtaba çıkan sandalcılar. Elektronik henüz girmemişti hayatımıza. Çoğu evde makara bantlı teyp ve irice pikap vardı. Ama radyo yaygındı bakın. Hani o ısınsın diye uzun uzun beklediğimiz çeyiz sandığı iriliğinde ceviz gövdeli alametlerden. Cızırdadıkça tokatladığımızı hatırlarım külüstürü. Arkası yarınları beklerdi kasretle. Çoğu kez ağlardım yoksul kızların ümitsiz aşklarına. Yoğurtçular
omuzlarındaki sırıklarla taşırlardı tepsilerini. Çıngırakla duyururlardı seslerini. Telefon yaygın değildi. Kağıtlara dökülürdü hasretler. Bırakın mektupları, saklanırdı pullar ve zarflar bile. Fırınlarla hamamlar çeki çeki odun tüketirlerdi. Evlerimizde çingene sobası ve kuzine kullanırdık. Yakacak elektrik, tüp, doğalgaz değil, meşe dalıydı tabii. Bilgisayar oyunları ve televizyon esir etmemişti çocukları. Körebe, saklambaç, ebecilik, seksek unutulmamıştı daha. Biz pılı pırtıdan bebek yapardık. Erkek çocukları ise tel parçalarından araba. 3-5 gazoz kapağı, birkaç boşalmış ilaç şişesi, 5-10 makara tahtası ve kırpık yünler yetiyordu bize. Hallaçlar, kalaycılar, bohçacılar, çerçiler, macun, pamuk helva, elma şekeri satıcıları. Sonra Elif Bayi Söken'e 50 kuruş, Hatim İndiren'e 2,5 lira veren güler yüzlü sarıca müezzin. Muhafazalarındaki müsaflarıyla camiye koşturan tülbentli kızlar, bez takkeli oğlan çocukları, ayaklarda takunya tabii. Bakın 25 kuruş bile iyi paraydı o yıllar. İyiydi de bakkallarda keçi boynuzu, pestil ve kırık leblebiden başka şey bulunmazdı ki bizlere. İki gevrek bisküvi arasına sıkıştırılan güllü bir lokumun tadı haftalarca anlatılabilirdi diğer çocuklara. Bu hiç de küçümsenilmeyecek bir hadiseydi bizim için. Tasvirleri arttırabilirdim. Elif çay bardağını elime tutuşturdu da nefes aldım. Sonra bir ara verdim konuşmama, sonra döndüm anneme. Biliyor musun? Nostalji dedikleri şey bu işte. Elif sordu. Nostalji mi? Bir nevi eskiye özlem kızım. İnsanlar genellikle geçmiş günlerin daha güzel olduğunu sanırlar. Annem ilk kez konuştu. Evet, geçmiş günler daha güzeldir zaten. Sonra kararlı bir şekilde ekledi. Senin çocukluğundaki günler Elif'inkinden güzeldir. Benim çocukluğumdakiler seninkinden. Anneminki benden. Anneanneminki anneanneminkinden. Yani asr-ı saadete yakın olan uzak olandan güzeldir diyorsun, öyle mi? Ona ne şüphe.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM Haber.

0: neler yaşanıyor? Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ankara, Riyad'ın yanında mesajı verdi. Türkiye ve Pakistan arasındaki askeri diplomasinin gündemi de Riyad'a yönelik Husi saldırılarıydı.
1: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz.
2: Yemen'deki çatışmalar sınır ötesine taşındı. Husiler Suudi Arabistan'ı peş peşe füzelerle vurdu. Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Gerilim artarken Ankara-Riyad hattında kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin saldırıları en güçlü şekilde kınadığını vurguladı. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınavının aşılacağına yönelik inancını da dile getirdi. Öte yandan Mekke İttifakı paydaşı Pakistan ve Türkiye arasında askeri diplomasi hız kazandı.
3: Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil, tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapı.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Said Asim Munir'le telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Husilerin Riyad'a yönelik saldırıları da masadaydı.
3: Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma.
2: Bayraktaroğlu ve Munir, Suudi Arabistan'a verilecek desteğin içeriğini ele aldı.
3: Pakistan malum nükleer bir güç, ciddi bir nüfusu var ve çok önemli bir coğrafyada bulunuyor. Suudi Arabistan hem enerjide hem finansta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti ise sanayisi ve özellikle savunma sanayisiyle, yine konumuyla, tarihi birikimiyle, kurumsal birikimiyle çok önemli bir noktada.
2: Mekke Savunma Anlaşması kısa sürede mecliste gündeme gelecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump da ara seçim kampanyası için Alaska'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump'a Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a verilecek cevaba Türkiye'nin de katılmasını isteyip istemediği soruldu. Trump, olabilir, bildiğiniz gibi Erdoğan benim iyi dostum, kendisine büyük saygım var dedi.
4: ABD Başkanı Trump, Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misin sorusuna bu cevabı verdi.
5: Bunu yapabilirim.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yine övgü dolu sözlerle bahsetti.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum.
4: ABD Başkanı Donald Trump ara seçim kampanyası için Alaska'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump, Putin'e Zelenski'nin savaşı bitirmek istediğini söyledi. Sözlerine devam etti.
5: Ancak aralarında çok fazla nefret var ve bunu nasıl başaracaklarını bilmiyorlar.
4: Trump daha sonra sosyal medya hesabından Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Trump, Husilerin saldırıları İran'ın emriyle yaptığını söyledi. Seçimden sonra orada olacağını ifade etti.

0: Söyledi.
1: Üniversitede sınıf arkadaşı oldular. İkisi de politikaya girdi ama farklı siyasi çizgileri seçti. Biri MHP, diğeri CHP genel başkanlığına kadar yükseldi. Yarım asırlık hukukları bu kez mecliste bir kahveyle devam etti. Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. İki genel başkan, Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uğurladığı sırada koridorda karşılaştı. Devlet Bahçeli, okul arkadaşını kahve içmeye davet etti. Kılıçdaroğlu daveti geri çevirmedi. MHP liderinin makamında kahve içtiler, 15 dakika baş başa görüştüler. Bahçeli konuğunu kapıya kadar uğurladı. Vedalaşmaları da bir hayli samimiydi. Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. Terörsüz Türkiye sürecindeki çabaları dolayısıyla teşekkür ettiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında da terörsüz Türkiye sürecine desteklerini dile getirdi.
2: İnşallah çözüm süreci başarıya ulaşır. Bir an önce bu sorun çözülsün ve Türkiye huzura kavuşsun. Bölge huzura kavuşsun. Biz bugün de, gelecekte de bu ülkenin hayrı için, bu ülkenin barışı için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
1: Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başka konukları da vardı. İki bakanı peş peşe ağırladı. İlk konuğu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir araya geldi.
3: Ankara'da İtimesgut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ilk ayağında ise Temizkut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklanmıştı.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
6: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan yardımcıları Gültekin Bayındır ve Fikret Gözeoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin belediye görevlisi olduğu bildirildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında 30 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu daha sonra başkanlık görevinden uzaklaştırılmıştı.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
6: İkinci dalga operasyon ilkinin devamı niteliğinde. Şüphelilere yine ihalelerde usulsüzlük, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat temin etmek gibi suçlamalar yöneltiliyor.
7: Başkanım hoş geldiniz.
8: Akıllı ol lan.
6: Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri dosyaya girdi. Bunun ardından da yeni operasyon için düğmeye basıldı. Fikret Gözeoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı.
3: İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından siyasi gerilim meclise de taşındı. CHP ve yeni parti gruplarının boykotu sebebiyle belediye meclisi toplanamadı. Bir yanda siyasi tartışmalar yaşanırken diğer yanda İzmir'in yıllardır beklediği dev ulaşım projeleri yeniden gündeme geldi.
6: İzmir'de siyasi gerilim meclise taşındı.
9: Değerli arkadaşlar,
6: yeterli çoğunluk sağlanamayınca Büyükşehir Belediye Meclisi toplanamadı.
9: 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18'de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.
6: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından ilk meclis krizi yaşandı. CHP ve yeni parti grupları oturumu boykot etti.
9: Kapatın derken söylediğim şey şu, orada bekleyeceğinize gelin diyorum Allah aşkına.
6: Başkan Vekili Mustafa Özuslu gerekli çoğunluk sağlanamayınca toplantıyı 15 Ekim Perşembe gününe erteledi.
9: 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18'de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.
6: Meclis önünde de tansiyon yükseldi. Yeni partililer Tugay'ı istifaya çağırdı. Üzerinde Cemil Tugay istifa yazılı tişörtlerle protesto düzenlendi. CHP boykotu demokratik bir tavır olarak savundu. AK Parti ve MHP ise meclisin çalışamaz hale getirilmesine tepki gösterdi.
0: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
6: Bir yanda siyasi tartışmalar yaşanırken diğer yanda İzmir'in yıllardır beklediği dev projeler yeniden gündeme taşındı. Cemil Tugay AK Parti'ye geçişinin ardından merkezi hükümetle işbirliği mesajı verdi. Ulaşım yatırımları için düğmeye basılacağını açıkladı. Projelerin başında Körfez Tüp Geçidi var. Karşıyaka'yla Konak denizin altından demir yoluyla birbirine bağlanacak. Projenin 3 yola uzatılmasıyla Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro ulaşımı hedeflendi. Tugay konuyu ilgili bakanla görüştüğünü ve olumlu yaklaşım gördüğünü söyledi. Bir diğer önemli başlıksa ikinci çevre yolu. Tugay, trafik yükünü hafifletecek projenin kısa sürede başlayacağını açıkladı. Yatırımın geçmiş belediye yönetiminin itirazları nedeniyle geciktiğini öne sürdü.
10: Söz veriyorum size bunun için çalışacağız.
6: Cemil Tugay, projelerin en kısa zamanda hayata geçirileceğinin de altını çizdi.
0: Yanımız şu anda...
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin rakamları paylaştı. Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık dedi. Her iki kentsel dönüşümden birinin de İstanbul'da yapıldığını ifade eden Bakan Kurum deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli sözlerini kullandı.
11: İstanbul'u deprem karşısında bir kale gibi sapasağlam yapacağız.
6: Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Milyonlarca yapı dönüştü. Yüz binlercesi de dönüşüm sırasında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde ve İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin güncel verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.
12: Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli. Vakit kaybetmeden gelin dönüşümü birlikte gerçekleştirelim.
6: İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarının boyutu da dikkat çekiyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre kentte 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunların 1 milyon 7000'inin dönüşümü tamamlandı. 291 bin bağımsız bölümde ise çalışmalar sürüyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası kapsamında da önemli bir aşamaya gelindi. Bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 117.914 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.
3: Gıda yüzsüzlerinin yeni listesi yayınlandı. Kimi pide ve kebap diye millete kanatlı eti yedirdi, kimi takviye gıdaya İlaç etken maddesi ekledi. İstanbul'da da bir firma baklavaya fıstık diye ay çekirdeği kattı.
13: Günümüzde her şey, affedersiniz, eşek adet etti, hepsi karma çorman oldu. Yani denetlersin.
6: Sattıkları gıdalara yasaklı ya da daha ucuz ürünleri karıştırdılar. Yani hile yaptılar ama Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine takıldılar. Gıda yüzsüzleri yine ifşa oldu.
14: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
6: İstanbul ve Kocaeli'ndeki 5 firma çikolata, takviye gıda ve sözde bitkisel macuna ilaç etken maddesi ekledi. Taklit tahşiş listesine girdi.
15: Bunlar da muhafazaya alınıyor. Zaten sağlık sürümü, güvenilir olmayan gıda bunlar.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş ürünler listesini güncelledi. Buna göre İstanbul'daki Lezot markasının sucuk harcında sağlığı tehlikeye düşürecek gıda boyası tespit edildi. 13 markanın ürünlerinde kanatlı etiyle sakatat bulundu. Ünlü sucuk markaları hilenin merkezine oturdu. Kule markalı dana sucukta kanatlı ve baş eti tespit edildi. Güllüoğlu kasabı markalı dana sucukta kanatlı eti, Afyon Karahisar marka piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Ankara'da Bozanlı markalı sucukta dil eti, Manisa az pide çiğ pide harcında kanatlı ve taşlık eti çıktı. Elazığ'da Çeloğlu gıdanın tam yağlı tulum peynirinde nişastaya, Konya'da Konşenay gıdanın kuşburnu sirkesinde gıda boyasına rastlandı. 5 zeytinyağı markasınınsa organik diye ucuz tohum yağları ve kalitesiz yağlar karıştırılmış ürün sattığı anlaşıldı. Ankara'nın köklü markası Koska'nın Kahraman Kazan'da üretilen çiçek balında hile tespit edildi. İstanbul'daki fıstık san firması baklavaya fıstık diye ay çekirdeği ve gıda boyası kattı. Siirt'teki Arzu Pastanesi'nin baklavasında da gıda boyası tespit edildi. 8 firmanın süt ürününde yağ ve protein oranının düşük olduğu anlaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapanların tam listesini kendi internet sitesinde güvenli gıda bölümünde paylaşıyor.
3: Sigara satışında elektronik kimlik doğrulaması başlayacak. Kimse 18 yaşın altındakilere sigara satamayacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu kararın uygulamadaki yol haritasını ortaya koydu. Kişisel veri ifşa olmayacak, mahremiyet ihlal edilmeyecek güvencesi de verdi.
16: Sigara satılması normal diye sanıyorum. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Yani bunun kişisel verilerle veya insanları ifşa etmeyle alakası yok.
6: 18 yaş altına sigara satışı yasak. Şimdi bu elektronik sistemle güvence altına alınacak. Elektronik yaş doğrulama sistemi sayesinde kimse çocuklara sigara satamayacak.
16: Birçok ülkede, gelişmiş ülkede olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaş verifikasyonu yapacağız. Yani yaşını soracağız.
6: Yeni yasa teklifi taslağına göre market ve büfelerde dijital kimlik kontrolü zorunlu olacak.
16: Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan bir şey. Biz sadece 18 yaşına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz.
6: Sigara alacak kişi telefondan özel bir QR kod okutacak. Yazılım arka planda TC kimlik numarasıyla yaş eşleştirmesi yapacak. Saniyeler içinde alıcının 18 yaşını doldurup doldurmadığı ortaya çıkacak.
16: Sigara başlama yaşımız Türkiye'de ortalama maalesef 18'in altı.
6: Yeni sistemde satıcı müşterinin kimlik bilgisini göremeyecek. Ekrana sadece yaşı uygundur ya da uygun değildir uyarısı gelecek. Kişisel veriler tamamen gizli kalacak. Öte yandan hazırlanan yasa teklifiyle sağlık raporlarının yenilenmesi ve raporlu ilaçların alınması kolaylaşacak. 65 yaş üstü vatandaşlara da ilave kolaylık sağlanacak. Hastaneye veya eczaneye gidemeyen yaşlıların ilaçları artık evlerine kadar götürülecek.
17: Gel bebe.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Çatışmalara diplomatik çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldi.
18: Barış düğmesine, ateşkes düğmesine basılması gerekiyor.
6: Orta Doğu'da gerilim sürüyor. Ankara ise barışçıl ve diplomasiyi önceleyen tavrını sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da diplomasi trafiğine devam ediyor.
18: Savaşın hemen durması gerektiği konusunda hemfikiriz.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkese yeniden dönülmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
18: Biz hem Amerikalılarla hem İran konuşuyoruz.
6: Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeye basına kapalı gerçekleşti.
3: İsrail'de 27 Ekim genel seçimlerine 2 hafta kala yayınlanan son anket sandıktaki büyük değişimi gözler önüne serdi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonu kan kaybediyor. Muhalefet bloğu ise tek başına hükümet kuracak çoğunluğu yakalıyor.
6: İsrail'de kritik seçime 2 hafta kala yayımlanan son anket dengeleri alt üst etti. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu köşeye sıkıştıran ankete göre muhalefet bloğu iktidarı açık farkla geride bıraktı. Netanyahu karşıtı muhalefet bloğu 120 sandalyeli mecliste 67 milletvekiline ulaşarak hükümet kurma eşiği olan 61'i rahatça aştı. Netanyahu'nun sağ koalisyonu ise 49 sandalyede kaldı. Tablo parti bazında da değişti. Gadi Esenkot liderliğindeki Yasar Partisi 23 sandalyeyle birinci sıraya yerleşti. Netanyahu'nun Likud Partisi ise kan kaybederek 20 sandalyeye geriledi.
19: Ama dolim.
6: Başbakanlık koltuğuna en uygun isim kim sorusunda da fark açıldı. Esenkot Netanyahu'ya 10 puan fark atarak %45 desteğe ulaştı. Aralık 2022'den bu yana ülke tarihinin en sağcı hükümetini yöneten Netanyahu için 27 Ekim seçimi siyasi geleceği adına en zorlu sınav olacak.
3: Fransa, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla bir petrol tankerine çıkarma yaptı. Moskova, Paris'i korsanlıkla suçladı.
6: Fransız donanması Rus gölge filosuna ait tankere çıkarma yaptı. Kritik operasyonu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından duyurdu. DFP katlı tanker Réunion Adası'nın 450 deniz mili güneyinde durduruldu. Tankere el konuldu. Tankerin sahte bayrakla seyrettiğinden ve yasa dışı yakıt taşımacılığı yaptığından şüpheleniliyor. Moskova yönetimi operasyonu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek Paris'i korsanlıkla suçladı. Ancak Fransa hukuk dışı bir eylem yapılmadığını savundu.
3: Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde yaklaşık 1.2 milyar kişinin ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini açıkladı. Her yıl 727 bin kişi canına kıyması sebebiyle hayatını kaybederken krizin küresel ekonomiye maliyeti ise 1 trilyon doları buluyor.
6: Dünya genelinde her 7 kişiden biri ruhsal bozukluklarla mücadele ediyor. Milyarlarca insanı etkileyen kriz her yıl binlerce can kaybına yol açan küresel ekonomiye de 1 trilyon dolara mal oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaklaşık 1 milyar 200 milyon kişi ruhsal bozukluklarla yaşıyor. Bunların 470 milyonu kaygı bozukluğu, 322 milyonu ise depresyonla mücadele ediyor. Her yıl yaklaşık 727 bin kişi canına kıyması nedeniyle hayatını kaybediyor. İntihar 15-29 yaş grubunda dünyadaki 3. en yaygın ölüm nedeni olarak öne çıkıyor. Uzmanlar ruh sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Sosyal izolasyonun yanı sıra problemli sosyal medya kullanımı ve yalnızlığın da ruh sağlığı üzerindeki etkileri tartışılıyor.
3: Evet, temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Barcelona ile oynadı. Kendi evindeki karşılaşmayı sarı kırmızılı temsilcimiz 4-1 kaybetti. Aslında 1-0 öne geçmişti. Karşılaşmaya iyi başlamıştı Galatasaray. Ardından ikinci golü de buldu fakat offside gerekçesiyle iptal edildi o gol ve o dakikadan sonra Barcelona oyundaki üstünlüğünü ele geçirdi ve İlk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarı Barcelona hızlı başladı ve ilk dakikalarda attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ve ardından da 2 gol daha atarak toplamda 4-1'lik bir skorla 3 puanı almış oldu. Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Uğurcan Çakır'ın güzel performansına rağmen o kadar çok pozisyon kurtardı. İlk yarı İspanya devine karşı çok iyi bir futbol oynadı Galatasaray ve ilk yarı 1-1 tamamlanmıştı ama ikinci yarı maalesef istediğimiz gibi gitmedi ve karşılaşma 4-1 tamamlandı. İlk maçta da Galatasaray deplasmanda Sporting Lisbon'a 3-1 kaybetmişti ve 2 hafta sonunda puanı yok Galatasaray'ın ve an itibariyle -5 averajda ve şu anda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 36 takımın içinde 34. sırada yer alıyor Galatasaray. Evinde Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Tabii gönül isterdi ki ilk yarıdaki o 1-1'lik skorun ardından ikinci yarının sonunda 90 dakikanın sonunda puan veya puanlarla ayrılalım ama olmadı. Diğer karşılaşmalarda temsilcimize Galatasaray'a başarılar diliyoruz ve Avrupa'daki diğer temsilcilerimizi başarılar dileyerek sıradaki haberimize geçiyoruz. Dört büyüklerin borcundan da bahsedelim. Her şey işte Avrupa arenasında kendi liglerinde şampiyon olabilmek, iyi noktalara gelebilmek için. Peki bunun sonunda ne kadarlık bir borçla karşı karşıya dört büyükler? Açıklandı. 108 milyar lirayı aştı. Son 3 dönemdeki bilançodaysa Fenerbahçe rekor kar açıkladı. Beşiktaş ise 1 milyar liradan fazla zarar ettiğini açıkladı.
6: Transferler yapıldı. Dört büyüklerin borcu katlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borçlarını kapa bildirdi. Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray borç liginde de zirvede yer aldı. Sarı Kırmızılılar 34,82 milyar lirayla en borçlu kulüp oldu. Fenerbahçe 31,1 milyar lirayla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş 27,95 milyar lira borçla üçüncü, Trabzonspor 14,23 milyar lirayla dördüncü sırada bulunuyor. Dört büyüklerin toplam borcuysa 108 milyar lirayı aştı. Geliri oranla en yüksek borç Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah beyazlı kulübün gelirinden 2.28 kat fazla borcu bulunuyor. Bu oran Trabzonspor'da 2.15, Fenerbahçe'de 1.8 kat, Galatasaray'da ise 1.6 kat oldu. Dört büyükler 1 Haziran 31 Ağustos dönemine ait finansal tabloyu açıkladı. Fenerbahçe 3 aylık dönemde 1,43 milyar lirayla rekor kar açıkladı. Trabzonspor 871 milyon lira ve Galatasaray 116 milyon lira net kar elde etti. Dört büyükler arasında zarar eden tek takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlar 1 milyar 27 milyon lira zarar etti.
3: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. Türkiye'de yeni göreve başlayan büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Törenin ardından 5 büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'nın yeni büyükelçilerini külliyede kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Külliyenin ilk konuğu Hindistan Büyükelçisi Rudra Garo Sheresti. Ardından Mali Büyükelçisi Omar Omayiga, Hollanda Büyükelçisi Ale Doro, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso Grande ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Osman Nasamu Dakingar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Mektupları kabul eden Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı büyükelçilerin törende giydikleri yerel kıyafetler dikkat çekti. Erdoğan törenin ardından büyükelçilerle baş başa görüşme de yaptı. Törenle birlikte 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli fon soruşturmaları üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Fon krizini kaçış rampası olarak görüyorlar dedi. Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da sert tepki gösterdi. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılması gerektiğini de belirtti.
19: Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.
6: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Askeri müdahale seçeneğine dikkat çekti.
19: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Husilerin hedefi olan Suudi Arabistan'a destek verilmesi gerektiğini belirtti. Mekke İttifakı vurgusu yaptı.
19: Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
6: Fon soruşturması da Bahçeli'nin gündemindeydi. Muhalefetin fon krizi üzerinden hükümete yüklenmesine tepki gösterdi.
19: Milletimizin üzerine çökmüş belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Nitekim muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
6: Bahçeli yürütülen soruşturmalarla hukuk dışı her türlü işlemden hesap sorulacağını belirtti.
19: Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır.
6: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecinin de kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
19: Peşinen söylemeliyim. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.
6: Bahçeli Fransa'daki öğrenci eylemlerine de değindi. Bunun Avrupa'ya yayılma riskine dikkat çekti. Türkiye'deki gençliğe uyarıda bulundu.
19: Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun.
3: Fon tasfiyesinde 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödendi. Hafta sonuna dek 34,1 milyar lira daha ödeme yapılacak. Böylece 45.745 yatırımcıya ödemeleri yapılmış olacak. Fon Koordinasyon Kurulu da 5. toplantısını yaptı. Yeni yol haritasını çıkardı.
20: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
1: Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez toplandı. Tasfiyenin yol haritasını çıkardı. AK Parti'nin kanun teklifi de 14 Ekim Çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yer alınacak. Tasfiye böylece hukuki zemin kazanacak.
20: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Adaletle Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda süreç adli ve mali yönleriyle masaya yatırıldı.
21: Olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.
1: Kurul toplantısı sonrası yeni ödeme takvimi açıklandı.
6: A1 Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
1: Böylece 3 portföy yönetim şirketindeki 66 fona ait 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiye süreci tamamlanacak. Bu hafta sonuna kadar 45.745 yatırımcıya ödemeleri yapılmış olacak.
22: Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
1: Öte yandan Meclis Plan Bütçe Komisyonu AK Parti'nin 9 maddelik kanun teklifini görüşecek. Teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedefleniyor. Teklife göre fonda 1 milyon liranın altında yatırımı olanlar parasının tamamını geri alabilecek. Yatırımı 1 milyon liraya aşan vatandaşlara ise 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş babasının fondan haksız kazanç sağladığı iddialarına sert tepki göstermiş, iftira demiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kez de ben sınırlı bilgiye erişebiliyorken onlar soruşturma dosya numaralarına nasıl bu kadar kolay ulaştılar diye Yeni Parti'ye tepki gösterdi.
2: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına.
6: Babası Hasan Özdemir üzerinden fona para yatırıp haksız kazanç sağladığını iddia ettiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası ile ilgili iddiayı ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
6: Göktaş, kabine sonrası gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu cevapladı. Bu kez benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sordu.
4: Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
2: Babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum.
3: Ankara merkezli 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi. 6 milyar 656 milyon lira aşan para trafiği tespit edildi. 215 şüpheliye yönelik operasyonda 159 kişi de gözaltına alındı.
1: Yatırım vaadiyle vatandaşları kandırdılar. Daha fazla kazanacaksınız diyerek milletin birikimlerini hedef aldılar. Ankara merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonda yakalandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Suç gelirlerinin banka hesapları, kuyumcular ve kripto varlık hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi. 39 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcuya yönelik incelemeler ise devam ediyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Güllek'ten geldi. Güllek, vatandaşların alın terini ve birikimlerine hedef alan suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Başka bir
3: devam eden İBB davasında Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki usulsüzlükler anlatılıyor. Şirketin eski satın alma müdürü çarpıcı iddia ve itiraflarda bulundu.
1: Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki ihale çarkı deşifre oldu. İBB davasında Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi'nde dönen kirli çark anlatıldı. Mahkemede yargılanan eski satın alma müdürü Ümit Polat, ek savunmasında dönemin genel müdürü Ali Sukas'a yönelik çarpıcı iddia ve itiraflarda bulundu.
5: Genel müdür yapılacak işe yönelik %8 kırım dedikten sonra gerçekte %15 ile yapıp %7'yi de kendi istemektedir. Firmayla anlaşma sağlandıktan sonra oran bize bildirilirdi. Zaten işe alacak firma süreci önceden bildiği için diğer firmalara danışıklı olarak yüksek teklifler verdirilirdi.
1: Polat, onaylı tedarikçi havuzunun menfaat ilişkileriyle şekillendiğini, Ali Sukas'ın göreve gelmesiyle kendisine yakın isimlerin yakınları üzerine şirketler açtırarak Ağaç AŞ'den peş peşe ihale aldığını öne sürdü. Eski müdür tedarikçilerin çaresiz kalarak kendi odasında dert yandığını ifade etti.
5: Benim bildiğim tedarikçilerin Ali Sukas'tan randevu beklerken odama gelip anlattıklarına ve ellerinde çanta ya da poşetle Ali Sukas'ın odasına girip oradan boş çıkmalarına dayanmaktadır. Birçok tedarikçi aldıkları işlerin bedelinin yaklaşık %10'unu Ali Sukas'a vermek zorunda kaldıklarını bana anlattı. 2024 yılı başlarında Ali Sukas önüme bir liste koyarak bu firmalardan para isteneceğini bizzat ifade etti.
3: TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kabul edildi. Görüşme Bahçeli'nin Hacı Osmanoğlu'na gönderdiği "Yalnız değilsin" çelenginin ardından gerçekleşmiş oldu.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Devlet Bahçeli'yi makam odasında ziyaret etti. TFF'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği bildirildi. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Hacı Osmanoğlu, misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Çalışmalarında başarılar diledi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan soruşturmada TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da eleştirilmişti. Bahçeli, Hacı Osmanoğlu'na bu süreçte destek vermiş, yalnız değilsin notuyla bir çelenk göndermişti.
3: Merkez Hakem Kurulu'nun hakem gözlemcisi için UEFA'ya sahte beyan gönderdiği ileri sürüldü. Hakem gözlemcisi tutuklu olan eski MHK Başkanı'nın hakkında şikayetçi oldu.
7: Seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri.
6: Merkez Hakem Kurulu'nda bir skandal daha ortaya çıktı. UEFA'ya sahte beyan gönderildiği iddia edildi. UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan 11-20 Mart 2022 tarihleri arasını kapsayan mazeret kaydı oluşturmuştu. İşcan, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan talimat alan eski Hakem İşleri Müdürü Tayfun Özkan'ın UEFA'ya gerçek dışı e-posta attığını ileri sürdü. Gözlemcinin mazeretli olduğu günlere denk gelmeyen 21 Mart 3 Nisan arasında müsait olmadığı iletildi.
8: Tayfun Özkan'ı arayıp tepki gösterdim. MHK UEFA'ya düzeltme mesajı attı. Bu şekilde bilgim, onayım ve rızam dışında adıma sahte mazeret uydurularak uluslararası görevim engellenmek istenmiştir. Bu durum resmi belgede sahteciliktir. Uluslararası kariyerim ve saygınlığım yok edilmek istenmiştir.
6: UEFA hakem gözlemcisi İşcan Gündoğdu'nun kendisini sistematik şekilde cezalandırdığını belirtti. Son 2 yılda psikolojik taciz, dışlama ve mesleki imha süreci olduğunu ifade etti. İşcan, Ferhat Gündoğdu, Tayfur Özkan ve Abdullah Bora Özkara hakkında suç duyurusunda bulundu.
3: Yeni Doğan Çetesi davasında yargılanan sanıklar bir kez daha hakim karşısında hesap veriyor. Çetenin elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı mahkeme heyetinden konuşmak için izin istedi. Sarı'ya bugün söz hakkı verilecek.
1: Çetenin elebaşı Fırat Sarı duruşmada konuştu. Söz hakkı almak için mahkeme heyetine yalvardı. Para için bebek hastaları kullanan ve ölmelerine neden olan Yeni Doğan Çetesi üyeleri bir kez daha hakim karşısındaydı. Onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasına tutuklu sanık Fırat Sarı ve bazı tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Çetenin elebaşı Fırat Sarı mahkemede şu ifadeleri kullandı.
9: Bütün mal varlığımıza el konuldu. Savunma hakkım engelleniyor. Bu çok karmaşık bir dosya. Doktorlar çok iyi savunma yaparak dosyayı açığa çıkaracak. Lütfen bana avukatlarımla konuşma şansı verin.
1: Savunma hazırlaması için süre verilen Fırat Sarı'nın önümüzdeki duruşmada savunması alınacak.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama bazlı taksi modeli kapsamında düzenlenen 10. taksi plakası ihalesinde milyonluk yarış yaşandı. Satışa çıkarılan 250 plakadan 15'i alıcı buldu. Teklifler 6 milyon 400 bin lira artı KDV'ye kadar yükseldi.
23: İhalemizin muammen bedeli 6 milyon 376 bin lira artı KDV.
6: Kapalı zarflar açıldı, teklifler yarıştı. Taksi plakaları açık artırmayla sahiplerini buldu.
23: Hayırlı olsun, 6 milyon 400 bin artı KDV.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama bazlı taksi modeli kapsamında 10. ihale gerçekleştirildi. Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ihaleye 15 kişi katıldı. Plakalar 29 yıllığına işletme hakkıyla tahsis edildi. Bugüne kadar 691 uygulama bazlı taksi plakası ihale edildi. 652 sözleşme imzalandı. 615 araçsa geçici çalışma ruhsatı alarak faaliyete başladı. İhalede plaka başına muammen bedel 6 milyon 376 bin lira artı KDV olarak belirlendi.
23: Kapalı zarfta teklif veren katılımcımız 6 milyon 380 üzerinde verdiği teklifle yarışacak.
6: Kapalı zarfta teklif veren katılımcılar açık artırmada tekliflerini yükseltti. Plakalar sahiplerini buldu. İstanbul'da 15 yeni taksi daha trafiğe çıkacak.
3: Yaşanan kazalarla sık sık gündeme gelen elektrikli skuterlarla ilgili bu kez firmaları da yakından ilgilendiren bir yönetmelik yayınlandı. Yetki belgesi olmadan elektrikli skuter kiralayanlara 86.900 lira, çağrı merkezi kurmayan işletmelere de 43.447 lira para cezası kesilecek.
0: Bazen kazalarla, bazen de keyifli sürüşlerle elektrikli skuterlar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
10: Elektrikli skuter işletmelerine yönelik idari para cezaları arttırıldı.
0: Defalarca yönetmeliğin değiştiği, kuralların arttığı elektrikli skuterla ilgili bu kez yayınlanan yönetmelik tamamen firma sahiplerini ilgilendiriyor.
10: İzinsiz faaliyet göstermek, izin verilen skuter sayısını aşmak veya yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmemek işletmeler açısından ciddi yaptırımlara yol açabilir.
0: Bundan böyle yetki belgesi olmadan elektrikli skuter işletmeciliği yapanlara 86.900 TL para cezası kesilecek.
10: Vatandaşlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Alo 123 hattı üzerinden bilgi alabilir, ilgili belediyeye veya CİMER üzerinden yetkili kurumlara şikayette bulunabilir.
0: Bir kuralda elektrikli skuter sayısıyla ilgili getirildi. O kurala göre kentlerdeki elektrikli skuter sayısını aşan işletmecilere 170 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek ve 6 ay boyunca faaliyetleri durdurulacak.
10: Başvuruda ihlalin gerçekleştiği yer ve tarih, işletmenin adı, ihlalin niteliği ve varsa fotoğraf ya da video gibi destekleyici belgelerin sunulması da önemlidir.
0: Diyelim ki kiralamış olduğunuz elektrikli skuterla ilgili bir sorun yaşadınız, çağrı merkezi numarasını bulamadınız. İşte bu durumda işletmeciye tam 43.447 TL para cezası kesilecek.
3: Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir kez daha balistik füzelerle saldırdı. Arap koalisyonu Yemen'den fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Ancak Husiler, Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın tam isabetle vurulduğunu iddia etti.
1: Erken uyarı sistemleri ve sirenler devreye girdi. Gecenin sessizliğini büyük patlama sesleri deldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad geceyi bir kez daha Husilerin saldırılarının altında geçirdi. Arap koalisyonu Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan balistik füzelerin havada imha edilerek engellendiğini duyurdu. Yetkililer tehlikenin geçtiğini açıkladığı detaylara girmedi. Husilerdense aksi yönde bir açıklama geldi. Askeri sözcü Yahya Seri, Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını iddia etti. Havayolu şirketlerine ve yolculara Suudiye havalimanlarından uzak durun çağrısında bulundu. Husi kanadı Mekke ve Medine hariç tüm Suudiye hava sahasını hedef ilan etti. Yaşanan son saldırıların ardından bölgede hava trafiği büyük tehdit altında. Son bir haftada ülkedeki 5 farklı havalimanına 10 saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. En çok hedef alınan nokta ise 5 kez vurulan Riyad'daki Kral Halit Havalimanı oldu. Tırmanan kriz sonrası ABD'nin Riyad Büyükelçiliği alarm durumuna geçti. Büyükelçilik diplomatların seyahatlerine kısıtlama getirirken vatandaşlarını da uyardı. Açıklamada saldırıları ve hava savunma müdahalelerini görüntüleyen veya sosyal medyada paylaşan bazı ABD vatandaşlarının Suudi makamlarınca gözaltına alındığı bildirildi. Yerel yasalara uyulması konusunda sert bir uyarı yayımlandı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump da Husilerin son saldırılarını eleştirdi.
11: Husiler yanlış işler yapıyorlar. Hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil.
1: Trump, Husilerin son dönemde saldırılarını artırmasıyla ara seçimler arasında bir ilişki görüp görmediği sorusuna bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum cevabını verdi. Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco Genel Merkezi'ne saldırı düzenledi. Arap koalisyonu Husilere ait füzelerin hava savunma sistemiyle engellendiğini duyurdu.
3: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere ortak operasyon için Suudi Arabistan'ı ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. İsrail basınına göre Prens Selman şimdilik bu plana karşı çıkıyor.
6: İsrail basınının Yemen'le ilgili ortaya attığı iddia tartışma başlattı. Haaretz gazetesine göre İsrail Başbakanı Netanyahu Husilere karşı ortak operasyon teklif ediyor. Riyad ise kabul etmiyor. İddiaya göre Netanyahu ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan'la ittifak halinde hareket etmek istiyor. İsrail'in amacı ise Husilere yönelik saldırılara katılmak ve Riyad'la ilişkileri normalleştirmek. Ancak Suudi Veliaht Prens Selman'ın İsrail'le kurulacak bir ittifakın Suudi kamuoyunda tepki çekeceğini düşünüyor. Habere göre Selman bu nedenle İsrail'in yardım teklifini reddediyor. Riyad makamlarındansa konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.
3: İngiltere Başbakanı Andy Burnham da İngiliz hava üssüne yönelik saldırı planının arkasında doğrudan İran devrim muhafızlarının olduğunu iddia etti. Burnham'ın bu sert açıklamaların ardından Londra yönetimi İran'a hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.
6: İngiltere'de terör şüphesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada kriz tırmandı. Londra yönetimi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait üsse yönelik saldırı planının arkasındaki gücün İran olduğunu iddia etti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham parlamentoda yaptığı açıklamada planın doğrudan İran devrim muhafızları ordusu tarafından koordine edildiğini duyurdu. Başbakan Burnham İngiltere topraklarında bu tür tehditlere asla geçit vermeyeceklerini vurguladı. Tahran yönetimine çok sert mesajlar gönderdi. We will not tolerate
12: these threats. Topraklarımızda bu tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. İran'ın suç ağlarını kullanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bu ağları ve finansman kaynaklarını hedef almak için tüm yetkilerimizi kullanacağız. İran ve devrim muhafızlarının bize zarar verme kapasitesini sınırlandırmak için yeni yaptırımlar uygulayacağız.
6: Açıklamanın hemen ardından Londra yönetimi düğmeye bastı. İki İran vatandaşı yaptırım listesine alındı. Mal varlıkları dondurularak ülkeye girişleri yasaklandı. İngiltere'nin bu sert adımı sonrası gözler Tahran yönetiminden gelecek olası bir misilleme açıklamasına çevrildi.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında ilan ettiği enerji ateşkesi sözde kaldı. Ukrayna Moskova'ya yüzlerce İHA gönderdi. Rusya'nın misillemesinde ise 3 kişi hayatını kaybetti.
6: Ateşkes kağıt üstünde kaldı. Savaşın ateşi bir kez daha Moskova'ya sıçradı. Ukrayna Rusya'nın başkentine gece boyunca 417 İHA fırlattı. Rus makamları ülke genelinde toplam 604 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Saldırı savaşın başından bu yana Moskova'yı hedef alan en büyük İHA akınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Misilleme ise gecikmedi. Rus ordusu Harkov'u banderol tipi füzeler ve İHA'larla vurdu. Binalar çöktü. Aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump karşılıklı saldırılara rağmen kendi ilan ettiği ateşkesin sürdüğü iddiasında ısrarcı. Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı savaşın sona ermesi gerektiğini tekrarladı.
13: Pekala, ateşkesi kabul ettiler. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben kabul edeceksiniz dedim. Bu yüzden ben kabul ettiklerini söylediğim için kabul ettiler ve bu işin çözülmesi gerekiyor. Bu mesele artık bir çözüme kavuşmalı.
6: Rusya-Ukrayna savaşında masadaki diplomasi söylemleri sürse de sahada yükselen dumanlar savaşın bitmekten çok uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.
3: Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepkiler çığ gibi büyüyor. Başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor, sınıflardan çıkarılıyor. Öğrenciler ve veliler ise yasağı protesto ediyor.
14: Ağlama biz senin yanındayız.
15: Okumak istiyorum. Yaşımda hesabı var ama beni koymuyorlar okumağa. Benim daha hakkım var okumağa.
16: Kızlar niye oturmuşuz çölde?
6: Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki büyüyor. Okula alınmayan öğrenciler, sınıftan çıkarılan çocuklar, kapı önünde sürdürülen dersler. Yeni görüntüler okullardaki gerilimin boyutunu gözler önüne seriyor. Başörtülü bir kız öğrenci okul kapısında kaldı. Sınıf arkadaşları ise camın ardından ona seslendi. Küçük yaştaki öğrencilerin başörtülü oldukları gerekçesiyle derslere alınmadığı, bazılarının ise sınıflardan çıkarıldığı görüntülere yansıdı. Bir erkek öğrenci de başörtüsü yasağı nedeniyle okula alınmayan arkadaşlarına destek olmak için onlarla birlikte bahçede ders işledi.
15: Okumak istiyorum. Yaşımda hesabı var ama beni koymuyorlar okumağa. Benim daha hakkım var okumağa.
6: Tepki yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadı. Başörtülü bir kadın öğretmen de engellemelere rağmen dersine girmek istedi. Ben dersime gireceğim diyerek yasağa karşı çıktı.
24: Uşaklar, bu da ben. Çek elimi çek. Ben dersime gireceğim.
6: Okul önlerinde toplanan öğrenci ve veliler de protesto düzenledi. Ölürüz de örtümüzden vazgeçmeyiz sloganları atıldı. Bazı erkek öğrenciler başörtülü arkadaşlarının okula alınmamasına tepki göstererek okul kapılarını kırdı. Okullarda gerilim tırmanırken başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin girişini engellemek için barikatlar kuruldu. Başörtü yasağına tepkilerse şiddet olaylarına dönüştü. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Bakanlar Kurulu 21 Eylül'de okul kıyafetlerine ilişkin kuralları değiştirmişti. Düzenlemede başörtüsü açıkça yasaklanmadı. Ancak okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uygun olmayan kıyafetlere izin verilmeyeceği belirtildi.
16: Kızlar niye oturmuşuz çölde?
3: Fransa sokakları birkaç günlük sessizliğin ardından yeniden hareketlendi. Paris'te onlarca okul ablukaya alan lise öğrencileri sokaklarda polisle çatışıyor. Bu kez eylemlere ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.
6: Fransa'daki liseli isyanı dördüncü haftasına girdi. Birkaç günlük sessizliğin ardından sokaklar yeniden ısındı. Başkent Paris'te yaklaşık 130 lise öğrenciler tarafından abluka altına alındı. Polis yine sert müdahale başlattı. Öğrenciler polisle çatıştı. Eylemlere bu kez ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Thunberg olayların merkezi olan yoksul Saint-Denis bölgesindeki bir liseye giderek ablukaya destek verdi.
8: Fransız öğrenciler şiddet yanlısı bir sisteme karşı nasıl dik durmamız ve nasıl isyan etmemiz gerektiğini tüm dünyaya gösteriyorlar.
6: Ülkenin güneydeki Obanye kentinde ise 14 yaşındaki bir öğrenci okula tüfekle girerek okul müdürüyle bir öğretmeni yaraladı. İki eğitimcinin de hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak öğrencinin protestocu olup olmadığı açıklanmadı. Protesto karşıtları ayağa kalktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk kez sessizliğini bozarak saldırıyı kınadı. Fransa'daki isyanın bilançosu ise ağır. 10 günde 6877 kişi gözaltına alındı. Bunların %86'sı reşit olmayan öğrenciler. 500'e yakın okulda ise eğitim durmuş vaziyette.
3: Norveç ordusunun tatbikat sırasında kiraladığı Çin menşeli elektrikli otomobiller büyük bir casusluk ve güvenlik krizine yol açtı. Araçların askerlerin hareketlerini, izlenen güzergahları, hatta asker tesislerine giriş şifrelerini kaydettiği ortaya çıktı.
6: Norveç ordusunun başkent Oslo'da düzenlediği dev tatbikatta skandal bir detay ortaya çıktı. Ordunun kiraladığı Çin üretimi elektrikli araçların gizlice kayıt yaptığı belirlendi. Askerlerin fark ettiği gizli kayıt özelliğiyle güzergahların, araçtaki kişilerin ve en önemlisi askeri kapıları açan giriş kodlarının an be an görüntülendiği tespit edildi. Görüntüler tatbikat sonrası araçlardan silindi. Ancak verilerin merkez sistemlere veya Çin'e aktarılıp aktarılmadığı açıklık kazanmadı. Araçların bağlı olduğu Volvo Cars ise çoğunluk hissesine sahip Çinli Geely grubuyla veri paylaşıldığı iddialarını reddetti. Akıllı araçların üzerindeki sensör ve kameralar Batı ülkelerinde endişeyi büyütüyor. Uzmanlar yazılımı dışarıda olan otonom araçların yürüyen füzeye dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Benzer riskler nedeniyle Türk savunma sanayi devleri Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ'de harekete geçti. Yabancı elektrikli araçların güvenlik gerekçesiyle yerleşkelere girişine kısıtlama getirildi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, oğlunun eski nişanlısı olan Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'dan istifasını istedi. Eski gelin adayı rüşvet niyetine pahalı hediyeler almakla suçlandı.
14: The best is yet to come.
17: Stand by. The best is yet to come.
18: ABD Başkanı Donald Trump, oğlunun eski nişanlısı Kimberly Guilfoyle'un ipini çekti.
19: Evet, o işe bakıyoruz. Durumdan memnun değiliz.
18: Trump, ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle'u rüşvet aldığı yönündeki iddiaların ardından görevden almayı düşündüğünü söyledi. Ardından Beyaz Saray, Atina elçisi Guilfoyle'dan istifasını istedik açıklaması yaptı.
20: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign.
18: Trump'ın oğluyla 4 yıl nişanlı kalan Guilfoyle, Atina'da pahalı hediyeler kabul etmekle ve yönetim yetkililerine erişim karşılığında para istemekle suçlanıyor. Beyaz Saray kaynakları da Guilfoyle hakkındaki iddiaların incelendiğini aktardı. Trump hükümetinin açıklamasının ardından Guilfoyle istifa etti.
3: Adalet Bakanlığı ile Aile Bakanlığı el ele verdi. Boşanma süreçlerinde devlet desteği sağlanması için harekete geçildi. Bu kapsamda çiftlere danışmanlık hizmeti verilecek. En zor anlarda bile anne ve babalar çocuklarının ihtiyaçlarını doğru okuyabilecek.
25: Boşanma süreçlerinde ebeveynler arasında yoğun çatışmalar, çocukların kaygı, korku ve güvensizlik yaşamalarına, okul ve sosyal hayatlarında güçlükle karşılaşmalarına maalesef neden olabilmektedir. Hiçbir çocuk anne ve babası arasındaki uyuşmazlığın tarafı olmak zorunda bırakılamaz. Bir çocuk asla yetişkinlerin çözemediği anlaşmazlıkların yükünü taşımamalıdır.
6: Evlilik kadar boşanmalar da hayatın doğasında var. Ancak arada çocuklar da olunca süreç bir hayli sancılı olabiliyor. Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı el ele verdi. İki bakanlık bu süreçlerin daha kolay atlatılabilmesi için çiftlere destek sağlanması için harekete geçti.
25: Hiçbir çocuk anne ve babası arasındaki uyuşmazlığın tarafı olmak zorunda bırakılamaz. Bir çocuk asla yetişkinlerin çözemediği anlaşmazlıkların yükünü taşımamalıdır.
6: Aile parçalansa da çiftlerin ve çocukların yanında devlet olacak. Kadın da, erkek de, çocuk da yeni hayata başlarken destek alacak. Adalet ve Aile Bakanlıkları bu amaçla işbirliği yapacak.
26: Anne ve babalar için hazırladığımız rehberler ve eğitim programlarını yaygınlaştıracağız. Böylece en zor anlarda bile anne ve babaların çocuklarının ihtiyaçlarını doğru okuyabilmesini ve karşılayabilmesini destekleyeceğiz. edeceğiz.
6: Ankara'da düzenlenen Çalıştay'da aile danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve boşanma davalarında yaşanan sorunların azaltılması ele alındı.
26: Mart-Ağustos döneminde 42 ilde 166 aile mahkemeler aracılığıyla danışmanlık hizmetlerimizi yönlendirdi. Şimdi bu desteği ailelerimizin en hassas dönemlerinde de daha güçlü kılmak için yeni adımlar atıyoruz.
6: Bu işbirliğiyle birlikte aile mahkemelerinin iş yükünün hafifletilmesi de hedefleniyor.
25: Aile danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesini, mahkemelerimizin iş yükünün azaltılmasını ve uyuşmazlıkların yeniden ortaya çıkma riskinin azaltılmasına katkı sunabilecek tamamlayıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma davalarının sayısı ve

0: Hedefim.
1: Onlar arkadan avlarlar. Kardeşlerim yata. Kopa yaparsan sokaklarda yakalar rada.
2: Milyonlara ulaşıyor, gençleri şarkılarıyla hipnotize ediyorlar.
3: Su vermeyin ona solmuş bir gülse. Değişmez insanlar dünyada dönse.
2: Türkiye'de müzik kuşaklar arası çatışmaya döndü. Gençler son ses dinliyor, yetişkinler bu dinlediğiniz müzik mi diye soruyor.
4: Bir kere de kendine batırlan, number one, vallahi baba number one.
2: Türkiye'de 2010'lu yılların başında yükselişe geçti rap müzik. Alışılmayan bir tarzla yeniden girdi müzik listelerine.
5: Heves ilgi değil, bu bir hastalık işi. Anam babam için ve de hatunum için. Yapıyorum bu işi biraderim için.
2: Sözleri kadar klipleri de cesurdu.
6: Biraz gaza gelse kesin kafa atar mermiye. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10'dan 7'ye. Madem aslandınız neden dönüştünüz kediye?
2: Şiddet de vardı küfürde.
7: Bu ayet şu an paralar dans ediyor. Yoksa masal anlatmam.
2: Lüks arabalar, ekrandan yağan paralar.
8: 21 yaşında oldum bir Escobar sanki paraları koyacak yer bulamıyor.
2: Kendi adaletini sağlayanlar.
9: Yaşanırsam eğer bir gün beni yakalarsın, bu yaptığım rap ama yerim yerin aldı.
2: Şiddet sarmalı kulaktan göze hitap etmeye başladı.
10: Parti patlar hep GNC'den, parti patlar hep GNC'den.
2: Türkiye'deki Z kuşağı dinleyicilerinin %69'u rap ve hip hop dinliyor. Z kuşağı rap'i omzuna aldı, zirveye taşıdı. İndirecek gibi de görünmüyor.
11: Babalardan baka kaldın, hayır ben sana bakmam. Sanki Van Damme damarıma para basacağım. La pam pam, 100-200 la pam pam.
2: Rapçiler sadece müzik listelerinin değil, soruşturma dosyalarının da müdavimi. Adliye koridorlarında adı geçen son isim Label C5 olarak da bilinen Süleyman Burak Bodur. Rapçi Alizade ile yaptığı düetin klibi ayrı, sözleri ayrı olay oldu.
3: Su vermeyin ona solmuş bir gülse, değişmez insanlar dünyada dönse.
2: Şarkılarındaki sözler yüzünden hakkında soruşturma başlatıldı. Mahkeme Bodur'a kitap okuma cezası verdi. Kim bilir, belki iyi bir Türkçe, biraz kelime bilgisi şarkılarını değiştirir. Bodur'un bu cezaya hangi kitapla başlayacağı da merak konusu.
1: Onlar arkadan avlarlar.
0: Makyaj çantanızda büyük bir tehlike saklı olabilir. 95 kozmetik ürün incelendi. 7'si sağlık açısından riskli bulundu. Üstelik güvenilir ürünler bile eğer cildinizle uyumlu değilse deride tahrişe sebep olabiliyor. Peki kadınlar ne kadar kozmetik ürünü kullanıyor? Cevabı haberimizde.
12: Ya çoğu ürüne tabii ki güvenemiyoruz. Çünkü artık çoğu ürünlerde bazılarının cildine uymuyor. Bazıları yazlı içerikleri uygulamıyorlar.
13: Daha fazla ürün kullanmak daha sağlıklı bir deri anlamına gelmemektedir.
14: Rujlar, rimeller, fondötenler hepsi renk renk. Kadınlar güzelleşmek için bu ürünleri kullanıyor. Ancak bu ürünler her zaman güvenilir olmayabilir. Belki de tehlike makyaj çantanızda saklı.
13: Uygun olmayan kozmetik uygulamaları deriyi çevresel etkenlere karşı daha hassas hale getirebilir. Yanma, batma, kaşıntı ve soyulma gibi belirtiler görülebilir.
15: Fondöten kullanmıyorum. Kapatıcı kullanıyorum genelde. Onun dışında bir şey kullanmıyorum.
16: Bir tane nemlendirici kullanmıştım. Yüzümde böyle kızarıklıklar oluşturdu. Doktor eczane ürünü kullanmamı söyledi.
14: Güne başlarken ya da bir davete hazırlanırken işte bu dokunuşlar kadınların havasını saniyeler içinde değiştiriyor. Ancak bu ışıltının ardında bazen ağır metaller, bazen de kalıcı cilt hasarları yatıyor olabilir.
17: Allık, kapatıcı çok kullanmıyorum. Ten tonuma uyuyor mu, uymuyor mu? Veya şu an tarihi geçti mi, geçmedi mi? Pütürlüğüne falan bakıyorum.
18: Yüzümde rimel var, ruj var. Yani fondöten, allık, bronzer falan böyle.
14: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2026 Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 95 kozmetik ürününü inceledi. Bunlardan 7'si sağlık riski taşırken 50'sinin teknik düzenlemeye aykırı olduğu tespit edildi.
19: Kıl fırça değil de plastik fırça oluyor. O benim kirpiklerime daha iyi gösteriyor. Aldığım ürünlerin çoğu bence güvenilir değil.
13: Ürün seçiminde temel kriter kişinin deri tipine, yaşına ve mevcut dermatolojik hastalıklarına uygunluktur. Organik olarak tanıtılan her ürünün mutlaka güvenli olduğu düşünülmemelidir.
0: Geçtiğimiz yıl kendisini özleten palamut bu yıl oldukça bol. Denizlerdeki palamut bolluğunun ardından bir çağrı geldi. İstanbul İli Deniz Ürünleri Üreticileri Birliği

0: Yoğun yapılan avcılıkla palamut arttı, balık fiyatları düştü. Balıkçılar da ekonomik kayıp yaşıyor dedi. Birlik geçici olarak ava ara verilmesini de istedi. Tabii tepkiler de gecikmedi.
1: Palamut aldım. Ucuz diye, ucuz.
2: Duyurucu da güzeldi. Tam zaman.
3: Palamut çok bol.
4: Izgarasını yapıyorlar, tavada da yapıyorlar.
5: Aynen, hali çok seviliyor.
4: Aynen öyle.
3: Geçen sene olan özlem bu sene giderildi.
6: 125 oldu abi.
7: Palamut.
5: Çok mu seviyoruz palamutu?
7: Evet.
5: Denizler bereketlendi, balık tezgahları şenlendi.
8: Devasa boyuna aldım geçen hafta. 150 lira. Çok ucuz.
5: Kaç tane aldınız?
4: Vallahi eşim 10 tane aldı.
5: Özellikle bu yıl denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor. Fiyatlar da düşük. Ancak balıkçılardan ilginç bir çağrı geldi.
9: Yoğun avcılık nedeniyle piyasaya arz edilen palamut miktarının artması, balık fiyatlarının düşmesine ve balıkçılarımızın ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesi yönündeki talebimize tüm sektörümüzün uyumunu talep ediyoruz.
3: Bu vatandaşın cebindeki paraya göz dikmektir. Bu balık ne kadar çok satılırsa vatandaş o kadar alır ve sen de o kadar tutar, daha çok para kazanırsın. 2-3 gün ara verirler. Her sene olan şeyler bunlar.
10: Birlik geçici olarak ava ara verilmesini istedi. Tabii tepkiler de gecikmedi.
11: Yasak gelemez. O öyle bir şey yok.
5: Bu bir taneyle kaç kişi doyar peki?
11: 2 kişi rahat rahat doyar. Çok rahat doyar.
5: Omega 3 kaynağı palamut Karadeniz'de tanesi 40 liraya satılıyor. İstanbul'a geldiğimizde yine zincir marketlerde tanesi 40 lira. Tarihi Karaköy Balıkçılar Çarşısı'ndaysa 100 liradan başlıyor, 125 liraya kadar çıkıyor.
3: Balık gerçekten çok bol. Geçen haftada 200 liraydı, gramajı düşüktü. Şimdi gramajı büyüdü, 125 lira.
10: Marketlerde ise fiyat daha da ucuzladı.
12: Herkese merhabalar. Günlerden 12 Ekim Pazartesi marketlerde palamutun adet fiyatı 39 lira 90 kuruş.
5: Fiyatı da şimdi çok ucuz, ucuzladı.
4: 40 lira.
5: Markette 40 liraya satılıyor.
4: Evet.
3: Dokunmasınlar, biz de satalım. Onlar tutsun.

0: İstanbul'da kontrolden çıkan afriyat kamyonu önce bariyerlere ve araçlara çarptı. Ardından İskin'in otoparkına uçtu. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
1: Kontrolden çıktı, önüne ne kattıysa biçti. Önce araçlara çarptı, ardından İSKİ'nin otoparkına uçtu.
2: Orada değil zaten, orada bir dünya araba biçti.
3: Orada da mı biçti?
2: Geride biçti, bende kamera kaydı var.
1: Kaza Hastal Ok Meydanı yolunda yaşandı. Kontrolden çıkan dev kamyon önce bariyerlere daldı, ardından bir otomobili arkadan çarptı. Ama durmadı, duramadı. Savrulan kamyon İSKİ önünde bir araca daha çarpıp metrelerce yüksekten bahçedeki otoparka düştü. Vatandaşlar hemen sürücü için seferber oldu. Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
0: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırdan kopan lastik metrelerce ilerledi. Yolun eğimiyle hız kazanan lastik yön tabelasına çarparak ancak durabildi.
1: Lastik firar etti, yön tabelasını kırdı, son sürat tehlike saçtı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilginç anlar yaşandı. Başakşehir istikametinde tırdan kopan lastik tek başına yolculuk yaptı. Lastik yolun eğimiyle hız kazandı, zıplayarak metrelerce yükseğe çıktı. O anları trafiktekiler cep telefonuyla görüntüledi. Otoyolda kontrolsüz şekilde ilerleyen lastik yön tabelasına çarparak durdu.
0: İstanbul'da metro hattında yangın paniği yaşandı. M5 Üsküdar Sultanbeyli hattındaki yangın sebebiyle yolcular tahliye edildi. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Arızanın giderilmesiyle metro seferleri normale döndü.
1: Bir anda dumanlar kapladı. Yolcular neye uğradığını şaşırdı. M5 metro hattında yangın paniğe neden oldu.
4: Ya şu an herkes çok korkmuş. Ortada da bir yerdeyken
1: gördüm.
4: Yok, kimse de yok.
1: Şey. Burası M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamur Kuyu istasyonu. Saat 8.45 sıralarında hareket halindeki metroda yangın çıktı. İddiaya göre yangın trafoda meydana gelen patlamanın ardından başladı.
5: Burada kablo sarkmış. Kablo sarkınca da metro geçerken kabloya vuruyor. Kablo da patlayınca ufak çaplı böyle bir yangın vesaire olmuş.
1: Yolcular istasyonda tahliye edilirken çevrede hareketli dakikalar yaşandı. Yangın nedeniyle metro seferlerinde aksamalar oldu. Yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönelirken otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesiyle metro seferleri normale döndü.
0: Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir anlık dalgınlık faciaya davetiye çıkardı. Seyrandaki otomobil yola çıkan motosiklete çarptı. Yol kenarına savrulan motosikletli de ağır yaralandı.
1: İki tarafında bir anlık dalgınlığı kazaya davetiye çıkardı. Korku dolu anların adresi Ankara'nın Polatlı ilçesi. Seyir halindeki otomobil yola çıkan motosikletle çarpıştı. Sokak ortasında adeta can pazarı yaşandı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürüyor. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Yalova Bursa karayolunda bir yolcu otobüsünün tehlikeli geri manevrası kameraya yansıdı. Sapağı kaçıran sürücü akan trafiğe rağmen metrelerce geri gitti. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasını akıllara getiren olayda olası bir faciadan da kıl payı dönüyor.
1: Yer Yalova Bursa karayolu. Tarih 12 Ekim. Sapağı kaçıran yolcu otobüsü akan trafiğe aldırmadan otoyolda geri manevra yaptı. Onlarca canı hiçe sayan sürücü tehlikeye davetiye çıkardı. Arkadan gelen araçlar hızla yanından geçti. Sürücü onlarca yolcunun canını içe sayarak sapağa girmek için metrelerce geri gitti. O tehlikeli anlar arkadaki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. ...11 Ekim'de Manisa'daki kaza bu sorumsuzluğun katliama yol açacağını acı şekilde göstermişti. 11 kişi hayatını kaybetmişti. Yalova'da ise şans eseri faciadan kıl payı dönüldü.
0: Endonezya'da freni arızalanan kamyon başka bir kamyona çarptı. 2 kişi öldü, biri de ağır yaralandı.
1: Endonezya'da feci kaza. Frenleri tutmayan yük kamyonu kontrolden çıktı. Aynı yönde ilerleyen başka bir kamyona arkadan çarptı. Araçlar hurdaya döndü. Ekipler araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kazada 28 ve 25 yaşlarındaki evli çift hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da da açık kasa kamyoneti adeta boks ringine döndü. Tuzla D100 karayolunda seyir halindeki araçtaki iki kişi savrula savrula bakın nasıl kavga etti.
1: Ne hız umurlarında oldu ne de ölüm tehlikesi. Kamyonet kasasında böyle kavga ettiler. Görüntüler Tuzla D100 karayolundan. Açık kasa bir kamyonet trafikte hızla ilerlerken arkasındaki iki kişi aniden birbiriyle kapışmaya başladı. Dengede durmanın bile zor olduğu kasada savrula savrula yumruklaştılar ama öfkeleri dinmedi. Araç yavaşlar yavaşlamaz o kişilerden biri kasadan aşağı atladı. Doğrudan sürücü kapısına yönelip kapıyı zorlamaya başladı. Diğer kişi de aşağı inince kavga bu kez yolun ortasına taşındı. O anlarsa bir başka sürücü tarafından böyle görüntülendi.
0: Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar ölümden döndü. 4200 metre rakımda kamp kuran dağcıların üzerine dev kaya parçaları bakın nasıl yuvarlandı.
3: Evet arkadaşlar şu anda Ağrı'nın
6: 4200'deyiz. Zirveden doğru büyük kayalar geliyor. Kaçın.
1: Dağdan kopan dev kayalar üzerlerine doğru yuvarlandı. Dağcılar faciadan son anda kurtuldu. Nefes kesen görüntülerin adresi Ağrı Dağı. Zirve tırmanışı için yola çıkan dağcılar 4200 metre rakımda kamp kurdu. Ancak tırmanış sırasında büyük bir tehlike yaşandı. Zirveye yakın noktalardan kopan dev kaya parçaları hızla aşağı yuvarlandı.
3: Taş geliyor!
1: Tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulan dağcılar büyük korku yaşadı. O tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Korkun geliyor!
0: Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara Polatlı'da gövde gösterisi yaptı. Vurucu gücünü Ateş Serbest 2026 tatbikatında sahaya yansıttı. İşte milli silahların sahneye çıktığı o görüntüler.

0: obüsler, tanklar, helikopterler, yerli ve milli silahlar. Türk Silahlı Kuvvetleri vurucu gücünü Ateş Serbest 2026 tatbikatında gösterdi.
1: Ateş Serbest faaliyetimiz farklı kuvvet ve unsurlarımızın müşterek harekat anlayışı içerisinde görev yapması, silah sistemlerimizin etkinliğinin sınanması ve birlikte çalışabilirliğimizin geliştirilmesi açısından önemli bir imkan sunmaktadır.
0: Tatbikat Ankara Polatlı'da yer alan General Nahit Şenoğlu Atış Bölgesi'nde gerçekleşti. Senaryo gereği düşman hattı ablukaya alındı. Sahneye önce insansız hava araçları çıktı. Taarruz helikopterleri bölgeyi ateş altına aldı.
2: Hedefler bir bir belirlendi. Cirit ve Lumtas füzeleri ateşlendi.
0: Hemen ardından ufukta Akıncı belirdi. Hedefleri ard arda imha etti.
2: Akıncı TİHA havalandı. Teber ve Tulu mühimmatları ateşlendi. Hedefler birer birer vuruluyor. Zırhlı muharebe araçları sahaya çıktı. Peş peşe yükselen atış sesleri sahadaki ateş gücünü gözler önüne serdi. Mehmetçik zırhlı muharebe araçlarıyla hedefleri tam isabet vurdu.
0: Paramotorlarsa sessizce hedef bölgeye süzüldü. Keskin nişancılar arkadan adım adım izledi. Mehmetçik en zorlu senaryoda bile koordinasyon ve uyum içinde ilerledi. Tatbikatta yerli ve milli ürünlerimiz sergilendi. Korkut, Çelik Kubbe'nin katmanlı hava savunma mimarisinde görev alan sistemlerden yalnızca biri.
2: Kritik birliklerin alçak irtifasında hava savunma sistemi olarak kullanılıyor. 35 milimetrelik parçacıklı atomuyla düşman üssünü yerle bir ediyor. İşte karşınızda kısa menzilli hava savunma füzesi Sungur, ancak Sungur'u diğer füzelerden ayıran bir özelliği var. Portatif olarak omuzla taşınabilmesi.
3: ...2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı belli oldu. Şeker pancarının kota tamamlama primi dahil ton başına 3720 TL olarak belirlendiği duyuruldu.
4: Yeni sezonun şeker pancar alım fiyatı belli oldu. Türkiye Şeker Fabrikası AŞ 2026-2027 üretim yılı şeker pancar alım fiyatını açıkladı. Şeker üretiminin ana ham maddesi olan şeker pancar alım fiyatının kota tamamlama primi dahil ton başına 3720 lira olarak belirlendiği duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım güvencesi sunan şeker pancarı tarımının stratejik önemine vurgu yapıldı. Bakanlık, tarladan fabrikaya uzanan bu güçlü zincirin şeker sanayisini ikinci aslına taşıyacak en önemli dayanak olduğunu vurguladı. Alınan kararın üreticiler başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.
3: İstanbul Boğazı'nda yine korku dolu anlar yaşandı. 147 metrelik kuru yük gemisi Kuruçeşme açıklarından makine arızası yaptı ve kontrolden çıkan dev gemi akıntıyla birlikte Boğaz'ın sularına kapıldı.
5: Gemi savruluyor şu an bize doğru, tekne doğru. Lan zin. Kaba.
4: Arıza yaşandı. Boğaz'ın sularına kapıldı. Ters istikamete dönen geminin düdüğü peş peşe çaldı. Kocaeli Derince'ye seyreden 147 metrelik dev kuru yük gemisi Kuruçeşme açıklarında kontrolsüzce sürüklenmeye başladı. O anlara tanık olanlar büyük panik yaşadı.
6: Alo Musa abi. Abi bizim tekneye doğru gemi süzülüyor abi. Çapa attı şimdi.
4: Yön değiştiren Bilbao Trader isimli Antigua ve Barbuda bayraklı gemi kıyıya metreler kala durduruldu. Gemi kıyı emniyeti ekiplerinin eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan ayrıldı. Birkaç gün önce de Kanlıca açıklarına kadar sürüklenen kimyasal tanker mürettebatın başarılı hamlesiyle durdurulmuştu.
3: Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'ın A milli takımın başına geçeceği konuşuluyordu. Arda Turan o iddialara cevap verdi. Tekliflere kapıyı kapattı.
7: 28 tane 10 saate yakın, 15 saatle 10 saat arası yolculuk yaptık. Bu çocuklar birçok şey hak ediyorlar. Burada bir tarih yazıyorlar.
4: A milli takımda boş kalan teknik direktör koltuğunu kimin dolduracağı merak konusu oldu. Gündemde olan isimlerden Arda Turan iddiaları cevapladı. Genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalmalıyım ifadelerini kullandı.
7: Kazanmak istiyoruz. Leipzig'e gitmek istiyoruz. Bizim hayalimiz. Geri adım atmayacağız.
4: A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'yla yollar ayrılmıştı. TFF yeni teknik direktörün belirlenmesi için Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na topu atmıştı.
7: Ukrayna'daki, kendi ülkemdeki bütün çocuklara, geleceği umutla bakan çocuklara armağan ediyorum.
4: Yönetimin gündemindeki isimlerin başında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran eski milli futbolcu Arda Turan vardı. Turan konuyla ilgili konuştu.
8: Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. A milli takımın daha önce her branşında oynamış biri olarak duyduğum onuru ve yaşadığım hissiyatları anlatmam mümkün değil. Uzun bir zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Neler hissettiğimi anlatamam.
4: Arda Turan, A milli takımın başına geçmeyi düşünmediğini açıkladı.
8: Ülkemdeki bu teveccüh için, insanların bana gösterdikleri sevgi için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, bu genç yaşımda kendimi daha fazla geliştirip, ülkemin bayrağını olmayan yerler daha iyi devam ettirebilirim. O yüzden kontratım süresince Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatle bağlıyım. Konu umarım net bir şekilde anlaşılmıştır.
3: Evet, biz ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Biz şimdi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra gündem özel programın tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: TGRT FM Haber. Haber. Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de şiir için, sevgi için, sanat için yine birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada arkadaşımız Davut Genç ile birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şiirler seçtim. Önce Behçet Necatigil'in Nülüfer isimli şiirini paylaşacağız. Kim bilir nasıl duygularla yazdı bu güzelim dizeleri. Herkes kendisine göre algılayıp yorumlayabilir tabii. Hadi şimdi paylaşalım şiirimizi. Nülüfer. Ben oraya koymuştum, almışlar. Arasına sıkışık saatlerin. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Kışken ilk yaz sularımda açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. Bir ışıktı, yanardı yalnız gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Sardı karşı kıyıları karanlık. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

Sevgili dinleyiciler, Behçet Necatigil'in yine aynı güzellikte bir başka şiirini bu kez birlikte tekrar tekrar sindirerek hissedelim istiyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca demiş şair, nedir kastettiği bilinmez. Kimi dizelerin sırrına ermek güçtür. Hani bir şarkıda bir satır vardır ya, bilmem ki bu garip gülümsemeden ben ne kastederim, sen ne anlarsın diye. Tıpkı öyle bazı şiirler. Şair ne demek ister, biz ne anlarız bilinmez. Her birimiz kendi yaşamımızdan, o an içinde olduğumuz koşullardan bir şeyler buluruz dizelerde. Tabii önemli olan kendimize uygun bir şeyler bulup o şiirden yaşama ilişkin bir takım mesajlar alabilmek, yaşama daha çok dört elle sarılacak güzel duygular yakalayabilmek o dizelerde. Böyle hissetmeye çalışalım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

Çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler, eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca, eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.''

ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca, alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda, uzanıp alıyorum kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum. Uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.

Kimi şiirler öylesine açık seçik anlatır ki duyguları sevgili dostlar, şairle birebir aynı şeyleri hisseder gibisinizdir. Gideceğini bildiğiniz bir sevdiğiniz için siz nasıl şimdiden üzülüp hayıflanırsanız, şair de aynı duyguları hissetmiştir ve dizelere döküvermiştir. İşte şimdi böyle bir şiir var sırada. Fatih Giray'ın Biliyorum isimli şiiri.

Biliyorum. Bir gün bu şehirden gideceksin. Pırıl pırıl ışıklı bir istasyonda elinde ufacık valizin, ne yapalım, hayat bu, yaşamak biraz böyle diyeceksin. İçinde hür maviliklerin özlemi, küçücük odanı, kitaplarını ve mahzun bırakıp göklerle baş başa beni, biliyorum bir gün bu şehirden gideceksin.

Sizler de yaşamın bir yerlerinde birçok deneyim sonunda biraz küskün, biraz kırgın, biraz yorgun, son liman gibi hissetmişsinizdir kendinizi. Sığındığınız nice limanlarda ummadığınız fırtınalarla açık denizlere sürüklenip yaşamla ölüm arasında gidip gelerek en sonunda kendi dallarınıza tutunmuşsunuzdur belki. Kendi umutlarınız, kendi çalışmalarınız, kendi erdemleriniz, kendi inandığınız değerlerle ayakta kalabildiğinizi fark etmişsinizdir sonunda. İşte Özdemir Asaf ve Pay isimli şiiri de benzer duygular taşıyor gibi. Onu paylaşalım dostlar.

pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim, güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara, o zaman beni görseydiniz. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden, beni o zaman görseydiniz siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum. Görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

Sevgi ve gurur savaşır dururlar yaşamımızda. Acılar çekeriz de gururumuz yüzünden katlanırız. Giden bir sevgiliye gitme, kal diyemeyiz kimi zaman. Oysa sevgiler söylenmezse ne anlamı kalır? Yüreklerde saklı kalan bir sevgi kimseye fazla bir şey ifade etmez. Öyleyse gitme demeye değiyorsa kişi, ona gitme kal diyebilmeliyiz. Tıpkı şair Arif Damar gibi. Çok sevdiğim dizelerle bütün gitmek isteyenlere gönderiyorum bunu. Gitme kal diyoruz.

Gitme, kal. Nice nice acıları aklına getir. Bunca yoksulluğu aklına getir. Gözyaşlarını aklına getir. Gitme, kal. Var yok dinlemez bir çocuk isteğidir. Gitme, aklına getir. Kıraç mı kıraç toprakların üstüne, güneşler açar yağmurlar kesilince. Çırılçıplak kayada yeşerir incir ağacı. Dağların kuytusunda bir uslu çiçek dağıtır mavisini kendi kendine. Gitme, beraberlik içinde nasıl sevinirdik, aklına getir.

Her şeyi, her şeyi aklına getir. Gece yarılarını aklına getir. Söylediklerini aklına getir. Sinsi yağmurlar yağıyordu. Soğuktu. Yaktığımız ateşi aklına getir. Nelerden geçiyorsun aklına getir. Gitme. Dünyamızın her yerinde yorgun eller gülleri derleyince ellerin sevincini aklına getir. Güllerin sevincini aklına getir. Ne çok severdik seni. Aklına getir.

Ve bir büyük şair daha dostlar, Attila İlhan. Onun birbirinden güzel şiirleri arasında dolaştım ve sizler için çok nefis bir şiirini seçtim. Ben sana mecburum. Attila İlhan bu nefis dizesiyle sevgiyi nasıl güzel de özetliyor. Adını mıh gibi akılda tutan, hiç unutamadığı bir sevgiliyi bizlere öylesine güzel hissettiriyor ki dizelerinde. Gözleri yüreğimizde gitgide büyüyen bir sevgiliye sevginizi en güzel ifade edecek cümle de herhalde ben sana mecburum demek olabilir. Bizler de böyle hissederiz ama büyük şairler gibi kağıda dökmek her birimize nasip olmaz. Evet, ben sana mecburum diyeceğiz birazcık müzikten sonra.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.

Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Dostlar, bilirsiniz hece vezniyle yazılmış şiirleri çok seviyorum ve sık sık okuyorum sizlere. Ve bu kadar serbest şiirden sonra bir hece paylaşmadan geçemeyeceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın o unutulmaz şiirini hepiniz hatırlarsınız. 35 yaş. Ömrün ortası gibi gelir ona 1945'lerde bu yaş. Oysa şimdi bir 10 yıl sonrası ancak orta yaş oldu, şükürler olsun. Ama öyle ya da böyle hayat sonsuz değil ve çok kısa. Bu yüzden bu şiiri dinlerken asla karamsar olmanızı değil, yaşantınızı en tadını çıkararak ve yararlı nasıl geçireceğinizi düşünmenizi istiyorum. Hem geçmişten ders alarak, hem geleceği daha güzel olsun diye planlayarak, hem de bugünü en güzel ve yararlı geçirebilmek. Onun için keder yok, anlaştık mı? Şimdi 35 yaş diyeceğiz.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Dostlar, bugün de Damla Damla şiirin sonuna geldik. Bu programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka Damla Damla şiirde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Muhammed Ubeydullah Serhendi Hazretleri, Hindistan'da yetişen büyük İslam alimlerinden ve evliyanın en üstünlerinden. İsmi Muhammed Ubeydullah Serhendi olup, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu ve İmam-ı Muhammed Masum Hazretlerinin üçüncü oğludur. Güzel ahlakı, kıymetli vasıfları, üstünlüğü yazı ile anlatılamaz. 1038, miladi 1628 senesi Recep ayında dünyaya geldi. 1083, miladi 1672 senesi Rebiul Evvel ayında Panipat civarında Sembehalke hanında vefat etti. Cenazesini Serhend'e getirip babası Muhammed Masum Hazretlerinin yanına defnettiler. İmam-ı Muhammed Masum Hazretleri gibi zamanın en büyük velisinin kıymetli cevher misali olan bu oğlu, yüksek babasının teveccüh ve himmetleriyle çok güzel edep ve terbiye ile yetişti. Aklı, zekası, edebi ve anlayışının fevkalade olması, asalet ve yaratılışının yüksekliği sebebiyle kısa zamanda zahiri ve batini olarak yükseldi. Rivayet edilir ki, bir gün o zamanın alimlerinden Mevlana Abdülhakim Siyalkuti, Hazreti İmam-ı Masum'un huzuruna gelerek, "Efendim, kalp bir parça ettir, nasıl zikredebilir?" diye sual etti. O sırada Muhammed Ubeydullah da orada bulunuyordu ve o zamanlar daha 7-8 yaşlarındaydı. Bu suali işitince hiç düşünmeden, "Dil de bir parça ettir. Allahü Teala'nın kudretiyle nasıl konuşuyor ve zikrediyor? Kalp niçin zikretmesin?" dedi. Orada bulunanlar bu tatminkar cevap karşısında bu çocuğun ilmine, idrakinin kuvvetine hayret ettiler. Muhammed Ubeydullah Hazretlerinin şaşılacak üstünlükleri, büyüklük halleri böyle daha çocuk iken görülmeye başlamıştı. Kur'an-ı Kerim'i bir ayda ezberledi. O ay Ramazan ayıydı. Her gün bir cüz. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 20 sahifelik bölümlerden her biri. Ezberler, akşam teravihte onu okurdu. Hatta bu hadisenin hac yolunda gemide olduğu ve o Ramazan ayının gemide geçtiği de bildirilmiştir. Muhammed Ubeydullah Hazretlerinin büyük ağabeysi Muhammed Sıbgatullah Hazretleri bu kardeşi hakkında, "Kardeşim hafız, fadıl, hacı, arif, cömert, veli, müttaki, takva sahibi, babamın makbulü ve yüksek dedem İmam-ı Rabbani'nin aşığıdır." buyurmuştur. Muhammed Ubeydullah Serhendi Hazretleri bambaşka bir keşif sahibiydi. Öyle ki dünyada olmuş bütün işleri keşfederdi. Hatta bu keşiflerinin çokluğundan sıkılmaya başlayıp bunlardan kurtulması için yüksek babasına yalvardı. Onun bütün vücudu göz hükmündeydi. Yani Allahü Teala ona bütün vücuduyla görmek nimeti ihsan etmişti. Hayatının sonuna kadar böyle devam etti. Yüksek babaları olan İmam-ı Masum Hazretlerinin mektubatının birinci cildini bu oğlu topladı. Yine yüksek babalarının Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'yi ziyaretleri esnasında hasıl olan yüksek hallerini Arabi ifadeyle toplayıp bir kitap halinde yazdı. Hasanatül Harameyn ismini verdiği bu kitabını daha sonra Farisi'ye çevirdi. Farisi nüshalarından biri İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcuttur. Eser 1981'de Lahor'da basılmıştır. Muhammed Ubeydullah Serhendi Hazretleri sevenlerine yazmış oldukları çeşitli mektuplardan birinde şöyle buyurmuşlardır. 66. mektup. Bu mektup vaktin sultanı olan Ebu'l-Muzaffer Muhyiddin Muhammed Alemgir'e yazılmış olup tövbe hakkındadır. Her hamd ve methin hakiki sahibi olan ve istediğini yapıp dilediği şekilde hüküm verebilen Allahü Teala'ya hamd, onun sevgili peygamberine ve âline her zaman daimi salat ve selamlar olsun. Kıymetli ömrümüz günah işlemekle, kusur kabahat yapmakla, yanılmakla geçip gidiyor. Bunun için tövbeden, Allahü Teala'ya boyun bükmekten söyleşmemiz, vera ve takvadan konuşmamız hoş olur. Allahü Teala Nur Suresi 31. ayetinde mealen: "Ey müminler, hepiniz

Hepsi tövbe ederdi. Peygamberlerin sonuncusu ve en yükseği olan Muhammed aleyhisselam buyuruyor ki, kalbimde envar-ı ilahiyenin gelmesine engel olan perde hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 kere istiğfar ediyorum. Yapılan günahta kul hakkı bulunmayıp zina yapmak, alkollü içki içmek, çalgı dinlemek, yabancı kadınlara bakmak, Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak ve bozuk inanışlara saplanmak gibi yalnız Allahü Teala ile kendi arasında olursa, böyle günahlara tövbe etmek, pişman olmakla, istiğfar okumakla, Allahü Teala'dan utanıp, sıkılıp, ondan af dilemekle o günahlar affolur. Farzlardan birini özürsüz terk ettiyse, tövbe için bunlarla birlikte o farzı da yapmak lazımdır. Günahta kul hakkı da varsa, buna tövbe için kul hakkını hemen ödemek, onunla helalleşmek, ona iyilik ve dua etmek de lazımdır. Mal sahibi, hakkı olan ölmüş ise, ona dua, istiğfar edip, çocuklarına, varislerine verip ödemeli, bunlara iyilik yapmalıdır. Çocukları, varisleri bilinmiyorsa, mal ve diyet miktarı parayı fakirlere, miskinlere sadaka verip, sevabını hak sahibine ve eziyet yapılana niyet etmelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, Ebu Bekr radıyallahu anh doğru sözlüdür. Ondan işittim ki, Resulullah Efendimiz, günah işleyen biri pişman olur, abdest alıp namaz kılar ve günahı için istiğfar ederse, Allahü Teala o günahı elbette affeder. Çünkü Allahü Teala Nisa suresi 109. ayetinde mealen, biri günah işler veya kendine zulmeder, sonra pişman olup Allahü Teala'ya istiğfar ederse, Allahü Teala'yı çok merhametli, af ve mağfiret edici bulur buyurmaktadır, dedi. Bir hadis-i şerifte, günahı olan kimse istiğfar eder ve tövbe eder, sonra bu günahı tekrar yapar, sonra yine istiğfar söyler, tövbe eder, üçüncüye yine yapar ve yine tövbe ederse, dördüncü olarak yapınca büyük günah yazılır, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, müsevvifler helak oldu, buyuruldu. Yani, ileride tövbe ederim diyenler, tövbeyi geciktirenler ziyan etti. Lokman Hakim, veli veya peygamber idi. Oğluna nasihat ederek, oğlum, tövbeyi yarına bırakma. Çünkü ölüm ansızın gelip yakalar, dedi. İmam-ı Mücahit Hazretleri buyuruyor ki, her sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse, kendine zulmeder. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri buyurdu ki, haram olarak ele geçen bir kuruşu sahibine geri vermek, 100 kuruş sadaka vermekten daha sevaptır. Alimlerimiz buyuruyor ki, haksız alınan bir kuruşu sahibine geri vermek, kabul olan 600 nafile haçtan daha sevaptır. Ya Rabbi, kendimize zulmettik. Bize acımaz, affetmezsen, halimiz pek fena olur. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala buyurur ki, ey kulum, emrettiğim farzları yap, insanların en abidi olursun. Yasak ettiğim haramlardan sakın, vera sahibi olursun. Verdiğim rızka kanaat eyle, insanların en ganisi olursun, kimseye muhtaç kalmazsın. Peygamberimiz Efendimiz Ebu Hureyre Hazretlerine buyurdu ki, vera sahibi ol ki insanların en abidi olursun. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, zerre kadar vera sahibi olmak 1000 nafile oruç ve namazdan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre

0: Hazretleri buyurdu ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın huzurunda kıymetli olanlar vera ve zühd sahipleridir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, bana yaklaşanlar, sevgime kavuşanlar içinde vera sahipleri gibi yaklaşan olmaz. Büyük alimlerden bazısı buyurdu ki, bir kimse şu 10 şeyi kendine farz bilmedikçe tam vera sahibi olamaz. Gıybet etmemeli, müminlere suizan etmemeli, kötü bilmemeli, kimseyle alay etmemeli, yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı, doğru söylemeli, kendini beğenmemek için Allahü Teala'nın kendisine yaptığı ihsanları, nimetleri düşünmeli, malını helal yere harcetmeli, haramlara vermemeli, nefsi keyfi için mevki, makam istemeyip buraları insanlara hizmet yeri bilmeli. 5 vakit namazı vaktinde kılmayı birinci vazife bilmeli. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği iman ve işleri iyi öğrenip kendini bunlara uydurmalı. Ya Rabbi, bizlere ihsan ettiğin nuru, hidayeti arttır. Bizi affet. Sen her şeyi yapabilirsin. Muhammed Ubeydullah Serhendi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. Gıybet belli bir müminin veya zımmi kâfirin aybını onu kötülemek için arkasından söylemektir. Allahü Teala Hucurat Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde mealen ey iman edenler, zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Günah olan bu zan, iyi kimseye karşı beslenen kötü zandır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Gıybet etmekte Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, çok merhametlidir buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kovuculuk yapan cennete giremez buyurdu. Kim gıybet ederse onu da gıybet ederler. Kim başkasını ayıplarsa onu da ayıplarlar. Başkalarının ayıplarını araştırmak, kişinin de ayıplarının araştırılmasına sebep olur. Gıybet, kanser gibidir, cemiyeti harap eder. Nasihat, temiz bir kalb ile başkasına iyiliğine olan şeyi bildirmektir. Resulullah Efendimiz, din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir buyurdu. Orada bulunanlar, kimin için ya Resulallah diye sorduklarında Resul-i Ekrem Efendimiz Allahü Teala için, kitabı için, Resulü için, ümera için ve bütün Müslümanlar için buyurdu. Böylece Resulullah Efendimiz nasihatin herkese vacip olduğunu beyan etmiştir. Nasihat insanların işlerinde faydalarına olan şeyi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını tatlı dil ile bildirmektir. Kişi önce kendisine nasihat etmelidir. Bunu yapan kimse başkasına nasihat eder. Tevazu, kişinin sahip olduğu mertebeden daha aşağıda olan mertebeye rıza göstermesidir. Kibir, kendisini başkasından üstün görmektir. İnsanın başkasında bulunan İyi bir şeyin benzerinin kendisinde de bulunmasını temenni etmesi gıptadır. Eğer kişi o şeyin benzerini veya daha fazlasını elde etmek için bir gayret içerisine girerse buna yarış denir. Bu iki haslet de iyidir. İyi bir durumun sahibinin elinden gitmesini temenni etmek ise hasettir. Haset eden kimse kendisi için istemediği halde sadece hak edilmiş bir nimetin sahibinin elinden gitmesini talep eder. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte mümin gıpta eder, münafık haset eder buyurmuştur. Haset cimriliğin son şeklidir. Çünkü haset eden kimse kendi mülküyle değil Allahü Teala'nın mülküyle cimrilik yapar. Bunun için denir ki hasetçi sahip olmadığı şeyle cimrilik yapar. Sevgili Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdu ki sizden kim bir kötülük görürse ona eliyle mani olsun. Buna gücü yetmezse diliyle mani olsun. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o işi beğenmesin. İmanında veya ibadetinde bid'at, bozukluk bulunan bir kimseye Allah için sert bakanın kalbini Allahü Teala imanla doldurur. Kim bid'at sahibine kıymet vermez ve onu aşağı tutarsa Allahü Teala kıyamet gününde onu en büyük korkudan kurtarır. Kim iyiliği emreder, kötülükten nehyederse o yeryüzünde Allahü Teala'nın kitabının ve Resulünün halifesidir. Sünnetime ve Hulefâ-i Raşidînin sünnetine yapışınız, sımsıkı sarılınız. Kim sünnet ve cemaat üzere bulunursa Allahü Teala onun attığı her adımına karşılık 10 hasene sevap verir ve onu 10 derece yükseltir. Tevhid ehli olan ümmetim benden sonra 73 fırkaya ayrılacaktır. 72'si bid'at ve dalalet ehlidir. Bunlar cehenneme gider. Diğer bir fırka ise ehli sünnet vel cemaattir. Bunlar cennete giderler. Ümmetim dalalet üzere birleşmez. İhtilaf gördüğünüz zaman Sivad-ı Azam'a ehli sünnet alimlerinin söz birliğiyle bildirdikleri ehli sünnet yoluna yapışınız. Sünnet-i seniyyeye uygun olarak yapılan az bir amel bid'at bulunan çok amelden hayırlıdır. Müslümanda şu iki şey bulunmaz: cimrilik ve kötü zan. Cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse tövbe etmedikçe cennete giremez. Gazaba gelen, sinirlenen bir kimse dilediğini yapmaya gücü yettiği halde kızgınlığını söndürür, yumuşak davranırsa Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Kişi hilmi, yumuşaklığı sebebiyle gündüzleri oruç tutup gecelerini ibadetle geçiren kimsenin derecesine yükselir. Kıyamet gününde nerede Allahü Teala'nın kendilerine ücretlerini vereceği kimseler diye nida edilir. Bunun üzerine insanları affedenler kalkarlar ve cennete girerler. İslam'ın süsü hilm, Kâbe-i Muazzama'nın süsü tavaf ve tesbihtir. Bir kimse Allahü Teala'nın rızası için gazabını, kızgınlığını giderirse Allahü Teala da kıyamet gününde ondan azabını kaldırır. Doğruluğa sarıl. Çünkü doğruluk iyiliğe götürür. İyilik ise cennete götürür. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülüğe götürür. Kötülük ise cehenneme götürür. Allah için tevazu göstereni Allahü Teala yükseltir. Kim Allahü Teala'ya karşı kibirlilik yaparsa Allahü Teala onu öyle alçaltır ki onu esfel-i safiliğine, cehennemin en aşağı tabakasına düşürür. Muhammed Ubeydullah Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki az yiyip az uyuyun, çok tefekkür edin, geceyi ibadetle geçirin. Çok yemek insanı uyuşuk yapar. Uyuşuk olan gafil olur. Gafil olan mahzun olur. Bu da insanı felakete götürür. Takva bir ağaçtır. Bu ağacın kökü Peygamber Efendimiz'dir. Budakları sahabe-i kiram ve tabiindir. Meyvesi ise salih ameldir. Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, Allahü Teala sizi görür. Onun için yasaklanan yerlerde değil, emredilen yerlerde bulunun. Vaktini boş yere harcayan kimse cahildir. Dünyaya aşırı düşkün, mağrur ve fitneci kimselerle dostluk kurup onların bulunduğu yerlerde bulunmayın. Bunlarla birlikte olanın gideceği yer cehennemdir. Eğer azığınız takva olursa kıyamet gününde selamette olursunuz. Dünya zillü zâildir. Ona güvenen nadimdir. O seninle kalırsa da sen onunla kalmazsın. Dünyadan çıkmadan önce kalbinden dünya sevgisini çıkar. Dünya lezzetlerine aldanmayan cennet nimetlerine kavuşur. İki alemde aziz ve muhterem olur. Dünya haraptır, şerbetleri seraptır. Nimetleri zehirli, safaları kederlidir. Bedenleri yıpratır, emelleri arttırır. Kendini kovalayandan kaçar, kaçanı kovalar. Nimetleri geçici, halleri değişicidir. Dünyaya ve buna düşkün olanlara inanılmaz. Selameti ve doğru yolu ancak dünyayı terk eden kimseler bulabilir. Her an Allahü Teala'yı murakabe edip tefekkürde bulunmak her saadetin anahtarıdır. Kalp onunla temizlenir. Bu murakabe nefsin hevasını, arzularını yok eder. Cenab-ı Hak ile ülfeti, yakınlığı ve murakabeyi kuvvetlendirir. Kalbe muhabbet, sevgi tohumu eker ve onda sadakat, doğruluk hasıl eder. Velhasıl murakabe öyle bir bekçidir ki ne uyur ve ne de gaflete dalar. Muhammed Ubeydullah Serhendi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. Kalbi Allahü Teala'yı zikretmekten, onu hatırlamaktan alıkoyan her şey dünyadır. Kalbi hakkı talepten, onu istemekten alıkoyan her ne varsa işte o dünyadır. Her ne ki kalbe hüzün veriyor, o da dünyadır. Nefsine şefkat gösterip ona acıyan kimse ebedi olarak felaha, kurtuluşa kavuşamaz. Allah yolunda bulunmak isteyen sadık bir talebeye lazım olan şudur ki nefsin arzuları baş kaldırıp kendisini ezmek istedik de hemen onun boynunu kırmalı, meylettiği her şeyden hemen ayrılmalıdır. Kendisini kötüleyen kimselerin isnat ettikleri kusurların varlığını hemen kabul etmeli ve onları hemen düzeltmeye gayret göstermelidir. Kendisini methedenleri, övenleri gördüğü zaman da onlara perde arkasındaki görmediğiniz, aslını bilmediğiniz şeyi neden övüyorsunuz demelidir. Her nefes alışverişte de nefsine Allahü Teala seni muradına kavuşturmasın, isteklerini vermesin, arzu ettiklerinden uzaklaştırsın demelidir. Nefsin arzularının nezahetinden, güzelliklerinden bahsedildiği, bunların beslendiği, yeşertildiği bir yerde bulunmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Nefsin isteklerini beğenen ve onlara kıymet veren veyahut bedeninde ondan daha çok cimrilik yapan bir şeyin var olduğunu zanneden bir kimse nefsi tanımamış demektir. Kötülüklerle dolu olan nefis nasıl olur da tenzih edilir, kusurlardan beri, uzak tutulur? Yahut onun için bir Müslüman kardeşine nasıl kızılıp eza edilir? Halbuki insan öldürücü bir zehirden nasıl korunuyorsa, nefsin kötülüklerinden öyle korunması gerekir. Kalbinde nefsin kötülüklerinin izleri kaldığı müddetçe, kalbe katiyen bir hayır kokusu gelmez. Çünkü kalpte bulunan nefsin arzularının bakiyesi, rahmet-i ilahiyeye karşı bir kalkandır. Kalbi Allahü Teala'nın rahmetinden mahrum bırakır. Nefsin kalbe saldırıları kuvvetlendiği zaman kötülükleri artar ve hayır, iyilik istemesi azalır. Sözün kısası, kalpte nefsin arzularından bir kırıntı bulunduğu müddetçe şeytan ondan ayrılmaz. Kötü hatıralar, düşünceler ondan kesilmez. Hak yolcusu olan talibin, bütün işleri bir yana bırakıp, devamlı nefse karşı durmakla vaktini geçirmemesi de lazımdır. Başka bir işi yokmuş gibi, hep nefse karşı gelmekle meşgul olursa, kendisini asıl maksattan alıkoyar. Onu tamamen serbest bıraktığı zaman da böyledir. Hak yolcusu, nefsini kandırıp ona bir rahatlık vaat etmeli. Fakat bu rahat kendisi için olup nefsin azmasına sebep olmamalıdır. Sonra nefsin aldatılması işinden mümkün olduğu nispette vazgeçmeli, azaltmalıdır. Devamlı ona karşı duran kimseye nefsi düşman kesilip onu meşgul eder. Kendisini uğraştırır. Fakat onu oyalamak suretiyle elde etmeye uğraşırsa, nefsin günah olan arzularına tabi olmaktan kurtulur. Bu sefer nefis, İslamiyete uyar. Hakka kavuşmayı isteyen bir kimse, nefsiyle mücahedeyi terk eder. Onu İslamiyetin istediği yöne cezbedemez, döndüremez ve onun kötü isteklerine hiç dokunmadan olduğu gibi bırakır ve onlardan kurtulup hakikate kavuşmakta aciz kalırsa, işte asıl felaket o zaman başlar. Bu şuna benzer ki, o her gün çürük temel üzerine bir bina kurar ve zannına göre yeni ve sağlamdır. Halbuki vefat ettiği gün pişmanlıkları ve felaketi meydana çıkar. Çünkü o nefsine kolay ve hoş geldiği için, şöhret ve şan peşine takılıp, nefsinin elinden kurtulmak için uğraşmamıştır. Bu felaketlere uğramamak, nefsin kötülüklerinden kurtulmak için, Rabbinden yardım talep etmeli, her an Rabbini murakabe ederek, başını önüne eğmeli, aczini beyan ederek, bütün benlik davasından vazgeçip susmalıdır. Bir kimsenin, rüsva olacağından korktuğu bir düşmanı içinde hala mevcut ise, bu iki sebepten kaynaklanmaktadır. 1- Nefsinin kötü arzularının kalıntıları. 2- Kalbinde dünyaya, yani haramlara ve mekruhlara karşı bir sevgi bulunması. Ebu Suud bin Ebu'l-Aşair el-Bazini Hazretleri, dostlarından birisine yazdığı uzun bir mektubunda şöyle nasihat etmiştir. Ey kardeşim! Allahü Teala kendi zikrini sana ilham etsin. Nimetlerine karşı şükretmeni nasip eylesin. Senin kalbine, onun kaderine karşı razı olmayı yerleştirsin. Seni yardımından ve sevgisinden mahrum bırakmasın. Nefsinin kötülüklerine karşı senin vekilin olsun. Yarattıklarından herhangi birine seni muhtaç bırakmasın. Seni sözünde ve işinde doğru olanlardan ve ahdine vefa gösterenlerden eylesin. Allahü Teala seni zatını sadakat ve edep ile talep edenlerden eylesin. Resulünü de tasdik edip sünnetine uymak isteyenlerden eylesin. İyi amelleri işleyerek herkesin eziyetine katlanıp, kimseye eziyet etmeden, ahireti talep edenlerden eylesin. Senin için Cenab-ı Hak'tan dileğim odur ki, seni daima zikriyle meşgul eylesin. Kalbinde kendi korkusunu bulundurup, titreyenlerden eylesin. İhlas sahibi olup, kendi rızasını düşünerek amel edenlerden eylesin. Zatının birliğini tasdik edenlerden eylesin. Hak Teâlâ'yı nefislerine tercih edenlerden eylesin. Allah'a karşı olan vazifelerini nefsinin haklarından önde tutanlardan eylesin. Çünkü böyle olan kimseler kalplerini kin, haset ve her türlü kötü huylardan temizlemişlerdir. Onların kalplerinde Allah'tan başkasına yer yoktur. Onların Rablerinden tek talebi onun razı olduğu dini üzere bulunmaktır. Bu kimseler şahsi arzuları için herhangi bir şey tercih etmezler. Onlar kendilerinin sebep olduğu bir sıkıntıya kimsenin düşmesini istemezler ve hiçbir şeyi sadece kendilerine tahsis etmezler. Rablerinden başka şeyler için istekte bulunmazlar. Ona kavuşmaktan başka bir şeye sevinmezler. Dünyalık olarak kaybettiği hiçbir şeye üzülmezler. Sonra bu kimseler bütün ümmeti Muhammed'e karşı şefkat ve merhamet doludurlar. Onlara daima yumuşak davranırlar. Hiç kimseyi incitmezler, kırmazlar. Onlar bu ümmetten olan herkese nasihat ederler. Hiç kimseyi ayıplamazlar. Kendilerine bir şey sorulduğu zaman soran kimseye bildikleri kadarını öğretirler. Hem de hiç kınamazlar. Bir aybından dolayı kimseye kızmazlar. Müslümanların ayıplarını daima örtücüdürler. Bütün hareketlerinde ve duruşlarında Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına tabidirler. Daima onun rızasını gözetirler. Bunların gazaba geldiği, öfkelendiği olur. Fakat bu kin ve hasetlerinden değildir. Öfkelenmelerinde kötü bir temennileri, arzuları yoktur. Nefislerinin hevasına, arzusuna uymaksızın sadece Allahü Teala'nın rızasını düşünerek kızarlar. Bunlar dini İslam'ın emrettiği şeyden başkasını kimseye emretmezler ve yine bunlar dinin inkar ettiği şeyden başkasını inkar etmezler. Güçleri yettiğince her işlerini emri ilahiyeye uygun yaparlar. Allah yolunda bulunurlarken hiç kimsenin ayıplamasından korkmazlar. Öyle ki bir zalimin zulmünü gördükleri zaman Allah rızası için o zalime ve yaptığı zulme kızarlar. Asla zalimin hatırını düşünüp ona tazim ve hürmette bulunmazlar. Zalimin mevkisi ne olursa olsun böyledir. Allahü Teala'dan zalimleri acze düşürüp zulüm yapmamaları, bundan tövbe etmeleri ve tövbelerini kabul buyurması için dua ve niyazda bulunurlar. Bu büyük insanlar Allahü Teala'nın gönderdiği kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın sözlerine uymayı tavsiye ve telkinde bulunurlar. Onların dünyaya düşkünlükleri yoktur. Zühd ve takva üzeredirler. Halka el açmazlar. Bütün varlıklarıyla Allah'a yönelmişlerdir. Onlar ancak Allahü Teala'nın razı olduğu ve güzel gördüğü şeylere bakarlar ve asla nefislerinin hoşlandığı ve Rablerinin gazaplandığı şeylere dönüp bakmazlar. Allahü Teala seni de bunların zümresine ilhak buyursun. Ey kardeşim, Allahü Teala seni muvahhidlerin zümresinden eylesin. Bunlar öyle kimselerdir ki asla Allah'a şirk, ortak, eş koşmazlar. Kendilerini töhmet altında bulunduracak bir kusurları yoktur. İtikatlarında şek, şüphe bulunmayan sadık kimselerdir. Hiç unutmadan ve başka hiçbir şeyden çekinmeden hep Allahü Teala'yı zikrederler. Bir an onu unutmazlar. Hiçbir bid'ate, hiçbir uygunsuzluğa bulaşmadan Allahü Teala'ya ve Resulüne tabi olurlar. Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse hiç şefkat etmezler ve ona bağlanmazlar. Onlar zühd sahibidirler. Allahü Teala'dan başka hiçbir şeye meyletmezler. Onlar başlarına gelen bela ve sıkıntılardan dolayı feryat ve figan etmezler, kaderlerine razı olurlar. Onlarda insanlara karşı haşinlik değil, merhamet vardır. Kabalık ve sertlik değil, yumuşaklık ve nasihat etmek vardır. Onlar yapmacık ve bayağı hareketlerden, hile ve gösterişten uzaktırlar. Her an Allahü Teala'nın büyüklüğünü, azametini müşahede halindedirler. Hep onu düşünürler. Düşünürken de onu bir şekilde ve bir halde bilmezler. Bilinemeyen, anlaşılamayan olarak düşünürler. Bütün bu güzel hasletlere senin de kavuşmanı temenni ederim. Ey kardeşim, Allahü Teala'dan dilerim ki seni razı olmadığı, beğenmediği adetleri terk edip ona ibadet ve taati muhafaza edenlerden eylesin. Onlar nefislerini beğenmezler. Ondan razı olmazlar. Nefislerini her yaptığı kendi aleyhine olan çok ahmak bir mahluk olarak bilirler ve ona tabi olmazlar. Onların nefes alıp vermeleri de, her şeyleri de Rableri içindir. Kendilerinde kin ve düşmanlık yoktur. Kimsenin hakkını yemezler. Peygamberimizi çok severler. Ona tabi olurlar. Onun akrabasının, ehl-i beytinin ve ashabının hepsine hürmet ederler ve hepsini çok severler. Hepsini faziletli bilirler. Geçmişteki büyük zatların fazilet ve üstünlüklerini kabul ederler. Onlar kendi arzularına ve heveslerine göre hareket etmezler. Müslümanları bid'atlere, dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan şeylere sevk etmezler. Dinin emirlerine riayetsizlik etmezler. Allahü Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman eden kimseye karşı onların kalplerinde suizan, Müslümanlar hakkında kötü düşünmek bulunmaz. Kalplerinde sadece şefkat ve merhamet vardır. Dünyanın süslü ve aldatıcı şeylerinden hoşlanmazlar. Dünyanın azizini aziz, zenginini zengin, mülkünü mülk, rahatını rahat saymazlar. Sıhhatte olan kimseyi de afiyette saymazlar. Bunlar için mühim olan ahiret izzeti, ahiret zenginliği ve ahiret rahatı ve saadetidir. Dünyaya dalmış olanlara da acırlar. Bir şeyin uygun olup olmadığını nefse uygun olmasıyla ölçmezler. Nefsin hakka, doğruya uymasına gayret ederler. Onlar rızıklarına Allahü Teala'nın kefil olduğunu bildikleri için rızık hususunda endişe etmezler. Allahü Teala'dan başka hiçbir mahluktan korkmazlar. Bu güzel vasıfları hiç değişmez. Güzel ahlak üzere bulunurlar. Her zaman nefislerine muhalefet ederler. Onun hiçbir arzusunu yerine getirmezler. Allahü Teala'yı çok sevdikleri gibi insanlara da onu sevdirmeye, onların Allahü Teala'nın nimetlerini hatırlamalarına vesile olmaya çalışırlar. Onlar Allahü Teala'ya itaat üzere bulunurlar. Onun sonsuz nimetlerini itiraf ederek ona şükrederler. Ondan ibadetteki hatalarından dolayı da kırıklık ve pişmanlık içinde af ve mağfiret dilerler. İnsanların mallarında hiç gözleri yoktur. Başkasının mallarına ellerini uzatmazlar. Azaları ile insanlara eziyet vermekten çok uzaktırlar. Onlarla beraber bulunan Müslümanlar çok rahat olurlar. Onlar kötülüğe kötülükle mukabelede bulunmazlar. Bilakis affederler ve üzerinde durmazlar. Senin de bu güzel hasletlere sahip olman için Allahü Teala'ya dua ederim. Allahü Teala nasip eylesin. Amin. Allah'ım kabul eyle. Muhammed Ubeydullah Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: Kim sünnet-i seniyyeye yapışırsa Allahü Teala onun kalbini marifet nuruyla nurlandırır. İnsanların hal bakımından en iyisi, kendisini insanlara beğendirmek arzusundan kurtaran, yalnız iken halini muhafaza edebilen, bütün işlerinde Allahü Teala'ya tevekkül edendir, buyurdu. Bir kişinin dinde sağlam olduğu nasıl belli olur diye sorulunca şöyle cevap verdi. Allahü Teala'ya muhtaç olduğu inancında samimi olduğunu ispat etmek ve Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine uymaktır. Bunların da mevcudiyeti şu dört şeyle bilinir. 1. Ahde vefa. 2. Haddini bilip bunu muhafaza etmek. 3. Mevcuda rıza gösterip kanaat etmek. 4. Olmayana sabretmek. Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed Hazretleri buyurdu ki, amellerin en üstünü Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanlarını görebilmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi, dünyadaki cezasının yaklaşmasının alametidir. Ebu Hasan Muhammed bin Sa'd Verrak Hazretleri, Allahü Teala'nın kuluna nasip eylediği şeylerin en üstünü takvadır. Bütün hayırlar ve Allahü Teala'ya yakınlık sebepleri takvadan doğar. Takvanın aslı ihlastır, buyurdu. Kendisini gerçekten Allahü Teala'nın rızasına vermiş olan kimsenin alameti, Allahü Teala'dan alıkoyacak şeyleri kendisine yüklememesidir. Kişinin güzelliği sözünün güzelliğindedir. Kişinin kemali işlerinin doğru ve samimi olmasındadır. Rabbini tanıyan kimse ona tazimde ve kullukta bulunur. Rabbine tazim edip kullukta bulunan kimseye Allahü Teala'dan başka her şey küçük ve ehemmiyetsiz gelir. Tövbeden gafil olmak da günahtır. Ebu Ali Muhammed bin Abdülvehhab Sekafi Hazretleri talebelerinden birisine nasihat edip doğru söz, doğru ve samimi amel, doğru ve samimi sevgi ve emanete sadakatten ayrılma buyurdu. Yine buyurdu ki Allahü Teala doğru ve şartlarına uygun yapılan amellerden ihlasla sırf Allah rızası gözetilerek yapılanları ve sünnet-i seniyyeye uygun olanları kabul eder. Büyüklerin yanında hürmet ve edep üzere bulunmayan, onların nazarlarının bereketinden ve onlardan elde edeceği faydalardan mahrum kalır. Ona onların nurlarından, manevi güzelliklerinden hiçbir şey görünmez. İlim, cehaletle ölmüş olan kalbi diriltici, zulmet ve karanlık sebebiyle göremez hale gelmiş olan gözleri de nurlandırıcıdır. Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed Nişaburi Hazretleri buyurdu ki, sen sözde kulluk iddiasındasın, kul olduğunu söylüyorsun. Fakat hakikatte ilahlık vasıflarını içinde gizliyorsun. Onlardan kurtulmadıkça hakiki kul olamazsın. Kul kendisine hizmetçi istemediği müddetçe kuldur. Kul kendisine hizmetçi istediği zaman kulluk derecesinden ve buna ait edeplerden uzaklaşır. Gerçek zikir bir karşılık beklemeden yapılandır. Bir karşılık bekleyerek yapılan zikir Allahü Teala'yı anma makbul değildir. Gafiller Allahü Teala'nın hilmi altında, zikredenler Allahü Teala'nın rahmeti altında, arifler Allahü Teala'nın lütfu altında, sadıklar onun kurbunda yaşarlar. Yapılan günaha pişmanlık tövbenin en mühim rüknü olup o tövbenin diğer rükünlerinin de meydana gelmesine vesile olmaktadır. Tövbe rücu demektir. Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu. Dikkat ediniz. Âdem oğlunun cesedinde bir et parçası vardır ki O iyi olunca bütün beden iyi olur. O bozuk olunca bütün beden bozuk olur. Dikkat ediniz. O et parçası kalptir. Kalp, yapılan günah ve kötülük sebebiyle uyanıp Allahü Teala'nın yardımıyla onda o günahları terk ettirecek ve bir daha o günahlara döndürmeyecek bir durum hasıl olursa, insan Hakk'a taate, onun rızasını kazanmaya dönme sebeplerine hazırlanmak için harekete geçer ki, bunun kapısı da tövbedir. Tövbeye hazırlanmanın alametlerinden biri de, kötü arkadaşları terk etmektir. Çünkü kötü arkadaşlardan uzaklaşmak, onlarla düşüp kalkmamak, kalpte Allahü Teala'nın emirlerine karşı gelme halini ortadan kaldırır. Kötü arkadaşların yanından ayrılınca artık iyi ve salih arkadaşlarla beraber oturup kalkmaya başlar. Salih, iyi ve temiz arkadaşlar onun cehaletten ilme, kibirden hilme ve cimrilikten cömertliğe, dünya hırsı ve ona düşkün olmaktan kanaate, uzun emel sahibi olmaktan zühte, dünyaya rağbet etmemeye, ayrılıktan birliğe, hep kendisini düşünüp kendisi için istemekten başkalarını kendisine tercih etmeye, yani isara, dünyadan ahirete, gülmekten yaptığı kötülükler ve günahlar için ağlamaya, onlar için pişman olmaya, gaflet halinden uyanıklık haline dönmesini temin ederler. Tövbe, yapılış gayesine göre üç çeşittir. Birincisi, herkesin bildiği tövbedir. O da, günahından dolayı ceza görmekten kurtulmak için tövbe eden kimsenin tövbesidir. İkincisi, inabedir ki bu da daha fazla sevaba ve yüksek derecelere kavuşmak isteyen kimsenin tövbesidir. Üçüncüsü de evbedir ki o da sevap arzusu veya azap korkusundan değil, yalnız Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için yapılan tövbedir. Gıybet hakkında Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ey müminler, zannın çoğundan sakınınız. Çünkü zannetmenin bazısı günah olur. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizi gıybet etmeyin, buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimizin huzurlarında bulunan birisi orada bulunmayan birisi hakkında ne kadar da aciz birisi deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinizin etini yediniz, çünkü onu gıybet ettiniz buyurdu. Allahü Teala Musa aleyhisselama gıybetten tövbe ederek ölen kimse, cennete girenlerin sonuncusu olacaktır. Gıybete devam ettiği halde ölen kimse ise, cehenneme girenlerin ilki olacaktır, diye vahyetti. Anlatılır ki, İbrahim bin Ethem hazretleri bir yere davet edilmişti. Oraya vardığında gelmesi gereken, fakat daha gelmemiş olan birisi hakkında, o zaten ağır adamdır, dediler. İbrahim bin Ethem hazretleri, keşke buraya gelmeseydim. Çünkü burada gıybet yapılmaktadır, dedi. Takva hakkında Allahü Teala Hucurat suresi 13. ayeti kerimede mealen Allahü Teala indinde en yükseğiniz ondan en çok korkanınızdır buyurdu. Ebu Said-i Hudri hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse gelip ya Resulallah bana nasihat buyur. Hangi amele devam edeceğimi bildir deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen takva üzere ol. Zira takva, bütün iyilikleri kendinde toplamaktadır. Sen cihada devam et. Zira cihat, İslam dininin ruhbanlığıdır. Sen Allahü Teala'yı zikretmeye devam et. Zira Allahü Teala'nın zikri senin için nur ve hidayettir buyurdu. Şu üç şey takvanın icabıdır. Birincisi Allahü Teala'yı tanıyıp ona şirk koşmamak. İkincisi Allahü Teala'ya itaat edip isyan etmemek. Üçüncüsü Allahü Teala'yı anıp onu unutmamaktır. Ebu'l-Kasım Nasrabadi Hazretleri buyurdu ki takva kulun Allahü Teala'dan başkasından korkmamasıdır. Takvaya yapışan kimse dünyadan uzaklaşır. Çünkü Allahü Teala A'raf suresi 169. ayet-i kerimede mealen takva sahipleri için ahiret hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh dünyanın efendileri cömertlik sahipleri, ahiretin efendileri ise takva sahipleridir buyurdu. Allahü Teala Mü'minun suresinin 1. ayeti kerimesinde mealen mü'minler her halde kurtulacaklardır. Onlar namazlarını huşu ile kılanlardır buyurdu. Huşu zahiren ve batinen Hakk'a boyun eğmek. Tevazu da Hakk'a teslim olmak, boyun eğmek, Hakk'ın hükmüne itirazı terk etmektir. Muhammed Ubeydullah Hazretleri çeşitli nasihatlerinde buyurdular ki, insanların en akıllısı dünyaya gönlünü kaptırmayanlardır. En zengini de kanaat edenlerdir. Herkesin yemeğinden yeme, fakat herkese yemek yedir. Günah olan bir şeyde kendine karşı sert ol. Kalbini şeytanın oyuncağı yapma. İçine dışından çok itina göster. Aile ve yol büyüklerine hürmetkâr ol. Sana saygı gösterene saygılı davran. Sıhhatinin kıymetini bil. Senden korkandan kork. Allahü Teala'nın sevgili kullarıyla oturup kalkmada Allahü Teala'yı hatırından çıkarma. Hiçbir şey kaybedilmiş vakti telafi edemez. Makam için ne kadar mühim olsa da şahsiyetinizi vermeyin, kendinizi küçültmeyin. Riyazet nefsi emmareyi yenmektir. Uzlet ise onu hapsetmektir. Bir kimsenin bir mürşidi yoksa, yani bir kimse kendisini irşad edecek, kendisine doğru yolu gösterecek bir kâmil velî bulamazsa, böyle büyük zatların kitaplarını okusun ve onlara uysun. Başkalarına iyilik yaptığın zaman, bil ki kendine iyilik yapmışsın. Bir sufîde şu vasıflar bulunmalıdır. 1. Allahü Teala'ya muhabbet ve bağlılığından dolayı kendini ve dünyayı unutmalıdır. 2. Ne kadar ciddi olursa olsun başkalarının kusurlarını görmezden gelmelidir. 3. Harama gözlerini kapamalıdır. 4. Bütün istenmeyen şeyleri duymamalı, kötü şeylere karşı sağır olmalıdır. 5. Dilsiz olmalı. Yani söylenmeyecek sözleri söylememelidir. 6. Her an onu arzulanmayan yerlere sürüklemeye çalışan alçak nefsinin peşinden koşmamalıdır. Eğer bu sıfatlar bir sufide yoksa, o düpedüz bir yalancı, sahtekârdır. Dünya malına ve şerefine sahip olmayı arzulayan bir sufi, sufi değildir. O, sufilere kötülük getiren bir aldatıcıdır. 6 çeşit tövbe vardır. 1. Kalb ile tövbe. Kalbin bütün kötü arzularını frenler ve önler. Kıskançlığı ve nefsin diğer arzularını öldürür. Kul ile Allahü Teala arasındaki perdelerin kalkmasına yardım eder. 2. Dil ile tövbe. Kötü sözler söylemekten dili alıkoymak ve onu devamlı Allahü Teala'yı zikre ve Kur'an-ı Kerim okumaya alıştırmak demektir. muhabbet yolunda sadece diline hakim olabilen ve onu zikirde kullananlar muvaffak olurlar. Tek başına kalb ile tövbe Allahü Teala'ya kavuşmak için yeterli değildir. Kulaklar, gözler, eller ve nefis kalbin kölesidirler. Bu yüzden bunlar dil ile yapılan tövbe ile kontrol edilebilirler. 3. Göz ile tövbe. Harama bakmamak ve başkalarının kusurlarını görmemektir. 4. Kulak ile tövbe. Sufilerin kulağı Allahü Teala'nın zikrinden başka bir şey duymamalıdır. 5. Ayak ile tövbe. Ayakları haramlardan ve kötülüklere gitmekten korumaktır. 6. Nefis ile tövbe. Nefsin arzularını frenleyerek yapılan tövbedir. İnsana her ne gelirse Allahü Teala'dan gelir. İnsana sıkıntı ve üzüntü gelirse günahlarından temizlendiğini düşünmelidir. Bütün muhabbet ve sıkıntıların Allahü Teala'dan geldiğini düşünmelidir. Dünyanın aldatıcı güzelliklerinin ve süslerinin peşinde koşmayın. Bunlar size sonunda acı getirir. Allahü Teala ile konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okumalıdır. Allahü Teala'yı hatırlamayanlar ölüler gibidirler. Dünyada 3 çeşit insan vardır. 1. Her zaman dünyayı sevip ona tapanlar. 2. Dünyayı kendilerine düşman bilip onu terk edenler. 3. Dünyayı ne dost ne de düşman bilmeyip orta yol tutanlar. Bunlar diğer iki sınıftan daha iyidirler. Vefatı. Muhammed Ubeydullah Hazretleri vefatlarından az bir müddet evvel bulundukları Serhend şehrinden Dehli'ye gitti. 1083 miladi 1672 senesi Rebiul Evvel ayında bir cuma günü Dehli'den dönüyorlardı. Öğleden sonra ikindi vaktiydi. Bir ara namaz vakti oldu mu diye sordu. Yanında bulunan Ahund Sücadil vaktin geldiğini arz etti. Tekbir için ellerini kaldırdı ve "Esselamu aleyküm ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem" dedi. Sonra niyet edip namaza başladı ve secdedeyken mübarek ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim eyledi. Allahü Teala bizleri şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldiniz Sagirat FM'de buluştuk ana kumanda masamızda. Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başında olan herkese. İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Hava karardı. Sabah saatlerinde yağmış biraz dışarı çıkmadan önce. Baktım yerler ıslak, arabaların üzeri ıslak, çiçeklerin, ağaçların üzeri ıslak. Ama ben yürürken en azından böyle bir yağmurla karşılaşmadım bizim olduğumuz yerde. Peki ne olacak? Bugün yağmuru bekliyoruz. İstanbul'da saat 13 civarı yağışın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Detaylara bakacağız. Asıl yağmur çarşamba günü için bir uyarı şeklinde gelmişti. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Detaylara bakacağız dediğim gibi. İkinci bölümde ise biraz kalp sağlığı konuşacağız. İçinde bulunduğumuz ay, Ekim ayı, kalp sağlığı ile ilgili farkındalık ayı. Bu ay boyunca hem kalp sağlığı gününü kutluyoruz, hem de ay boyunca kalp sağlığı ile ilgili noktalara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Neler yapmalıyız? Sağlıklı beslenmek, hareketli olmak, vücudumuzu ve belirtileri dinlemek, bütün bunlar bize ciddi anlamda bir uyarıcı. Aslında bu tarihlerin, bu takvimlerin en önemli özelliği bu. Bunun dışında bu ay boyunca biz yarın konuşacağız. Meme kanserine karşı bir farkındalık yakalamaya çalışacağız.

Bugün İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dışarı çıkarken bir yağmurluğa, bir şemsiyeye, ayağınıza su geçirmeyecek bir ayakkabıya ihtiyacınız var korunmada olabilmek için. Bu havalarda böyle bakıyorsunuz dışarısı soğuk değil ama ıslandığınızda, yağmur yağdığında, ayağınıza su geldiğinde sonrasında hakikaten hastalık kapıyı çalıyor. Dikkatli olmak lazım. Bu içinde bulunduğumuz hafta boyunca biz önemli günlerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Yarın da aslında bu günlerden bir tanesi. Bugün Dünya Konut Günü. Yarınsa meme kanserine farkındalık oluşturabilmek için ihdas edilmiş. Yine meme kanserinin sebeplerini, belirtilerini konuştuğumuz bir gün. Biz de bununla ilgili detaylar vermeye çalışacağız. Bugün Dünya Konut Günü dediğim gibi ev sahibi olabilmek bizim için çok kıymetli. Bizim toplumumuzda şöyle bir düşünce var. Sen diyorum genci yaşlısı hepsi bunu düşünüyor. Bir evim varsa eğer, kira ödemiyorsam geçimimi bir şekilde sağlarım. O bir şekil bazen biraz ailelerin birleşmesi, işte emekli maaşı olanların destek vermesi, çocuklar varsa eğer çocukların sorumluluğunun işte biraz anneanne babaanne tarafından üstlenmesi, biraz köyde pişirilenlerin, hazırlananların şehre gönderilmesi, bazen iki kişinin, üç kişinin çalışarak aynı çatı altında bütçeyi rahatlatma çabaları, bazen evden yapılan küçük işler, bütün bunlar en azından bu bir şekilde geçinirimi karşılamaya çalışıyor. Ama eğer kiranız varsa, kira kadar aidatınız varsa durum pek parlak değil, özellikle büyük şehirlerde. Hani o özellikle büyük şehirleri, belki özellikle en büyüğü İstanbul olarak içinde bulunduğumuz bu yaşam bandı için söylemek lazım. İstanbul'da eğer kira ödüyorsanız, tek maaşınız çoğunlukla eğer bir asgari ücret veya biraz üzerindeyse, o tek maaş çoğunlukla kiraya bile yetmiyor. İşte kira, faturalar, aidat, bunların hepsini bir araya topladığınızda o bir kişinin maaşı içtiyse bunları karşılasa dersiniz. Ama dediğim gibi büyük şehirlerde böyle olmuyor. Dün bu konuyu konuşmuştuk hatırlarsanız. Demiştik ki eğer emekliyseniz, İstanbul'da aldığınız emekli maaşıyla Konya'da aldığınız, Antalya'da aldığınız, Artvin'de aldığınız, Mardin'de aldığınız, Ağrı'da, Iğdır'da aldığınız, Muğla'da aldığınız emekli maaşı değişmiyor. Ne kadar hak ettiyseniz o kadar alıyorsunuz. Ama iş harcamaya gelince o zaman işler değişiyor. Şimdi bu şehirlerde benzer ihtiyaçlarınızı, beslenme, barınma, güvenlik, faturalar, bütün bu ihtiyaçlarınızı çok daha ekonomik karşılayabiliyorsunuz. Bir kere hepimizin pazar alışverişi yapmak gibi bir alışkanlığı var. Bizim toplumumuz için pazardan alışveriş kıymetli bir şey. Genci yaşlısı herkes için daha tazesini, daha lezzetlisini, daha ekonomik olanını pazarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama şehirdeki pazarlarla köyde ya da kasabadaki pazarları da bir tutmayalım. Buralardaki pazarlarda hem köylülerin ürettiklerini getirmesi sebebiyle

daha tabiatla iç içe, daha biraz bahçeyle, belki biraz yürüyüşle, iş ev arasında koşturmadan, ya da eğer evden çalışabiliyorsa, eğer en azından penceresini açtığında birkaç tane çiçek görebileceği bir yerden yapabiliyorsa, çalışabiliyorsa, bunu devam ettirebiliyorsa, herkes bir kaçış planı oluşturuyor. Dediğim gibi büyük şehirlerde aldığınız maaşla Anadolu'da çok daha rahat yaşıyorsunuz. Hele de karı koca emekliyseniz, iki maaş giriyorsa evinize, yine Anadolu'da da şehirdeki evinizi satıp bir ev alabildiyseniz, kenarda da bir lokmacık paranız kaldıysa, hani tabiri caizse krallar gibi diyoruz ya, gerçekten öyle yaşarsınız. Yeni bir çevre, yeni arkadaşlar, yeni ilişkiler, özellikle belli bir yaştan sonra kendine yeni bir çevre edinme, yeni hobiler, bahçeyle ilgilenme, bunlar insanın beyin sağlığına da iyi geliyor. Dolayısıyla aslında hem küçüldüğünüzü zannederken yaşam kalitesi olarak büyüyebilirsiniz, hem de maaşınızla çok daha efektif geçinebilirsiniz.

Bu mevsim hastalıklara karşı dikkatli olmamız gereken bir mevsim. Bazı sebzeler, meyvelerse bu mevsimde özellikle bizi hastalıklardan korumak için öne çıkıyor. Bunlardan biri turunçgiller, mandalina, portakal, greyfurt, limon, turuncun kendisi, kumkuat bu son dönemde artık kilo ile satılmaya başladı. Yetiştiricileri tarafından bolca üretiliyor ve pazarlara geliyor. Bunların hepsi C vitamini açısından zengin. Şimdi tam artık son sürümlerdeyiz, son pazara çıkan ürünlerdeyiz. Kırmızı biber, kapya biber, bu da C vitamini açısından zengin. Bunu da biraz böyle hastalık dönemlerinde tüketebilmek için dolaba çekmekte fayda var. Yine zaman zaman herhangi bir dolma yaparak, bazen biraz önce aklıma geldi, yine evde mutfakta dün de yaptığım için hep aklımda aslında, işte biber, biraz peynir, isterseniz biraz maydanoz, sarımsak, zeytinyağı ile çok güzel bir sos hazırlayabilirsiniz ve her şeyin yanına çok yakışır. Bu bir alternatif olabilir, yapabilirsiniz. Bunun dışında yine bu mevsimin gözdelerinden nar suyu, nar reçeli, narı turşuların içine renk vermek için bile kullanabilirsiniz ve tabii ki bu mevsimde yine yapabileceğiniz, artık sıcaklıklarda düştü, nar sirkesi, o da yine bu mevsimin gözdelerinden tüketmekte fayda var. Bu mevsim için yine sofralarımızda olması gerekenlerden biri meyve değil belki, sebze, ama işte lahanayı, karnabaharı, brokoliyi, bunları sofranızdan lütfen eksik etmeyin. En azından haftada bir kere salata şeklinde olabilir, yemek şeklinde olabilir, sofraya getirmeye çalışın.

Nar deyince nar ekşisini unuttuk. Tabii ki salataların vazgeçilmezi nar ekşisi de, eğer doğal yoldan yaptıysanız kendiniz ya da güvendiğiniz birisi tarafından hazırlandıysa, güvendiğiniz bir markadan aldıysanız çok faydalı. Yemeklere de koyabilirsiniz ama ısı görmeden tüketilmesi, salatalara işte belki kısıra ilave edilmesi, mercimek köftesine ilave edilmesi tercih edilir. Nar tek başına kaşık kaşık yenebileceği gibi, kaşık kaşık dememin sebebi şu: bizde nar ayıklanıyor, sonra kaplara konuyor, porsiyon cam kaplara kapanıyor ve dolaba kaldırılıyor. En azından her gün yenebilecek kadar. Sonra kaselere paylaştırılıp kaşıkla yeniyor. Narı öteki türlü, işte herkese bir parça nar verelim, ayıklasın, kendi yesin dediğinizde her taraf nar oluyor. O riski açıkçası göze alamıyorum. O yüzden mutfakta narı ayıklayıp biraz kaşıkla yiyebilecekleri şekilde servis ediyorum. Ama narı bu haliyle eğer elinizin altında ayıklanmış varsa salatalara serpebilirsiniz. Yemeklerin üzerine bırakabilirsiniz. Yoğurtla karıştırabilirsiniz. İşte şimdi size anlatacağım tarifte aslında tam da evde ayıklanmış nar varken yapılacak bir şey. Uzmanlar iki çok güzel bitkiyi, meyveyi bir araya getirin diyorlar. Çok

Alışılmış bir şey değil. Siz de şaşıracaksınız. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Nar ve sumak. Bazı salatalarda yan yana geliyor, evet. Ama başlı başına nar, sumak yan yana. İnanılmaz bir biyolojik patlama diyelim ona. Mutfağın iki sevileni yan yana geldiğinde etkileri daha da artıyor. Bunu hazırlamak da çok kolay. Ayıkladığınız narın üzerine biraz sumak serpeceksiniz. Sonrasında bir lokmacık bekleyeceksiniz. İsterseniz bu iki ekşi yan yanayken bir soğanlı salatanın yanına yakışabilir. İsterseniz bir et yemeğinin yanına ilave edebilirsiniz. İsterseniz içine biraz maydanoz doğrayabilirsiniz. Biraz zeytinyağı, biraz tuz, farklı bir salataya dönüştürebilirsiniz. Ama nar ve sumak yan yana geldiğinde bu iki değerli bizim bedenimizde bir temizlik işçisi gibi çalışmaya başlıyor. Narın zaten çok faydalı olduğunu biliyoruz. Özellikle kalp damar sağlığı için nar öneriliyor. Hatta nar sağlıklı bağırsaklar için de öneriliyor. Aç karnına narı ezerek suyunu ya da taneleriyle birlikte, içindeki o beyaz tanecikler, çekirdekler de çok kıymetli. Onunla birlikte tüketebilirsiniz. Yine aç karnına, eğer midenize bir problem yoksa, bir tatlı kaşığı kadar nar sirkesi de size kendinizi iyi hissettirmeye, bağırsaklarınıza, sindirim sisteminize katkı sağlamaya aday. Bunun için yeter ki elinizin altında ayıklanmış nar olsun. Pazarda bizim sebze meyve almaya gittiğimizde kış boyunca aldığımızda, şu anda hünnap, mutlaka her pazara çıktığımızda mutlaka hünnap alıyoruz. Yine biraz mevsim değişecek, işte yavaş yavaş kışa doğru döneceğiz. Kış boyu her pazar biraz mandalina, portakal ve bununla beraber mutlaka nar alıyoruz. Ayıklayıp dediğim gibi kapların içine koyup sonrasında kaşıkla tüketmek çok kolay. Üstelik de hani mesela yaşlı birisi var, kaşıkla tüketemiyor, blender'a atabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde suyunu çıkartabilirsiniz. Bunun için bir katı meyve presine de ihtiyacınız yok. Kaşıkla normal bir şekilde ezdiğinizde çok rahat bir süzgeçten suyunu elde edebilirsiniz. İnanın yarım çay bardağı nar suyu, taze sıkılmış nar suyu bile bedenimiz için çok büyük bir fayda.

Evet, nar kış boyu hemen her şeyin yanına çok yakışıyor. Salata yaptığınız üstüne serpebilirsiniz. Biraz mesela işte chia tohumu, biraz keten tohumu, biraz yoğurt karıştırdınız, içine koyabilirsiniz. Biraz zencefil, biraz zerdeçal karıştırdınız, içine bir kaşık ilave edebilirsiniz yoğurtla birlikte. Harika olur. Sarımsak, nar yan yana inanılmaz lezzetli. Bunu bu haliyle makarnalarla bile karıştırabilirsiniz. Yeter ki biraz deneme mutfağına açık olun ve işte küçücük bir yerde karıştırın, bir tadına bakın. Baktınız hoşunuza gidiyor, bunun devamını mutlaka getirebilirsiniz. Yine soğanlı yapılan salatalara, patatesle yapılan salatalara nar ekşisi çok yakışıyor. Biraz rengini koyulaştırıyor nar ekşisi koyduğunuzda. İşte onun yerine belki küçük nar taneleri ilave edebilirsiniz.

Şimdi bu kadar yemekten konuşmuşken ne pişirelim sorusunun cevabını da takvim yaprağımızdan almaya çalışalım sevgili dinleyiciler. Yayla çorbası, ızgara köfte, pilav, yoğurt demiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Biraz kalp sağlığı konuşurken anjiyodan bahsedeceğiz. Anjiyo hangi durumlarda yapılır? Anjiyo dediğinde doktor bundan ne anlam çıkartmalıyız? Bir de anjiyo dediğinizde aslında girişimsel bir işten bahsediyorsunuz. Bunun alternatifleri neler olabilir? Teknoloji bize bu konuda nasıl fırsatlar sunuyor? Onu konuşacağız.

Sosyal medyada yeni dönem başlıyor sevgili dinleyiciler. Bu yeni dönem sosyal medyaya girecek olan kişilerin yaşını e-devlet üzerinden doğrulamasını gerektirecek. Bu bir mecburiyete dönüşecek yakın zamanda. Sosyal medya kullanıcıları e-devlet üzerinden doğrulama kodu almadan hesap açamayacaklar. 15 yaşın altındakilere ise bu doğrulama kodu gelmeyecek. Var olan hesaplar içinde yine 2027'nin Mart ayına kadar doğrulamanın yapılması zorunlu hale geldi.

Sosyal medyadaki bu yeni dönem aslında bize 15 yaş altındakileri korumak için bir fırsat verecek. 15-18 yaş grubunun hesapları gizli olacak. Mesajlaşma ve takipçi görünürlüğü kısıtlanacak. Yine çocuk hesaplarında ekran görüntüsü, canlı yayın, otomatik video kaydırma engellenecek. Ebeveynler çocukların satın almasını kontrol altında tutabilecekler. Yani bir oyunda bir satın alma yapıyorsa eğer çocuk, ebeveyn bunu kontrol edebilecek. Yine kurallara uymayan platformlara 30 milyon liraya kadar ceza ve reklam yasağı gelebilecek. Biraz önce söylediğim gibi mevcut hesapların doğrulanması için, yani 15 yaşın üzerinde olduğunuzun ispatı için son tarih 31 Mart 2027 olacak.

Biz yavaş yavaş bu bölüm için izninizi isteyeceğiz. İkinci bölümde yeniden birlikte olacağız elbette. Bu arada bugün İstanbul'da yağışın başlayacağını, yarın ve bir sonraki gün kuvvetli yağış beklendiğini hatırlatalım. Planınız, programınız varsa buna göre organize olmakta fayda var. Hafta sonu içinde yağış görünüyor. Ona daha tarih yaklaştığında bakacağız elbette, ama şu an için Türkiye genelinde özellikle çarşamba ve perşembe günü yağışların genel anlamda kuvvetli olacağına dair bir hatırlatma olduğunu ifade edelim.

0: Kısa bir aradan sonra yeniden görüşmek üzere buradayız efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kardiyolog doçent doktor Kahraman Coşan Su ile birlikteyiz. Bugün BT anjiyo ya da sanal anjiyo konuşacağız. Son yıllarda kalp damar hastalıklarının ne kadar arttığını ve erken teşhisin, kalp damar sağlığımız açısından bilgili olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep konuşuyoruz. İşte aslında bu yeni yöntem bize bu anlamda çok ciddi bir fırsatta sunacak. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Bugün sanal anjiyo ya da BT anjiyo konuşacağız. Genelde herhalde halk sanal anjiyo diye, vatandaş sanal anjiyo diye biliyor. Öyle de konuşuluyor.
2: Evet, yani sanal anjiyo diyenler var, ilaçlı tomografi diyenler var, kalp tomografisi diyenler var. Yani birçok isimlendirmesi bulunuyor.
1: Adı sanal olsa da aslında verdiği sonuç itibariyle normal bir anjiyodan çok da farkı yok, değil mi?
2: Evet, yani anjiyo gibi damarlardaki darlıkları bize göstermesi bakımından, damarda ciddi bir durum var mı yok mu göstermesi bakımından ve normal anjiyoya en yakın tetkik olması bakımından sanal anjiyo terimi aslında uygun bir terim.
1: Şimdi aslında ikisini karşılaştırarak başladık. Nedir kısmını da konuşacağız ama hem elde ettiğiniz sonuç açısından size yanıltmıyor ama hem de hasta konforu ve girişime ayrılan süre açısından ve bütçe açısından bakıldığında çok ciddi de bir imkan sunuyor.
2: Evet, yani şöyle bir şey var. Normal anjiyo olması gereken hastaların sayısını bayağı bir azaltan bir yöntem oldu bizim için. Çok kuvvetli endikasyonlar varsa yine normal anjiyoyu yapıyoruz tabii ki. Ama arada kaldığımız, bir şey olabilir de olmayabilir de gibi ara durumlarda veya çok ciddi risk faktörleri olan hastalarda bizim için tabii kurtarıcı bir olay oldu.
1: Ya da daha önce teşhis almış, anjiyo geçirmiş, stendi olan, bypass olan hastalarda bir kontrol aracına dönüştü.
2: Evet, yani bunların kontrolünde de bize ciddi fayda sağlıyor. Yani eskiden bazen şu kadar süre sonra bir damarlarını görelim gibi bir şey uygulanırdı. Ama bu tetkik sayesinde damarlar eğer normalse bunu bize gösterebiliyor. Hı hı. Stent açık mıdır, bypass damarı açık mıdır, bunları bize gösterebiliyor.
1: Peki gelelim tanımını koymaya. Sanal anjiyo nedir?
2: Sanal anjiyo, kalp damarlarının detaylı görüntülemesini sağlayan, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir tıbbi görüntüleme aslında. Hı hı. Bu teknik normal bir tomografi cihazıyla yapılıyor ama diğer tomografi cihazlarından farklı olarak daha detaylı. Yani televizyonda nasıl ki HD görüntü ve Full HD görüntü var, sonra 4K 8K çıktı, onun gibi düşünün. Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan, daha ince kesitler alan tomografi cihazlarıyla çekilen bir yöntem. Bunda kateter kullanılmıyor normal anjiyoya göre. Tek şeyimiz bir damar yolu açılıp oradan verilen ilaçla birlikte tomografimizin çekilmesi şeklinde.
1: Aslında tomografi cihazına girer gibi giriyorsunuz. Sadece bu cihaz diğer cihazlardan daha detaylı bilgi veren, daha ince kesitler alan bir cihaz. Dolayısıyla damarlarla ilgili size daha fazla bilgi veriyor. Ama yine bir ilaç kullanılıyor. Bu ilacın herhangi bir yan etkisi var mı? Bu ilaçla ilgili bilmemiz gereken bir şey var mı?
2: Bu ilaç standart anjiyoda kullandığımız ilacın aynısı. Kontrast madde diyoruz biz kabaca toplam olarak buna. Bu kontrast madde aynı şekilde ilaçlı tomografiyle ciğerlerin incelenmesinde, karın bölgesinin incelenmesinde gibi tüm tetkiklerde kullanılan ilaçla aynı ilaç. Hı hı. Yani kontrast maddeler. Bunların bizim için önemli olan yanı, böbrek damarlarında bir sıkıntı varsa böbrek damarlarındaki sıkıntıyı arttırabiliyor. Hı. Böbrek yetmezliğini daha doğrusu arttırabiliyor. O yüzden işlem öncesi mutlaka kreatin dediğimiz böbrek değerimizi görmemiz gerekiyor. Kreatin değeri normal olan hastalarda herhangi bir sıkıntı olmadan çekilebilir. Ama kreatin değeri yüksekse mutlaka nefroloji önerisiyle dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor.
1: Aslında nasıl uygulanır kısmını da biraz konuşmuş olduk böylece. Hasta mutlaka bu cihaza girmeden önce bazı kriterler açısından değerlendiriliyor. Bunlardan biri böbrek sağlığı, diğeri alerji. Evet. Bunun için bir kan testi mi veriyor?
2: Böbrek için tabii ki bir kan testi. Sadece basit bir kreatin değerine bakılması yeterli oluyor bizim için. Ama alerji ise öngörülemez bir şey. Daha önceden kontrast madde verilmişse, mesela bir zatüre geçirmiş, zatüre için tomografi çekilmiş ilaçlı ve alerji olmuş. Biliyoruz ki artık onda verilen ilaç aynı ilaç olacağı için yine alerji geçirme riski var. Ama bunun dışında daha önce hiçbir alerji geçirilmemişse, bu tarz filmler çekilmişse zaten tekrar alerji oluşmaz. Bir kere oluşmuşsa da ama tekrarlama ihtimali yüksektir. O yüzden Bazı hastalarda ön hazırlık ilaçlar veriliyor. Böylece reaksiyon gelişmesi engellenebiliyor.
1: Peki nasıl uygulanıyor? Hasta size geldi. Siz onu önce bir muayene ettiniz, değerlendirdiniz. O süreci biraz anlatır mısınız? Yani herkes sanal anjiyo olabilir mi?
2: Evet, şöyle, öncelikle hastamız bize geliyor. Endikasyonunun konulması lazım. Endikasyon tabii ki normal anjiyo gibi değil bunda. Yani kime yapalım kime yapmayalım konusu normal anjiyodan daha geniş bir kapsama giriyor. Mutlaka olması gereken hastalar şudur denilemez bu sanal anjiyoda. Mesela hasta diyebilir ki benim son zamanlarda şu şikayetim var, bu şikayetim var. Kardiyolog görür ve kardiyolog derse ki bir damarların görülmesi iyi olur. Bu durumda çekilebilir. Onun dışında hastanın çok fazla risk faktörü vardır. Mesela diyabeti vardır. Yani şeker hastalığı vardır. Veya hipertansiyon, kolesterol hastasıdır. Ve ailesel geçmişi vardır. Örneğin anne babasında, kardeşinde, genç yaşta olan kalp hastalığı veya stentli olması veya bypasslı olması ailesinde. Bunların hepsi risk faktörüdür. Bu kişiler özellikle belli yaştan sonra, bu belli yaş dediğimizde özellikle 40 yaştan sonra değerlendirilebilecek hasta grubuna giriyor.
1: Kadınlar için standart bir yaş mı bu 40 yaş?
2: Yani şöyle söyleyeyim, bayanlarda menopoz sonrası kardiyak risk daha çok artıyor. Menopoz öncesi dönemde erkeklere göre daha düşüktür kalp riski. Ama menopoz sonrası eşitleniyor bu risk dengesi. O yüzden her iki grupta da risk bulunuyor. Belli yaştan sonra mutlaka değerlendirme gerekmektedir. Bunun dışında hastalar özellikle mesela bypass geçirmişse, az önce de konuştuğumuz gibi stentli bir hastaysa belli süre geçtikten sonra damar kontrolü amacıyla çekilebilecek bir tetkik tabii ki.
1: Şimdi bu burada hastalar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı tamamen stent takıldı. O ben yeniden damar sağlığıma kavuştum deyip geçmişi tamamen unutup eski hayatına devam ediyor. Kimileri ise çok takıntılı bir şekilde, hani mümkünse neredeyse 2-3 ayda bir doktor kontrolüne gidiyor. Burada orta yolu nasıl bulacağız? Bu hasta grubuna rutin muayene için ya da eğer gerekiyorsa bir sanal anjiyo için ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz? Bypass'tan ya da stentten sonra?
2: Örneğin bypass ve stent oldu, hiçbir şikayet yoksa hastanın yaklaşık 3-4 sene bence çekilmesine gerek yok. Ama hastada herhangi bir semptom gelişmişse o durumda tabii ki daha erken vakitte de çekilebilir. Örneğin hasta 1-2 ay sonra ciddi şikayetler tanımlamaya başladı. Ama şüpheli, yani damardan olduğundan kesin inancımız yok. Bu durumlarda sanal anjiyo uygun olur. Çünkü damarla ilgili olduğunu kesin olarak düşünürsek bu durumda normal anjiyo yapılması daha faydalı olacaktır tabii ki. Bunun dışında özellikle bypasslı veya stentli hastalarda kontrol amaçlı yapılması, yani bir sıkıntı yoksa dediğim gibi 2-3 sene beklenmesi faydalı olacaktır.
1: 3 sene sonra bu 3 yıl nasıl geçti damar sağlığı açısından, kalbin durumu nedir, bunu görmek açısından faydalı olacaktır. Zor bir uygulama mı?
2: Hayır, çok aslında çok basit bir uygulama. Tomografide hastalar biliyorsunuz zorlanmaz. Genelde MR'dan korkarlar, kapalı alan ve gürültüden dolayı. Ama tomografide hiç sıkıntı çekmezler. Bu da aynı, hiçbir tomografiden farkı yok. Diğer tomografilerle tıpatıp aynı yapılan bir şey. Tek farkı dediğim gibi ilaç tomografilerin hepsinde uygulanan damar yolu açılıp öncesinde bir ilaç verilmesi, daha sonra tomografimizin çekilmesi.
1: Sonuçlar nasıl değerlendiriliyor? Ne kadar zaman içinde nasıl bir değerlendirme ortaya çıkıyor?
2: Bunun değerlendirmesi diğer tomografilerden biraz farklı. Öncelikle bir radyolog tarafından görüntülerdeki artefaklar dediğimiz ekstra yabancı görüntüler çıkarılıyor ve kalbin damarlarının spesifik görüntüleri alınıyor. Daha sonra bu görüntüler alındıktan sonra bu bilgisayar sistemleriyle yapılıyor bu zaten. Bu temizlik sonrasında damarlar net şekilde çeşitli açılardan inceleniyor. Bir rapora dökülüyor.
1: Tamamı mı görülüyor kalpteki
2: damar? Kalp damarlarının tamamı görülüyor tabii
1: ki. Yani burada sizin önünüzde kalp bir şekil olarak var.
2: Evet.
1: Üç boyutlu gibi düşünelim. Ve siz buradaki bütün damarları görebiliyor musunuz?
2: Evet, hem siyah beyaz hem renkli olarak damarlar görülebiliyor. Zaten üç tane ana damarımız var kalpte. Solda bir ana damardan çıkan iki büyük damarımız ve sağ damarımız olmak üzere üç tane damarımız var. Bu üç damarı da görebiliyoruz. Bazı koşullarda tabii ki görüntü kalitesi etkilenip damar görüntülenemeyen alanlar olabiliyor. Ama çoğunlukla çoğu hasta için konuşmak gerekirse net görüntü alınabiliyor.
1: Şimdi biz avantaj ve dezavantajlarını konuşalım. Risk grubunu ortaya koyduk. Kimler hangi zamanlarda, hangi periyotlarda sanal anjiyodan yararlanabilirler. Peki bu arada bir girişim olmaması bir avantaj ama tek avantaj bu mu?
2: Hayır, yani bu şöyle söyleyeyim, bize anjiyo olması gereken hastalarla olmaması gereken hastaları kolayca ayırt etmemizi sağlıyor. Eskiden örneğin diyelim ki 10 hastaya anjiyo yapıyorsak bu tetkik sayesinde bu 2 hastaya düştü. Bu çok ciddi bir oran, çok ciddi bir azalma. Hastalar açısından da avantaj çünkü anjiyo sırasında karşılaşabileceğimiz ciddi komplikasyonlar olabiliyor nadir de olsa. Örneğin damar yırtılması, pıhtı atması veya kalp krizi, damar içinde sonuçta kateterler dolaşıyor, teller dolaşıyor. O yüzden böyle komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani veya damar yırtılması özellikle çok bizim korktuğumuz şey. Hiçbir damarında problem olmamasına rağmen işlem sırasında hastanın ciddi bir derin nefes alması nedeniyle bile bir kateterin yerinden oynayıp damara çarpması sonucunda, sürtünmesi sonucunda damar yırtılması meydana gelebiliyor. Çok düşük bir ihtimal. Benim hiçbir hastamda şu ana kadar olmadı mesela ama olabilecek, karşılaşabilecek bir komplikasyon. Sonuçta damarın içinde işlem yapıyoruz. İşte bunların hepsinden arınmamızı, aynı zamanda damar girişimsel giriş bölgemizde kol damarı olsun, kasık damarı olsun karşılaşabileceğimiz damar tıkanıklığı, çünkü katetere bağlı bazen kol damarımızda tıkanıklık olabilir.